Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Kin ve Suç 8. Bölüm. Yazan Jeffrey Archer. Radyoya uygulayan Gülseven Güven. Yöneten Semih Sergen. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Lemi Bilgin, Vladek Serhat Nalbantoğlu, Alan Cemil Özbayar, Leroy Ertan Savaşçı, Melanie Gülseren Devor, Başkan Oytun Şanal, Catherine Güven Çulhaoğlu, üyeler Orhan Aral, İstemi Betil, Simon Fikret Ergin, sekreterler Emine Orhun, Lale Kavuzlu, Santral Teoman Güven.

1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya geldi. Boston'da doğan ünlü banker Richard Kane'in oğlu William çabuk gelişip büyüdü. Babasını kaybettiği zaman 6 yaşındaydı. Hemen büyümek zorunda kaldı. Çünkü Kane'lere zayıflık yakışmazdı. Diğeri ise Vladek'ti. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açtı. İlk çocukluk yılları onu bulan bakıcının evinde ve baronun şatosunda geçti. Birinci Dünya Savaşı çıktığı zaman baronun oğlu Leon'la en güzel günlerini yaşıyorlardı. Ama düşman askerlerinin şatoya geldiği ilk gün Leon'u yitirdiler. Zindanda geçen günlerde baron Vladek'in de kendi gibi tek göğüslü olduğunu gördü. Oğlu olduğunu anladı ve bir akşam tüm mülkünü, aile bileziği olan armalı gümüş künyeyi Vladek'e bırakarak öldü. Sonra esir kampına gönderildi Vladek, ama oradan kaçmayı başardı ve kendini Amerika'da, Boston'da buldu. Göçmen olarak. 15 yaşındaydı. Adı Abel Rosnowski'ydi. Kolundaki babasının künyesine bakıp ona bu adı vermişlerdi. Aynı yıllarda William Kane zengin ve soyluların devam ettiği bir okulda okuyordu. Annesi Henry Osborne adında biriyle evlenmişti. William üvey babasına başından beri karşıydı ama en kocasını çok seviyor, sağlığı için tehlikeli olmasına rağmen bir çocuk bekliyordu. Doğuma birkaç hafta kala kocasının gerçek kimliğini öğrendi en. Henry bir kumarbazdı. Kendisiyle parası için evlenmişti. O gün fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede bebeğiyle birlikte öldü. Aynı gece William Henry Osborne'u evinden kovdu. Bütün gücüyle kendini derslerine ve borsa kurallarına verdi.

0: William'la Vladek, yani yeni adıyla Abel, ilk kez Boston'un ünlü Plaza Oteli'nde karşılaştılar. Abel orada garson, William ise önemli bir müşteriydi. Bu dönemde Abel kendini yetiştirmek için çok çalışıyordu. Lisan kursları, gece derslerinden sonra Kolombiya'yı da bitirdi. Bir gün plazadaki çalışmasını görüp beğenen ünlü Richmond Otelleri sahibi David Leroy'dan iyi bir teklif aldı. Artık şansının döndüğünü düşünüyordu. Bir süre sonra da Richmond Otelleri Müdürlüğü'ne atandı. Aynı yıllarda William Kane, Harvard'ı bitirmiş, bankasında önemli bir göreve gelmişti.
1: Bankadan alınan büyük borçlar zamanında ödenmeyince bu iflaslar, firmaların tasfiyesi tatsız bir şey.
2: İleride genel müdür olacak bir bankacı için biraz yufka yüreklilik olmuyor mu bu?
1: Yok. Hiçbir zaman yufka yürekli olduğum söylenemez. Aksine çocukluğumdan beri mümkün olduğu kadar katı ve soğukkanlı olmam öğretildi bana. Ama bazen yeni iflas edenlerin durumları geceleri uykumu kaçırmıyor değil. Hele bu kişilerle yüz yüze gelmek hiç hoşuma gitmiyor.
2: Evet, Bayan Brooks sanırım dışarıda sizi bekliyor.
1: Al işte bir tane daha. Brooks ailesinin malikanenin dışında tüm topraklarını satışa çıkardık. Yine de bankanın zararı 300 bin doların üstünde. Bu kadar büyük kredi verilmemeliydi.
2: Max Brooks ünlü bir pilottu. Arsa alım satımına başladığında mülkleri hemen hemen krediyi karşılıyordu. Max Brooks'un bir kazada hayatını kaybedeceği nereden bilinebilirdi?
1: Her neyse, gönderin o bayanı içeri. Bir an önce bu sıkıcı konuşmayı yapalım. Şimdi bir sürü sızlanma dinleyeceğim kuşkusuz.
2: Peki Bay Kane.
1: Siz Bayan Brooks musunuz?
3: Evet efendim.
1: Şöyle buyurmaz mısınız?
3: Teşekkür ederim.
1: Lütfen oturun. Biliyorsunuz kocanıza ait arazi satıldı. Ancak...
3: Sorumluluklarımı biliyorum Bay Kane.
1: Bayan Brooks, kocanızın borçları için siz kefil gösterilmişsiniz. Konu sizin özel servetinize geliyor. Bankanın yaptığı araştırmaya göre çeşitli yatırımlarda 80 bin dolar, özel hesabınızda da 56 bin dolar servetiniz var.
3: Mali durumum hakkında bilginiz övülmeye değer Bay Kane. Ama bunlara Florida'daki evimizi ve oldukça değerli mücevherlerimi de katabilirsiniz. Hesabıma göre hepsi birlikte 300 bin dolar eder. Bu da size olan borcumuzu karşılar.
1: Bayan Brooks, bankanın elinizden her şeyinizi almaya niyeti yok. Sadece hisse senetleri ve tahvilleri satabilirsiniz.
3: Cömertliğinizi takdir ediyorum efendim. Yine de bankanıza borçlu kalmak ve kocamın adını lekelemek istemiyorum.
1: Lütfen acele bir karar vermeyelim. Meslektaşlarımla görüşsem iyi olacak. Bu konuyu başka zaman yine görüşürüz.
3: Nasıl isterseniz. Para benim için önemli değil. İzninizle sizi rahatsız etmek istemiyorum.
1: Bayan Brooks, davranışlarınızın beni etkilediğini gizlemeyeceğim. Bu yüzden sizi yemeğe davet etmeme lütfen izin verin.

0: Bay Leroy, kuzeniniz Richmond otellerinin %25'ini satışa çıkarmış. Bana önerdiler. 65 bin dolar istiyorlar ama 40 bin dolara razı edebileceğim sanırım.
1: Evet evlat.
0: Önce size söyleyeyim dedim. Eğer isterseniz bu payı da siz alabilirsiniz.
1: Bak evlat, şirkete böylesine güvenin varsa git Emi'den o hisseyi al. Ortağım olman bana gurur verir. Senin çelik gibi iradenle oteller zincirimiz öylesine kara geçti ki bunu fazlasıyla hak ettin.
0: Çok teşekkür ederim Bay Leroy. Buna gerçekten sevindim.
1: Ben de çok sevindim, ortak.
0: Meyve suyuna buz ister misin?
2: Lütfen. Çok güzel bir gece geçirdim, teşekkür ederim Abel. Konser harikaydı.
0: Yıllardır müzik dinlememiştim. Dinlediğim zamanlarda beni en çok etkileyen Mozart'ın müziği olmuştur.
2: Bazen nasıl bir Orta Avrupalı havasına bürünüyorsun Abel. Mozart'ı anlıyorsun demek.
0: Atalarımdan biri, ilk Baron Rosnowski, bir seferinde bir orkestra şefiyle tanışmış. Çok iyi dost olmuşlar. Neden gülüyorsun?
2: Hiç. Artık beni üniversiteye bıraksan iyi olacak Abel.
0: Henüz yeni geldin Melanie. Dur bakalım. Yanına oturabilir miyim? Melanie, çok güzelsin.
2: Gitmeliyim Abel. Lütfen yapma.
0: Melanie,

0: Beni 3 yıldır tanıyorsun. Seni ilk gördüğüm akşam beni çok etkilemiştin. Şimdi ise senin için...
1: Abil ne yaptığını sanıyorsun sen? Arada sırada beni yemeğe ya da konsere götürdün diye seninle birlikte olabileceğimi mi düşünüyorsun?
0: Aylardır birlikte çıkıyoruz. İtiraz etmeyeceğini sandım.
1: Ben seninle çıkmıyorum Abel. Bazen babamın lokantasında seninle yemek yiyorum. Bunu seninle flört ettiğim anlamına getiremezsin.
0: Özür dilerim. Yalnızca seni öpmek istedim Melanie.
1: Evlenmeyi düşünmediğim sürece hiçbir erkeğin bana dokunmasına izin veremem.
0: Ama ben seninle evlenmek istiyorum Melanie. Bunda gülünecek ne var Melanie?
1: Saçmalama Abel. Seninle ben asla evlenmem.
0: Neden?
1: Güneyli bir küçük hanımın Polonyalı bir göçmenle evlenmesi yakışık almaz da ondan.
0: Ama ben bir baronum.
1: Buna kimsenin inandığını düşünmüyorsun değil mi? Ünvanından söz ettiğinde tüm otel personelinin seninle alay ettiğini anlamıyor musun?
0: Benimle alay mı ediyorlar?
1: Evet, adın da Chicago baronu. Bu kadar şaşmana gerek yok. Evet, babam için harika işler başardın. Onun seni çok sevdiğini, takdir ettiğini biliyorum. Ama ben seninle asla evlenemem. Asla.
2: Merhaba Alan.
3: Aha, selam William.
2: Beni aramışsın. Ama önce ben sana bir haber vereyim. Alan... Evleneceğim kızı buldum.
3: Oh, çok memnun oldum, çok sevindim. Kendisi biliyor mu?
2: Henüz bilmiyor.
3: Anlıyorum. O halde evliliğinde bankacılık mesleğine benzeyecek. Asıl ilgili kişiler sen kararını verdikten sonra durumu öğrenecekler.
2: Her zaman da haklı çıkıyorum ama.
3: Evet, şimdiye kadar böyle oldu. Senin görüşlerine güvenirim. Ama bu kez acele ediyorsun.
2: Bak Alan, borsa sürekli böyle iyi gitmeyecek. Sezgilerim, deneylerim bana bunu söylüyor. Lütfen senetlerinin hiç olmazsa bir bölümün elinden çıkar. Yönetim kuruluna da önerim var. Yatırımları ve kredileri durdurmalıyız.
3: Kabul edeceklerini sanmıyorum. Ama 2 gün sonraki toplantıya önerini getiririm. Yalnız Simon da benim görüşümde. Onunla hep rakipsiniz.
2: Genel müdürlük için 2 rakip olunca bu normal. Üstelik o benden 12 yaş büyük. Şimdilik şansı benden fazla görünüyor. Ama kimin kazanacağı belli olmaz.
3: Senin karşında kimsenin kalabileceğini sanmıyorum William.
2: Her neyse, hisse senetlerini elden çıkarmaya bak.
4: William, William, bana kadar gelebilir misin William? Haklıymışsın.
2: Dert etme. Elindekileri artık çıkaramazsın. Borsa battı Alan.
4: Bankanın 3 milyon dolardan fazla zararı var. İstifamı veriyorum.
2: Yok, sakın Alan. Hemen geliyorum.
3: Baylar, istifamın kabulünü rica ediyorum.
5: Olamaz ama, olamaz.
3: Durumu önceden göremedim. Bay Kane haklıymış.
2: Sayın genel müdür, acele ediyorlar. Bizim bankanın başına gelen bugün Amerika'nın 4 bir yanındaki tüm bankaların başına geldi. Yine de durumu şimdilik kuvvetli olan birkaç bankadan biriyiz. Yüzlerce firma ve banka iflas etti.
3: Bay Kane beni uyarmıştı.
5: Evet. Bir önceki toplantıda önerisini kabul etmediğimiz için hemen hepimiz hatalıyız. Şimdi yapacak bir şey var sanırım baylar. Bankanın yatırım ve mali işler genel müdür yardımcılığını eğer Bay Kane kabul ederse yönetim kurulu kendisine minnettar kalacak.
2: Evet, evet, tabii. Güveninize teşekkür ederim. Bunu şerefle yaparım. Ancak genel müdür görevinde kalmalı.
6: Evet, genel müdür yerinde kalırsa seviniriz. Bay Simon'a gelince sanırım onun deneylerinden Londra şubesinde yararlanabiliriz.
7: Ha, evet evet, bundan sonra bankanın durumunu korumak için ne mümkünse yapmalıyız. Halk parasını kurtarmak için akın akın bankalara hücum ediyor. Bir hafta daha bu böyle devam ederse batarız. Dünya büyük bir ekonomik krize girdi.
6: Kimsenin gözyaşına bakamayız artık dostlarım. Vadesi gelen borçlar hemen alınacak ve firma için gereken yapılacaktır. Bu ekonomik krizi atlatabilirsek ayakta kalabileceğiz.

0: Davis, işler çok durgun. Otel işçisinin bir kısmını işten çıkarmak zorundayız. Bunu yaparken de dikkatli olmak gerek. Seninle konuşmak istiyorum.
1: Şimdi gelemem Abelli. Ama gelecek hafta orada olurum. İşleri birlikte yoluna koymaya çalışırız.
0: Ne o? Senin de canın sıkkın gibi Davis. Bir şey mi oldu?
1: Yok. Şimdilik senin yapabileceğin bir şey yok evlat.
0: Neden olup biteni bana anlatmıyorsun? Ne istiyorsan araştırma yapar, buraya geldiğinde sana bilgi veririm.
1: Sorun o kadar basit değil ortak. Telefonda tartışamayız. Ama biliyorsun, borsada epey kaybettim. Banka borsada kaybettiklerim yüzünden güçlük çıkarmaya başladı. Borçlarımı ödeyecek parayı sağlayamadığım takdirde otelleri satmam gerektiğini söyleyerek beni tehdit ediyorlar.
0: Neler söylüyorsun Davis?
1: Kaygılanacak bir şey yok evlat. Gelecek hafta sana her şeyi anlatırım. O zamana kadar da bir şeyler yapacağından eminim zaten.
0: Hangi banka bu Davis, onu söyle bari.
1: Meraklanma, beni bekle Abel. Her şeyi halledeceğim. Hadi hoşça kal evlat.
2: Buyurun Bay Rosnovski.
0: Bana bizim bankanın mali işlerine bakan bankayı bul ve hemen bağla Chris. Evet.
2: Otellerinizin mali işlerini Kane ve Cabot Bankası yürütüyormuş efendim.
0: Bankadan firmaların tasfiyesiyle ilgilenen yetkiliyi öğrendim mi?
2: Evet efendim. Genel müdür yardımcısı William Kane'miş.
0: Acele bağla.
2: Peki efendim.
3: Kimi istiyorsunuz Bay Rosnovski?
0: William Kane lütfen.
3: Bir dakika efendim.
4: Günaydın. Size nasıl yardımcı olabilirim?
0: Adım Abel Rosnovski. Richmond Oteller Zincirinin genel müdürüyüm. Sizden bir randevu almak, otellerin geleceğini konuşmak istiyorum.
3: Bu konuyu Davis Leroy'dan başka kimseyle konuşmaya yetkim yok.
0: Ama ben şirketin %25 hissesine sahibim.
3: O zaman biri size bu konuda söz sahibi olabilmek için %51 hisseye sahip olmanız gerektiğini anlatmalı Bay Rosnovski.
0: Ama o benim yakın dostum.
3: Bundan hiç kuşkum yok Bay Rosnovski.
0: Ona yardım etmek istiyorum Bay Kane.
3: Bay Leroy size kendisini temsil etme yetkisini verdi mi?
0: Hayır ama...
3: O halde üzgünüm. Bu konuşmayı sürdürmem bile meslek ahlakına aykırı. İyi günler efendim.

0: Bay Kane.
1: Evet.
0: Bayan Brooks Florida'dan arıyor.
1: Hemen bağlayın.
0: Peki efendim, bağlıyorum. Konuşun lütfen.
1: Bayan Brooks, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim Bay Kane. Sizi şunun için rahatsız ediyorum. Malikane için bir müşteri çıktı.
1: Bayan Brooks, buna sevindim. Yalnız izin verin, bunu sizin için ben halledeyim. Alıcıyla benim konuşmamda yarar var.
0: Ama buraya gelmeniz gerekir değil mi Bay Kane?
1: Tabii. Sanırım önümüzdeki hafta gelebilirim.
0: Size zahmet olacak ama buna çok sevinirim Bay Kane.
1: Evet Bayan Brooks, ev işini sanırım en iyi şekilde çözümledik.
2: Bay Kane, benim için yaptıklarınıza teşekkür ederim. Birkaç gün burada kalmayı düşünür müsünüz acaba? İkimiz için de kısa bir tatil olur. Çok yalnız olduğumu anladığınızı sanıyorum. Şu son hafta içinde hayatımda hiç olmadığım kadar mutlu oldum.
1: Kate, son 9 aydır ben de en azından böyle ifade edebileceğim bir şey söylemek için sabırsızlanıyordum. Evet, birkaç gün kalmayı ben de çok istiyorum.

0: Kate, sana küstahça gelebilecek bir şey söylemek istiyorum. Bir gün Max'a olan duygularından daha üstününü benim için beslemeni umuyorum.
1: Şimdiden öyle olmaya başladı biliyorum. İnan.
0: Hayatımdan bir 9 ay daha uzak kalma Kate.

Dil şad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Ne bülbül dile geldi, ne de açtı bir çiçek. Saçıma karlar yağmış, boşuna yaz beklemek. Turgut Yarkent'in bu sözlerine Avni Anıl'ın Hicaz makamındaki bestesiyle, Meliha Demirkaran'ın sesiyle, yorumuyla selamladık bu gece sizleri. Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yine bir saat boyunca namelerle dolu bir programla huzurlarınızdayız. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size TRT Antalya Radyosu'ndan sesleniyorum. Bu geceki programımızda Hicaz ve Hicazkar makamında şarkılar bulacaksınız. İkinci Hicaz şarkımız yine Avni Anıl'ın bir bestesi. Bu kez güfte Koray Ekener'e ait ve Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Sen saçlarıma koşan aklar gibisin. Ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin. Acılar, kahırlar, dertler getirdin bana. Şimdi içimde açan baharlar gibisin. Ansızın uykularıma dolan rüyalar gibisin.

Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok. Bir yer ki sevenler, sevilenlerden eser yok. Alaaddin Yavaşça'yı dinledik Hicaz makamındaki kendi bestesinde. Şiir Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait. Güftesini Vecdi Bingöl'ün yazdığı Saadet'in Kaynağın Hicaz bestesi var sırada. Serap Mutlak Bulut'tan dinliyoruz. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim. Çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim.

kalmadı bende ne arzu ne gönül. Kime aldanmadı divane gönül. Hüseyin Suat Yalçın'ın sözlerini yazdığı Selahattin Pınar'ın bu Hicaz bestesini Ayşegül Durukan'dan dinledik. Güftesi Mithat Ömer Karakoyun'a, bestesi yine Selahattin Pınar'a ait, yine Hicaz makamında bir eser var sırada, bu kez Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Yüzüm gülse de kızlar, içimde yarasızlar, gönülde iç yarası, anlamaz yarasızlar.

Engin'de yavaş yavaş günün minesi soldu. Derdim bana arkadaş, bugün de akşam oldu. Vecdi Bingöl'ün güftesini yazdığı Saadettin Kaynağ'ın bu Hicaz eserini Melihat Gülses'ten dinledik. Bu makamdaki son eserimizdi. Yıldızlar Altında beraberliğimize Hicazkar makamında eserlerle devam ediyoruz. İlk Hicazkar eser yine Saadettin Kaynağ'a ait bir şarkı. Güfte Reşat Bilgin'e ait, Radife Erten'den dinliyoruz. Beni sana bağlayan gözlerinin rengidir. Ah o gözler ne enfes bir şiir ahengidir.

gönül derdi çekenleri, gizlice yaş dökenleri, bağrımdaki dikenleri gidin sorun gecelerden. Selahattin Pınar'ın bu hicazkar eserini Nesrin Körükçü'den dinledik hep birlikte. Güfte Vecdi Bingöl'e ait. Sıradaki hicazkar şarkımız Laftacı Ovri'nin bir bestesi Gül Yazıcı'dan dinliyoruz. Mestim bu gece, sen de bana mest olarak gel. Peymaniye-i Şevkim gibi sevda dolarak gel.

Ruhumda neşe, hayale daldım. Gel sevgili gel, bir ömre bedel. Gönlüm ister görmek seni, aşkım şaheser. Çiğdem Yarkın'dan dinledik, güfte ve bestesi Neveser Kökteş'e ait bu Hicazkar eseri. Son bir Hicazkar şarkıyla programımıza son vereceğiz bu gecede sevgili dinleyenlerimiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olmayı diliyorum. Son şarkımız Avram Naum'un güftesini yazdığı Lemi Atlı'nın Hicazkar bestesi. Koray Safkan'dan dinliyoruz son eserimizi. Son aşkımı canlandıran en tatlı emelsin. Bir hande-i sevda gibi bin zevke bedelsin. Ettikçe tebessüm akıyor nur-u letafet. Halinde de var başka eda, başka zarafet. Mecliste de, tenhada da, her yerde güzelsin. Hoşçakalınız.

0: Radyo 1.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.21, 10 Ağustos Pazartesi bugün. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Arif Keleş, teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Yepyeni bir haftada sizinle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz ve bu hafta boyunca da yine 13 ana haber bülteninin ardından sizlere sesleneceğiz ailece de. Sevgili dinleyenler, bugün çocuk ve mimarlıktan bahsedeceğiz. Özellikle mimarlıkla ilgili çocuk kitaplarından bahsedeceğiz. Çocuklara ve gençlere mimarlık sevgisi, belki de mimariyle ilgili bilgiler nasıl aşılanabilir? Çocuklar aslında bu durumda nelere nasıl bakacaklarını nasıl öğrenebilirler? Bununla ilgili çok güzel örnekler var. Bir yandan elbette çocuk dostu mimariye de değineceğiz sevgili dinleyenler. Çok önemli bir konu. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Doçent Doktor Aktan Acar bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Doçent Doktor Aktan Acar stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Önümüzde çok güzel, çok renkli, hakikaten benim çok ilgimi çeken kitaplar var. Şimdi onlardan da bahsedeceğiz ama şöyle bir önce giriş olması açısından, çocuk ve mimari neden bu kadar önemli? Çocuklar bu sürecin neresinde? Onunla ilgili biraz bilgi alalım sizden.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir soru, çok önemli soru. Dünyayı keşfetmeye başladığımız andan itibaren etrafımızda mimarlık var, mekan var. Hı hı. Mimarlık yaşayan, bizi yaşatan boşluklardan oluşuyor aslında, ama biz bunların hep dolu kısmını görüyoruz. Hep evet. Onları bir cephe, hep bir yüzey olarak görüyoruz ama aslında bizim varlığımızı tanımlayan, kendimizi değerli ve anlamlı hissettiren o boşluk hepimizin hayatında, hepimizin yaşantısında çok önemli bir yer tutuyor. Bütün eylemlerimize ev sahipliği ediyor ve kolaylaştırıyor. Çocuk yaştan itibaren bunu keşfetmek, hayatımızı sadece kolaylaştırmak, konfor katmak anlamında değil, bir insan olarak, bir canlı olarak, bu gezegenin bir parçası olarak sürdürmemiz gereken bütün eylemlerimizi, yaşantılarımızı sürdürebilmek için bu keşfi yapmamız gerekiyor. Çocuk ve mimarlık dediğimizde aklımıza gelen tek şey aslında kaldırımların yüksekliği, evet, eşyaların yeri değil. Nitelikli mimarlık dediğimiz şey aslında bakarsanız hem gezegeni hem canlı cansız bütün varlıkları bir bütün içerisinde yaşatan, kendi içerisinde de yaşantısını sürdüren bir yapı demek diyebiliriz, hı hı, özellikle. Hı hı.
0: Şimdi biz kendi çocukluğumuzu düşündüğümüzde çok da umursandığımız bir mimari görememiştik yaşadığımız şehirlerde, ortamlarda. Şu an durum nasıl sizce? İyiye bir gidiş var mı, yoksa hala kat edecek çok yol mu var?
1: Bu bitmeyecek bir yolculuk. Çünkü, hı-hı, insan hakkında ve çocuk hakkındaki düşüncelerimiz, bilgimiz arttıkça yaşantımızı daha nitelikli bir seviyeye taşımak için uğraşımız devam ediyor. Eskiden bildiklerimizle, eskiden çocuğu tanımlama biçimimizle, kendimizi tanımlama biçimimizle bugünkü birbirinden çok farklı. Eskiden daha çok oyun oynamayı seviyorduk, dışarıda olmayı seviyorduk, sokaklarımızı çocuk dostu olarak hayal ediyorduk. Aslında bakarsanız, evet, biz sokağa dönüştürüyorduk çocuklar,
0: evet,
1: olarak.
0: Evet, orada biz oynarız. Yapıyorduk aslında, doğru. Kesinlikle. Sizin söylediğiniz gibi.
1: Bugün ise çocuklara yönelik daha fazla mücadele ve müdahale etmek gerekiyor, hı-hı, sokaklara. Kentler, hı-hı, çok hızlı bir şekilde büyüyor. Evet, çocukların ihtiyaçları konusunda, hakları konusunda daha fazla bilgi ve fikir sahibiyiz. Ama hızla büyüyen kentler ve yapılar arasında daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu anlamda evet, kat edecek yolumuz var. Ama en güzeli daha fazla duyarlılığımız ve bilgimiz de var.
0: Evet, en azından hele ki aileler çok daha fazla duyarlı değil mi? Özellikle ev içi düzenlemeler konusunda, sonrasında talep etmeleri konusunda, böyle bir ortam olmalı. Okul seçiminde bile buna çok dikkat ediyorlar hakikaten.
1: Kesinlikle. Bu dikkati, bu farkındalığı sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi de birazdan geleceğimiz resimli kitaplar. Çünkü, hı-hı, aileler kendilerini ve çocuklarını beslemek için, daha fazla donanım kazandırmak için, ama bunu sadece entelektüel anlamda söylemiyorum, duygusal olarak da, sosyal olarak da daha fazla besleyebilmek için resimli kitaplardan çok daha fazla faydalanıyorlar ve resimli kitaplar ilk müzemiz, ziyaret ettiğimiz

0: Biz ilk sanat galerimiz, doğayla tanıştığımız ilk güvenli alanımız, canlıları tanıdığımız ilk fırsatımız, ilk penceremiz, mimarlığı ve mekanı da onlar aracılığıyla tanıyıp keşfetmeye başlıyoruz.
1: Evet, biz büyükler olarak bazı şeyleri normalleştiriyoruz, kanıksıyoruz. Artık görmüyoruz bile bazı şeyleri. Onlar orada hep var ve o şekilde ve belki değişemez gibi düşünüyoruz. Hayalimizde onları farklı canlandıramıyoruz ama işte çocukların çok renkli bir dünyası var. Etrafı da onlar keşfediyorlar. O mimariyi de daha çok küçükken, belki 2 yaşındayken o koca koca binaları vesaire hepsini keşif yolculuğunda ve kim bilir kafasında nasıl hayal gücüyle onları şekillendiriyor. İşte kitaplar burada da devreye giriyor. Çok güzel kitaplar var gerçekten. İllaki böyle bir 10 yaş artı 8 yaş artı gibi düşünülmesin. Çok çok küçük yaşlara hitap eden artık hareketli kitaplar var mesela. Çok fazla mimariyle ilgili, değil mi?
0: Evet.
1: Sizden onları dinlemeye başlayalım. Şöyle bir baktığımızda bu kitaplar nasıl katkı sağlayabilir çocukların mimariye bakış açısında, sonrasında o dünyayı şekillendirmede?
0: Gözlerimizle keşfetmeye başlıyoruz. Tabii ki burada bir ayrımcı dilde kullanmak istemiyorum. Bütün duyularımız bu işin bir parçası ama insan bedeninin çok önemli bir parçası diyeyim, görme çok önemli bir duyu, dünyayı bulmada dokunarak, görerek keşfediyoruz. Şimdi burada esas mesele çocukları gelecekte iyi mimarlar, iyi tasarımcılar yapmak değil, olabildiğince onlar için keşif alanı açmak. Bu resimli kitaplarda bu keşif alanını, merakı teşvik ederek açmaya gayret ediyor. Çok fazla kitap var, çok ilginç kitaplar var. Bebekler için mimarlık kitapları var, dokunarak hareketli kitaplar var, küçük şeyler inşa ettirerek. Özellikle çocukların nasıl inşa edilirle ilgili meraklarını böyle tetikleyen çok güzel kitaplar var. Bunlarla temas etmeye başladıklarında önce bir merak oluşuyor. Aslına bakarsanız her şeyin temelinde bir merak var. Bu merak onların daha fazlasını keşfetmeleri için bir alan açıyor. Özellikle sessiz kitaplar dediğimiz, üzerine çok fazla her okuduğunuzda yeni öyküler yazabileceğiniz, yeni keşifler yapabileceğiniz kitaplar, sözsüz kitaplar bu anlamda çok iyi yardımcılarımız bizim. Çünkü bir hikaye var, anlatıcı orada bir hikayeyi kurgulamış kitabın yaratıcısı. Ama siz onu her okuduğunuzda içindeki her bir detayda yeni şeyler keşfedebiliyorsunuz. Burada dediğim gibi farklılıkları görebilmek, bizim çevremizde olmayan ama olamayacak anlamında değil, yenilikleri, farklı mimari kurguları, yapıları tanıyabilmek, farklı kültürlerin, farklı ihtiyaçları etrafında kurulmuş, inşa edilmiş yapıları tanıyabilmek çocuklar için çok heyecan verici olabiliyor. Aslına bakarsanız önce bizim için heyecan verici oluyor,
1: Kesinlikle.
0: yetişkinler için.
1: Kesinlikle.
0: Onlar da bu heyecanları çocuklarla paylaştıklarında yepyeni bir şey, bir fırsat ortaya çıkıyor.
1: Evet, şimdi bir çocuğu düşünelim ya da bir yetişkini, bir anda bütün bunları gezmesi, görmesi mümkün değil. Belki hayatı boyunca mümkün olamayacak durumlar da olabilir. Ya da birkaçını belki görebilecek, birkaçını göremeyecek. Ama o kitaplar onu işte evinin konforunda tam da önüne seriyor, değil mi? Tüm bu yapıları, tüm bu mimari güzellikleri, belki de farklılıkları.
0: Kesinlikle güvenli bir alanda yeni şeyleri tanıma fırsatı buluyoruz. Bize benzemeyen insanların, bizimkine benzemeyen coğrafyalarda farklı düşünerek, farklı malzemeleri, hiç aklımıza gelmeyecek
1: Değil mi?
0: malzemeleri kullanarak
1: Neden
0: kendileri için.
1: onlar kullanılmış
0: Evet,
1: mesela?
0: evet.
1: Bizde niye yok da orada var? Veya hangi ihtiyacın sonucunda böyle bir şey oluşmuş? Bunlar bile çok güzel sorular.
0: Kesinlikle. Özellikle kitaplar bir mimarlığı sadece dışarıdan bakılan bir şey değil, içindeki boşlukla beraber tanıma fırsatı da veriyor. Özellikle hareketli kitaplar, pop-up'lar, üç boyutlu kitaplar, pencereli kitaplar. Ben onları çok seviyorum çünkü biz gerçekten dışarıdan görüyoruz. Yani ya içinde yaşıyoruz, fark etmiyoruz, ya da dışarıdan bakıyoruz. Ama bir pencereyi açıyorsunuz ve arkasındaki kocaman boşluğu keşfediyorsunuz. Bu gerçekten paha biçilemez bir şey.
1: Evet, şimdi benim önümde ona benzer bir kitap var, tam da bahsettiğimiz gibi. Keşfedin, çağlar boyunca mimarlık açık bakabileceğiniz 60'tan fazla pencerede yazılmış. Bu zaten bu pencereler vesaire çocukların çok dikkatini çeken şeyler küçük yaşlardan itibaren. Bence büyüklerin de dikkatini çekecektir. Çok fazla mesela eser var, farklı farklı mimariler var. Büyük Piramit, Kolezyum, Sultanahmet Camii, Versay Sarayı, Notre Dame Katedrali,
0: evet.
1: Ve hepsi böyle açılır kapanır şekliyle tanıtılıyor.

0: diyor çocuklara ve çocukların da ilgisini çekecektir. Belki buradan farklı farklı dünyalara gitme isteği de doğacaktır kendince, farklı ülkeler görme. Sonrasında belki mimar olmak da isteyecektir, değil mi? Kim bilir?
1: Kim bilir? Ülkemizde ziyaret etmemiz gereken, tanımamız gereken o kadar kıymetli yapılar var ki,
0: Evet.
1: bunları tanımak, görmek, onları sadece birer cephe olarak değil de içindeki boşluğuyla, süslemesiyle, malzemesiyle onu ayakta tutan mimarlığın en temel sorunu yer çekimi. Sorunu demeyeyim, aslında en büyük dostumuz, çünkü ona uymak için yaratıcılığımızı kullanıyoruz. Nasıl bu yer çekimiyle uyumlu bir şekilde kendi kendini taşıdığını keşfetmek başka birçok alana da merakını yöneltecektir. Özellikle de inşa etmekle ilgili çok yapı var. Türkiye'de ulaşabildiğimiz. Bunlar da çok iyi oluyor. Ben özellikle bir kamu kurumu olduğu için adını da vermek iyi olur diye düşünüyorum. TÜBİTAK'ın yayınları gerçekten
0: Çok
1: çok kıymetli.
0: güzel. Evet.
1: Çok güzel yayınları var TÜBİTAK'ın. İnşa etmekle ilgili, şehirlerin nasıl kurulduğuyla ilgili,
0: Evet.
1: yüksek yapılarla ilgili. Çok güzel kitaplar, çok kıymetli kitaplar ve bunların yaygınlaşması da çok iyi oluyor. Sadece dediğim gibi mimar olmak değil mesele, ama iyi mimarlığı, iyi bir kenti talep edebilmek için ona dair bir merakımızın olması ve farklılıkları görebilmemiz gerekiyor.
0: Çizimle ilgili kitaplar da var, değil mi? Bir takım çizimler yaptıran çocuklara hem
1: Doğru.
0: eğlenceli hem orada bir uygulama sayfası da oluyor.
1: Aktivite kitapları da oldukça yaygın. Türkiye'de erişebiliyoruz bu kitaplara. Bir taraftan temel motor becerilerine katkıda bulunuyor. Görsel mekansal becerileri destekliyor. Bir taraftan da mimarlık ve tasarımla ilgili bazı küçük ipuçları veriyor. Keşfedilecek bir takım boşluklar bırakıyor çocuklar için. Bence ailelerle birlikte iyi vakit geçirmek için
0: Kesinlikle.
1: değerlendirilmeli bu fırsat.
0: Farklı farklı duyulara hitap ettiğinde zaten çok daha öğrenme kalıcı oluyor çocuklar
1: Kesinlikle.
0: açısından özellikle ve ilgi çekici de olduğu için daha uzun sürede ilgilenebiliyorlar.
1: Ve dışarı çıktıklarında da arıyorlar.
0: Evet.
1: Görmek pekiştiriyor. Kendileri bulup kendileri göstermeye başlıyorlar. Bu da bence gelişiminin önemli parçalarından bir tanesi. Biz de seviyoruz. Onlar bu kitaplarla temas ettikten sonra, bunları paylaştıktan sonra ebeveynleriyle dışarı çıkıp görüp ben bunu gördüm, bunda şöyle bir şey vardı, malzemesi farklıydı, içine girelim mi, bakalım mı demeleri heyecan verici.
0: Kesinlikle. Peki dediğiniz gibi ülkemizde çok fazla keşfedilecek böyle yapı var. Çocukların da fark etmesi gereken, büyüklerin de derinlemesine incelemesini gerektiren. Bunlarla ilgili yeterince kitap var mı sizce çocuklara ve gençlere hitap edilecek?
1: Ülkemizde bu konu yeni yeni daha fazla heyecan uyandırmaya başladı, üretimler yapılmaya başlandı. Biraz artması gerekiyor. Yurt dışında çok örnek var. Çünkü kent kimliğinin, kentin marka değerinin önemli bir parçası kabul ediliyor bu kitaplar. Örneğin Londra ile ilgili o kadar çok kitap var
0: Değil
1: ki,
0: mi?
1: pop-up kitaplar,
0: Evet.
1: illüstrasyonu yapılmış kitaplar, Londra üzerine hikayelerin olduğu kitaplar. Bizde bu tür üretimler başladı ama henüz çok güçlü değil. Şimdi özellikle tarihi alanlarla ilgili, kültürel
0: Evet.
1: mirasla ilgili, arkeolojik alanlarla ilgili artmaya başladığını söyleyebiliriz. Ama kentlerle ilgili İstanbul biraz daha önde gidiyor, biraz daha
0: Değil
1: farklı bir
0: mi?
1: yerde
0: Evet.
1: duruyor. Çok kıymetli çizer arkadaşlarımız, yazarlarımız çalışıyorlar üstüne. Ama ben bir Ankaralı olarak diyeyim, daha artması, daha fazla
0: Evet.
1: olmasını umut ediyorum. Henüz
0: Var mı
1: yeterince değil.
0: sizin böyle hayalinizde bir kitap? Mesela ben isterdim böyle bir kitap yazmayı ya da keşke şöyle yazılsa ben de sürece dahil olsam dediğiniz.
1: Bunun için çok uğraşıyorum. Kendi bölümümde bir seçmeli ders açtım. Çocuklar ve gençler için tasarım ve
0: Aa, ne
1: mimarlık
0: güzel.
1: odaklı resim kitaplar
0: Evet.
1: dersi.
0: Belki oradan çıkacak.
1: Umuyorum farklı bölümlerden, fakültemizin diğer bölümlerinden öğrencilerimiz de alıyorlar. Mimarlık öğrencileri de alıyorlar. Bu farkındalığı yaratıp mimarlık odaklı kitaplar yapmak çok iyi olacak diye düşünüyorum. Ben aynı zamanda ülkemizin ilk mimarlık meslek örgütü olan Mimarlar Derneği 1927'nin de yönetim kurulu başkanıyım. Bu dönemde 100. yılımızı kutlayacağız önümüzdeki yıl.
0: Tebrikler
1: Biz
0: şimdiden.
1: dernek olarak da bu tür etkinlikleri, faaliyetleri desteklemeye çalışıyoruz. Hatta bir sene yılbaşı kartı olarak bir küçük pop-up binamız da çok özgün bir binadır, derneğimizin olduğu bina. Onun küçük bir pop-up'ını hazırlayıp üyelerimize yollamıştık. Mesleğin içinden, üniversiteden kendi yaptıklarımızla

0: bunu destekleyerek, bu ortamı güçlendirerek daha fazla kitap üretilmesini sağlayabiliriz. Çok da
1: Evet.
0: mutlu olacağız bunlardan.
1: Sizin çocukluğunuzdan var mı böyle bir kitap aklınızda mesela? Şunu görmüştüm ve belki o sizi yönlendirdi böyle bir alana, ya da aklımda hala yer etmiştir böyle mimariyle ilgili bir kitap, hem ülkemizden olabilir hem farklı bir ülkeden olabilir.
0: Çocukluğumda yoktu. Tabii ben Milliyet Çocuk Dergisi'nin çok sıkı bir
1: Evet.
0: takipçisiydim. Orada gördüğümüz şeyler çok heyecan veriyordu. Onları yapmaya çalışıyorduk. Sonra uzun süre gazeteler, aslında belki hatırlarsınız,
1: Evet,
0: küçük
1: kartondan ev bizim
0: binalar
1: çocukluğumuzun
0: veriyordu.
1: vazgeçilmezi, evet.
0: Hepsini alıp yapmıştım.
1: Ya, değil mi? Evet, onlar da çok heyecan vericiydi
0: Çok,
1: gerçekten.
0: kesinlikle. Çok çok özel deneyimler
1: Evet.
0: ve gerçekten özellikle aile hep birlikte bu deneyimi paylaştığında çok besleyici oluyor. Hem aktarım açısından, hem beğenilerin paylaşılması, desteklenmesi açısından. Benim aklımda kalanlar bunlar. İyi ki yapmışım diyorum hepsine.
1: Kesinlikle. Onlar şimdi siz söyleyince benim de aklıma geldi. Çok eğlenceliydi ve belki çok basit şeylerdi ama biz onu yapmak için çok uğraşırdık. Bazen işte sinirlenip yapamayıp attığımız da olurdu. Siz demek ki orada başarıyla devam edip buralara
0: Umuyorum.
1: gelenlerdensiniz. Onlar sizin bu yolu açtı. Şimdi de aslında birleştirmeli oyuncaklar çok fazla var, değil mi? Yine
0: Evet.
1: böyle mimari açısından da değerlendirilebilecek, çocukların el becerisine de çok katkıda bulunan.
0: Kesinlikle. Şimdi aslında o el becerisi dediğimiz şey düşünmenin çok önemli bir parçası. Bedenimiz kayıt tutuyor ve öğrenme sürecine çok ciddi bir katkıda bulunuyor. Bedenlenmiş biliş dediğimiz bir süreç var. Bunları yapmak, bunları üretmek gerçekten bilişsel gelişimin ve duygusal gelişimin çok önemli bir parçası. Çok oyuncak var. Bunlar tabii önemli ama sadece hazır oyuncakları almak değil,
1: Değil.
0: bir taraftan kendimiz keserek, biçerek, yapıştırarak bu konuda çok fazla şey üretebiliriz. Hatta işte bir tane teli alıp büküp üzerine ne bileyim bir kumaş parçasını gerdiğinizde oluşan şey de çok kıymetli bir süreç. Hem tasarım süreci hem üretim süreci. Yeter ki etrafımızdaki malzemelerin potansiyelini dikkate alalım.
1: Evet, kesinlikle. Sizin bu arada bir koleksiyonunuz da var, değil mi? Bu çocuk
0: Evet.
1: ve mimarlık kitaplarıyla ilgili. Ondan biraz bahseder misiniz bize?
0: Olabildiğince Türkiye'de yayınlanan, konusu mimarlık ve tasarım olan bütün kitapları toplamaya gayret ediyorum. Yurt dışından da bu kitapları getirmeye gayret ediyorum. Bunlar hep resimli kitap. Resimlendirilmiş değil de doğrudan resmin ve yazının bir kompozisyon ürettiği kitap ya da sözsüz kitaplar, sessiz kitaplar toplamaya gayret ediyorum. Ben de bir kitap üretme diyorum çünkü yazmak tam karşılamıyor, bunun görsel bir tarafı var. Hayalini yaşıyorum ama bu kültürü yaygınlaştırmak, özellikle ebeveynlere, çocuklarına mimarlık, mekan, iyi bir kent konusunda güzel bir altyapı sağlayacak, donanım kazandıracak kitapları tanıtmak için toplamaya gayret ediyorum. Ülkemizdeki kitapların sayısının artması da beni çok heyecanlandırıyor bu konuda.
1: Peki, yine konuşmayı sürdüreceğiz, yine koleksiyondan da bahsetmeyi sürdüreceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim, sonrasında sohbetimize devam edelim.

0: ailece devam ediyor. TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Doçent Doktor Aktan Acar'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Sizin koleksiyonunuzdan bahsetmiştik. Koleksiyonunuzun belki de en güzel parçalarından biri şimdi önünüzde duruyor. Ne yazık ki çevirisi yok. Şu an yabancı dilde bir kitap, onu söyleyeyim. Ama çok güzel gerçekten. Sizden o kitabı dinleyelim. Çocuk ve Mimarlık dediğimizde aklımıza ilk gelecek belki kitaplardan biri olacak.
1: Çok teşekkür ederim. Evet, çok kıymetli bir kitap. Nasıl inşa edilmiş, hı hı, diye çevirebiliriz aslında. Özellikle ödüllü mimarlık ve mühendislik harikası yapıların nasıl inşa edildiğini anlatmaya gayret ediyor. İllüstrasyonları da çok keyifli. Bu kitapların aslında en önemli tarafı biraz da o.
0: Tabii.
1: Mesele sadece bilgi vermek değil.
0: Tabii
1: bilginin
0: ki.
1: Yazılı içeriğin görselle çok iyi bir şekilde iyi bir kompozisyon oluşturması ve çocukların ve gençlerin dikkatini böyle çekmesi. Benim için niye kıymetli bu? Aslında bina dediğimiz şey yüz binlerce, milyonlarca dokunulabilir, sayılabilir, ölçülebilir şeyden bir araya geliyor. Ama bunlar bir araya geliyorlar, sayamadığımız, ölçemediğimiz ama deneyimlediğimiz, yaşadığımız bir şeyi oluşturuyor. Bir köprünün üzerinden geçtiğiniz zaman onu oluşturan taşları ya da çelik parçalarını ya da betonarme döşemeyi fark etmiyorsunuz. Sadece ne bileyim İstanbul'da Boğaz'dan geçerken o deniz ve Boğaz, evet, ve İstanbul'u fark ediyorsunuz. Başka bir köprüde başka bir olabilir. Ya da okuduğunuz okulda o okulun ya da mesela şu anda bulunduğumuz mekan. Hı-hı. Burası aslında müthiş bir yapı. Sesi tutuyor, yayıyor, tabii, dağıtıyor, bütün dünyaya gönderiyor. Biz bu deneyimi yaşıyoruz ama onun bunu gerçekleştirebilmesi için malzemeler bir araya geliyor. Kablolar döşeniyor, işte paneller kuruluyor. Müthiş bir aslında fiziksel gerçeklik var. Şimdi ben mimarlığı biraz besteciliğe, senfoni besteciliğine benzetiyorum. Senfoni bestecisi 30-40-50 müzisyenin bir arada olduğu bir orkestra için besteyi yaparken ne her bir müzik aletini teker teker çalmayabilir, ne o müzik aletlerini çalacak müzisyenleri tanır aslına bakarsanız. Ama

0: Müzik önce zihninde, sonra kağıdının üzerinde şekillenmeye başlar. Ama bunu yapabilmesi için müzik aletini tanıması lazım, sesi tanıması lazım. Müzisyenleri bilmese bile bir performansı gerçekleştirecek orkestra hakkında bir fikrinin olması lazım. Hatta bazen nerede gerçekleştirileceğini o performansın hayal etmesi lazım.
1: Evet.
0: Bu tür kitaplar tam olarak bunu aslında bize hissettiriyor. Bir yapı inşa edeceğiz, bir şey gerçekleştireceğiz. Onun zorunlulukları var, ölçütleri var, karşılaması gereken bir takım işte ihtiyaçlar var. Ama karşıladığında, ortaya çıktığında elimizde olan şey onun çok daha fazlası. Bu tür kitaplar nasıl yapılır gibi kitaplar bu konu hakkında hem çocuklara hem gençlere hem ebeveynlere çok güzel bir bakış açısı sunuyor. Çünkü dedim ya başta da biz binaları sadece bakılacak bir şey olarak görüyoruz içinde yaşamamıza rağmen. Köprülerin o müthiş performansını tam olarak hissedemiyoruz, kavrayamıyoruz. Ama o aslında içindeki her bir malzemenin, parçanın birbiriyle ilişki içerisinde birbirini tamamlayarak gerçekleştirdiği bir bütün, oluşturduğu bir bütün. Bu kitapta onu çok güzel görüyoruz. Köprüler var, tüneller var, yüksek binalar var ve size hissettiriyor. Diyor ki o gerçek, o yer çekimiyle, yeryüzünün diğer kuvvetleriyle uyumlu bir şekilde ayakta duruyor. Ama sadece çizdiğim için değil, kağıdın üzerinde karar verdiğim için değil, başka beceriler gerektiriyor.
1: Tabii.
0: Ve en güzeli de diğer disiplinlerle olan ilişkileri çok iyi anlatıyor. Çünkü biz çizdiğimiz için bir yapı ayağa kalkmıyor. Onu gerçekleştirmek için birçok disiplinin birlikte işbirliği içinde çalışması gerekiyor. Mühendislikler, mimarlığın diğer alanları, tasarımın mekanın diğer alanlarından uzmanlar hep birlikte çalışıyoruz ve onu ayağa kaldırıyoruz. O anlamda çok da kıymetli bu kitap.
1: Kesinlikle çok da güzel. Zaten içerisine bakıldığında gayet iyi fark ediliyor. Az önce dediğiniz gibi TÜBİTAK yayınları da çok güzel bu açıdan. Yine önümüzde Şehir Nasıl İnşa Edilir diye bir kitap var. Bu da çok güzel. 8 artı yaş olarak belirtilmiş. Resimleri, anlatımı, gerçekten bir şehrin nasıl kurgulandığını baştan sona anlatan bir kitap bu. Bu da önerilebilir yine konuyla
0: Kesinlikle.
1: ilgili.
0: Listemdeki en başta duran kitaplardan bir tanesidir. Danışmanı da çok kıymetli bir hocamız, Ankara'dan Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden. Onun da katkısıyla çok özel bir kitap Türkçe'ye kazandırılmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Aktardıklarınız için sağolunuz.
0: Ben teşekkür ederim. Burada sizinle olmak ve bizi dinleyenlerle olmak hem büyük mutluluk hem de onur.
1: Sağolunuz hocam tekrar. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Doçent Doktor Aktan Acar bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece Ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Arif Keleş ve Hasan Telloğlu teknik yönetmenlerimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Üniversite korosunda tanıştığı ve sonradan can dostu olduğu Neyzen Süleyman Erguner'in bir Ramazan günü Marmara lokalindeki koro çalışmalarından sonra "Yavaşça, hadi abdestini al, ikindi namazına Beyazıt Camii'ne gidelim, mukabele de dinleriz" demesi, Alaaddin Yavaşça'nın musiki dünyasına attığı önemli adımlardan birinin başlangıcıdır. Bundan sonrasını Alaaddin Yavaşça şöyle anlatıyor.

0: rahmetli Ergun Er'in söylediklerinden sonra kalkıp Beyazıt Camii'ne ikindi namazına gittik. Namazdan sonra mukabeleler başladı. Her köşede bir hafız mukabele okur. Bunların içerisinde tercih edilenler vardır, arananlar, beklenenler vardır. Biz böyle dolaşırken Saadettin Kaynak'la karşılaştık. Bir zamanlar Sultan Selim Camii'nin Saadettin Kaynak imamı iken Süleyman Ergun Er de müezzinliğini yapmış. Ondan dolayı yakınlıkları çok fazla. Saadettin Kaynak'a, bakın size birini tanıştıracağım. Kendisi tıp tahsil ediyor. Aynı zamanda da üniversite korosunda çalışıyor dedi. Hoca memnun olduğunu söyledi ve böylece ben Saadettin Kaynak'la tanışmış oldum. Alaaddin Yavaşçı'nın musiki hayatında, özellikle de bestekarlığında Saadettin Kaynak'ın çok önemli ve çok özel bir yeri vardır. Çünkü ona verdiği manevi destekle yol gösterici fikirleri Alaaddin Yavaşçı'nın bestekarlığının bir bakıma yönünü belirlemiştir. Alaaddin Yavaşça yaptığı ilk eserini ve ondan sonrakileri hocası Saadettin Kaynak'a dinletip görüşlerini aldığı günleri şu sözleriyle anlatıyor. Hocaya gidiş gelişlerimden birinde ilk yaptığım "Aşkın beni bak yıktı, harap eyledi ey mah" sözleriyle başlayan Hicaz şarkımı okudum. Beğendi. İyi olmuş ama bu biraz eski çerçevenin içerisinde kalmış. Şöyle birazcık silkin dedi. Daha sonraki günlerde "Ümitsiz bir aşka düştümü" okudum. "Bak bu iyi bir şarkı olmuş" dedi. Peşinden "Ne günah etse açılmaz iki gönlün arasını" okuduğumda büyük bir keyifle "Bu sunturlu, çok sunturlu bir şarkı olmuş" diyerek gerçek anlamda destek verdi bana. Hele "Nerede o günler, nerede"yi dinlediğinde gözlerinin içi gülerek ve çocuklar gibi sevinip "Çok şükür şimdi rahatladım, artık gözüm arkada değil. Benim düşündüğüm musikiyi devam ettirecek, yaptığım eserleri sona erdirmeyecek bir bestekar kalıyor arkamda" dedi. Aklımda kalan bu satırlar Hasan Oral Şen'in Alaaddin Yavaşça adlı kitabından. TRT Müzik Dairesi Başkanlığı yayınlarından.
1: Aklımda kalan satırlar. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
2: Sporun unutulmayanları.
3: Geçmişin izindeki program Sporun Unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye'nin ilk nizami futbol sahalarından biri. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı. İstanbul Kadıköy'de futbol maçlarına ev sahipliği yapan Papazın Çayırı 1908 yılında yenilendi ve etrafı tahta perdelerle çevrilip 36 bin metrekarelik alana dönüştürüldü. Sırasıyla Union Kulüp ve İttihat Spor'un kullandığı saha birçok maça ev sahipliği yaptı. Bu karşılaşmalardan biri de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği ilk derbiydi. 1922'de Taksim Stadı'nın açılmasıyla 7 yıl boyunca kullanılmadı. 1929'da sahayı Milli Emlak İdaresi'nden kiralayan Fenerbahçe, futbol sahasını ve atletizm pistini yeniden düzenledi. 1948'e gelindiğinde toplam 25 bin kişilik iki betonarme tribün inşa edildi. 1960'lı yıllarda başlayan yenileme çalışmaları zaman zaman aksasa da 1982'de tamamlandı ve stadın kapasitesi 32 bin kişiye çıkarıldı. 16 yıl Sarı Lacivertli Kulübün başkanlığını yapan Şükrü Saracoğlu'nun ismi 1998'de stada verildi. 1999-2006 yılları arasında yapılan yenileme çalışmalarıyla stadın kapasitesi 50.530 kişiye ulaştı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.

Türkiye 50 yıllık terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada yasa teklifi için 467 kabul oyu verildi. AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yasa teklifine DEM Parti, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grubu evet oyu verdi. Kanunun yürürlüğe girmesi için terör örgütü PKK-KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır, dedi. Kurtulmuş, kanun teklifinin 468 oyla kabul edilmesine ilişkinde tarihi bir başarıdır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kabul edilmesi sürecinin devlet aklı ve millet irfanıyla titizlikle yönetildiğini belirtti. Yılmaz, bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kabul edilmesinin, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Gazi Meclisimizde atılan bu adımın ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimiz için kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Olayın bir kaza değil, cinayet olduğuna dair derin bağlantılar olduğunu söyledi. Gürlek, olayın hemen öncesinde FETÖ'cü Adil Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini belirtti. Tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu, dedi. 10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Et ve Ceza İnfaz Kurumu'na ilişkin dezenformasyona karşı harekete geçti. Cezaevinde isyan çıktığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlara yönelik başlatılan soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan resen soruşturma kapsamında 21 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Hatay'da ormanlık ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, dini lider Müşteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkian, Hamane'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 111 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri dinlediniz.

Dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada yasa teklifi için 467 kabul oyu verildi. AK Parti ve MHP'nin

Tarihi adımdan sonra devlet erkanından arka arkaya önemli mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermeyen bu süreç tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirilmiş, ülkemizin temel sorunlarını kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koymuştur. Türkiye modeli hayata geçirilmiştir, dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kanunun niteliğine dikkat çekerek, bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı, kırmızı çizgimizdir değerlendirmesinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefimizin terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek. Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran kabul edilen teklifin önemine vurgu yaptı. 10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 17 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. İkinci nakil tercih başvuruları yarın akşama kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian dini lider Müşteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkian, Hamane'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu söyledi. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 111 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri dinlediniz.
1: Denizlerimizde hava durumu.
0: Marmara ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusunda kuzeybatıdan, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga yüksekliği 1 ila 2, batısında yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Marmara parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yer yer sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2, akşam yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Ege az bulutlu ve açık, rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinde yer yer 7, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde yer yer 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2, orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz parçalı az bulutlu, rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, kuzeyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında yer yer 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusu yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Van Gölü parçalı çok bulutlu, yer yer sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği en fazla 75 santimetre, görüş iyi.

0: Sabahın Hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda Ayşe Özyılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızılar ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya, hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz ilahiyatçı yazar Sayın Doktor Yahya Şenol. Yahya Hocam, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk hocam.
1: Yahya Hocam, sizinle İhlas Suresini konuşalım. 4 ayet.

0: gerçekten müteşekkil, kısa bir sure fakat Allah-u Teala'nın kendisini anlattığı bir sure. Buyurun, size bırakalım sözü.
1: Evet, İhlas suresi Mekki olan bir sure. Yani Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde nazil olmuş bir sure. 4 ayetten oluşuyor ve Kur'an-ı Kerim'in 112. suresi. İhlas derken ihlasın manasını da tabii bilmemiz lazım. İhlas saflaştırmak manasına geliyor sözlük anlamı olarak. Yani mesela halis kelimesi bizim Türkçemizde kullanılır. Halis bal dediğimizde, yani saf bal, içinde gerçekten baldan başka hiçbir şey bulunmayan o şeye halis bal diyoruz biz. İhlas da işte o işlemi yapma anlamına geliyor, saflaştırma. Peki neyi saflaştırıyor Allah bu surede? Kendinin, yani daha doğrusu Allah inancını diğer bütün yanlışlardan arındırmak suretiyle saflaştırdığı surenin, evet, adı.
0: Kendini net kendini, bir şekilde anlatıyor.
1: Evet, yani diyor, evet, ki ben buyum. Benimle ilgili söylenen en şey doğru tanımlar bunlardır. Bunun dışında benimle ilgili söylenen yanlış şeylere asla itibar etmeyin. Allah inancı diye bir şeyden bahsedeceksiniz. Bunun en saf hali bu surede anlatılan şekli. O yüzden bu sure yine içinde geçmiyor olmasına rağmen ihlas kelimesi bu şekilde biliniyor. Fakat bu esas suresi olarak da, yani Allah inancı ile ilgili esasların anlatıldığı sure anlamında esas olarak da biliniyor. Bizim kültürümüzde de en çok ilk cümleleriyle kul hu şeklinde, evet, biliniyor. Kul hu vallahu ehad diye başlıyor ya. Oradan harekette kul hu suresi olarak bizde bilinir.
0: Evet, evet, evet.
1: Hatta bunun bir de bozulmuş şekli vardır. O hu'yu fu şeklinde, kul fu şeklinde, evet, de bir telaffuz vardır. Tabii o doğrusu değil, kul hu şeklinde.
0: Kul hu sure,
1: evet, ondan dolayı ama en yaygın ismi İhlas ve bir de bu bir sıfatla sürekli anılır. İhlas-ı Şerif suresi diye.
0: Evet, evet, evet.
1: Gerçekten de yani anlamının yüceliğinden, üstünlüğünden dolayı, yani çünkü Cenab-ı Hakk'ı müstakil olarak, bir bütün olarak tanıtan sure olarak tek sure bu.
0: Evet, doğru.
1: Yani Cenab-ı Hakk'ın özellikleri daha birçok surede bize serpiştirilmiş bir şekilde anlatılıyor.
0: Evet, evet.
1: Mesela bir Ayetel Kürsi vardır en meşhur, ama Ayetel Kürsi neticede 286 ayetlik bir surenin bir ayeti, sadece 255. ayetidir Ayetel Kürsi. Veya Haşr suresinin son 3 ayeti. Genelde akşam namazlarından sonra camilerde, evet, aşır olarak okunur. Huvallahüllezî lâ ilâhe illâ hu diye başlayan Cenab-ı Hakk'ın birçok ismi orada sıralanır. Ama o da Haşr suresinin bir 3 ayetidir. Ama bir bütün olarak Cenab-ı Hakk'ı tanıtan tek sure dendiği zaman İhlas suresi aklımıza gelir. Evet.
0: Bir de Yahya hocam, mesela Allah varlık, bütün varlık, Allah dışındaki bütün onun yarattıkları yaratılmışlar olarak doğar, ölür, biri tarafından dünyaya getirilir. Bu bir kere sünnetullah. Allah-u Teala kendisini bundan ayırıyor. Doğmadı, doğurulmadı gibi bir şeyle ne olduğunu da anlatıyor. Kendisini de anlatıyor aslına bakarsanız. Yani yaratılmışlardan biri olmadığını, onların üzerinde bir yaratıcı olduğunu ortaya koyuyor aslında.
1: Evet, bu dediğiniz surenin aslında birazcık bize nüzul sebebini düşündürtülür. Nüzul sebebi dediğimiz ayetlerin, surelerin iniş sebepleri.
0: Evet, evet.
1: Genelde bu sureyle ilgili olarak şöyle söylenir. Yani hem Mekke'de hem Resulullah Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'de, Mekke'de müşrikler, Medine'de Yahudi ve Hristiyanlar tarafından Resulullah'a sık sık bize o zaman Rabbini sen tanıt. Çünkü onların kendilerinin yanlış inançları var Allah'la alakalı. Yani Mekke müşrikleri, onlar bir Allah inancına sahip, Allah'a inanıyorlar. İki tane Allah var demiyorlar ama Allah'ın kızları olduğunu söylüyorlardı. Meleklerin Allah'ın kızı olduğunu düşünüyorlardı.
0: Evet,
1: Kur'an-ı Kerim bu inancı reddediyor. O zaman diyorlar sen söyle peki bunun doğrusu ne? Medine'ye hicret edildiğinde Yahudilerin ve Hristiyanların, Yahudiler tarafından Üzeyr Allah'ın oğludur inancı, Hristiyanlar tarafından İsa Allah'ın oğludur inancı var. Kur'an-ı Kerim bunlara da reddediyor. O zaman diyor sen tanıt bize peki Rabbini. İşte o sen tanıt bize Rabbini cevaben bu sure gelmiş. Yani Mekke'de nazil olmuş ama Medine'de de aynı sorulara Resulullah daima bu sureyi okuyarak cevap vermiş. O yüzden bu sure Resulullah tarafından da Kur'an'ın üçte birine denk bir sure olarak bize tanıtılmış.
0: Evet.
1: Üçte birine denk. Bu düşünülmüş, nasıl oluyor üçte birine denk? Neticede hep bu dört ayetten oluşan bir sure. Kur'an-ı Kerim'e bakıldığı zaman Kur'an-ı Kerim'in üç sacaya üzerine oturduğu kabul ediliyor. Birincisi tevhid, ikincisi nübüvvet, üçüncüsü de ahiret olarak biliniyor. Tevhid dediğimiz Allah'ın varlığı, birliği ve ondan başka ilah olmadığına dair inancın adı. İşte bu üç saç ayağından tevhid en güzel, en özel ve en özet şeklinde bu surede anlatıldığı için Kur'an'ın üçte biri, yani tevhid bu surede anlatılıyor. Bu sureyi bilen Kur'an'ın üçte birini, yani tevhidi çok iyi bilir anlamında söylenmiş. Kur'an'ın üçte birine denk ifadesi bunu karşılıyor.
0: Bir de hocam bizzat Allah-u Teala kendisini anlatıyor burada. Yani evet. Resulullah Efendimiz onun söylediğini iletiyor. Kul diyor, evet. Cenab-ı Allah kul buyuruyor.
1: Bunu söyle.
0: Evet.
1: Yani Resulullah kendiliğinden söylemiyor bunları, bu özellikler. Aynen tamamen öyle. Cenab-ı Hakk'ın kendisinden geliyor.
0: Aynen öyle ve özetin de özeti artık, evet. Gerçekten çok ayırt edici ve net bir tanımla Allah-u Teala kendisini tanıtıyor.
1: Yani la teşbih ve la temsil derler, yani bir şeyi anlatacakları zaman bu sureye ilahi kartvizit tanımlaması öngörülebilir. Yani evet. Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıttığı, evet, yani olsa evet. Cenab-ı Hakk'ın kart viziti bu olabilirdi. Sen kimsin ya Rabbi? Buyur kulum, ben buyum deyip elimize bir kart uzatsa Cenab-ı Hak bu sureyi uzatırdı.
0: Evet. Hocam bir müzik arası verelim müsaadenizle, devam edelim yine. Nezih Uzel ve İstanbul Sema grubu seslendiriyor. Dinle sözümü. Buyurun.

0: Yahya hocam, tekrar İhlas suresi için sözü size bırakayım.
1: Evet, İhlas suresine genel bir giriş yapmıştık birinci bölümde. Bu bölümde de manalarına bir bakalım. Yani bu surede evet. Allah bize kendisini nasıl tanıtıyor? En son ilahi bir kartvizit olarak tanımlanabilir demiştik bu sure. Yani Cenab-ı Hak bize kendisini tanıtsa bunu bu şekilde tanıtırdı zaten. Bu sureyi elimize verirdi. Der ki kulum ben buyum. Evet. Beni bu özelliklerimle tanı ve kendisini bize şöyle tanıtıyor. Direkt olarak bu sureyi, bütün Kur'an'ı kendisine indirdiği Resulullah'a hitaben diyor ki kul huvallahu ehad. De ki, çünkü bu de ki daha önce kendisine sorulmuş bir soruya bir cevaben söylenen bir cümle. Yani demiştik ya, sen bize Rabbini o zaman tanıt. Madem diyorsun ki o değil, bu değil, nedir? Kul, sen de ki onlara huvallahu, o Allah ehadun, bir tektir, tektir Allah. Şimdi burada Arapça ifadesiyle Allah vahid kelimesini kullanmıyor. Bu şu açıdan önemli. Vahid Arapça'da bir demek. Ama ehad tek demek. Şimdi vahid dedikten sonra bir, zihin otomatikman iki, üç diye devam ediyor. Neticede bir rakamdır bir. İkiyi çağrıştırıyor, üçü çağrıştırıyor. Ama ehad Arapça'da devamı olmayan bir şey. Ehad dediğiniz an o tektir. Dolayısıyla zihinde bir ikinci, bir üçüncü, bir dördüncü şey asla akla gelmiyor. Cenab-ı Hakk'ın bu kelimeyi buraya özenle seçip yerleştirdiğini görüyoruz. O Allah ki o tektir. Hangi açıdan? İlahlık açısından, Rablık açısından, yani kendisine ibadet edilmesi, her şeyin sahibi olması, yaratıcı olması açısından, yani her açıdan Cenab-ı Hak tektir. İkincisi düşünülemez.
0: İkinci ayete geldiğimizde hiç kimsede olmayan vasıflar da sadece ondadır anlamında.
1: Evet, evet, yani ondaki özellikler başka hiç kimsede yok. İkinci ayete geçtiğimiz zaman da Allahu Samet. Allah Samet'tir. Ama Samet nedir? Samet de Arapça'da her şeyin kendisine muhtaç olduğu ama kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan varlık anlamında. Dolayısıyla Allah Samet'tir. Allah herkesin kendisine muhtaç olup kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan varlıktır demek. Dolayısıyla bütün kainat, kainatın içinde bulunan her şey Allah'a muhtaç. Ama Allah ne varlığı açısından ne varlığını devam ettirme açısından hiçbir şeye muhtaç değil. Üçüncü ayete geldiğimiz zaman lem yelid ve lem yulet, başta sizin ifade ettiğiniz gibi Allah Teala'nın çocuğu yoktur ve o kimsenin çocuğu da değildir. Bu bazen o doğmamıştır ve doğurulmamıştır şeklinde tercüme ediliyor. Ama bir saniye düşünüldüğünde doğmamakla doğurulmamak aynı şeydir zaten. Doğmak, doğurulmak.
0: Doğru.
1: İkisi de aynı şey. Dolayısıyla evet. Bu doğru bir tercüme olmuyor. Lem yelit, onun çocuğu olmamıştır. Ve lem yulet, ve o kimsenin çocuğu da değildir. Dolayısıyla çocuğu olmamıştır derken Mekke müşriklerinin Allah inancını evet. da

0: Hristiyanların Allah inancını da yıkıyor. Kimsenin çocuğu değildir derken yine Hristiyanların İsa Allah'ın oğludur inancını da yıkıyor. Evet. Yani ne çocuğu olan bir babadır Allah, ne de babası olan bir çocuktur. İkisi de değildir. Allah Allah'tır. Bitti. Evet, ne çocuğu vardır, ne babası, ne annesi vardır. Allah çünkü tektir.
1: Evet, evet.
0: Ve son ayete geldiğimiz zaman da velem yekun lehu küfüven ehad, hiçbir şeyde ona denk değildir. İşte böyle bir Allah inancı diğer bütün inançlardan saflaştırılmış, ihlas edilmiş bir Allah inancı. Sure'ye işte bundan dolayı İhlas veya İhlas-ı Şerif deniyor.
1: Fakat tabii o dönemde özellikle Medine'deki, Mekke'deki de tabii ki böyle bir açıklamayı gördükleri zamanki tepkileri de merak konusu. Yani akıl sahibi biri için, öyle değil mi hocam, son derece net.
0: Tabii yani
1: açık bir tanım var burada.
0: Çok net. Yani hiç burada artık bir şüpheye, bir kuşkuya mahal bırakmıyor Cenab-ı Hak. Evet. Yani diyor ki ben öyle bir Allah'ım ki ne onların söylediği özellikler, ne diğerlerinin söylediği özellikler bende var. Ben sadece bende olan özelliklerle Allah'ım. Özelliklerim de bunlar. Beni bu şekilde tanıyın, bana bu şekilde inanın diyor.
1: Ben işte onu anlatmaya çalışıyorum. Yani bir Hristiyan'ın bu sureyi dinlediğini düşünün.
0: Evet.
1: Eğer aklı başında gerçekten arayan bir Hristiyansa sure kendini ortaya koyuyor.
0: Evet, özellikle lem yelid ve lem yulid duyduğu an tamam evet, diyor. Evet. Bu tam aradığımız inanç evet. Bu olmalı.
1: Fakat buna rağmen tabii bu inat etmek, kibir var ya, Allah-u Teala'nın başka ayetlerde buyurduğu, onlar Muhammed'i bilirler, kibirlerinden dolayı iman etmezler. Böyle bir evet. Şey var. Sure çok açık. Ve tabii ki bu da bizim namazda okuduğumuz, sık sık hatırladığımız bir sure.
0: Evet.
1: Bu özelliği de var. Tam olarak ne zaman nazil olduğunu da...
0: Bu konuda yani hem Mekke döneminde hem Medine döneminde nazil olmuş olabileceğine dair iki kuvvetli görüş var. Bu da başta aslında konuşmuştuk bunu. Sorunun daha çok kimlerden geldiği noktasında kilitleniyor. Yani eğer Mekke müşriklerine cevaben geldiyse Mekke'de indiği açık. Ama Yahudi ve Hristiyanların sorularına cevaben indiyse Medine'de inmiştir diyenler var. Ama içerik olarak baktığımız zaman bu tür surelerin, Cenab-ı Hakk'ın kendisini tanıttığı ve iman esaslarını belirttiği surelerin özellik olarak Mekke dönemine ait olması daha bir kuvvetli
1: evet,
0: muhtemel.
1: Evet, bence de. Çünkü Allah-u Teala burada kendini tanıtıyor.
0: Evet.
1: Mekkeli
0: çok
1: müşrikler,
0: geç bir döneme evet. Bırakmış olması pek akla
1: evet,
0: yatkın
1: doğru,
0: değil yani.
1: Doğru. İnsanlar arasında da bu böyledir. İnsan evet. Önce kendini tanıtarak
0: ondan sonra beklentilerini başlar. Paylaşır. Yani. Ben buyum ve senden beklentilerim evet. Bunlar evet. Bunlar diye.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Allah ben razı olsun. Ediyorum. Epey istifade ettik. Allah-u Teala İhlas suresini sindirmeyi ve ona göre düşünmeyi, yaşamayı bizlere nasip eylesin inşallah. Efendim Doktor Yahya Şenol hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki Sabahın Hayır programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın Hayrı.

0: Günaydın Türkiye.
1: Merhaba, Günaydın Türkiye programına hoş geldiniz. Eğitimden sanata, tarımdan gıdaya, çevrecilikten ormancılığa kadar yaşamın her başlığını konuştuğumuz Günaydın Türkiye'de

Bu hafta Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İshak Özgel'in hayatı yaşayış şeklimiz bize ne kazandırır, ne kaybettirir sorusu hakkındaki düşüncelerini dinleyeceğiz. Günaydın Türkiye'de prodüktör Dorukan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve spikeriniz ben Giray Çavdar. Günaydın Türkiye başlıyor.

Hayatı yaşayış şeklimiz aslında her sabah kendimize ve dünyaya verdiğimiz o sessiz sözün bir yansımasıdır. Eğer rotamızı sevgiden, dürüstlükten ve sürekli öğrenme tutkusundan yana kırarsak, hayat bize sadece maddi başarılar değil, hiçbir paranın satın alamayacağı bir iç huzuru ve onurlu bir geçmişi kazandırır.

Hisarlı Ahmet'ten alınmış, Kütahya yöresinden Yücel Paşmakçı'nın notaya alıp derlediği Elif dedim be dedim türküsünü Cengiz Özkan'ın sesinden dinledik. Şimdi Erzincan Tercan yöresine ait Aşık Daimi'den alınan Mine Yalçın'ın notaya alıp derlediği Ne Ağlarsın Benim Zülfü Siyahım türküsünü Gülşen Kutlu'nun sesinden dinliyoruz.

0: Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İshak Özgel konuğumuz. Öncelikle hoş geldiniz hocam.
1: Ben de hoş bulduk diyorum Giray Bey.
0: Hayatı yaşayış şeklimiz bize ne kazandırır, ne kaybettirir acaba Sayın Özgel?
1: Yani bu soru o kadar önemli bir şey ki insanı insan yapan aslında yaşadığı hayattır. Biz kimiz diye sorduğumuzda bunun cevabı yaşadığımız hayattır. Kimle oturuyoruz, neyi okuyoruz, neyi işitiyoruz, neyi paylaşıyoruz, neyi merak ediyoruz. Yani kısaca beni ben yapan şey yaşamış olduğum bu hayattan ibaret. Ama biz bunun çoğu zaman farkında değiliz. Beni ben yapanın ben kendim olduğumu zannediyorum. Halbuki böyle değil. Mesela bugün yine çok maruz kaldığımız bizim dışımızdaki sosyal medya platformlarında işittiklerimiz, duyduklarımız, seyrettiklerimiz aslında farkında olmadan bizi ya iyimser yapıyor veya kötümser yapıyor. Ama biz bunun çok farkında değiliz. Veya izlemiş olduğumuz filmler, hepimiz şöyle bir düşünelim. Mesela bir film seyrediyoruz veya bir dizi seyrediyoruz. Oradan ayrıldığımızda ruh halimiz nasıl oluyor? Veya ondan sonraki hayatta benzer durumlarla karşılaştığımızda nasıl karar veriyoruz? Doğrudan ben kendim mi karar veriyorum? Veya hemen benim zihnimde unuttuğum, seyrettiğim, gördüğüm o durumda verilmiş bir yargı, evet ben de böyle yapmalı mıyım? Ki daha önceki programlarda konuşmuştuk, ön yargılarımızı oluşturuyor veya davranış şekillerimizi oluşturuyor. Bu açıdan hayatı yaşarken nasıl bir hayat yaşıyorum, kimle yaşıyorum soruları aslında bizi oluşturan en önemli etkenlerdir ve bunlara son derece dikkat etmemiz gerekiyor. Oturduğumuz, kalktığımız,

düştüğümüz insanların üzerindeki etkisini bilmemiz gerekiyor. Bazen çok kötümser insanlarla oturur konuşursunuz, içiniz kararır. Veya bir haber seyredersiniz, sanki yandık, bindik, kül olduk, artık ne olacak halimiz, karamsarlık içerisine düşersiniz. Ama aynı olayı veya aynı konuyu başka iyimser birisiyle baktığınızda ise iç dünyanızda bir rahat, bir huzur, ümitsizlik ortadan kalkar, ümitli hale dönüşürsünüz. Her şeyin üstesinden gelebileceğinizi düşünürsünüz. Zorluklarla, meşakkatlerle karşılaştığınızda sabırlı olmayı öğrenirsiniz. Bütün bunların hepsi aslında yaşadığımız hayatın bizim zihin dünyamızı, gönül dünyamızı, karar verme mekanizmalarımızı, duygularımızı etkilediğini gösteriyor. Kötümserlik veya iyimserlik tek başına olmuyor. Tamamen yaşamış olduğumuz hayatta gerçekleşiyor. Mesela disiplinli bir hayat yaşayan bir insanın zihni de huzurlu oluyor, disiplinli oluyor. Evinde etrafı toplayan bir insanın insanlar ile olan ilişkileri de düzenli oluyor. Düzenli ders çalışmayla talebelik hayatını geçirmiş bir insan hayatında da disiplinli olduğu için başarılı olabiliyor. Onun için hayatın bizim için her şeyin belirleyicisi olduğunu düşünerek hayatı yaşamalı, seçerek, bilerek yaşadığımızda hayatımızın kontrolünü elimize geçirmiş oluruz diye düşünüyorum.

Hayatı sadece hırsların, öfkelerin veya başkalarının beklentilerinin gölgesinde yaşarsak neler kaybederiz? Ne yazık ki sadece günü kurtarma telaşıyla ve bencilce bir yaklaşımla sürdürülen bir ömür bize en çok o telafisi mümkün olmayan zamanı ve özgün benliğimizi kaybettirir. Nezaketi, doğayı ve insan kalbine dokunmayı ihmal ettiğimiz her an aslında kendi ruhumuzdan bir parça eksiltiriz.

Nida Tüfekçi'nin notayı alıp derlediği Yozgat Akdağ Madeni yöresinden Çamlığın Başında Tüter Bir Tütün türküsünü Emel Taşçıoğlu'nun sesinden dinledik. Şimdi Denizli Acıpayam yöresine ait Hüseyin Kök'ten alınan Yücel Paşmakçı'nın notayı alıp derlediği Yine Yeşillendi Acıpayam Yolları türküsünü Osman Kalay'ın sesinden dinliyoruz.

Biriktirdiğimiz eşyalar çoğalırken azalan samimiyetimiz ve bozulan iç dengemiz yaşayış şeklimizin bize kestiği en ağır faturadır aslında. Hayatı bir yarış gibi görenler varış çizgisine ulaştıklarında ellerinde kalan tek şeyin koca bir yorgunluk ve ıskalanmış güzellikler olduğunu fark eder.

Raci Alkır'ın kaynağı olduğu ve derlediği Erzurum yöresinden Kapıda Gavun Yerler türküsünü Tuncay Kemertaş'ın sesinden dinledik. Şimdi yine Erzurum yöresine ait Muharrem Akkuş'un kaynağı olduğu ve derlediği Düngürcüler Geldi Sıra Sıra Dizildi türküsünü Aysun Gültekin ve Nurullah Akçayır'ın sesinden dinliyoruz.

Programın sonuna geldik. Bizler prodüktör Dorukhan Yılmaz, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt ve speakeriniz ben Giray Çavdar. Size son bir türküyle veda ediyoruz. Aydın yöresinden Mihrican Uğraş'tan alınmış, Ahmet Günday'ın notaya alıp derlediği Eğil Kavağım Eğil türküsünü Bircan Pullukçuoğlu'nun sesinden dinliyoruz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Lütfen dikkat.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
3: Vakıfbank daima seninle.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
4: Reklamlar.
5: Saat 7.30.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın, iyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. 7.30 Ana Haber Bülteni ile sizlerleyiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Önce özetler. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Peki tarihi düzenleme neler içeriyor? Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar, 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl ertelenecek. Kesinleşmiş infazların ertelenmesinde de aynı süreler geçerli olacak. Dava ve cezalardan kaynaklanan hak yoksunluklarının ortadan kaldırılması talepleri 5 yıllık ertelemelerde 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde 3 yıl sonra değerlendirilecek. Kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen de müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında tutulacak. Kanun genel af niteliği taşımıyor, kişiye özel statü getirmiyor, PKK-KCK dışında hiçbir terör örgütünü kapsamıyor, terör örgütünün elebaşları düzenlemenin dışında tutuluyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti.
2: Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır. Terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır. Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensüs ortaya çıkmaz. Bu sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Tarihi bir başarıdır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda alınan tarihi kararın ardından peş peşe önemli açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermeyen bu süreç tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirilmiş, ülkemizin temel sorunlarını kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koymuştur. Türkiye modeli hayata geçirilmiştir dedi. Yılmaz ayrıca sürecin başarıyla tamamlanmasıyla kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kanunun niteliğine dikkat çekti. Çiftçi bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesine esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir değerlendirmesinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek düzenlemenin toplumsal bütünleşmeye katkısına dikkat çekti. Terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabul edilen teklifin önemine vurgu yaptı. Karar, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesidir. Geleceğe daha güçlü, daha güvenli bir şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum ifadelerine yer verdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tarihi müzakereleri genel kurul görüşmeleri bitene kadar takip etti. Genel kurula verilen arada meclis kulisinde DEM Parti Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü. Bahçeli oylamanın ardından genel kurulun arkasındaki başkanlık makamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir süre görüştü. MHP lideri alışmalara verilen bir sonraki arada genel kurul salonunda yeni parti genel başkanı Özgür Özel'le tokalaştı. İki isim kısa süre sohbet etti. Bahçeli'nin bugüne özel kullandığı yüzük ve rozette dikkati çekti. Her ikisinde de Kültigin yazıtından alınan "Zamanı Tanrı Yaşar" ifadesi yer aldı. Yüzüğün yan kısımlarındaysa El Evvel ve El Ahir isimleri kullanıldı. Tasarımda Türk tarihindeki zaman anlayışıyla İslam düşüncesindeki ezeliyet ve ebediyet kavramlarına atıfta bulunuldu. Genel kurul görüşmelerinin ardından Bahçeli, Meclis Başkanı Kurtulmuş'a üzerinde meclis binasının kabartma tasviri ve meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye etti. Tarihi oylamanın ardından merak edilen soru, sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği. Yürürlük aşamasına geçilmesi için ilk şart PKK-KCK'nın fesinin ve silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespiti. Ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit niteliğindeki kararı resmi gazetede yayımlanacak. Böylece kanundan yararlanmak için verilen 6 aylık başvuru süresi başlamış olacak. Silahların teslim alınması Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Bu çalışmaların nerede ve nasıl yapılacağına dair bir yönetmelik hazırlanacak. Terör örgütü mensuplarının getirdikleri veya

beyan ettikleri her türlü silah, patlayıcı, mühimmat ve araç kayıt altına alınacak. Sürecin takibi için güvenlik ve siyaset ayağı olan ikili mekanizma kurulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında oluşturulacak kurulda İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri yer alacak. Kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgi ve belge alınarak süreç yakından izlenecek. Süreçle ilgili raporlama yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir komisyon kurulacak. Kanun kapsamındaki faaliyetler izlenecek, gerektiğinde tavsiyede bulunulacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bulgaristan'da temaslarda bulunacak. Çiftçi resmi ziyaret kapsamında Sofya'da Bulgar mevkidaşı Ivan Demerciyev'le bir araya gelecek. Görüşmede her iki ülkede ve Balkanların genelinde güvenliği tehdit eden organize suç örgütleri ele alınacak. Ziyarette masadaki bir diğer önemli başlıksa sınır kapıları. Özellikle yaz aylarında yaşanan araç yoğunluğunun azaltılması, geçişlerin kolaylaştırılması ve karayolu ticaretinin hızlandırılması yönelik önlemler değerlendirilecek. Temaslar iki ülke arasında imzalanacak mutabakat zaptıyla resmiyete dökülecek. Bakan Çiftçi'nin Sofya programı güvenlik görüşmeleriyle sınırlı değil. Çiftçi Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Baş Müftüsü Ahmet Hasanov'la buluşacak, bölgedeki Müslüman toplumuna ilişkin konuları görüşecek. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. Tanık ifadeleri, etkin pişmanlıktan faydalananların beyanları ve MASAK'tan gelen yeni veriler doğrultusunda 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir, Antalya ve Aydın'da yapılan operasyonlarda 17 şüpheli yakalandı. Rüşvet ve irtikap suçlarına ilişkin yürütülen soruşturması kapsamında gözaltına alınan 17 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi ve adliyeye sevk edildi. 14 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüpheli ise aranıyor. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. İkinci nakil tercih başvuruları yarın akşama kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. İkinci nakil döneminin ardından da bir okula yerleşemeyen öğrenciler için süreç devam edecek. Başvurular 17-26 Ağustos arasında il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca alınacak. Yerleştirme işlemleri 28 Ağustos'ta tamamlanacak. Öğrenciler okul nakil onay durumu ve başvuru sonuçlarına e-devlet üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlara MEB öğrenci nakil işlemi hizmetinden ya da e-okul veli bilgilendirme sisteminden ulaşılabilecek. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, dini lider Müçteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkian, Hamane'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. Nükleer konusu da savaşın en büyük açmazlarından biri olmaya devam ediyor. ABD basınında konuyla ilgili bir iddia gündeme taşındı. Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın önümüzün açılması durumunda nükleer anlaşma olmadan da savaşı sona erdirebileceğini yazdı. İran ve ABD arasında dolaylı müzakereler de sürüyor. Davet İslamabad yönetiminden geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı arabulucu konumundaki Pakistan'a gidecek. İran Hürmüz konusunda Umman'la da temasını sürdürüyor. Ticari gemiler için geçici bir rota oluşturulmasına ilişkin görüşmelerde sona yaklaşıldığı açıklandı. Ancak boğazın tamamen açılmasının Washington'la varılacak anlaşmaya bağlı olduğu vurgulandı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 111 kişi hayatını kaybetti. Kolombiya hükümeti deprem nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti. Sarsıntılar başkent Bogota'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi. Depremde hasar gören bazı havalimanlarında uçuşlar askıya alındı. Türkiye, Kolombiya'daki depremin ardından taziye mesajı yayımladı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kolombiya halkına başsağlığı dileğinde bulunuldu. Açıklamada Bogota Büyükelçiliği'nin Türk vatandaşlarıyla temas halinde olduğu bildirildi.

0: belirtildi. Sayın dinleyicilerimiz, 7.30 ana haber bültenine dinlediğiniz haberlerden özetlerle devam ediyoruz. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Temsilcimiz İstanbul'daki mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın perdesi tek maçla kapandı. Orfa Yapı Pendik Spor Batman Petrol Spor maçı 2-2'lik skorla tamamlandı. Tümosan Konya Spor bir dönem Beşiktaş forması da giyen Artur Masaoku'yu kadrosuna kattı. Demokratik Kongolu sol bekle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Dünya futbolundaki kriz sürüyor. UEFA Asya Futbol Konfederasyonu ve CONCACAF ortak bildiriyle FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya açıkça cephe aldı. Dünya Kupası ticari haklarını satma girişiminin ardından güven kaybı yaşandığını belirten konfederasyonlar Infantino'yu yetkilerini aşmakla suçladı. Galatasaray erkek voleybol takımının yeni transferi Efe Mandıracı için imza töreni düzenledi. Milli amatör benim için duygusal bir imza olacak çünkü bütün çocukluğumda hayalini kurduğum formayı giyeceğim dedi. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara, Eskişehir, Konya, Kırklareli ve Kastamonu 33, İstanbul ve Samsun 30, İzmir ve Muğla 38, Denizli 40, Çanakkale, Uşak, Bursa, Malatya ve Hatay 34, Antalya, Adana ve Burdur 36, Mardin 35, Siirt 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa 39, Erzurum ve Van 26, Kars 23 derece.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar. Yol durumu.
0: Ankara Kırıkkale yolunun 19'da 22. kilometreleri arası Ankara Kırıkkale istikameti üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor. Arhavi Hopa Kemalpaşa Sarp yolunun 8 ile 34. kilometreleri arasında bulunan 11 adet tünelde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle 14 Ağustos'a kadar 8-17 saatleri aralığında ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: Sayın dinleyicilerimiz, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Günlünün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: kaçırmayın. Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
2: lazım. 10-17 Ağustos tarihleri arasında Braun Skin iExpert PL7147 akıllı lazer epilasyon 21.999 liraya. LG A9L Slim dikey şarjlı süpürge 10.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Bugün her sürücü üzerinde stres yaratan, ancak her sürücünün yapabilmesi gereken bir manevra hakkında bilgilendirme yapmak istiyorum. Paralel park. Kaldırıma, paralel bir şekilde park etmiş olan iki aracın arasına park etmeye paralel park denir. Yapılması gereken ilk iş park alanını belirlemektir. Seçtiğiniz park alanı aracınızın en az 1,5 katı uzunluğunda olmalıdır. Paralel park işlemine başlayalım. Öncelikle sağ sinyal vererek diğer sürücülere park işlemine başlayacağınızın mesajını verin. Şimdi aracınızın sağ aynası ile park için seçtiğiniz noktanın önünde bulunan aracın sol aynasını aynı hizaya getirin. Aracınızı geri vitese alın. Direksiyonu 1,5 tur sağa doğru çevirin ve geri geri hareket etmeye başlayın. Gözünüz bu noktada sol aynanızda olmalı. Arkanızdaki park halindeki aracı sol aynanızda komple görünce direksiyonu düzeltin. Şimdi yavaşça geri geri gitmeye devam edin. Direksiyonu sola doğru çevirmeye hazırlanın. Sola doğru çevirmeye, sağ ayna önünüzdeki aracın sol arka sinyaline gelince başlayın. Orta hızda direksiyonu sola doğru sonuna kadar çevirin. Geri geri gitmeye devam edin. Şu anda park alanına girmiş olmanız gerekiyor. Direksiyonu düzeltin ve biraz ilerleyin. İşlem tamam. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

0: Gündem.
1: Mutlu sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Yıldıray Çetin, mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Bugün 11 Ağustos Salı ve gündemin başlıkları ise şöyle. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'ın askeri tazminat talebine karşılık bu ülkeden son 50 yıl içinde öldürdüğü insanlar için tazminat talep edeceğini belirtti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda Tahran'ı endişelendirecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'a Gazze'ye ilişkin 15 maddelik plana şans vermeye hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü. Türkiye geneli hava durumu.
2: Zaman geçiyor.
3: Siz kahvaltı sofrasında günü yaşamaya başlarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Siz trafiğin içinde işinize yetişmeye çabalarken...
2: Zaman geçiyor.
3: Dünya kendi etrafında dönerken...
2: Olup bitenleri...
3: Geçip gidenleri...
2: Yaşanmışlıkları, yaşanacakları...
3: Üzüntüleri...
2: Sevinçleri...
3: Hayatı dinleyin. Radyodan.
2: Gündem.
3: Hayatın içinde sizinle.

Saat 7.53'ü gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ise başlıkların ardından gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız sizlere. Hürriyet gazetesiyle başlıyoruz. Tarihi yasada büyük uzlaşma. Büyük puntolarla bu başlığı atmış bugün Hürriyet gazetesi. Meclisten 467 oyla geçti. Terör örgütü PKK'yı tasfiye edecek yasanın meclis genel kurulundaki görüşmeleri büyük bir uzlaşmaya sahne oldu. 12 saat süren görüşme

Seçmenin ardından 10 partiden 467 kabul oyuyla yasa meclisten geçti. Bu yasa gerçek Türkiye modelidir. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, amacımız Türkiye'de silah ve şiddetin bir daha konuşulmamasını sağlamak. Bu yasa gerçek manada bir Türkiye modelidir. Bu toprakların evlatları samimiyetle bu sorunu çözmek ve geleceğin Türkiye'sine daha sağlam, kardeşçe, omuz omuza yürümek istiyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, bu düzenleme bir af yasası değildir vurgusunda bulundu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, sinsi hesaplar alt üst olacak vurgusunda bulunuyor. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yemini çiğnemeyiz, hayır diyeceğiz açıklamasında bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise yönetimden evet vekiller serbest diyor. Ama milletvekillerini bulunduğu bölgenin hassasiyetlerine uygun karar vermeye davet ediyorum açıklamasında vurgusunda da bulunuyor Sayın Özgür Özel. Vize serbestisi hepimizin menfaatine. Hürriyet gazetesinden bu haberi de aktaralım. Türkiye'nin ağırlığı Avusturya Başbakanı Orta Doğu'ya baktığımız zaman Türkiye'nin sesinin bir ağırlığının olduğunu görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de Avusturya Şansölyesi Kristen Stoker'ı ağırladı. Erdoğan ilişkilerdeki olumlu ivmenin devamını dilediğini söyledi. Ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan şunları söyledi. Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım. Milliyet gazetesi rekor katılım, rekor uzlaşma başlığını atmış bugün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi oturum, terörsüz Türkiye yasası 467 rekor oyla kabul edildi. 561 oyun kullanıldığı kanun teklifine 87 milletvekili red oyu verirken 7 çekimser oy çıktı. 467 kabul, 87 red, 7 çekimser vekiller hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu fotoğraf da Milliyet Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor. Bahçeli, hayırlı uğurlu olsun. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, çerçeve yasa teklifinin yasalaşmasının ardından Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la görüştü. Bahçeli görüşmenin ardından gazetecilerin sorusu üzerine hayırlı uğurlu olsun dedi. MHP'li milletvekilleri Bahçeli'yi aracına kadar uğurlarken elini öptü. Cinayeti çözeceğiz dedi, FETÖ'yü işaret etti. Adalet Bakanı Gürlek, Kahramanmaraş'ta helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesiyle görüştü. Bu cinayeti çözmek boynumuzun borcu diyen Gürlek, düşen helikopterin üstünden geçen uçağın pilotunun olaydan önce FETÖ'nün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri imamlarıyla görüşmesinin olayın örgütsel bir eylem olduğunu gösterdiğine işaret etti. Ve Milliyet Gazetesi'nden bir haber daha. Üniversitede yaz tatili bir ay öne çekildi. 2027 Avrupa Oyunları nedeniyle Yükseköğretim Kurulu'nun üniversitelere gönderdiği bildirimle bu yıl üniversiteler erken kapanacak. Birçok akademi, üniversite akademik takvimini değiştirmeye başladı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitesi'nde geçen yıl 19 Haziran'da biten derslerin bu yıl 30 Nisan'da sona ermesi planlandı diyor haberin ayrıntılarında. Sabah gazetesi Millet seçti, Türkiye güçlendi manşetiyle bugün çıkmış. Halk 10 Ağustos 2014'te Cumhurbaşkanı'nı ilk kez doğrudan seçerek yönetimde gerçek söz sahibi oldu. Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 12 yılda tarihi bir değişim yaşandı. Güçlü Türkiye'nin temelleri yeniden atıldı. 12 yılda baş döndürücü değişim diyor Sabah gazetesi, bu değişimin ayrıntılarını da paylaşıyor. Meclisten Milli Dayanışma Yasası'na rekor onay, 50 yıllık terör belasını tarihe gömmek için toplanan mecliste terörsüz Türkiye yolundaki kilit düzenleme ezici çoğunlukla yasalaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli'ye teşekkürler edildi. 12,5 saat süren görüşmeleri değerlendiren Meclis Başkanı Kurtulmuş, meclisin bu büyük başarısını milletçe sahiplenelim dedi. Trafikte kayıt dışı kurye tehlikesi. Ülkemizde ulaşımda hayatı kolaylaştıran motosikletlerin sayısının artması beraberinde kayıt dışı kurye sorununu da getirdi. Uzmanlar uyarıyor, kuryelik mesleğine girişler kontrol altına alınmalı ve güvenlik riskleri konusunda endişeler giderilmeli diyor uzmanlar. Ve Yeni Şafak gazetesinin bugünkü manşeti, Mekke ittifakı daha da büyümeli. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın ortak savunmayı da öngören Mekke Antlaşması, İslam dünyasında büyük umutla karşılandı. Dünya Müslüman Alimler Birliği, İslam dünyasının birliği ve bağımsızlığı açısından önemli bir adım olarak gördüğü bu anlaşmanın yeni katılımlarla büyümesi çağrısı yaptı. Sağlam bir çekirdek. Alimler Birliği'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı. Bu üç ülkenin ortak hareketi, ümmetin birliği ve işbirliğinin güçlenmesi adına sağlam bir çekirdek oluşturacaktır. Bu adım üç ülkeyle sınırlı kalmamalı. Başta Filistin davası ve Mescid-i Aksa'nın korunması olmak üzere İslam dünyasının temel meselelerine inanan diğer Müslüman ülkelerin de katılımıyla daha geniş bir ittifaka dönüşmeli. Ortak orduda kurulacak mı sorusunu İbrahim Karagül yorumlamış, değerlendirmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi yeniden inşa ederken aslında bir coğrafyayı da inşa ediyor. Yüzyıllık felaketler parantezini kapatıyor. İslam ulusuna yeni bir yol öneriyor. Bir tür bölgesel kurtuluş mücadelesi bu. Acilen bir ortak ordu kurulmalı diyor İbrahim Karagül. İnfazdan hemen önce bir fotoğraf. Ve bir asker, İsrail askeri, sağında ve solunda Filistinliler var. İsrail askerlerinin Kasım 2024'te canlı kalkan olarak kullandıktan sonra öldürdüğü Nadi ve Ali Maruf isimli iki Filistinlinin infaz edilmeden hemen öncesine ait fotoğrafı çıktı. Fotoğrafta iki yaşlı adamın gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde oturduğu, aralarında duran askerin de zafer işareti yaptığı görülüyor. Karadeniz'de yeni tedbirler, Ankara Karadeniz'de ticari gemilere saldırıların durdurulması konusunda Moskova ve Kiev'i uyarmıştı. Geçtiğimiz günlerde ilginç bir gelişme oldu. Rusya ve Ukrayna'ya giden bazı gemiler neredeyse bir haftadır teknik gerekçelerle boğazlara giremiyor. Türk balıkçıların Karadeniz'de Türk karasularının dışına çıkmaması gibi tedbirler konuşuluyor. De malum, İran ve Umman, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş için iki yönlü bir koridor, hat açmayı konuşuyor. Benzer uygulama Karadeniz'de yapılabilir mi? Bu soruyu da Yahya Bostan yanıtlamış. Türkiye gazetesi, terörsüz Türkiye için büyük mutabakat asrın kararı manşetini atmış bugün. Son 23 yıldaki demokratikleşme hamleleriyle kökeni tek parti dönemine dayanan Kürt meselesini çözen Türkiye, PKK terörünü tarihe gömecek yasal düzenleme içinde uzlaşmayı başardı. Büyük bir fotoğraf da yer alıyor bugün Türkiye gazetesinde kıymetli dinleyicilerimiz. Meclisten bu fotoğraf.

0: daha aşıldı. Çerçeve yasa vatandaşların ardından mecliste büyük bir destekle kabul gördü. Yine AK Parti'den Abdullah Güler'in açıklamaları, Yeni Parti'den Özgür Özel'in, Milliyetçi Hareket Partisi'nden Fethi Yıldız'ın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden Rahmi Türeli'nin ve DEM Parti'den de Tuncel Bakırhan'ın açıklamaları Akşam Gazetesi'nde de yer alıyor. İsrail kendi vatandaşlarını uyardı, kimliğinizi saklayın. Yunanistan'da 106 noktada on binlerce kişi İsrail'i destekleyen hükümeti protesto etti. Başkent Atina'da eylemciler Filistin'e özgürlük sloganları atarken İsrail Dışişleri Bakanlığı Yunanistan'daki vatandaşlarını kimliklerinizi belli etmeyin, dikkat çekmeyin diyerek uyardı. Ve Akşam Gazetesi'nden bir başka haber. Muzlu süt cezası 51 bin lira. O işletme bakanlıktan kaçamadı. İşletme personelle müşteri arasında iletişim sorunu yaşandı. Adisyona yazılması yanlış oldu açıklamasını yaptı. Çocukların dışarıdan getirdikleri 4 muzlu sütü adisyona işleyip para isteyen kafeye ceza yağdı. Sosyal medyadaki görüntülerin ardından Çengelköy tarihi Çınaraltı Çay Bahçesi'nde yapılan denetimde sipariş edilmeyen ürünlerin ücretlendirildiği belirlendi. Denetim sırasında masa menüleriyle iş yeri girişindeki fiyat listelerinde de 9 uyumsuzluk tespit edilen işletmeye toplam 51.649 TL idari para cezası uygulandı. Nasıl Bir Ekonomi gazetesine geçiyoruz. Gazete turumuzun son gazetesi. İhracatta yıl sonu senaryoları netleşti. Katma değerli ürün ihracatı pozitif beklentilerle genelden ayrışıyor. Bas senaryoda geleneksel tarım ürünleriyle hazır giyim ve mücevher sektörlerinde daralma beklentisi öne çıkıyor. Riskli yapılandırma 4 yılın zirvesinde. Bankacılık sektöründe yakın izlemedeki krediler bir yılda %57 artarak 2,3 trilyon liraya çıkarken yeniden yapılandırılan veya yeni itfa planına bağlanan kredilerin toplam kredilere oranı %5,2 ile son 4 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Takipteki kredileri satış yoluyla tasfiye eden bankalar yakın izlemeye aldığı kredileri de yeniden yapılandırıyor. Gazete turumuzu noktalıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından gündeme konuklarımızla devam edeceğiz.
1: Reklamlar.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya e-devletten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
6: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
1: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gündemde bugün yorumcu konuğumuz Orta Doğu Araştırmaları Merkezi ORSAM'dan Doktor Oytun Orhan ve stüdyomuzda. Sayın Orhan, hoş geldiniz. Günaydın.
2: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Günaydın.
1: Bugün gazete başlıklarını aktarırken aslında neredeyse tüm gazetelerin manşeti aynıydı. Terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda meclis önemli bir aşamayı atlatmış oldu ve terörsüz Türkiye hedefiyle çıkılan yolda atılan adımlar doğrultusunda dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasalaşan milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun dikkat çekiyor. Uzun zamanda konuşacağız gibi. Zira öncesinde de konuşmuştuk ama bu mümkün olabilir mi endişeleri vardı. Akıllarda soru işaretleri vardı. Hali hazırda silah bırakmanın teyit edilmesi de beklenecek. Bu açıklığı da gidermiş olalım. Bu kafalardaki soru işaretleri de giderilmeli elbette. Ve bir Milli Güvenlik Kurulu kararı yayımlanacak. Daha sonrasında alınan kararlar, yasa uygulamaya geçecek. Çok önemli bir eşik atlandı Sayın Oytun Orhan. Evet, gerçekten evet. Biz burada adım adım konuştuk. Konuklarımızla değerlendirdik terörsüz Türkiye sürecini. Daha çok Suriye'yi konuştuğumuz zamanlarda da sizinle değerlendiriyorduk, evet. Sayın Orhan. Çünkü içeride ne kadar güçlü bir Türkiye, dışarıda da o kadar daha güçlü bir Türkiye olacak, bu kesin. Ve terörün sadece içeride bitirilmesi yetmez, dışarıda da işte Suriye'de yer alanları da, Irak tarafındakiler de bitirilmeli. O terör belasının kökü kazınmalı, orada da kazınmalı. Dolayısıyla o da bizi ilgilendiriyordu. Şimdi biz içerideki terör belasını bitirmeye çok yaklaştık. Sizden de bir değerlendirme almak istiyoruz bu yasayla ilgili. Zira 467 kabul, 87 ret, 7 çekimser oy var. 467 de meclisimize baktığımızda önemli bir sayı olarak görünüyor.
2: Evet. Tabii sondaki ifadenizde bir kısa katkıyla başlayayım. Bu tür terörle mücadele, terörün sonlandırılması, artık terörün bir siyasal amaçlara ulaşmak için bir yöntem olarak kullanılmasının bir kenara bırakılıp meşru yöntemler üzerinden yürütülmesi süreçleri ilk kez Türkiye'de yürütülmüyor. Yani dünyada birçok örnekleri var. Tabii bu noktada en önemli noktalardan biri içerideki mutabakatın sağlanması. Yani ülkenin kendi içerisinde milli birliğinin ve bütünlüğünün ve artık şiddetin sona erdirilmesi konusunda toplumsal mutabakata erişilmiş olması son derece önemli. Dolayısıyla verdiğiniz rakamlar o açıdan son derece önemli. Hem meclis içerisinde hem de genel olarak Türk toplumuna baktığımızda bu sürece genel anlamda, yani terörün sonlandırılması noktasında genel bir destek olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki bazı kaygılar, soru işaretleri söz konusu. Çünkü çok fazla acılar çekildi. İşte bu noktada terör örgütünün silah bırakıp bırakmama konusundaki samimiyeti, bırakıp bırakmayacağı. Terör örgütü bunu istese bile, işte biraz önce ifade ettiniz, bölgesel anlamda dış aktörler, evet. Ki PKK her zaman bir dış aktörlerin taşeronu olarak Türkiye'yi zayıflatmak açısından bölgede kullanıla gelen bir aktör oldu. Hı hı. Onlar acaba buna izin verir mi, vermez mi? Böyle riskler var ama Türkiye muhtemelen, çünkü bu ilk süreçte değil, daha önce de birçok deneme oldu, bunların farkında, bu risklerin farkında ama bütün bunlara rağmen o nihai sonuca doğru terörsüz Türkiye ve terörsüz bölgeye dönük hedefi noktasında bütün engellemelere, risklere rağmen çabalarına devam ediyor. İçeride bütünlüğün sağlanmış olması son derece önemli. Yani bir toplumsal mutabakat olması gerçekten önemli. İşte dünyada dediğim gibi bu ilk örnek değil. Hı hı. İşte İrlanda, evet. İra, ETA meselesi İspanya'da. Hı hı. Bütün bu örneklere baktığınızda birkaç faktörün terörün sonlandırılması ve meselenin şiddet boyutundan siyasi alana çekilmesi noktasında birkaç faktörün

0: önemli olduğunu bize gösteriyor. Birincisi artık hem bu terör faaliyetlerini de destekleyen veya sempati duyan kesimler arasında hem de daha geniş kesimler arasında artık bir tükenmişlik duygusu ve bu işin şiddetin sona ermesi, işin siyasi yollarla sona ermesi noktasında bir anlayışın ortaya çıkması gerekiyor. Diğer taraftan işte bölgesel boyuttan bahsettiniz. İşte ETA örneğine bakıyorsunuz. ETA'nın sona ermesini, terör faaliyetlerini sonlandırmasını sağlayan temel faktörlerden biri Fransa'nın verdiği desteğin sonlanması. Neyi kastediyorum? Komşu ülkelerde bu tür terör örgütlerine siz güvenli alan sunduğunuz noktada bu örgütler bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Ve dış aktörler eğer bu örgütlere destek verirse
1: Evet.
0: evet bir şekilde bunlar yine tehdit olmaya devam ediyor. Şimdi Türkiye'de hem içeride mutabakatı sağlamış gibi gözüküyor bahsettiğiniz rakamlar. Diğer taraftan bölgedeki gelişmelere baktığımızda artık yavaş yavaş Suriye ayağı büyük ölçüde kapanmak üzere. Orada Suriye Savaşı'ndan yararlanmak isteyen PKK, Amerika'nın da desteğiyle bir ilerleme kaydetti. Ama süreç şu anda tamamen tersine dönmüş durumda. Irak'ta bakıyorsunuz hem Türkiye'nin askeri operasyonları hem de Türkiye'nin hem Erbil hem de Bağdat'ta yürüttüğü müzakereler yoluyla örgütün kuzeydeki faaliyet imkanları ciddi şekilde kısıtlanmış durumda. Artık destek verilmiyor ve işte Bağdat bile terör örgütü demedi ama yasa dışı örgüt dedi PKK'ya. Bu da
1: Evet.
0: önemli bir gelişme Türkiye açısından.
1: Evet.
0: Yani yavaş yavaş Türkiye terörle mücadelede komşu ülkelerden de destek almaya başladı. Dediğim gibi diğer örneklere bakıldığında bütün bu faktörler terörle mücadelenin sonlandırılması noktasında çok önemli faktörler. Olumlu gidiyor ama riskleri de göz ardı etmeyelim.
1: Evet.
0: Yani bunun bitmesini istemeyen dış aktörler var. İki, PKK'nın kendi içerisinde o kendi ekosistemini uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu ticareti üzerinden, insan kaçakçılığı üzerinden nemalanan veya dış aktörlerin etkisiyle bir şekilde bu sistemin sürmesini isteyen içerideki radikal kesimler var. Bu
1: Evet.
0: risk faktörlerini de dikkate almak gerekiyor ama bu nihai hedefe varış önünde bir engel değil. Şu anda Türkiye geçmişteki tecrübelerden de ders alarak bu süreç noktasında hızla ilerliyor
1: Evet.
0: diyelim. Ama bölgesel boyut son derece önemli. Çünkü bence PKK artık sadece Türkiye açısından bir sorun mesele değil. Baktığınız zaman bölgede genel anlamda Orta Doğu ve Türkiye'nin yakın coğrafyasındaki bölgelerde artık bir anomali durumu. Yani devlet dışı aktörlerin artık tasfiyesi, terör örgütlerinin tasfiyesi söz konusu. PKK bunun bir parçası. Artık kimse bölgede devlet dışı aktörleri istemiyor. Güçlü merkezi otoriteler istiyor. İşte Suriye'de görüyoruz. Bir taraftan Irak'ta merkezi hükümeti güçlendirme çabaları var. Husiler konusu var. Artık bu tür meşru olmayan yapılar bölgede tasfiye süreci içerisinde. Bence PKK o paketin içerisindeki bir örgüttür diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla inşallah Türkiye'deki iç siyaset, toplumsal yapı da bunu doğru okur ve bu konuda desteğini sürdürür.
1: Evet, süreci manipüle edecek, belki baltalamaya çalışacak o dış aktörleri ve
0: Evet.
1: iç aktörlerden de ayrılıkçı olanlarına dikkat etmek
0: Etmek
1: gerektiğini
0: gerekiyor.
1: ifade ettiniz. Bu önemli bir vurgu. Şimdi geçelim, bu bölümde sizinle bir de biz Gazze'yi konuşmak istiyoruz Sayın Oytun Orhan. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73.500'e dayandı. Gazze şeridinde düzenlediği saldırılar maalesef Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor. Bir Gazze Barış Kurulu kuruldu. ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde. Tabii ülkeler bir araya geldiler. Hamas'ın beklentileri var, İsrail'in beklentileri var. Bir ortak noktada anlaşılamıyor gibi de görünüyor. Son olarak Netanyahu'nun bir açıklaması vardı. Trump'ın 15 maddelik Gazze planına red şeklinde. Ekim seçimleri öncesinde Washington ve aşırı sağcı ortaklarının talepleri arasında sıkışmış görünen Netanyahu, Hamas silah bırakmadan İsrail'in Gazze'den çekilmeyeceğini açıklıyor.

0: Yine baktığımızda son bir gelişme daha var ki ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'ı Gazze'ye ilişkin 15 maddelik plana şans vermeye hazır olduğunu ilettiği de öne sürülüyor. Şimdi yani evet bakabilirim 15 maddelik plana ancak reddedebilirim. Böyle sanki iki dudağının arasında Gazze'nin geleceğiymişçesine böyle üstenci tavırla zaten saldırılarını devam ettirir vaziyette görünen bir İsrail Başbakanı muhatap. Maalesef
1: Evet.
0: ki muhatap ve Filistin'in özgürlüğü konusunda Yunanistan'da çok önemli eylemler de gerçekleşti. Orada İsrail vatandaşlarının da kendilerini korumaları, kimliklerini saklamaları yönünde açıklamalar da var İsrail'den. Şimdi dünyada kendini güvende hissetmeyen bir İsrail ama amaçlarına da ulaşmak için elinden geleni ardına koymayan bir İsrail var. Nerede? Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da, baktığımızda Suriye'de,
1: Suriye'de.
0: Güney Kıbrıs Rum yönetiminde.
1: Evet.
0: Yani peki bu İsrail nasıl durdurulacak? Önce Gazze özelinde konuşalım. Belki reklam öncesine sıkışırsa İsrail nasıl durdurulacak? Onu da bu bölümde konuşuruz.
1: Şimdi tabii Gazze'ye ilişkin olarak açıkçası çok kısa vadede bir çözüm umudu ne yazık ki mümkün değil. Yani bir barış planı tırnak içerisinde Trump tarafından gündeme getirildi ama burada soru Amerika İsrail'i ne kadar barışa sevk edebilir, yönlendirebilir,
0: Etkileyebilir.
1: etkileyebilir noktası. İsrail şöyle düşünüyor. Evet, biraz gelişmeler aleyhime ilerliyor. Amerika'daki hava değişti. Dünya kamuoyundaki hava tamamen İsrail aleyhine. Ama biraz zamana oynayarak burada faktörlerin değişmesini, şartların değişmesini bekliyor İsrail. Diğer taraftan baktığınızda İsrail tamam işte işgal Gazze'de barışı kabul etmeme ama askeri noktada baktığınızda bu kadar zaman geçmiş. Yani biz bu meseleyi yıllardır konuşuyoruz neredeyse 7 Ekim sonrasında ama halen İsrail askeri anlamda o küçücük alanda hedeflerine ulaşamadı. Çünkü Filistin halkının çok onurlu bir direnişi söz konusu. Hamas'ın tabii ki askeri anlamda önemli bir başarısı var ama diğer taraftan işte İsrail bu Gazze'yi Filistinlerden arındırılmış bir bölge yaratmaya çalıştı. Havadan bombaladı, insanları vurdu, hastaneleri, okulları vurdu. Ama Filistinliler hayır biz topraklarımıza o küçücük vatan toprağına sahip çıkacağız dedi ve topraklarını terk etmedi. İşte şimdi bu iradeyi kıramazsanız bu ne kadar gelişmiş silahlara sahip olursanız olun Amerika'dan ne kadar destek alırsanız alın o iradeyi kıramadığınız noktada çok da bir anlam ifade etmiyor. Dünyanın o küçücük alanında o insanlar direnişine devam ediyor. Topraklarına, vatanlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Orada bir çıkmaz var. Dediğim gibi yıllardır konuşuyoruz ama bu çıkmaz bence İsrail aleyhine. İsrail hedeflerine ulaşamadı. Gazze'de kontrolü hiçbir şekilde sağlayamadı. Bırakın halkın direnişini, silahlı gruplar Hamas'ın da orada halen bir askeri direniş kapasitesinin olduğunu söylemek mümkün. Neye rağmen? Bütün ambargolara rağmen işte Sumut filoları gitmeye çalışıyor. Bütün dünya yardım elini Gazze'ye ulaştırmaya çalışıyor ama İsrail bunları da engelliyor. Buna rağmen oradaki o direniş kültürü, inancı, iradesi halen son derece güçlü. Ama tabii İsrail'in bu işgalci politikaları Gazze ile sınırlı değil. İfade ettiğiniz gibi Lübnan'da işgal var. Suriye'de zaten devrim sonrasında Golan'ı genişleten bir işgal sürecine girdi. Son günlerde yine yeni eylemleri söz konusu. İşgalin dışında 7 Ekim sonrasında bölgede müttefiki olarak veya Amerika ile yakın ilişki içerisinde olduğunu düşündüğümüz Katar gibi ülkelere dahi biliyorsunuz İsrail saldırılar gerçekleştirdi. İsrail artık bütün düğmelere basan bir konumda. Türkiye'yi, İran'ı, bölgede kim varsa tehdit olarak algılayan bir ülke konumunda tamamen kontrolü kaybetmiş durumda. Ama giderek onu var eden, onu güçlü kılan bölgede Amerikan desteğini, Batı desteğini

0: desteğini de kaybetmek üzere olan bir ülke gibi. Yani Amerika'da hiç şahit olmadığımız açıklamalar, gelişmeler yaşanıyor. Amerikan Başkan Yardımcısı Vance'in açıklamaları, İsrail'i eleştiren açıklamaları, işte İsrail'in küçük bir ülke olduğu, Amerika'nın her türlü desteği verdiği, bunu dikkate alması gerektiği, aksi takdirde İsrail'in zarar ve göreceği yönündeki açıklamaları. Yani bütün bunlar hem Amerikan kamuoyunda ve bunun da siyasete yansımasıyla birlikte artık İsrail'in bölgede giderek daha fazla yalnızlaştığı ve onu bölgede güçlü kılan Amerikan ve Batı desteğinden giderek daha mahrum hale getirdiğini gösteriyor. Buna karşılık ne oluyor bölgede? Bölge ülkeleri kendi arasında bir araya gelmeye başladı. İşte Mekke Anlaşması ile birlikte Türkiye, Suudi Arabistan, Pakistan arasında, buna belki Mısır katılacak, Suriye katılacak. Böyle bir bölgesel düzen İsrail'in bu bölgesel yayılmacı politikaları önünde çok ciddi bir engel teşkil edecektir.
1: Evet, reklamlar. Reklamların ardından Mekke Anlaşması'nı daha detaylı konuşacağız.
2: Reklamlar. Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Huawei Watch GT 5 41 milim akıllı saat altın 8.999 liraya. JBL Tune 660BT NC kablosuz kulaküstü Bluetooth kulaklık siyah 2.649 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
4: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Mikros Yemek.
5: Mikros uygulamasında.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. Ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Stüdyomuzda Orta Doğu Araştırmaları Merkezi Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimle ve telefon hattımızın diğer ucundaysa Mardin Artuklu Üniversitesi'nden Doçent Doktor Necmettin Acar bizimle. Sayın Acar, hoş geldiniz, iyi sabahlar.
2: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Sinem Hanım. Oytun Hocama selamlar.
3: Sağ olun, teşekkür ediyorum.
1: Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı konuşmak istiyoruz Sayın Necmettin Acar. Bölgesel güvenlik mimarisinde yeni bir eşik Mekke Ortak Savunma Anlaşması ve bu eşik Türkiye'nin askeri ve teknolojik kapasitesi, Suudi Arabistan'ın ekonomik gücü, Pakistan'ın askeri stratejik ağırlığıyla birlikte bir üçgen oluşturuyor. Yeni bir stratejik üçgen oluşturuyor ve esasında bölgesel sahiplenme ilkesi doğrultusunda oluşturulmuş bir anlaşma. Bölgesel sahiplenme derken biraz önce Sayın Oytun Orhan'la da konuşuyorduk. Belki de evet şu an 3 ortağı var bu anlaşmanın. 3 savunma ortağı var ama bu genişleyebilir, bölgeye yayılabilir. Mısır eklenebilir, Suriye eklenebilir. Siz ne dersiniz? Bu anlaşmayla ilgili bir değerlendirme almak isteriz.
2: Şimdi burada iki husus var. Bir tanesi bölgesel sahiplenme dediniz siz, bir tane de ben ekleyeceğim biraz sonra. İlk olarak biliyorsunuz bölge uzun zamandır yabancı müdahalesine açık bir halde. Yani İran-İsrail savaşı, ABD'nin İsrail'e, İran'a yönelik müdahalesi, ABD ve İsrail'in bölgeyi sürekli yabancı güvenlik araçları tarafından biçimlendirilen, şekillendirilen bir hale sokuyor. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bölgede ABD'nin artan ağırlığıyla yeni bir hegemonya düzeni ortaya çıkmıştı ama son dönemde, özellikle 2000 sonrası dönemde burada bir geri çekilme söz konusu. Abi ABD işte Irak'tan çekiliyor, Afganistan'dan çekiliyor. Körfez ülkeleri için taahhüt ettiği fiili güvenlik garantilerini sağlamak istemiyor. Ve ABD'nin bölgedeki çıkarları veya bölge güvenlik mimarisi tasarımı çoğunlukla İsrail merkezli ilerliyor. Bu biliyorsunuz İsrail bölgede yabancı bir güç ya da hegemon bir gücün ileri karakolu olarak algılanan bir aktör. Doğrusu da budur zaten. Dolayısıyla bölgede bölgenin yerel aktörlerinin, güçlerinin bölge güvenliğini sağlama konusunda inisiyatif alması için aslında uygun bir atmosfer. Bunu biz 1950'li yıllarda bir kez daha yaşamıştık, buna benzer bir atmosferi. İşte 1955 yılında Bağdat Paktı kurulmuştu. Ben uzun zamandır, yaklaşık 1,5 yıldır bunu gerek Anadolu Ajansı'na gerek başka yerlerde yazıyorum. Bölgede Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın 4 tane büyük güç bunlar. Bölgeyi sahiplenmesiyle yeni bir mimari kurulabilir şeklinde hep yazmıştım. Bugün Mısır'ın bu sürece dahil olmadığını görüyoruz. Halbuki hazırlık toplantılarına uzun süre Mısır dahil olmuştu. Yani Dışişleri Bakanları seviyesinde yapılan toplantılara, askeri erkan tarafından yapılan toplantılara çoğu zaman Mısır'da katılmıştı. Ama buna Mısır katılmadı. Umudumuz ileride inşallah buna Mısır'ın da, Irak'ın da, Suriye'nin de katılmasıyla daha kapsamlı, daha geniş bir bölge güvenlik mimarisi şekillenebilir. Burada ikinci husus, benim eklemek istediğim husus, bu mimarinin, yeni mimarinin bir düşman tanımı yok. Fakat eğilime baktığımızda ben buna çifte sınırlama diyorum. Biliyorsunuz geçmişte ABD'nin çifte dengeleme ya da böyle bir çifte çevreleme diye politikası var, dual containment diye. Yani İran ve Irak'ı çevreleme politikası vardı. Buna ben çifte sınırlama diyorum. Yani hem İsrail'in revizyonist yayılmacı eğilimlerini, hem İran'ın bölgeyi tehdit eden yayılmacı eğilimlerini dengeleyen. Çünkü her ikisi de bu bahsettiğimiz ülkeler açısından bir tehdit. Yani İran'ın Irak'ta ve Suriye'de zaman zaman oluşturduğu işte güç projeksiyonu Türkiye için bir tehdittir. Hakeza İsrail'in Lübnan'da, Suriye'de oluşturduğu güç projeksiyonu da Türkiye için bir tehdittir. Suudi Arabistan Körfez'deki İran yayılmacılığından endişe duyuyor. Hakeza Pakistan, Hürmüz Boğazı ve Bab-el Mendeb gibi kritik su yollarındaki aksaklıktan ciddi endişe duyuyor. Çünkü bu ülke hem enerji ihtiyacını bölgeden karşılıyor, hem de küresel ekonomik koridor rekabetinde çok önemli bir avantaja sahip. Çin-Pakistan ekonomik koridoru üzerinden. Dolayısıyla bu paktın bir husus ifade ettiğiniz bölgesel sahiplenme, ikincisi bana göre çifte sınırlama. Yani İran'ın ve İsrail'in yayılmacı, revizyonist, bölge güvenliği tehdit eden, bölgedeki ülkelerin çıkarına tehdit oluşturan eğilimlerine karşı bir sınırlama eylemi olarak görüyorum. Fakat bu sınırlama, daha doğrusu manevra alanını daraltma eylemi, doğrudan bu ülkelerle cepheden bir savaşı göze alan, onlarla savaşmayı, onlara karşı askeri bir karşılık vermeyi göze alan, hedefe koyan bir ittifak değil. Bu ortak kapasiteyi artırarak, yani savunma sanayini geliştirerek, işte askeri koordinasyonu artırarak bu ülkelerin yayılmacı eğilimlerini sınırlamaya dönük bir eylem. Dolayısıyla hem bölgesel sahiplenme boyutuyla hem de çifte sınırlama boyutuyla bence çok kıymetli. Orta Doğu'nun son 100 yılında belki en kritik döneme şahitlik ediyoruz.
1: Evet, şimdi Amerika Birleşik Devletleri cephesinden bu anlaşma nasıl okunmalı diye sormak istiyorum size Sayın Acar. Çünkü yavaş yavaş Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeden çekildiğini, üsleri boşalttığını biliyoruz. Bir okuma yaptığımızda Amerika Birleşik Devletleri bu ittifaktan memnun mudur, değil midir diye sormak isterim.
2: Şimdi yani kısa vadede belki ABD bundan memnun olabilir. Yani diyebilir ki işte İran'ı tek başına zaten Amerika biliyorsunuz sınırlayamıyor, dengeleyemiyor. İran bölgede ciddi bir yayılmacılık içerisinde ve ABD bunu engelleyemedi. İsrail ve ABD'nin askeri baskısı da bunu kısmen engelleyemedi. Şimdi bu ittifakın işte İran'ın doğusunda, güneyinde, batısında bir üçgen şeklinde

0: teşekkür ederek İran'ı sınırlamaya dönük bir eylem olduğunu ABD düşünebilir ve bundan memnuniyet duyabilir. Ben açıkça buna dair üst düzey bir değerlendirmeye şahit olmadım bugüne kadar anlaşmadan beri. Fakat uzun vadede bu sadece İran'ın dengelendiği bir anlaşma ittifak değil. Bu aynı zamanda İsrail'in de sınırlandığı dengelendiği bir ittifak, bir anlaşma. Dolayısıyla aslında batılı ülkelerin başta ABD olmak üzere bölgedeki çıkarları açısından da bir tehdit teşkil edecektir uzun vadede. Çünkü bu ülkeler bölge güvenliğini sağlarken, işte Körfez'in güvenliğini sağlarken bunu Allah razı olsun yapmıyorlar. Bölge kaynaklarına, bölgenin işte jeopolitik avantajlarına, teopolitik avantajlarına, jeoekonomik avantajlarına bir şekilde el koyarak bu güvenliği sağlıyorlar. Uzun yıllardır işte petrol piyasalarında, doğalgaz piyasalarında bu ülkelerin sözü geçiyor ve bölgedeki bütün yatırım kaynakları batıya akıyor. Bakın dün bir fotoğraf gördüm. Çok şaşırdım fotoğrafı görünce. Amerika'da çekilmiş bir fotoğraf. Yasin El Rumeyyan, galiba yanlış telaffuz etmedim inşallah ismini, ve oğlu Trump'la bir golf turnuvasında görüşüyorlar. Kim bu adam? Yasin kim? Suudi Arabistan'ın işte kamu yatırım fonu dediğimiz fonun başındaki isim. Yani bu insanlar, bakın, kralla değil, daha alt seviyede bir insanla, bakan seviyesinde bir insanla görüşüyor Trump. Çünkü milyarlarca doları, hatta trilyonlarca doları yöneten insanlar bunlar. Evet. Dolayısıyla bölge güvenlik mimarisinde yeni bir değişim, bölge kaynaklarının batıya, işte Amerika'ya, Avrupa'ya ya da Çin'e, Asya'ya akması anlamına değil, bölgenin insanlarının, bölge insanların refahı için, huzuru için, işte Iraklılar için, Suriyeliler için, Suudi vatandaşları için ya da İran vatandaşları için kullanılacağı yeni bir denklem ortaya çıkaracaktır. Bölgede alternatif bir güvenlik mimarisi, hı hı, özellikle Türkiye gibi bir aktörün dahil olduğu, şekillendirdiği, biçimlendirdiği bir alternatif bir güvenlik mimarisi, bölge kaynaklarının tıpkı bölgenin güvenliğini yerel sahiplenmeyle, bölgesel sahiplenme nasıl sağlıyorsa, bu kaynakların da bölgesel bir sahiplenmesiyle bölge halkları için harcanacak bir denklemi ortaya çıkaracaktır. Bu açıdan ben başta ABD olmak üzere küresel aktörlerin böyle bir güvenlik mimarisi teşekkülünden çok mutlu olmayacaklarını düşünüyorum.
1: Evet, ben de tam da böyle düşünüyorum. Avrupa Birliği açısından da bir okuma yapalım istiyorum Sayın Necmettin Acar. Zira Alman Taz gazetesi bu ittifakla, bu anlaşmayla ilgili yaptığı haberde hem Suudiler hem de Türkiye, Trump ve Netanyahu'nun günün sonunda İran'ı atom bombası yapmaktan alıkoyamayacağını varsayıyor. Onlar da bu duruma hazırlanmak istiyorlar ve ABD'den bağımsız bir şekilde kendi nükleer güçlerini elde etmek için Pakistan'ın nükleer teknolojisini en iyi fırsat olarak görüyorlar şeklinde bir haber var. Dolayısıyla Avrupa Birliği de memnun değil, öyle mi?
0: Şimdi bir boyutu bu siz ifade ettiğiniz. Bir boyutu da henüz bu dair daha geniş teferruatlı değerlendirmeleri ben okumadım ama, hı hı, biliyorsunuz Türkiye ile ilgili Avrupa Birliği'nin başka bir hesabı vardı. Neydi o hesap? Uzun yıllardır devam eden bir hesap. Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin kıyısında tutmak, yani birliğe üye yapmamak, tam üye yapmamak, kıyısında tutmak, fakat Türkiye'nin işte demografik, jeopolitik, askeri avantajlarından maksimum seviyede istifade etmek. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Avrupa'da ortaya çıkardığı bu güvensizlik atmosferinde Türkiye tabiri caizse bir sigorta işlevi görsün istiyoruz Avrupa Birliği ülkeleri. Yani diyorlardı ki Türkiye dursun burada, biz çok buraya bunalırsak, hayati varoluşsal bir tehditle karşı karşıya kalırsak hemen hızlı bir şekilde Türkiye'yi AB üyesi yapalım. Birliğin işte askeri gücünü artıracak yeni bir taze kan ortaya çıksın diyordu. Şimdi Türkiye'nin elbette Avrupa güvenlik mimarisinde özellikle NATO üyesi olmak hasebiyle önemli roller oynayabilir Türkiye. Fakat Türkiye'nin Orta Doğu güvenlik mimarisine ilgi duyması, bu bölgeye kapasite ayırması, bu bölgeye yönelmesi ister istemez Avrupa güvenlik mimarisindeki beklenen rolün, yani Avrupalıların beklediği rolün bir kısmını oynayamayacağı anlamına geliyor. Çünkü siz işte Suudi Arabistan'la, Pakistan'la anlaştığınızda bir ucu Hint alt kıtasına varan, işte bir ucu Umman Denizi'ne varan, Kızıl Deniz'e varan çok geniş bir coğrafyadaki güvenlik sorunlarıyla ilgilenmek zorundasınız. Bunlar büyük ülkeler. Yani Suudi Arabistan'ın topraksal büyüklüğü çok fazla. Yaklaşık 3 milyon kilometre karelik bir ülke. Pakistan demografik büyüklüğü çok fazla. Yani işte 200 milyon aşkın bir nüfusu var Pakistan'ın. Dolayısıyla Avrupa ülkelerinin de bundan çok mutlu olmayacağını ben düşünüyorum. Bir açıdan şöyle bakabilir Avrupa ülkeleri. İşte bölgedeki istikrarsızlıklar azalacak. Enerji teminindeki bazı tıkanıklıklar aşılacak ve bu Avrupa'nın işte kısa vadede bölgeyi

0: ile olan ilişkileri bir nebze iyileştirecek diyebilir Avrupa ülkeleri. Yine göç ve göçmenle ilgili sorunların bu güvenlik mimarisi etrafında yeniden düzenleneceğine dair bir umuda kapılabilir. Fakat uzun vadede şunu biliyoruz ki Avrupa'nın ciddi bir güvenlik sorunu var. Yani enerji güvenliği elbette bir sorun. Göçmenlerle ilgili sorunlar da elbette bir sorun. Fakat daha önemli bir güvenlik var. Askeri bir güvenlik tehdidi var. İşte Rusya-Ukrayna savaşında ortaya çıkan bu güvensizlik hali Avrupa'nın ne kadar dayanıksız olduğunu bir şekilde ortaya koymuş oldu. Ben Avrupa ülkelerinde Türkiye'yi kaybetmek istemeyeceklerini düşünüyorum.
1: Evet.
0: Aslında bu pakt, yani Mekke Anlaşması, Türkiye'nin stratejik ağırlığını artırmış durumda Avrupa'da. Yani Türkiye şunu uzun zamandır söylüyor zaten, 2000'li yılların başından beri söylüyor. Yani Avrupa Birliği bizi tam üye yapmayacaksa, birliğe dahil etmeyecekse, Şangay İşbirliği Örgütü var. Yani Asya'da başka ortaklar bulabiliriz kendimize. BRICS var. Yani başka ekonomik birlikler var. İşte bakın Orta Doğu güvenlik mimarisi var. Yani Türkiye'nin hem Asya ile hem daha geniş bir coğrafyayla iletişim kurabilme yeteneği, becerisi bu açıdan önemli. Bence bu ittifaktan sonra Avrupalı liderler, yani Türkiye'yi bir şekilde Avrupa'nın içine çekmek için yeni ödünler, yeni tavizler verebilecek durumdalar. Bakın bugün vize sorundur Türkiye'de. Yani bir Türk vatandaşı Avrupa'ya seyahat için, eğitim için, iş ticaret için seyahat etmek istediğinde ciddi bir sorunla karşı karşıya kalıyor. Başka şeyler de var tabii, bizim Avrupa'da yaşadığımız, işte Yunanistan'la ilgili başka sorunlarımız var. Dolayısıyla Avrupa ülkeleri, yani evet İran sorunu perspektifinden bakabilirler ama daha derin güvenlik sorunları var. Hı. Türkiye'nin angajmanının, ilgisinin, alakasının, yöneliminin başka alanlara doğru kayıyor olması Avrupa güvenlik mimarisinde ciddi bir boşluk ortaya çıkaracaktır. Zaten ABD'de biliyorsunuz Avrupa'yı savunma konusunda çok ciddi bir motivasyona sahip değil. Ben uzun vadede Avrupa ülkelerinin Türkiye'yi kaybetmemek için, yeniden Avrupa eksenine çekebilmek için başka ödünler vermeye hazır olacaklarını düşünüyorum. Burada Avrupa Birliği'ne tam üyelik dahil olmak üzere, işte vize serbestisi gibi ödünler olmak üzere Türkiye'nin yeniden Avrupa Birliği'ne dahil olacağı, Avrupa'nın güvenlik mimarisinde önemli roller oynayacağı pozisyonların açılabileceğini tahmin ediyorum.
1: Peki, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Mardin Artuklu Üniversitesi'nden doçent doktor Sayın Necmettin Acar bizimle birlikteydi. Çok kısa Sayın Oytun Orhan'dan da bir değerlendirme almak istiyorum Mekke Anlaşması ile ilgili. Sizinle giriş yapmıştık esasında konuya. Ve biraz önce Sayın Necmettin Acar'ı da dinledik. Böyle özet niteliğinde ve önemini de arz eden bir değerlendirmede bulunursanız mutlu oluruz.
2: Şöyle ifade edelim, bir Orta Doğu bölgesinde çok kritik bir değişim süreci içerisindeyiz. Biz bir küresel faktörler değişiyor. Bölgede bölge dışı büyük güçlerin etkisi giderek azalıyor. Amerika, Avrupa, Rusya, Çin. Dolayısıyla bölgesel aktörlerin bölgesel sorunlara kendi aralarında bir araya gelmesi ve çözüm bulması noktasında çok güçlü bir anlayış ortaya çıkmış durumda. Bu birincisi. İkincisi, tabii Türkiye'nin bölgede giderek artan bir etki gücü var. Kriz alanlarına müdahalede son derece başarılı. Savunma sanayisindeki sağladığı başarılar ve işte o biraz önce bahsettiğim kriz alanlarındaki elde ettiği başarı onu bir güvenlik ortağı olarak bölgede ortaya çıkardı. Yani bölge dışı aktörler bir güvenlik şemsiyesi sunmakta zafiyet yaşarken ve bölge içerisinde artık bir bölgeselleşme iradesi ortaya çıkarken, Türkiye'nin de bu süreçte biraz önce bahsettiğim faktörler nedeniyle öne çıkmasıyla birlikte yavaş yavaş bu bölge ülkeleri arasında güvenlik alanında başlayan ama sadece güvenlik alanında devam etmeyip bunun ticari, ekonomik, enerji alanlara yayılmasını beklediğimiz bir bölgeselleşme süreciyle karşı karşıyayız. İsrail'in yayılmacıyla mücadele bağlamında baktığımızda ne anlam ifade ediyor? Bugüne kadar hep ne dedik? Yani İsrail bunları yaparken bölge ülkeleri neden bir araya gelemiyor? İsrail küçük bir ülke. Evet. Nüfusu az, coğrafyası küçük, bölge geniş, yoğun bir nüfus. Neden buna karşı duramıyor? Çünkü birlik olamıyor. İşte şimdi yavaş yavaş İsrail'in yayılmacılığıyla mücadele anlamında da bence bu bölgeselleşme mekanizmaları çok ciddi bir sınırlandırıcı faktör olacak önümüzdeki süreçte. Artık Hicaz Demiryolu'nu konuşacağız. Suriye, Katar, işte Hürmüz Boğazı'nı bypass edip belki yeni boru hatlarıyla dünya pazarı

0: pazarlarına erişen doğalgaz, petrol projelerini konuşacağız. Bütün bunlar bölge ülkeleri arasında daha fazla birliği, beraberliği getirecek.
1: Evet.
0: Burada en büyük risk İsrail açısından ortaya çıkıyor. Çünkü İsrail artık istediği gibi orayı vururum, burayı işgal ederim diyemeyecek ve bölge ülkeleri daha katı, somut bir karşı duruş İsrail'e karşı sergileyebilecek. Dolayısıyla Mekke Anlaşması'na buraya giden süreçte bir aşama, kritik aşama olarak bakmak lazım ki yetkililer de ifade etti. Bu anlaşma sadece 3 ülkeyle sınırlı değil. Buna başka ülkelerin katılımı. İşte burada muhtemel ortaklar kimdir? Mısır'dır, Katar'dır, Suriye'dir, diğer Körfez ülkeleridir. Bunların katılımıyla giderek genişleyen bir bölgeselleşme süreciyle karşı karşıyayız diye düşünüyorum.
1: Peki devam edeceğiz Sayın Oytun Orhan'la sohbete sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi reklamlar, ardından buradayız.
2: Reklamlar.
3: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
7: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: 10-16 Ağustos tarihleri arasında Asus 23.8 inç TUF Gaming VG249 QML5A 0.3 ms 240 Hz Full HD IPS Gaming monitör 6.649 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
11: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.
2: Reklamlar.
1: TRT Radyo 1'de gündem devam ediyor. Saat 8.46'yı gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi ise TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, hoş geldiniz programımıza.
12: Merhaba efendim, hoş bulduk.
1: Biraz önce konuklarımız Sayın Oytun Orhan ve Sayın Necmettin Acar'la biz Mekke Savunma Anlaşması'nı konuştuk. Bu anlaşmaya İran'ın bakışını da merak ediyoruz elbette. İran'dan nasıl sesler yükseldi?
12: Evet, yani şimdi iki tür yaklaşım var. Bir, işte acaba NATO görevini Türkiye'ye mi devretti? İşte Suudi Arabistan ve Pakistan'la birlikte bu şekilde bir kontrol mü sağlayacak? Çünkü şu anki mevcut durum çok ciddi sıkıntılara yol açtı. İkinci durum ise dün bizim de iştirak ettiğimiz İran Dışişleri Bakanlığı basın sözcüsü İsmail Bekai'ye bu soru soruldu. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Mekke anlaşmasını imzalamasını İran nasıl karşılıyor? Bu İran için mi acaba kuruldu, gerçekleştirildi? Bakay dedi ki hayır dedi. İran'ın hedef alınabileceğini dedi tahmin etmiyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin artık bölgede güvenliği sağlayamadığını gören komşularımız ve bölge ülkeleri yeni bir arayışın içerisine girdiler. Dolayısıyla Mekke anlaşmasını imzaladılar. Bu anlaşmanın bizim için herhangi bir olumsuz tarafı yok. doğal olarak dediği bir güvenlik anlaşmasıdır. Hı hı. Amerika'nın güvenliğini sağlamadığı görülünce artık ülkeler kendi aralarında anlaşarak

0: kendi güvenliklerini kendilerini sağlamaya çalışıyorlar dedi. Bu anlamda yani İran'ın resmi bakış açısı olumlu bir yaklaşım, ama yine de tabii ki bu mevcut olan Hürmüz Boğazı'ndaki, Babülmende ve diğer birçok alanlardaki karışıklıklar ister istemez burada bir takım analistlerin, bir takım insanların tereddütlerine de yol açıyor. Ama süreç içerisinde bu daha net bir şekilde görülecek. Yani Türkiye zaten açıklamasını yaptı. Hakan Fidan dedi ki işte bize saldırılmadığı müddetçe biz kimseye saldıracak değiliz. Bu İran'a karşı kurulmuş olan bir birliktelik de değil. Süreç içerisinde herkese de açık. Şey de soruldu aslında, işte İran süreç içerisinde hani bu anlaşmaya dahil olabilir mi? Ona da hani net bir cevap verilmedi, ama dediğimiz gibi olumsuz bir yaklaşım resmi açıdan şu anda yok. Dün hatta güvenlik açısından olumlandı da diyebiliriz. Biz dedi Türkiye ile çok ciddi dostluk ve kardeşlik ilişkileri içerisindeyiz. Yüzyıllardır komşuyuz. Dolayısıyla bizim dedi Türkiye'den yana bir sıkıntımız yok. Yani bu kadar net konuştu. Öte taraftan Hürmüz Boğazı ile ilgili olarak da dedi biz Umman'la çalışmalarımızı yapıyoruz. Kısa sürede dedi açıklayacağız bunları. Bunların içerisinde tabii şey meselesi var yine, hani dile getirilmedi dedi şu anda. Bu hizmet verimi meselesinden para alma işi, o tekrar süreç içerisinde gündeme gelebilir dedi. Ancak Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumuna bağlı olduğunu da dile getirdi. Yani eğer kuvvetlerini çekerse, saldırılar düzenlemese İran'da süreç içerisinde bu olayı gerçekleştirecek dedi. Sonra son günlerde çok tartışılan bir şey vardı. İran lideri Müştebi Hamene ile gerçekten hani görüşüldü mü? Yayınlanan videolar kendisine mi ait değil mi? En son MİR'de bir video yayınlanmıştı. O da tartışma götürdü, ama dün Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian dedi ben 7 saatlik bir görüşme gerçekleştirdim İran lideri Müştebi Hamene ile. Orada özellikle ülke içerisinde birlik ve beraberliğin sağlanması noktasında çok ciddi çalışma yapmanız lazım dedi. Biz dedi bunu bir görev olarak telakki ediyoruz. Bunu gerçekleştirmeye çalışacağız dedi. Öte taraftan İran'da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri değişti. Muhammed Bakır Zulkadr vardı. Onun yerine yine askeri danışmanlardan lider Müştebi Hamenei'nin Muhsin Reza'yı getirildi. Getirildi sebebi de işte İran-Irak Savaşı'ndaki 8 yıllık çalışma
1: Tecrübesi.
0: içerisindeki çabaları, tecrübesi öne çıkarıldı. Bu bağlamda işte bu tecrübelerden yararlanmak lazım dedi. Muhammed Bakır Zulkadr de yine İran lideri Müştebi Hamene'nin siyasi danışma olarak görevlendirildi. Öte taraftan vekaleten yürütülen devrim muhafızları komutanlığı vardı. İşte İran ordusu komutanlığı. Bunlar ve birkaç tane daha alt açılardan da yeni atamalar yapıldı ve vekaletler asalete tebdil edildi. Bu anlamda da bir hareketlilik var. Öte taraftan dün yine İsmail Bekay basın toplantısında dedi ki Abbas Arakçı ve Doktor Muhammed Bakır Kalibaf yakında dedi Pakistan'a gidecek. Gazeteci sordu işte bu tekrar müzakerelerle ilgili bir gidiş mi? Dedi ki bizim için normal, komşumuzdur dedi, ilişkilerimiz var. Bu gidiş gelişler bu açıdan değerlendirilmeli. Ama Pakistan resmi davet yapmıştı zaten. Bu resmi davette yerini bulmuş oldu. Özellikle ABD ile olan müzakereler Pakistan üzerinden sürdüğü için buna da tabii ayrı bir önem atfediliyor. Bakalım önümüzdeki süreçte ne olacak? Bunu hep beraber göreceğiz. İran şu anda aslında o da Hürmüz Boğazı'na kilitlenmiş ve bu olayın çözülmesini bekliyor. Mutabakatın yani Umman'la yapılan mutabakatın açıklandığı sonraki tavrı birçok şeyi belirleyecek. Bakalım ne olacak, hep beraber göreceğiz.
1: TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç, çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için ve çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Biz devam ediyoruz. Orsam'dan Doktor Oytun Orhan stüdyomuzda kıymetli dinleyicilerimiz ve bir de ABD-İran arası ilişkileri Sayın Oytun Orhan'la konuşmak istiyoruz. Biraz önce İran'ın Mekke Anlaşması'na bakışını da ifade etmişti Sayın Harun Aykaç. O da çok kıymetli. Şimdi ABD Başkanı Donald Trump

0: Dün yine açıklamalarda bulundu. İran'ın savaş tazminatı istediğine yönelik habere atıfta bulunuyor ve oysa bu hiçbir müzakerede gündeme gelmemişti ifadesini kullanıyor. İran'ın bu talebine karşılık son 50 yılda İran'ın öldürdüğü insanlar için tazminat talep etmeye hazırlandıklarını belirtti ve hiçbir zamanda bundan taviz vermeyeceklerini dile getirdi. Bir de protesto gösterilerinde de ölenler için de tazminat istiyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı. Şimdi aslında yaptığı açıklamalarla İran iç siyasetini hedef almaya tekrar başladı desek yerinde olabilir Sayın Orhan. Çünkü hatırlarsak savaşın başında da bu söylemleri vardı. Protesto gösterilerinde öldürülenler, rejimin değişikliği, yani İran iç siyasetini çok daha fazla konuşuyordu. Ve biz o dönem acaba içeride bir karışıklık olur mu, bir ayaklanma olur mu diye konuşuyorduk. Acaba hedefini değiştirdi mi Amerika Birleşik Devletleri şu anda, ya da yöntemini daha doğru? Hedef yine aynı ama yöntem mi değişti?
1: Yani tabii esasına bakıldığında Amerika'nın ilk başta açıkladığı hedeflere ulaşamadığını hep burada ifade ettik. Yani işte rejim değişikliğiyle başlandı. Daha sonra Hürmüz Boğazı'na kilitlenen bir siyasi çözüm süreciyle karşı karşıya kaldık. Baktığınızda Amerika ilk açıkladığı hedeflere varamadı dedik. İran açısından başarı burada ayakta kalabilmekti. İçerideki birliği, bütünlüğü, devlet bütünlüğünü koruyabilmesiydi. Yani bunu kısmen başardı İran. Dolayısıyla bu çatışma sürecinin ilk aşamasında Amerika-İsrail'in çok çarpıcı askeri istihbari başarılar elde ettiği, herkesin acaba İran gidiyor mu, yıkılıyor mu diye düşündüğü bir kısa ilk süreç. İkinci süreçte İran'ın direnç gücünün giderek arttığı, Amerika ve İsrail'in artık hedeflerine varamayacağının anlaşılmaya başlandığı ve sürecin uzun süreli bir çatışmaya, yıpratma savaşına dönüştüğü süreçle karşı karşıya kaldık. Yani şimdi artık üçüncü aşamada sanki tarafların bu meseleyi, özellikle Amerika açısından bakıldığında, ki Trump dün şöyle bir ifade de kullandı: ben bu meseleyi çok fazla gündemde tutmak istemiyorum gibi. Hı. Daha uzun vadeli bir şekilde, çok fazla gündeme de almadan ama çözüme de ulaşmadan, yani bazen ne yazık ki devletler açısından bu tür durumlarda çözümsüzlük de bir çözüm olabiliyor. Burada bir net çözüme ulaşabilmek sanki giderek zorlaşıyor. Biraz önce bahsettiğiniz tarafların açıklamaları, beklentileri,
0: evet,
1: artık tarafların bir noktada buluşabilmesinin ne kadar zorlaştığını gösteriyor. Yani yeni sorunlar buraya eklemlenmeye başlandı. Amerika tarafı dediğiniz gibi ilk başta zaten içeriden bir ayaklanmaya oynuyordu, olmadı. Şimdi yeniden yavaş yavaş, bunu kısa vadede değil ama belki uzun vadede, ekonomik baskı yoluyla içeride bir hareketlenme, baskı sağlayabilirim düşüncesi içerisine gidiyor. Bu da anlaşma önünde çok ciddi bir engel. Dolayısıyla ben barış imkanının çok zor olduğunu, ateşkesin dahi, hı hı, net bir ateşkes olarak korunabilmesinin mümkün olmadığı kanaati içerisindeyim. Ha, buradan yola çıkarak taraflar yeniden bir bilek güreşine tutuşacak anlamına gelmiyor. İki taraf da şu anda çok yoğun bir çatışmaya girmek niyetinde değil. Ama muhtemelen bu ateşkes süreci bir şekilde korunup, iniş çıkışların olduğu, zaman zaman gerginliğin tırmanıp zaman zaman düştüğü, arabulucuların devreye girdiği, savaşın zaman zaman bölgeye yayıldığı ama bir uzun süreli derin bir bölgesel savaşa dönüşmediği bir düzlemde sanki ilerleyecek gibi gözüküyor. Dolayısıyla çok kısa vadede sanki bir çözüm söz konusu değil. İki taraf açısından da bu çatışma durumu sürdürülebilir. Amerika zaten daha fazla kaynağa sahip olan ülke. Bir şekilde buradaki açıklarını kapatabiliyor, maliyetleri farklı aktörlere ödetebiliyor. İran evet daha ağır kaybeden konumunda ama İran'ın da burada kaybedecek bir şeyi yok. Yani içeride bütünlüğünü sağlamış, hı hı, artık bir şekilde ayakta kalmak durumunda.
0: Evet. İçeride bütünlüğünü sağlamış dediniz ya Sayın Öğütün Orhan. Evet. Aslında bu görüntüye de ihtiyaç duyuyor İran. Bunu göstermeye de çalışıyor bir anlamda. Çünkü sürekli İran iç siyasetinde

0: Acaba rejimle siyasi aktörler anlaşamıyor mu? Bu müzakereler konusunda farklı yolları mı tercih ediyorlar?
1: Tabii.
0: Söylentileri de vardı.
1: Evet.
0: Ama dün Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan Hamane ile 7 saat görüştüklerini ifade
1: Etti,
0: etti.
1: evet.
0: Bu da bir anlamda biz görüşüyoruz, ortak bir akıl
1: Doğru.
0: sergiliyoruz imajını vermek için yapılan bir açıklamaydı.
1: Evet, yani şöyle de bir durum var. Evet, İran içerisinde çok ciddi görüş farklılıkları var. Rejimle halk arasındaki makas çok açıldı. İşte hatta zaten bu Amerika-İsrail saldırıları olmasa belki zaten içeriden
0: Evet.
1: yönetime dönük giderek ağırlaşan
0: Yine
1: bir
0: zarar
1: tepki
0: verecekti
1: verecekti.
0: İran'a.
1: Evet, böyle bir durum var ama dış tehdit karşısında ülkelerine, topraklarına saldırılar, sivillerin, küçük kız çocuklarının katledilmesi karşısında tabii ki İran toplumu bir araya geldi. Hem
0: Evet.
1: devlet bütünlüğünü sağladı hem de devletle toplum arasındaki o makas biraz daha daraldı. Ama bu tabii bunu şöyle ifade edelim, bu geçici bir birlik, bütünlük. Yani bu dış tehdit karşısındaki ortaklık. Ne zaman ki bu süreç sona erecek, İran'daki o yapısallaşmış sorunlar yeniden gündeme gelecektir. Meseleler çözülmüyor ama şu noktada işte Pezeşkian esasında farklı bir kanadı temsil ediyor. Müştebi Ahmeney farklı bir kanadı temsil ediyor. Bu noktada bu dış tehdit karşısında bu iki farklı kanadın da toplumunda Amerika-İsrail tehdidi karşısında bir araya geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla İran zayıf ama dayanma gücü yüksek gibi gözüküyor.
0: Evet.
1: Amerika'nındaki en büyük zayıflığı bu. Amerika ya süreci çok ağır bir askeri noktaya taşımak zorunda, o da kara işgali. Bu da mümkün gözükmüyor.
0: Evet.
1: Dolayısıyla sanki biraz önce bahsettiğim o iniş çıkışlı sürece doğru ilerleyecek bir
0: Bir dönüm.
1: çatışma süreci, rekabet sürecinden bahsediyoruz.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Ben
0: Orta
1: teşekkür
0: Doğu
1: ediyorum. Sağ olun.
0: Araştırmaları Merkezi Orsam'dan Doktor Oytun Orhan bizimleydi.
2: Saat 9.
3: Haberler.
2: İyi sabahlar sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Kanunun yürürlüğe girmesi için terör örgütü PKK-KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Kurtulmuş, kanun teklifinin 467 oyla kabul edilmesine ilişkin de tarihi bir başarıdır ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihi bir adım daha atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yapılan görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Kararın ardından devlet erkanından arka arkaya önemli mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermeyen bu süreç tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirilmiş, ülkemizin temel sorunlarını kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koymuştur. Türkiye modeli hayata geçirilmiştir dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kanunun niteliğine dikkat çekerek bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir değerlendirmesinde bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da kabul edilen teklifin önemine vurgu yaptı. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi merak edilen soru, sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği. Yürürlük aşamasına geçilmesi için öncelikle terör örgütünün

0: Adil Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini belirtti. Tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu dedi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 5 yıl önce yaşanan sel felaketinin ardından yürütülen çalışmalara dikkati çekti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan kurum, "Milletçe zoru başardık, yaraları sardık" mesajını verdi. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 132 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 33, İstanbul 30, İzmir ve Muğla 38, Malatya ve Hatay 34, Antalya 36, Mardin 35, Siirt 37, Diyarbakır ve Şanlıurfa 39, Erzurum ve Van 26 derece. Haberleri sunduk.
2: Reklamlar. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa
3: garanti BBVA.
4: Yurt dışı çıkış harcımı ödeyecektim, pul mu? Harç ya. Yok yok, pul. Yoksa ikisi de mi?
5: Bilmenize hiç gerek yok çünkü vergi ve harç ödemelerinizi kolayca yapabilmeniz için Garanti BBVA var. Şimdi yenilenen Garanti BBVA mobille yurt dışı çıkış harcı, sürücü belgesi, gelir vergisi gibi vergi ve harç ödemelerinizi hemen sorgulayın, kolayca ödeyin. Çünkü biz birlikte yaparız. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar Fiat.com.tr'de.

0: getir.
1: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
2: Reklamlar.

0: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Türkiye Radyoları birinci programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Tekrar günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Gündem ikinci bölümle karşınızdayız ve bu bölümde konuğumuz gazeteci Ercan Gürses telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Gürses, hoş geldiniz, günaydın.
2: Hoş bulduk Sinem Hanım, iyi yayınlar diliyorum, kolay gelsin.
1: Çok teşekkür ederiz. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini konuşacağız. Bu teklif Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi ve genel kuruldaki görüşmeleri yaklaşık 12 saat süren düzenleme açık oylama sonuçlarına göre 467 kabul, 87 ret, 7 çekimsel, 2 de mükerrer oyla kabul edildi ve yasalaştı. Bu kanunun bir koşulu var. Bu koşulu da ifade edeyim ve sizden bir değerlendirme almak istiyoruz. Koşul şu: örgütün fiili varlığına son verdiğinin ve kontrolü altında bulunan her türlü silah ve mühimmatı teslim ettiğinin güvenlik kurumlarınca tespiti ve bu tespitin teyidine dair Milli Güvenlik Kurulu kararının resmi gazetede yayımlanması. Sizden bir değerlendirme almak istiyoruz. 467 kabul oyu gerçekten rekor bir oy ve katılım. Dolayısıyla bu uzlaşıyı, bu kanunu bir değerlendirin istiyoruz.
2: Tabii en sondan başlayayım Sinem Hanım. Şöyle, 467 oydan bahsettiniz, rekor oydan bahsettiniz. Biliyorsunuz bu bir anayasa değişikliği değil, bu normal bir yasal düzenleme.
1: Evet.
2: Dolayısıyla yani katılanların salt çoğunluğu yetiyor aslında. Yarıdan bir fazlası yetiyor oylamanın. Ama bir yandan böylesi bir komisyon kurulması ve burada bir mutabakat aranması ve bu mutabakatın da bence son derecede önemli bir şekilde bulunması dünyaya, dünya kamuoyuna da verilen bir mesaj. Yani Türkiye'nin içeride bu konuda ne kadar kararlı olduğu ve içeride siyasi tartışmalara rağmen, birçok açıkçası farklı düşünceye rağmen bu konudaki çözüm iradesinin ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Bence bu son derecede önemli. Birincisi bu. İkincisi, sahada teyit ve tespit süreçleri. Bunlar elbette kolay olmayacak, onu söylemem lazım. Ama bu sürecin başından itibaren 22 aydan bu yana yaşananların hiçbirisi kolay değildi ki. Yani Sayın Cumhurbaşkanı'nın, Sayın Bahçeli'nin almış olduğu inisiyatifler, örgüte yapılan çağrı ve ardından Öcalan'ın yapmış olduğu çağrı ve sonrasında alınmış olan karar, kongre kararı ve daha sonra sahadaki uygulama, bu süreç içerisinde yaşanan provokasyonlar, zaman zaman uğranan kesintiler, İran sahasında yaşananlar, Suriye sahasında yaşananlar ve son derecede girift, keskin virajların olduğu bir süreç yaşadık ve onun ardından da bence çok önemli, şimdiye kadar çözüm iradesinin olduğu süreçlerde hiç gelmediğimiz bir aşamadayız ve ben artık bu aşamadan sonra elbette yine zorluklar yaşayacağız, elbette sıkıntılar olabilir, provokasyonlar olabilir ama bu saatten sonra geri dönüşün, bir miktar gecikme de olsa geri dönüşün mümkün olmadığı kanaatindeyim.
1: Evet.

0: siz de ifade ettiniz. Bu sürecin başı da esasında çok zordu. Yani bu aşamaya gelmek için adımlar atılması gerekiyordu. Milliyetçi Hareket Partisi lideri Bahçeli, Öcalan'a yönelik örgütü lağvetme çağrısında bulunmuştu 22 Ekim 2024'teki grup konuşmasında. İşte süreci belki de buradan başlatabiliriz. 665. günde mecliste yasalaştı bu kanun ve dolayısıyla evet bir aşama kaydedildi, ancak şimdi bundan sonraki aşama sahada teyit ve tespit süreçleri de bizleri yakından ilgilendiriyor. Zorluğundan söz ettiniz. Bir de partilerin yaklaşımını konuşalım. Evet biz rekor katılım, rekor uzlaşma diyoruz ama partiler nasıl yaklaştılar bu uzlaşıya, bu kanuna?
1: Şimdi partiler nasıl yaklaştı gerçekten çok kıymetli bir soru Sinem Hanım. Şundan dolayı söylüyorum. Yani dün gece tarihi bir geceydi, onu söyleyelim. Ve o gece alınan tavırlar bence çok ciddi anlamda önümüzdeki süreçte de çok karşımıza çıkacak. Kimin ne yaptığı tarih kitaplarında da yazacak. Siyasi tarihte de hep değerlendirilecek ve yargılanacak da, bunu özellikle söylemek istiyorum. Bakın biz neredeyse 42 yıllık Siirt Eruh'taki 1984 yılındaki terör eyleminin ardından 42 yıllık bir terör pratiğiyle yaşadık. Hepimizin hayatında maalesef. Terör pratiği sürekli olarak var. Ve dolayısıyla gelecek jenerasyonlara bunu kötü bir miras olarak bırakmamak için alınan bu inisiyatifte cesaret gösteren, başta ben açık açık söylemek durumundayım, Cumhur İttifakı ortakları olmak üzere, DEM Parti'nin de zaman zaman provokasyon içerisinden söz konusu olsa da bu konuda dik bir tavır alması, doğru bir tavır alması, bunlar son derecede önemli. Süreç içerisinde CHP'nin eski ve yeni yapılarından bahsediyorum. Yeni partiyi de bunun içerisine koyuyorum. Evet, meclis komisyonlarına katkı verdiler. Son derecede saygıdeğer bir tavırdır. Bunu da söylemem lazım. Ama yeni parti açısından dünkü Özgür Özel'in tavrı, işte grubu serbest bırakma tavrı, yönetici kadro olarak bizler evet vereceğiz ama grubum istediği gibi karar verebilir şeklindeki düşüncenin, ben son derecede sorgulamaya açık olduğu kanaatindeyim. Böylesi bir süreçte cesur, dirayetli liderlerin parti gruplarının da inisiyatifini almaları gerekirdi ki daha önce böyle şeyler oldu. Yani işte Özgür Özel'in başında, CHP'nin başında olduğu süreç içerisinde sanki sürekli olarak meclis oturumlarında grubunu serbest bırakıyormuş, bu konuda inisiyatif almıyormuş bir tavır içerisinde olduğunu düşünmüyorum. Tezkere oylamaları gözümün önüne geliyor. Başka oylamalar yani düşündüğümüz zaman ortaya çıkıyor. Şimdi dolayısıyla ben bu tavrı şöyle değerlendiriyorum. Bu süreç başarılı olursa biz bu sürecin ana muhalefet olarak en önemli halkasıydık şeklinde bir değerlendirme yapacaklar. Bunu yapmaları haklarıdır şayet bu konuda ön almış olsalar. Ama dün bakıyoruz ki yani kabul oyları CHP'den gelen ortaya çıkıyor ki 35 kabul ve red oylarının 50 civarında olduğu, daha yüksek olduğunu görüyoruz. Birincisi bu. İkincisi, Sayın Özgür Özel'in grubuna tam olarak hakim olamayacağı endişesiyle böyle bir kararı almış olabileceğini düşünmek gerekiyor. Üçüncüsü ise, yani bunu aklıma getirmek istemiyorum ama süreç akamete uğramış olsa o zaman da bu sürecin içerisinde bir çıkış yolu. Biz uyarmıştık, bu yasa eksik demiştik, bu süreçle ilgili tereddütlerimiz var demiştik diyebilmek için bunu yapmış olabilirler diye düşünüyorum. Bunun yanında İYİ Parti'nin tavrının son derecede bana kalırsa eleştiriye açık olduğunu, tamamen siyasi mülazalarla alınmış bir karar olduğunu düşünüyorum. Gelecekte Türkiye'nin terörsüz bir bölge ve terörsüz bir Türkiye hedefiyle bu kararı aldığı gün değerlendirildiğinde buna kimlerin karşı çıktığı konusunda en ön plana çıkacak olmaları bence ciddi anlamda bir soru işareti olacak kendileri açısından.
0: Dün bu evet oylarının ardından tabii kanun teklifinin yasalaşmasıyla birlikte de vekiller hatıra fotoğrafı çektiler. Bu fotoğrafa da bugün gazetelerde rastlamak çok mümkün. Kıymetli dinleyicilerimiz, bunu da ifade etmeliyim. O hatıra fotoğrafı da çok kıymetliydi. Tarih bugünü yazacak dediniz. Sayın Ercan Gürses yazacak. Artısıyla eksisiyle ve net bir şekilde bu tarihi bizler yıllar sonra belki de konuşacağız. Bir dönüm noktası, zira Türkiye için çok önemli bir dönüm noktası bu. Peki bu çerçeve yasa ne getiriyor hayatımıza? İfade etmek ister misiniz?
1: Tabii ki, tabii. Sinem Hanım şöyle, şimdi bu sürecin başından itibaren kayıtsız ve şart

0: terörün ve silahların bırakılması hedeflenmişti. Bu konuda da PKK'nın kurucu elebaşı tarafından bir açıklama ve bir irade ortaya kondu biliyorsunuz. Biz özellikten, federasyondan, konfederasyondan, bağımsızlıktan, kültürelist taleplerden hepsinden vazgeçtik diye. Yani bu tek taraflı bir beyandı yani, kabul edelim ki. Bunun ardından yaşanabilecekler konusunda, bakın şimdi biz geçmişte de eve dönüş yasaları, pişmanlık yasaları, çok sayıda yasa çıkarttık. Devletin şefkatli kollarına kandırılmış örgüt üyelerinin teslim olması konusunda iradeler ortaya koyduk. Konjonktür müsait olmadı. Zaman zaman yani projeksiyonlar eksik oldu belki. Zaman zaman dış provokasyonlar etkili oldu ama olmadı. Şimdi gelinen aşamada bakın bu kadar terörü sahada yenmiş, bölgede ciddi anlamda geriletmiş bir ülke olarak, bu noktaya yaklaşmış bir ülke olarak son derece de Ali Cenap bir tavırla böylesi bir yasayı çıkartarak bir anlamda örgütün Türk vatandaşı olan üyeleri arasında terör örgütü propagandası yapmak, yardım ya yataklık yapmak, bir anlamda üyesi olmak ve bilinçli olarak yardım etmek gibi suçlarda denetimli serbestliği devreye sokmak, ki bu bizim mevzuatımızda var biliyorsunuz. 15 yıla kadar olan suçlarda denetimli serbestlik 5 yıl, daha üstünde olan suçlarda 10 yıl olarak uygulanacak ve bu bir af olmayacak. Bunu özellikle vurgulamam lazım.
1: Evet.
0: Çünkü yani bu suçu yeniden işlemeleri durumunda eski cezalarını da çekmiş olmak gibi bir durumla karşı karşıya kalacaklar. İkincisi ve daha önemlisi, eline silah aldığı değerlendirilen örgüt mensuplarının asla bu yasadan yararlanamamaları.
1: Evet.
0: Aynı zamanda örgütün yönetici kadroları, işte Kandil'deki kadrolarının bundan yararlanamamış olmaları ve bu konuda yapılan tezviratlara karşın şunu da söyleyelim. Öcalan'la ilgili de bir düzenleme olmadığını defalarca hatırlatmak lazım. Yine anayasanın ilk 4 maddesi, vatandaşlık tanımı vesaire gibi bu konuda tezviratlar üretildi. Bunlarla herhangi bir ilgisi olmayacak. En önemli adım bu. Bence bir yasal mevzuat ortaya konuyor ve eline silah almamış, kandırılmış örgüt mensuplarının topluma entegrasyonu yönünde adımlar atılıyor. İkincisi bir denetim ve izleme mekanizması. Birisi mecliste kuruluyor. Birisi de meclis başkanının riyasetinde kuruluyor. Diğeri de Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında kurulacak. Ve bunlar sahadaki gelişmeleri takip edecekler. Üçüncüsü ve bence çok önemli, onu söylemem lazım Sinem Hanım. Normal şartlarda yasalar biliyorsunuz bir son maddesiyle yürürlüğe girer.
1: Evet.
0: Bu kanun yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer denir. Bu kanun öyle değil ama. Bu kanunda deniyor ki Milli Güvenlik Kurulu'nun sahadaki gelişmeleri teyit ve tespit ettiği anda yürürlüğe girer. Bir devlet kararı gerekiyor. Devlet diyecek ki evet, örgüt kendisini lağvetti, feshetti. Bunu da sahada gördük. Ondan sonra yürürlüğe girecek. Bence bu önemli. 1 Ekim tarihinde bir Milli Güvenlik Kurulu yapılması öngörülüyor. Bilmiyorum o güne kadar yetişir mi, bu karar alınır mı? Ama yetiştiği zaman bu kararın alınması söz konusu. Ve kanunda bir şey daha öngörülüyor. Bu karar alındıktan, MGK kararı geldikten, fesih gerçekleştikten sonra 6 aylık bir süre tanınıyor.
1: Evet.
0: O 6 ay içerisinde başvuranlar, bizim dış temsilciliklerimize ya da Türkiye'ye başvuranlar bu süreçte yararlanacaklar bu kanundan. Ama 6 ay içerisinde başvurmayanlar o kapıdan geçemeyecekler. Bunu da söylemek lazım. Ben açıkçası bu sürecin sonunda işte şu soruyu soranlar da var. Deniyor ki PKK tüm gruplarıyla silah bırakacak mı? Çünkü homojen bir yapı değil. 40 yılı aşkın bir süredir faaliyette. Sovyetler Birliği'nden, Amerika Birleşik Devletleri'nden, Avrupa ülkelerinden, İran'dan, o dönemki Suriye'ye kadar herkesin kullandığı bir aparat haline gelmiş bir örgüt.
1: Evet.
0: Elbette zorluklar var ama bence yani bu sürece katılmayanlar marjinalize olmaya ve zaman içerisinde sönümlenmeye mahkum olacaklar. Ben sadece bunun bile çok büyük bir kazanım olacağını düşünüyorum. Yani inşallah tamamen başarırız ama süreç akamete bile uğrasa artık eski güçlerinde olmayacaklar. Bunu net bilmek lazım.
1: Evet, dün siyasilerden de açıklamalar vardı. DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan, tarihsel ilişkimizi düzeltme ve doğru bir buluşmayı gerçekleştirmenin adımıdır diyor bu yasa için. Ve bu yasa ve süreç taviz değildir. Yenme ve yenilme hiç değildir. Bu sürecin tek kazananı 86 milyon yurttaşımızdır diyor. İşte bu çok önemli bir açıklama. Ne dersiniz Sayın Ercan Gürses? 80

0: 6 milyon yurttaş kazanacak inşallah.
1: Yani şunu söyleyeyim, Tuncer Bakıran başta olmak üzere DEM Parti'nin yönetici kadrosu, yani en başında gelen ekibi son derecede sorumlu açıklamalar yapıyor. Onu söyleyelim Sinem Hanım. Çünkü şundan dolayı söylüyorum, bu süreç içerisinde zaman zaman oradan da provokatif açıklamalar geldi. Kandil'den de geldi, DEM Parti'den de geldi. Ama bu süreci akamete uğratma yönünde çabalar da olabilir, onu da söyleyelim. Bu konuda çok ciddi bir sağduyu gelişti. O sağduyunun bence sesi olarak ortaya çıkartılıyor. Bence de kazanan Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkes, bütün vatandaşlar. Çünkü yani Allah korusun, her şey tersine dönse, tekrar şehit cenazeleri gelmeye başlasa ve bu çatışma, daha doğrusu terörle mücadele konusunda yeniden kaynaklarımızı ciddi anlamda akıtmaya devam etsek, bu süreçten kim kazanacak? Yani bunu böyle düşünmek lazım. Dolayısıyla gelecek jenerasyonlara bunu miras bırakmamak ve komşu ülkelere de terörle yaşama konusunun tek alternatif olmadığını ispat etmek açısından çok önemli bir fırsattı. Ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Yıllar sonra bu bir açıkçası, yani elbette kehanet vesaire böyle bir şey değil ama yıllar sonra insanlar düşündüklerinde diyecekler ki iyi ki meclis o kararı almış. Biz o sürede karşıydık belki ama bakın şu anda işte bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda, ilerleyen yaşlarımızda yaşadığımız terörü gelecek jenerasyonlar yaşamıyorlar.
0: Evet inşallah.
1: Bence bunu 2.3 trilyon dolar Sinem Hanım.
0: Evet.
1: Korkunç bir rakam. Sayın Cumhurbaşkanı verdi bu rakamı. Bizim gayri safi yurt içi hasılamız 1.7 trilyon dolar.
0: Ya.
1: Nasıl bir rakam olduğunu düşünebiliyor musunuz? Binlerce canımızın tabii parayla yan yana getirilmeyecek kadar değerli olduğunu da hatırlatmama
0: kesinlikle,
1: bile gerekiyor. Yani dolayısıyla kaynaklarımızı kendimize harcayacağız bu süreç sonlanırsa. Ben çok iyi niyetli bir çaba olduğunu düşünüyorum. Ola ki sıkıntı oldu, bakın ola ki sıkıntı oldu, benim yine bu çabanın öncülerini böyle sitayişle anmama engel değil. Böyle bir çabayı, böyle bir dirayeti gösterdikleri için.
0: Çok çok kıymetliydi söyledikleriniz Sayın Ercan Gürses. Gerçekten biz istiyoruz ki yıllar sonra evet böyle bir aşamadan geçildi ama iyi ki de olmuş. İşte bunu konuşalım. İnşallah bu temennilerle sohbetimizi sizinle noktalıyoruz. Çalışmalarınızda da kolaylıklar dileriz. Sağolunuz.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler.
1: Kolay gelsin.
0: Gazeteci Ercan Gürses bizimleydi.
2: Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak, dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak, hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Sayın Rıza Okur'un, kıymetli spikerimiz Rıza Okur'un sesinden dinledik biraz önce. Ormanlarımızı koruyalım hatırlatmasıyla başlıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz son bölüme. Ve bu bölümde Habertürk TV meteoroloji mühendisi Sayın Hüseyin Öster bizimle. Sayın Öster hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. İyi sabahlar Sinem Hanım.
1: Çok teşekkür ederiz. Yaz döneminde hava durumunu da konuşuyorsak elbette ki ormanlarımızı koruyalım hatırlatmasını da yapmak durumundayız. Zira havalar ısınıyor ve bazen rüzgarın da etkisiyle birlikte maalesef işte o ormanların yandığına şahitlik edebiliyoruz. Şimdi öncelikle hava durumuna dair detayları dinleyelim sizden. Ardından tabii ki dileklerinizi, sizin de isteklerinizi duymak isteriz.
2: Şöyle Sinem Hanım, aslında orman yangını için en kötü koşul, yani olumsuz koşul, yüksek sıcaklık, düşük nem oranları ve maalesef bu önümüzdeki bugünden itibaren 4 gün boyunca Akdeniz'de sıcaklık yüksek, 38 ila 41 derece, Güney Ege'de de öyle, Bodrum çevresi ve tüm Akdeniz'de ve havadaki bizim meteorolojide bağıl nem dediğimiz nem oranları %100.

0: %40'lara, %30'lara kadar düşebilecek. Rüzgarlar biraz zayıflıyor ve kuzeyden güneye doğru esiyor. Yani deniz üzerinden esmiyor da kara üzerinden esiyor. Konya üzerinden, Ankara üzerinden Antalya çevresine doğru. Bu durum yine orman yangını riskini ülkemizde gelecek 4 gün boyunca aşırı seviyeye taşıyor. Çok dikkat edelim diyoruz. Ormanlardaki kirlilik buna en büyük etkenlerden biri. Ateş yakmak, herhangi bir tarlada kaynak yapmak, anız yakmak gibi birçok ana sebeple yine şu 4-5 gün yangın çıkmasın ve hepimiz artık duyarlı olalım diyoruz. Evet. Sesimiz kime ulaşıyorsa.
1: Evet.
0: Hava tahminleri bölgesel olarak bize unutamayacağımız bir yaz mevsimi yaşatıyor aslında. Özellikle Marmara'da İstanbul'un bu geçirdiği yaz mevsimi ve şu önümüzdeki haftanın tahminlerine bakınca yani 40 yaşında bir insanın görebileceği en serin yaz mevsimini yaşıyor İstanbul diyebiliriz. Benim de bireysel kariyerimde anlattığım ortalama sıcaklıkların bu seviyelerde olduğu, hissedilenlerin ara sıra yükseldiği ama bu seviyelerde olduğu ilk yaz mevsimi oluyor bu. Şimdi bütün dünyadaki bu kadar büyük bir sıcaklık artışı yaşanırken Türkiye'ye serin havalar yine Ukrayna üzerinden, Rusya, Batı Rusya üzerinden adeta kurtarıcı olarak sarkıyor. Ve şu önümüzdeki 4 gün cumartesiye kadar yeni yağışlar var. Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz ve zaman zaman İstanbul çevresinde cuma cumartesi yağabilir. Hava sıcaklıkları 27 ila 30 derece Marmara'da. Ancak İç Anadolu'ya ve Akdeniz'e doğru uzandıkça bu 27 dereceler 32 derecelere çıkıyor. Başkent Ankara'da bu perşembe ve cuma biraz rüzgarlı bir hava bekliyoruz, onu söyleyelim. Esinti rahatsız edebilir. 40-45 kilometre ile rüzgarın esmesini bekliyoruz bu perşembe ve cuma. Hı hı. Ancak haftada bu haftada yeni yağmur yok. Güneşli bir hava olacak. Ankara, Eskişehir ve Konya çevresi de buna dahil. Kıyı Ege ve Akdeniz'i söyledik, çok yüksek sıcaklıklar var ama Güneydoğu Anadolu'da da gölgede 42-43 derece gibi artık insan sağlığını tehlike altına sokacak kadar yüksek sıcaklıklar altındayız. Ve bu hafta da bu durum geçerliliğini sürdürüyor. Basra Körfezi'nin sıcak havası bütün Orta Doğu'yu ve bizim Güneydoğu Anadolu'muzu adeta kavuruyor. Bu haftada yeni bir gelişme bu bölgede yok. Ancak kuzeyde hem Karadeniz'de hem Marmara'da hem de Batı Karadeniz İç Anadolu arasında, yani Bolu, Kastamonu, Ankara, Kızılcahamam gibi yerlerde ciddi bir serinlik bekliyoruz. Perşembe, cuma, cumartesi 26 derecelere kadar gölgede hava sıcaklıkları düşebilir. Şöyle söyleyebiliriz, 20'li bir dereceyi İngiltere'de bile şu anda konuşmuyorlar. Ya 30'lular ya da 40'a ne zaman tekrar çıkarız gibi sağlık sorunları da artıyor tabii. Bunu böyle söylemesi çok rahat 40 dereceyi bir kuzey ülkesi için ama ben aradaki farkı anlatmak için söylüyorum. Bu yıl gerçekten kayıtlara geçen, bizim daha çok araştıracağımız, üzerine yazılar yazacağımız bir mevsim oluyor ülkemiz için. Burada birkaç şey olumsuz. Bir tanesi orman yangınları, bir tanesi de Güneydoğu'da ve Akdeniz'de aşırı sıcaklar ve kirlilik. Buna bağlı olarak kirlilik. Rüzgarların estiği yönler denizlerimizin sağlığını çok etkiliyor. Denizden kıyıya doğru esen rüzgarlar pislikleri de aynı zamanda kıyıya vururken, kıyıdan denize doğru esen rüzgarlar bunları temizliyor adeta. Yayıyor, açıyor ama aslında temizlediği yer yine kendisi denizin. Açıklarda bu kez çökme ve batma sonucu bu plastik çöpler yine bizim hayatımıza giriyor. Bu konu bu yazın önemli bir gündem maddesi haline geldi.
1: Kesinlikle.
0: Turizmde dünyanın göz bebeği olan bir ülke ve kıyıları Akdeniz. İşte Portekiz, İtalya, İspanya da dahil, yani bu alan Türkiye'nin de harika. Bu alan gerçekten bu yıl çok kirlendi.
1: Evet.
0: Yakın komşu ülkelerimizdeki uzun süren orman yangınları sebebiyle hava kalitemiz de değişti.
1: Hmm.
0: Artık çeşitli bitkilerin daha az ama çeşitli bitkilerin de çok daha fazla polen yaydığını söylüyor. İklim ve çevre bilimciler biz de bu konuları, hani şehirlerde soluduğumuz hava, ya bu hava bugün başım ağrıyor ya da bugün daha halsizim gibi şeyler, şikayetler varsa bunların bir kısmı hava kalitesiyle ilişkili olabilir.
1: Hı hı.
0: Akdeniz'de bile hava kalitesi çok yüksek değil maalesef. Bu da ikinci olumsuz kısım oldu. Bunun dışındaki serinlik ve bu hafta sonu gelirken beklediğimiz yağışlar, yani bunaltıcılığı azalttı. Şu günleri daha iyi geçirmemizi sağladı da umarız diye düşünüyoruz.
1: Evet, hava kalitesi gerçekten çok çok önemli. Bol oksijen aldığımızda o deliksiz uykuyu hepimiz çok severiz, öyle tahmin ediyorum. Ama gerçekten havanın sıcak olduğu dönem

0: Sistemlerde de bölünen uykular zulüm haline gelebiliyor
1: Evet.
0: bazen.
1: Tabii ertesi gün iş var. Okullar öğrenciler için belki tatil ama yetişkinler olarak yarı uykulu bir
0: Evet.
1: şekilde trafikte geziyoruz. Bu da riskli bir durum.
0: Kesinlikle.
1: Daha sağlıklı bir hafta sonu geçireceğimizi düşünüyorum.
0: İnşallah.
1: Serinlik de geliyor. Tabii birbirimize tahammül seviyemizi de lütfen artıralım. Bu sıcaklarda olumsuz
0: Evet.
1: olaylara da karışmamaya çalışalım. Özellikle
0: Peki.
1: güney bölgelerde diye hatırlatalım efendim.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Kolaylıklar dileriz
1: teşekkür ederim. Sağlıklı
0: çalışmalarınızda.
1: günler olsun.
0: Sağ
1: Hoşçakalın.
0: olunuz. Habertürk TV Meteoroloji Mühendisi Sayın Hüseyin Östelson olarak bizimle birlikteydi kıymetli dinleyicilerimiz. Yapımcımız Veli Yıldız, teknik yönetimde Yıldıray Çetin, mikrofonda Sinem Yıldırım Yalçın. Yarın yine 7.30 haberlerin ardından bizler bu mikrofonlardan size sesleneceğiz. O zamana değin, hoşça kalın, sağlıkla kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Spordaki rekabetin en büyük sahnesi Olimpiyat oyunları. 1960'ta İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen turnuva 83 ülkeden 5338 kişinin katılımıyla başladı. Sporcular 17 dalda yapılan 150 yarışta kıyasıya mücadele etti. Boksta Muhammed Ali rakiplerini kolaylıkla eleyerek zirveye tırmandı. Roma'daki oyunlara Etiyopyalı atlet Abebe Bikila damga vurdu. Uygun ayakkabı bulunamadığı için 42 kilometre 195 metrelik maratonu çıplak ayakla koşan Bikila, olimpiyatlarda altın madalya kazanan ilk Afrikalı atlet unvanını aldı. Ayrıca üst üste iki olimpiyat maratonu kazanan ilk atlet olarak da tarihe geçti. Binicilik dalında yarışan İtalyan iki kardeşten Raimondo altın madalya, abisi Piero Dinzeo ise gümüş madalya kazandı. Bu sonuçla ilk kez iki kardeş birincilik ve ikincilik kürsüsüne beraber çıktı. 1960 Roma Olimpiyatlarında Sovyetler Birliği 43 altın, 29 gümüş, 31 bronz madalyayla zirvede yer aldı. Amerika ikinci, ev sahibi İtalya üçüncü oldu. Türkiye ise 7 altın, 2 gümüş madalyayla oyunları 6. sırada tamamladı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
0: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar iklim sada. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İki toplantı arasında
4: yüksek proteinli bir şey ye. Sardener tonlu aç ye.
5: Günlüğünün 24 saati. Günlüğümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Süpürge deyince vatan.
3: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
4: Kazancım net, sigortam net.
5: Lezzet arıyorsan
4: Festi.
5: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
4: buldum.
5: Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan
4: Opet'te duracaksın.
5: Aradığın ne varsa
4: buldum.
5: Opet'te bulacaksın.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Reklamlar.
8: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Kin ve Suç 9. Bölüm. Yazan Jeffrey Archer. Radyoya uygulayan Gülseven Güven. Yöneten Semih Sergen. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Lemi Bilgin, Vladek Serhat Nalbantoğlu, Henry Zafer Ergin, Leroy Ertan Savaşçı, Zafya Asuman Bayraktar, David Fikret Erdin, Komiser İstemi Betil, Polis Orhan Aral, Garson Teoman Gülen, Sekreter Emine Orhun.

1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya geldi. Boston'da doğan ünlü banker Richard Kane'in oğlu William çabuk gelişip büyüdü. Babasını kaybettiği zaman 6 yaşındaydı ve onun kudretini daha çocuk yaşta kullanmaya başladı. Digeri ise Vladek'ti. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açtı. İlk çocukluk yılları onu bulan orman bakıcısının yanında ve baronun şatosunda geçti. Birinci Dünya Savaşı çıktığı zaman Vladek, baronun oğlu Leon'la en güzel günlerini yaşıyordu. Ama düşman askerlerinin şatoya geldiği ilk gün Leon'u yitirdiler. Zindanda geçen günlerde ise baron, Vladek'in de kendi gibi tek göğüslü olduğunu gördü, oğlu olduğunu anladı ve bir akşam tüm mülkünü, aile bileziği olan armalı gümüş küyeyi ona bırakarak öldü. Sonra esir kampına gönderildi Vladek. Ama oradan kaçmayı başardı. Kendini Amerika'da, Boston'da buldu. 15 yaşındaydı. Kolundaki küyeye bakıp ona Abel Rosnovski adını vermişlerdi. Aynı yıllarda William zengin ve soyluların devam ettiği bir okulda okuyordu. Annesi Henry Osborne adında biriyle evlenmişti. William

0: babasına başından beri karşıydı ama en kocasını çok seviyor, sağlığı için tehlikeli olmasına rağmen bir çocuk bekliyordu. Doğuma yakın Henry'nin onunla parası için evlendiğini öğrendi. Hayatında başka kadınlar da vardı. Bir kumarbaz, bir sahtekardı. Fenalaşıp kaldırıldığı hastanede bebeğiyle birlikte öldü. Aynı gece William Henry'yi evden kovdu. William Lovelady, yani yeni adıyla Abel, ilk kez Boston'un ünlü Plaza Oteli'nde karşılaştılar. Abel garson, William'sa önemli bir müşteriydi. Bu dönemde Abel kendini yetiştirmeye çalışıyordu. Lisan derslerinden, gece kurslarından sonra Kolombiya'yı da bitirdi. Bir gün plazadaki çalışmasını beğenen Richmond Otelleri sahibi David Leroy'dan iyi bir teklif aldı. Önce Richmond Otelleri'ne yönetici, daha sonra da ortak oldu. Aynı yıllarda William Harvard'ı bitirmiş, bankasında önemli bir göreve atanmıştı. Bu sıralarda dünya 1929 ekonomik krizi içindeydi. Her gün yüzlerce firma batıyor, intiharlar birbirini kovalıyordu. William, Catherine'le bu sıralarda tanıştı. İlk kez evlenmeyi düşünüyordu. Abel ise otellerin sahibi Leroy'un kızı Melanie'ye aşıktı. Ama Melanie Abel'e kahkahalarla gülüp böyle bir şeyin olamayacağını söylemişti.
1: Abel, iflas ettim.
2: Ne?
1: Amerika'nın yarısı iflas etti. Şu işe bak.
2: Ama hala 11 otelim var.
1: Vardı. Geçmiş zamanı kullanmalıyız. Artık hiçbiri benim değil. Banka geçen perşembe hepsine el koydu. 10 yıl kadar önce otellere teminat göstererek bankadan 2 milyon dolar borç almıştım. Bunu hisse senetlerine, tahvillere yatırdım. Durumum iyiydi. Bu yüzden de senden önce otellerin zarar etmesi bana pek dokunmuyordu.
2: Peki şimdi ne oldu?
1: Bankadan aldığım borcu istiyorlar ama ödeyecek durumda değilim.
2: Çılgınlık bu Davis. Şu anda otelleri satmalar onlara bir şey sağlamaz ki. Bizi destekleseler bu işin altından rahatça çıkarız.
1: Senin bunu başaracağını biliyorum evlat. Onlara senden söz ettim ama olmadı.
2: Geçen perşembe bankayla ben de konuştum Davis. Ama o kendini beğenmiş müdürleri benimle konuşmak istemedi.
1: Konuşsan da artık bir şey değişmez Abel.
2: Otellerin %25'inin benim olduğumu unutuyorsun Davis.
1: Abel, umarım bütün paranı bana yatırmamışsındır.
2: Yatırdım ama pişman değilim. Akıllı bir insanla kaybetmek bir aptalla kazanmaktan daha iyidir he?
1: Biliyor musun evlat, sen bir insanın elde edebileceği en iyi dostsun. Bu oteli geliştirdin, karlı hale getirdin. Bense iflas ettirdim. Kızım da seninle evlenmeyi reddediyor. Sana verecek ikinci bir kızım olmamasına üzülüyorum. Abel, kimse bana senden daha iyi, daha sadık davranmadı. Aileme girmen beni gururlandırırdı. Birlikte iyi bir ekip kurardık. Ama sen tek başına da işin üstesinden gelirsin. Daha gençsin. Önünde bütün bir gelecek var.
2: Bana böylesine güvendiğin için teşekkür ederim. Telaş ne? Yoksa oteli teslim almaya mı geldiler?
3: Birisi pencereden atladı.
2: Nereden?
3: 17. kattan efendim.
2: Ne? Ne diyorsun sen?

0: Evet. Nereli olduğunu ya da bir yakını tanıyor musunuz?
1: Evet. Dallaslıdır.
0: Dallaslı.
1: Kızı Melanie üniversite kampüsünde kalıyor.
0: Tamam. Ona hemen birini yollayalım.
1: Yok. Hayır. Bu işi ben yaparım.
0: Teşekkür ederim. Böyle haberleri bir yabancının vermesi iyi olmuyor.
1: Ne kadar korkunç. Ne gereksiz bir iş yaptı.
0: Bugün Chicago'daki 7. intihar bu.
1: Bana koyu bir kahve getirin. Şekersiz.
2: Peki efendim.
1: Yatağı hiç bozulmamış. 3 mektup bırakmış. Tanrım. Demek daha önceden yazmış bunları. Melanie'ye, avukatına ve bana.
3: Sevgili Abel, bankanın kararından sonra tek kurtuluş yolunu seçiyorum. Yeni bir hayata başlayamayacak kadar yaşlıyım. Durumu kurtaracak tek kişi sensin. Otellerin %75 hissesini sana bırakıyorum. Bunun değersiz olduğunu biliyorum ama otellerin yasal sahibi oluyorsun. Bankayla anlaşabilirsin belki. Sana güveniyorum. Geri kalan her şeyimi, ev dahil, Melanie'ye bırakıyorum. Lütfen durumu ona sen anlat. Damadım olsaydın seninle gurur duyardım.

0: Buyurun Bay Rosnovski. Bay Kane sizi kabul edecekler.
1: Teşekkür ederim. Buyurun. Oturun Bay Rosnovski. Sanırım son durumu ayrıntılarıyla bilmek istersiniz. Elbette. Bay Leroy'un trajik ve zamansız ölümünden sonra
2: senin acımasızlığın sebep oldu onun ölümüne.
1: Banka oteller için bir alıcı bulana dek şirketi yönetme sorumluluğunu size verdi.
2: Evet.
1: Eğer işten uzaklaşmak isterseniz banka bunu anlayışla karşılayacaktır.
2: Hakaret edici bir öneri bu Bay Kane.
1: 2 milyonluk borç ödenene kadar merhum Bay Leroy'un mallarının bizim emrimizde olduğunu belirtmek istiyorum. Ama oteller konusunda bir karara varmadan sizinle görüşmek istedik. Eğer otelleri alacak birini tanıyorsanız, çünkü Richmond otelleri gerçekten değerli.
2: Ama beni desteklemenizi sağlayacak kadar değil. Bir alıcı bulmam için ne kadar süre tanıyorsunuz?
1: 30 gün.
2: Bay Kane, bana zaman tanır desteklerseniz 11 otelde kar etmeye ve borçlarını ödemeye başlar. Bunu başaracağımı biliyorum. Bunu kanıtlamam için bana fırsat vermenizi rica edeceğim.
1: Bizimle görüşmeye geldiğinde Bay Leroy da aynı şeyleri söylemişti Bay Rosnovski. Ama zor günler geçiriyoruz. Biz otelci değiliz, bankacıyız.
2: Otelde çalışanlar için durum çok güç. Eğer evlerini de alırsanız ne yaparlar? Ne olacağını sanıyorsunuz?
1: Ne yazık ki bu bizim sorumluluğumuza girmiyor Bay Rosnovski. Ben bankanın çıkarlarını düşünmek zorundayım.
2: Yani kendi çıkarlarınızı demek istiyorsunuz Bay Kane.
1: Haksızlık ediyorsunuz. Durumunuzu takdir etmediğimi sanıyorsanız yanılıyorsunuz Bay Rosnovski.
2: Ne yazık ki Bay Leroy konusunda anlayışınızı yerinde kullanamadınız Bay Kane. Ona çok yararı dokunurdu. Onu öldürdünüz Bay Kane. Onu pencereden aşağı siz ittiniz.
1: Lütfen sakin olun Bay Rosnovski.
2: İşler yolunda gittiği zaman diyeceğiniz olmuyor. Ama zor günlerde müşterilerinizi harcamakta üstünüze yok.
1: Bu tür konuşmanın size bir yarar sağlayacağını sanmıyorum Bay Rosnovski. Sizi uyarmak zorundayım. Eğer 30 gün içinde bir alıcı bulamazsanız otellerinizi açık arttırmayla satışa çıkarmak zorunda kalacağız.
2: Sicilimi biliyorsunuz ve beni desteklemiyorsunuz. Buradan hangi cehenneme gitmemi öneriyorsunuz?
1: Korkarım bu konuda hiçbir fikrim yok Bay.

0: Krosnovski. Bu size bağlı. Yönetim kurulu benden borcun en kısa zamanda ödenmesini sağlamamı istedi. Ben bunu yapmaya çalışıyorum. Bugün 4 Ocak. Belki 4 Şubat tarihini geçirmeden benimle temasa geçer, alıcı bulup bulmadığınızı söylersiniz. İyi günler Bay Rosnovski.
1: Bay Kane, telefon konuşmamızdan sonra yardım elinizi uzatacak kadar duygulu davranacağınızı ummuştum. Yanılmışım. Siz de diğerleri kadar katı, acımasız bir insansınız. Gece yattığınızda Bay Kane, kesinlikle beni düşünün. Sabah uyandığınızda da. Çünkü ben sizi bir an olsun düşünmeden, sizi nasıl mahvedeceğimi planlamadan durmayacağım.
2: Ne korkunç bir adam.
0: Hayır. İş ortağını öldürdüğümüzü düşünüyor. Şimdi de çalışanlarını hiç düşünmeden şirketini satıyoruz. Yönetim kurulunun onu desteklemeyi reddetmesine üzüldüm. Zor günler yaşıyoruz. Bana avukatım Bay Cohen'i bağlı.
3: Birisi sizin Chicago'daki Richmond Oteli'ni kundakladığınızı söylüyor. Çünkü mali kriz yüzünden her şeyinizi yitirmişsiniz. Sigorta parasına ihtiyacınız varmış.
1: Komiser, bunu söyleyen çıldırmış olmalı.
3: Sakin olun. O sırada Boston'da bankayla konuşmaya gittiğinizi biliyorum. Üstelik Chicago'da otelleri yakmakla değil, kurmakla ün saldınız.
1: Birisi otelimi kületti. Tanrım, nedir bu başıma gelenler?
3: Otele ya da size kin tutan biri var mı?
1: Birkaç kişi olabilir. İlk geldiğimde yolsuzluk yaptıkları için birkaç kişiyi işten çıkarmıştı.
3: Kaygılanmayın, bu kişiyi bulacağım. Unutmadan söyleyeyim, sigortadan bir bey. İsmi Henry Osborne. Sizi arıyordu. Bu otelde kaldığınızı söyledim. Neredeyse gelir sanırım.
4: Tatsız bir durum Bay Rosnovski. Şirketin durum aydınlanıncaya kadar size bir ödemede bulunmayacak.
1: Bulunsa da önemli değil benim için.
4: Neden? Oteli tekrar inşa ederdiniz.
1: Ne gezer? Şirket gırtlağına kadar ipotekli Bay
4: Osborne, Henry Osborne.
1: Evet Bay Osborne. Banka her şeyi satmam için baskı yapıyor.
4: Bankaların durumu pek parlak değil ama yöneticiliğiniz başarılı, bunu herkes biliyor.
1: Bu banka böyle düşünmüyor.
4: Continental Tours mu?
1: Yok. Boston'daki Kane ve Cabot Bankası.
4: Ne?
1: Bir şeyiniz yok ya Bay Osborne. Renginiz bembeyaz oldu.
4: Yok. Hayır, iyiyim.
1: Bu bankayı bilir misiniz?
4: Aramızda kalacağından emin olabilir miyim?
1: Elbette. Onlardan nefret ediyorum. Özellikle o kendini beğenmiş müdürlerinden. William Kane adında biri.
4: Dikkatli olun, korkunç biridir o.
1: Demek tanışıyorsunuz. Anladığım kadar da pek sevmiyorsunuz Bay Osborne. Nedeni beni ilgilendirmiyor. Ama sizinle işbirliği yapabiliriz. Bay Kane'le hesaplaşmam gereken bir konu var.
4: Güzel. Benim de onda alınacak bir hesabım var Bay Rosnovski. İşin içinde William Kane olunca... size yardımcı olmak için yapmayacağım şey yoktur Bay Rosnovski.
5: Efendim, David Max'ın öğle yemeğini kendisiyle yiyip yiyemeyeceğinizi soruyor.
1: David Max mi? İsim yabancı gelmiyor. Ama hatırlayamadım.
5: Kendisi bu otelin sahibidir Bay Rosnovski.
1: Evet. Lütfen Bay Maxton'a kendisiyle yemek yemenin bana onu vereceğini söyleyeyim.
6: Kabul ederseniz gerçekten çok sevinirim.
1: Bana otelin yöneticiliğini önermekle onurlandırdınız Bay Maxton. Bankanın bana tanıdığı süre 3 gün sonra bitiyor. Hala çılgın gibi bir alıcı arıyorum. Eğer bulamazsam ünlü otelinizde çalışmak benim için zevk olur.
6: Anlaştık sayılır. Zamanı gelince bana durumu bildirin lütfen. Nasıl olsa otelimizde kalıyorsunuz. Şimdi ben izninizi isteyeceğim. Sizinle tanışmak beni mutlu etti. Sonra görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Ben biraz daha

0: kalmak istiyorum.
1: Başka bir şey emreder misiniz efendim?
0: Yok, teşekkür ederim. Yalnız birkaç gündür kafama takılan bir soru var. Sizi bir yerden tanıyor gibiyim.
1: Evet, olabilir.
0: Birbirimizi tanıyoruz değil mi?
1: Evet, tanıyoruz bilerek.
0: Ah, Zafya, Zafya, Zafya'sın sen. Amerika'ya aynı gemiyle geldik.
1: Chicago'ya gelir gelmez beni arayacaktın güya. Oysa yıllar geçti ve aramadım bile.
0: Biliyorum biliyorum. Beni bağışla ne olur. Bu gece birlikte yemek yiyelim ha? Saat 7'de Yeşil Papağan'da, tamam mı?
1: Oo, yo, orası çok lüks. Daha gösterişsiz bir yer olsun. Sasıç'ta. Nerede biliyor musun?
0: Bilmiyorum ama bulurum. Seni gördüğüme çok sevindim.
2: Kin ve Suç. Oyunumuzun 9. bölümünü sunduk.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömüroğlu. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Kanunun yürürlüğe girmesi için terör örgütü PKK-KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Kurtulmuş, kanun teklifinin 467 oyla kabul edilmesine ilişkin de tarihi bir başarıdır ifadelerini kullandı. Meclis Başkanı terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihi bir adım daha atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi yapılan görüşmelerin ardından kabul edilerek yasalaştı. Kararın ardından devlet erkanından arka arkaya önemli mesajlar geldi. Yapılan açıklamalarda kanunun milli birlik ve terörsüz Türkiye hedefi açısından tarihi bir dönüm noktası olduğuna vurgu yapıldı. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Şimdi merak edilen soru sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği. Yürürlük aşamasına geçilmesi için öncelikle terör örgütünün silah bıraktığının Milli Güvenlik Kurulu tarafından teyidi beklenecek. Sürecin takibi için güvenlik ve siyaset ayağı olan ikili mekanizma kurulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklendiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine dedi. Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Stoker'le düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Bulgaristan'da temaslarda bulunacak. Çiftçi Bulgar mevkidaşıyla yeni nesil organize suç örgütleriyle ortak mücadeleyi görüşecek. Sınır geçişleri ve karayolu ticaretinin hızlandırılması da gündemde olacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımına yönelik olarak 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırı dosyasının faili meçhul suçları araştırma dairesi tarafından yeniden incelendiğini ve 5 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu. Balıkesir Sındırgı'da depremzedeler için inşa edilen 305 konut tamamlandı. Konutlar AFAD koordinasyonunda ve TOKİ işbirliğiyle yapıldı. Depremin birinci yılında hak sahipleri noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. İkinci nakil tercih başvuruları yarın akşama kadar alınacak.

0: ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dini lider Müçteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkiyan, Hamane'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri sunduk.
1: Reklam.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Lütfen dikkat.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
4: Vakıfbank daima seninle.
5: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
8: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.

Bölge gündeminde birlikteliğimize başladık sayın dinleyiciler. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından sesleniyoruz. Sizlere hoş geldiniz programımıza. Bugün programı Kemal Ökten ve Erdal Çakmak birlikte hazırladı. Özcan Öztoklu teknik yönetimde, ben Rıza Okur sunacağım. Ne var programımız içerisinde, kısaca bir bakalım. Az sonra ilk sayfa köşemizde yerel basından gazete başlıklarına şöyle bir bakacağız. Hava ve yol durumuna ilişkin bilgileri paylaşacağız. Bölgemizden haberler köşemizde Antalya, Burdur ve Isparta'dan haberleri muhabir arkadaşlarımız bize aktaracak ve spor köşemizde spor yorumcusu Ahmet Karaben'le bölgemizi ulusal liglerde temsil eden takımlar hakkında bilgi alacağız kendisinden. Ve dolayısıyla biz hemen ilk sayfa köşemize başlayalım. İlk sayfa. Akdeniz gerçekte başlayalım ilk sayfaya.

Burada mesele parsel değil, falezler haberini görüyoruz. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Antalya İl Koordinasyon Kurulu Genel Sekreteri ve Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Karancı, ilk kez Akdeniz gerçeğin kent gündemine taşıdığı falezlerde bulunan binanın konut alanından otel alanına çevrilmesi konusuna ilişkin yaptığı açıklamada falezlerin korunması gerektiğini belirtti. Evet, falezlerin korunması gerektiği birçok kişi ve kurum tarafından belirtiliyor ama falezlerin üzerindeki yapılaşma da devam ediyor. Atıklarla kararlı mücadele sürecek Antalya Valisi Hulusi Şahin, Kaleiçi Yat Limanı'nda düzenlediği basın toplantısında deniz yüzeyinde tespit edilen plastik atıklarla mikroplastik kirliliğine dair çalışma ve denetimlerin sürdüğünü belirtti. Vali Şahin, deniz kirliliğiyle mücadelenin sürdüğü ve denetimlerin gerçekleştirildiğini belirtti deniliyor ve temizlik çalışmalarından da bir fotoğraf paylaşılmış birinci sayfada. Bütün gazetelerdeki ortak haberlerden birisi denizdeki kirlilik ve bir mücadele. Tabii o mücadele nasıl yapılıyor? Kirlilik niye devam ediyor? Kirliliğin ana kaynağı yok edilebiliyor mu ya da yok etmekle ilgili neler yapılıyor? Bütün bunlara bakmak gerekiyor. Örneğin bir özel haber var. Konuya ilişkin olarak, kirliliğe dönük olarak. Avrupa'dan, tabii kral koyu olmuş plastik atık koyu başlıklı bir haber var burada. Avrupa'dan 80 bin tonun üzerinde plastik atık ithal edildiğine dikkat çeken eski Çevre Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı durumun vahametine değinmiş. Akdeniz kıyılarında yaşanan mikroplastik kirliliğinin su yüzeyine göre su altında çok daha yoğun olduğu da tespit edilmiş. Deniz yaşamı tehdit altında gibi de haberler var. Çok önemli bir sorun denizlerdeki kirlilik ve özellikle plastik kaynaklı kirlilik. Aspendos için geri sayım. Aspendos Antik Roma Tiyatrosu'nda 1994'ten bu yana düzenlenen opera ve bale festivali, Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 12 Eylül'de perdesini açacakmış. Yine Aspendos'tan bir haber Akdeniz manşette bu kez. 2400 yıllık güreşçi mezarı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda kentin klasik dönem tarihine ışık tutan önemli bir keşfe ulaşıldığını açıklamış. Ve Mesut Kocagöz'ün, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün fotoğrafıyla verilen haber, Dokuma Etap 2 için net mesaj, kararı Antalya verecek. Dokuma Etap 2 projesi üzerinden yürütülen tartışmalara ve Mimarlar Odası Şubesi'nin hazırladığı değerlendirme raporuna yanıt veren Mesut Kocagöz, ortada kesinleşmiş bir proje ya da ihale olmadığına dikkat çekti ve süreç kapalı kapılar ardında değil, Antalya'nın ortak aklıyla yürütülecek mesajını aktarmış. Tabii gene mikroplastiğe ilişkin haber. Mikroplastik su altında daha çok. Akdeniz kıyılarında yaşanan mikroplastik kirliliğinin su yüzeyine göre su altında çok daha yoğun olduğu tespit edildi. Dalgıç Hüseyin Fırat, Konyaaltı varyanttan Kaleiçi Yat Limanı'na kadar olan bölgelerde yaptığı dalışlarda su altındaki mikroplastik kirliliğini görüntüledi deniliyor. Ve Antalya Express, Antalya Denizcileşme Platformu Başkanı İzzet Ünlü, atıl durumdaki Lara Eski Elektrik Santrali binasının restore edilerek deniz müzesine dönüştürülmesini önermiş. İzzet Ünlü öteden beri denizin önemini, denizcilikle ilgili çalışmaları hep ön plana alan bir isim. Dolayısıyla bir deniz müzesi de Antalya'ya yakışır. Bu öneri oldukça akla yatkın. Ve bir başka haber, yüksek maliyetler ihracatı zorluyor. BAYİP Başkanı Mehmet Ali Can, artan maliyetler ve azalan rekabet gücü nedeniyle sanayinin güç kaybettiğini, tarımsızlaşma riskinin arttığını söyledi. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı düzenlediği basın toplantısında 2026 yılının Ocak-Temmuz dönemine ilişkin ihracat rakamlarını değerlendirmiş. Alanya Türk Gazetesi'ne geçtik şimdi. Ticaret Bakanlığı düğmeye bastı. Altso Başkanı Eray Erdem, AIDS kapsamında sosyal medyada emlak paylaşımına yönelik kısıtlamaların Ticaret Bakanlığı kararıyla kaldırıldığını duyurdu. Doğrulanmış taşınmaz ilanlarının sosyal medyada paylaşılmasının önünü açan düzenleme, emlak sektöründe memnuniyetle karşılandı deniliyor. Ormanlık alanda korkutan yangın, Alanya'nın Gözü Küçüklü mahallesinde ormanlık alanda çıkan

0: yangın, ekiplerin ve mahalle sakinlerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 7 dönüm ormanlık alan zarar gördü deniliyor. Çok dikkat etmek gerekiyor bu orman yangınlarına dönük olarak. Hem seyahat ederken araçlardan atılanlara hiçbir şey atmamaya ihtiyacımız var sayın dinleyiciler. Onları bir poşete koyun, daha sonra çöp kutusuna bulaştığınız ya da mola verdiğiniz bir yerde çok rahatlıkla bırakabilirsiniz. Diğer insanların da özellikle piknikçilerin de zarar vermeden her ne yapıyorsa yapmalarına ihtiyaç var. Zaten ormanlık alanlara da giriş yasak. Alanya Budo Spor Kulübü'nde hedef zirve. Budo Spor Kulübü Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenecek 2026 Gazi Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası'nda iki sporcusuyla Alanya'yı temsil edecek deniliyor. Sporcularımızın fotoğrafıyla verilen haberde. SES 15, Makü'de profesyonel spor ortamında uygulamalı eğitim. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sporcu Eğitim ve Kamp Merkezi'nde ağırlanan profesyonel futbol takımları sayesinde öğrencilerine teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı mesleki deneyim de kazandırıyor denilmiş. Yeşiltepe'de düzenleme çalışmaları başladı. Burdur Belediyesi kent merkezindeki en gözde mesire alanlarından Yeşiltepe'yi baştan aşağı yeniliyor. Vatandaşlara daha kaliteli ve konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedefleyen Burdur Belediyesi bölgede kapsamlı bir düzenleme çalışması başlattı denilmiş. Tabii bakın hem büyük bir emek ve para sarf ediliyor. Dolayısıyla burayı kullanacak olan kişilerin de temizliğe çok özen göstermesi lazım ve etraflarını da dikkatlice kontrol etmeleri gerekiyor. Gerekirse uyarılarda da bulunmaları lazım. Kızılkaya Bellesi, Kızıl Ağaç Köyü arasında inşa edilen köprüyle güvenli bir ulaşım sağlanacak. Kızılkaya Belediyesi ile Kızıl Ağaç Köyü'nü birbirine bağlayan, her yıl ulaşımı etkileyen eski köprü, girişimler ve devlet su işleriyle yapılan görüşmeler neticesinde yıkılarak yerine modern ve güvenli bir köprü inşa ediliyormuş. O çalışmalara dönük de bir fotoğraf paylaşılmış. Demokrat başlıklarına bakacağımız son gazete sayın dinleyiciler. Hedef Isparta'ya Tarım OSB. Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Marulcu, sanayi yatırımlarının ardından yeni hedeflerinin tarıma dayalı organize sanayi bölgesi olduğunu açıklamış. Bir haftada 33 bin kişi sorgulanmış. Isparta İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent genelinde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ve böylece biz ilk sayfa köşemizi bitirdik.
1: Hava durumu.
0: Hava durumuna ilişkin verileri de Antalya Meteoroloji Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden Ercüment Avşar'dan alacağız. Ercüment Bey günaydın.
2: Günaydın Rıza Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi dinleyelim sizi. Bazı gazetelerde bazı bölgeler için sağanak yağış uyarısı da söz konusu ama bizim bölgemiz için böyle bir durum var mı? Sıcaklıklar nasıl bir durum seyredecek onları da öğrenelim.
2: Evet. Tabii ki bölgemizde hava parçalı az bulutlu geçeceğini tahmin ediyoruz. Hava sıcaklıklarda iç kesimlerde 1 ila 3 derece bir artış bekliyoruz. Rüzgar kuzey ve doğu, öğle saatleri sahil kesimleri güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvetli esmesi bekleniyor. Yüksek sıcaklıklarla ilgili meteorolojik uyarılarımız devam etmekte. Yüksek sıcaklık ve düşük nemden sahil kesimlerde yer yer yüksek nemden dolayı meydana gelmesi muhtemel olumsuzluklara karşı vatandaşlarımıza dikkatli ve tedbirli olmaya davet ediyoruz. Şimdi merkezlerimize beklenen hava durumları günün en yüksek hava sıcaklıklarını özetleyelim. Antalya parçalı az bulutlu olmak üzere 39 derece. Muğla parçalı az bulutlu 38 derece. Isparta parçalı az bulutlu 35 derece. Ve Burdur parçalı az bulutlu 36 derece olacağını tahmin ediyoruz. Denizlerimizde hava raporu, rüzgar kuzey ve batı, öğle saatleri güney ve batı yönlerden 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2 metre civarında, hava az bulutlu ve açık, görüş mesafesi iyi. Bölgemize ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar.
0: Teşekkür ediyorum, kolaylıklar diliyorum.
1: Yol durumu.
0: Antalya Korkuteli yolunun 34 ile 36. Seydikemer Söğüt yolunun 4 ile 49. Çaldır Söğüt Korkuteli yolunun 5 ile 12. Denizli İl Sınırı

Çavdır Söğüt yolunun 18 ile 24. Fethiye Seydi Kemer Kaş yolunun 30 ile 37. Antalya Alanya yolunun 19 ile 25. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. Burdur Çeltikçi yolunun 43 ile 46. Güzelbağ Gündoğmuş yolunun 12 ile 13. Çatallar Kasaba Kaş İl yolunun 14 ile 49. ve Kunduca Kemer Antalya yolunun 2 ile 88. kilometreler arası muhtelif yerlerde yol bakım çalışmaları devam ediyor. Belirtilen yollarda sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemli. Karayollarında yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgi için kgm.gov.tr internet adresi ve Alo 159 bölgesel ücretsiz yol danışma hattına başvurulabileceğini de ekleyelim ve herkese iyi yolculuklar dileyelim.

Gel paylaşalım ne var ne yoksa her şeyi yitirmeden. Gel kirlileri temize çekelim sevelim.

0: Bölgemizden haberler.
1: Evet, bölgemizden haberler bölümümüze başladık sayın dinleyiciler. Her zaman olduğu gibi Antalya ilk sırada. Mustafa Karabıyık, TRT Yurt Muhabiri arkadaşım bizimle birlikte. Günaydın.

0: diyelim ve Mustafa'yı dinleyelim Antalya'ya ilişkin haberlerde.
1: Günaydın Rıza Okur. Antalya'da son 24 saatin öne çıkan gelişmelerini hemen paylaşalım. İlk haberimiz Alanya'dan. Dün ilçeye bağlı Gözüküçüklü mahallesindeki ormanlık alanda sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekipleri mahalle sakinlerinin de desteğiyle alevlere müdahale etti. Yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında 7 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Mavi Vatan'daki kirlilikle mücadelede kentimizin ana gündem maddelerinden biri Antalya Valisi Hulusi Şahin, kent kıyılarında görülen plastik kirliliğine karşı yürütülen çalışmaları tarihi Kaleiçi Yat Limanı'nda değerlendirdi. Göreve başlayan deniz süpürgesiyle ilk 10 günde 27 metreküp atık toplandığını belirten Vali Şahin, atıkların denize ulaşmasını önlemek amacıyla 29 büyük akarsuya çöp toplama bariyerleri kurulacağını açıkladı. Kirliliğin kaynağını tespit etmek için karasal alanlarıyla limanlarda denetimlerin aralıksız sürdüğünü vurgulayan Şahin, açık denizden gelebilecek atık ihtimalinin de titizlikle incelendiğini belirtti. Akdeniz'in simgesi haline gelen deniz karetaları da koruma altında. Sahil şeritlerimizde yavru karetaların Akdeniz ile buluşma maratonu devam ediyor. Manavgat'taki Sorgun Boğaz Side hattında Dekatop ekiplerince yürütülen çalışmalarda ışık izolasyonu ve gece devriyeleri sayesinde şu ana kadar 10 bin üzerinde yavru denize uğurlandı. Ekipler sezon sonuna kadar 20 bin yavruya ulaşmayı bekliyor. Kaş ilçesindeki Patara plajında ise Padek ekibi tarafından yuvalarında sıkışan yavrular güvenli saatlerde halka açık bir etkinlikte suyla buluşturuldu. Uzmanlar yapı ışık ve çevre kirliliğine karşı vatandaşları duyarlı olmaya davet etti. Bölge ekonomisinden de rekor haberleri geliyor. Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Mehmet Alican, Antalya, Burdur ve Isparta'dan Temmuz ayında yapılan ihracatın 291 milyon 164 bin dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı. İhracat geçen yılın aynı dönemine göre %33,25 artarken yılın ilk 7 ayındaki toplam tutar 1,5 milyar doları aştı. Parasal artışa rağmen yüksek girdi maliyetleri ve navlun fiyatları nedeniyle miktar bazında düşüş yaşandığını belirten Can, Macaristan, Çin ve Birleşik Krallık gibi yeni pazarlarla yıl sonundaki 3 milyar dolarlık hedefe ulaşacaklarını kaydetti. Gayrimenkul sektöründe ise yüzleri güldüren bir gelişme var. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Eray Erdem, elektronik ilan doğrulama sistemi kapsamındaki yeni düzenlemeyi memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi. Yapılan değişiklikle birlikte AIDS üzerinden doğrulanmış emlak ilanlarının belirlenen kurallar çerçevesinde sosyal medya platformlarında paylaşılmasının önü açıldı. Erdem, emlak sektöründe yaşanan belirsizliği ortadan kaldıran bu adımın iş dünyası için büyük önem taşıdığını vurguladı. Ve son olarak kentimizin kültür sanat dünyasındaki gelişmelerine göz atalım. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Koç Üniversitesi, Akmet ve Side Kazı Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen Akmet Arkeoloji Yaz Okulu Manavgat'taki Side Antik Kenti'nde tamamlandı. 8 farklı üniversiteden katılan 10 lisans öğrencisi saha çalışmaları, dijital çizim ve belgeleme alanlarında 6 gün boyunca uygulamalı eğitim alarak teorik bilgilerini sahada pekiştirdi. Ve son haberimiz 33. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 12-26 Eylül tarihleri arasında Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 12 Eylül Cumartesi akşamı Giuseppe Verdi'nin Attila Operası ile perdesini açacak festivalde Anna Karenina Balesi, Carmina Burana sahne kankatı ve Kazakistan'dan gelecek topluluğun sergileyeceği Spartakus Balesi dahil toplam 4 eser sahnelenecek ve tüm temsiller saat 21'de başlayacak. Antalya'dan aktaracaklarımız bu kadar Rıza Okur. Yarın yeni haberlerimizi paylaşmak umuduyla iyi yayınlar diliyorum.
0: Antalya'dan Burdur'a geçelim hemen. Gülsüm Çetin gazeteci arkadaşımız bizi bekliyor. Gülsüm Hanım.
2: Merhaba Rıza Bey. Evet, Burdur'da günün öne çıkan gelişmelerini hemen aktaralım. Tefendi'den iki haberle başlayalım. Tefendi'de Barut Usu Parkı hizmete açıldı. Açılış programına Tefendi Kaymakamı, siyasi parti temsilcileri, ilçe protokolü, davetler ve çok sayıda da vatandaş katıldı. Özellikle çocuklar ve gençlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinliklerde vatandaşlar parkın açılışını coşkuyla kutladı. Tefendi Belediye Başkanı Ümit Alagöz açılışa gösterilen ilgiden Duygu

0: duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Alagöz Barutlu Su Parkı'nı yalnızca bir park olarak değil, çocukların güzel anılar biriktireceği, gençlerin vakit geçirebileceği ve ailelerin bir araya geleceği ortak bir yaşam alanı olarak hayal ettiklerini söyledi ve emeği geçen herkese de teşekkür etti. Evet, Tefendi'de kayıp olarak aranan iki kız kardeşten biri bulundu. Edindiğimiz bilgiye göre 14 yaşındaki Fatma Rana Ünal ile 16 yaşındaki Nazar Ünal'dan bir süredir haber alamayan aileleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler vatandaşlardan gelen bilgiler doğrultusunda 14 yaşındaki Fatma Rana Ünal'a Tefendi'de ulaştılar. Ekiplerin 16 yaşındaki Nazar Ünal'ı bulmak için çalışmaları halen sürüyor. Aile Nazar Ünal'ın bulunduğu yeri bilen ya da gören kişilerin kolluk kuvvetlerine bilgi vermesini istedi. Evet, Vali Tülay Baydar Bilgehan çocukların davetini geri çevirmedi. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgehan, Bucak ilçesindeki Hacı Ömer Ağa Camii Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyaret Kur'an kursu öğrencilerinin sosyal medya üzerinden yaptığı samimi davet üzerine gerçekleşti. Öğrencilerden Yaşar Buğra Çukur, valimizi camimize davet ediyoruz. Gelirse hocamız bize pide ısmarlayacak şeklindeki çağrısı kısa sürede Vali Bilgehan'dan yanıt aldı. Çocukların davetini geri çevirmeyen Vali Bilgehan kursu ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Eğitim faaliyetleri hakkında da bilgiler aldı. Cümüşlü Caddesi yenileniyor Burdur'da. Burdur Belediyesi kent genelindeki yol ve kaldırım yenileme çalışmalarına devam ediyor. Çalışmaların yeni adresi Özgür Mahallesi'ndeki Cümbüşlü Caddesi oldu. Belediye ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında cadde üzerindeki kaldırımlar ve yol yenilenecek. Belediye Başkanı Orkun Ercengiz de çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Ercengiz cadde esnafında ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu. Evet, Bucak'ta ilginç bir olay yaşanmıştı. Zinet eşyası dolandırıcılığı. 3 tutuklama var. Bucak ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtarak bir vatandaşın yaklaşık 1 milyon lira değerindeki zinet eşyasını dolandırıcılık yöntemiyle alan 4 şüpheli jandarma ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul'da yakalandılar. Olay 8 Ağustos'ta Bucak'a bağlı Dağarcık köyünde meydana geldi. İhbarın ardından Burdur İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleriyle Bucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik, istihbari ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin kimlikleri belirlendi ve İstanbul'da saklandıkları tespit edildi. Bucak'ta İstanbul Adli makamlarıyla koordinasyon sağlanmasının ardından düzenlenen operasyonla 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin vatandaşların evinden aldığı yaklaşık 1 milyon lira değerindeki zinet eşyaları da ele geçirildi ve sahibine teslim edildi. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Son olarak spor diyelim. Futbolda genç oyuncuların gelişimini desteklemek amacıyla düzenlenen gelişim liglerinde Yeni Burdur Spor'da Burdur'u temsil edecek. Yaklaşık 30 hafta sürmesi planlanan organizasyon U14, 15, 16, 17 ve U19 yaş kategorilerinde gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan değerlendirmede fair play kriterlerinin yanı sıra kulübün teknik ve fiziki yeterlikleri de dikkate alındı. Değerlendirmeyi başarıya geçen Yeni Burdur Spor ikinci kez gelişim ligine katılma hakkı da kazandı. Deplasmanla oynanacak müsabakalar sayesinde genç futbolcuların farklı şehirleri tanıması, farklı takım seviyelerini görmesi ve maç tecrübesi kazanması da hedefleniyor. Evet, bu haberle noktaladık Burdur gündemimizi Rıza Okur. Yarın yeni haberleri aktarmak üzere iyi yayınlar diliyorum.
1: Evet, Gülsüm Çetin'den aldık Burdur haberlerini. Şimdi Isparta'ya, Fatih Kaplan'a döneceğiz. O da bize Isparta'ya ilişkin haberleri aktaracak Fatih.
2: Rıza Okur, bölge gündemine dair yansıyan önemli gelişmeler Isparta'da bugün şu şekilde. Öncelikle Isparta'nın değerlerinin ön plana çıkan bir haberle başlayacağız gündeme. Isparta'nın dünyaca bilinen gül üretimi, coğrafi işaret ve uluslararası markalaşma süreciyle ekonomik değere de dönüştürülmek isteniyor. Türk Patent verilerine göre Isparta gülü ve gül yağı başta olmak üzere birçok ürün tescilli. Ayrıca gül lokumu ve gül kebabı için de başvurular sürüyor. Ayrıca Isparta gül yağının Avrupa Birliği'nde tescil süreci devam eder.

yaparken bu adımın üreticinin emeğini korumak ve kentin marka değerini uluslararası pazarda güçlendirmek adına da önem taşıyor. Bu konuyla ilgili olarak da Isparta Ticaret Odası ve Isparta Ticaret Borsası'nın çalışmaları devam ediyor. Yine Avrupa'dan Isparta'ya bir ödül geldi. Süleyman Demirel Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Arzu Yurdal Yurtsal, Avrupa Üniversite Sporları Birliği tarafından verilen Yurtsal Logo Lab Award başarılı tasarımcı logo yarışması ödülünü kazandı. Yurtsal tasarladığı Avrupa Üniversiteler Masa Tenisi Şampiyonası logosu uluslararası oylamada birincilik elde etti. Avrupa'da düzenlenen 17 şampiyon arasında da en fazla oyu alan tasarım Türkiye'ye de prestij ödülü kazandırdı. Şarkıkara Ağaç ilçesindeyiz. İlçede Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin hummalı bir çalışması var. Köylerde sahipli köpeklere kudu aşısı ve mikroçip uygulaması yapılarak kimliklendirme çalışmaları da devam ediyor. Çalışmalar kapsamında hayvanların sağlık kontrolleri de gerçekleştiriliyor. Müdürlük sağlıklı ve güvenli bir yaşam için sağ faaliyetlerinin ise devam edeceği mesajını verdiler. Şimdi de renkli bir haber var. Keçibol ilçesindeyiz. İlçeye bağlı İncesu köyünde yaklaşık 300 yıllık bir ünleme geleneği günümüzde de devam ediyor. Köyün kadınları ellerine deflerini alarak sokak sokak dolaşıp köy halkını düğün, festival, mevlüt gibi organizelere ve özel günlere ünleyerek davet ediyorlar. Türküler söyleyerek, şarkılar söyleyerek ellerinde deflerle birlikte köy halkını çağırıyorlar. Bu gelenek aynı zamanda küslüklerin giderilmesi ve birlik ve beraberliğin pekiştirilmesine de katkı sağlıyor. Köy halkı kültürel mirası gelecek nesillere aktarmayı da bu gelenekle önemli bir sorumluluk olarak da görüyorlar. Renkli görüntüler olmuştu. Biz de geçtiğimiz gün TRT Haber olarak bunu çalıştık. Yine son olarak bir spor haberiyle noktalayacağız gündemi. Isparta'nın milli atlet Koray Uygun, Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen U20 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 110 metre engel finalinde 13.20 saniyelik derecesiyle U20 Türkiye rekorunu kırdı. Uygun bu performansıyla dünya yedincisi olurken Türkiye'yi de gururla temsil etti. Genç sporcunun başarısı memleketi Gelanlı ilçesinde de büyük sevinçle karşılandı. Rıza Okur, bölge gündemine dair aktarabileceğim başlıklar benim. Isparta'dan bugünlük bu kadar. Yarın yeni gelişmeleri dinleyicilerimize aktarabilmek dileğiyle söz Antalya Merkez Stüdyolarımızda.

0: Spor.
1: Spor bölümümüzde spor yorumcusu Ahmet Karaben hattımızda. Ahmet Bey, günaydın.
2: Günaydınlar Rıza Bey, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii transfer haberleri, transfer yasakları filan ışığında hem bölgemizi temsil eden takımlarla ilgili hem de genel duruma ilişkin olarak bilgi alalım sizden.
2: Tabii Rıza Bey, siz de sporu yakından takip ettiğiniz için konulara hakimsiniz. İsterseniz Antalya Spor'la bir başlangıç yapalım.
1: Buyurun.
2: Bölgemizle alakalı birçok konu başlığı var ama en sıcak gündem şu an itibariyle Antalya Spor tabii gözükmekte her zaman olduğu gibi. Temsilcimiz hafta sonu Ankara temsilcisi Keçiören Gücü'nü ağırladı kendi evinde, seyircisi önünde. Tabii camianın beklentisi bu karşılaşmada mutlak 3 puandı. Fakat Antalya Spor sadece 3 puanın dışında iyi bir futbolda ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Bu anlamda seyirci desteği de tabii çok kıymetliydi bu karşılaşmada. 4-3'lük skorla da galibiyetle ayrılan taraf Antalya Spor oldu. Özellikle genç oyuncuların performansı takdirle karşılandı ki Bülent Korkmaz geldikten sonra bunun beklentisi içerisindeydi camia kesinlikle. Özellikle Mevlüt Şimşek'in bulmuş olduğu 2 gol ve ışık vadeden görüntüsü Antalya Spor adına çok kıymetliydi. Bunun dışında Hasan Yakup tabii bilindiği üzere geçen sezon Emre Belezoğlu'na bir çıkış yakalamış. Nitekim daha sonra düşen bir performansı vardı ama anlaşılan o ki Bülent Korkmaz önderliğinde gerçekten bu sezon damga vuran bir sezonda gerçek yapıyla Antalya Spor'u kavuşturacak gözükmekte. Bunun dışında tabii bilindiği üzere Antalya Spor'da bir transfer tahtasının yasak olması söz konusu. Ama bu hafta içerisinde Sayın Başkan'la yapmış olduğum tabii konuşmada açacağı yönünde bir beyanat sundu kendime, şahsım adına. Ümidimiz ve beklentimiz Antalya Spor'un bu transfer tahtasını aştıktan sonra beklentiler dahilinde prensiple anlaşmış olduğu oyuncular vardı. Nitekim yine sözlü anlaşılan ve mutabık kalınan oyuncular vardı. Eğer bunlar resmiyete dökülürse de eminim Antalya Spor'un hem rotasyonu sağlaması açısından hem de kadro derinliği anlamında ileriye vadeden yine Süper Lig'de var olabilmesi için mücadelesini ortaya koyacaktır. Ligin ikinci haftasında tabii temsilcimiz pazar günü yine zorlu bir müsabakaya çıkacak deplasmanda. Mardin 1969'da karşı karşıya gelecek. Rakibin yeni bir yapılanma durumu söz konusu. Bu anlamda eminim seri galibiyetlerle birlikte sezona iyi bir başlamaktan Antalya Spor adına önem arz edecektir. Bunun dışında tabii Alanya Spor'la devam edelim istiyorum. Süper Lig'deki şu an itibari tek temsilcimiz Erzurum'da kamp yapıyordu bilindiği üzere. İkinci etap kamp çalışmalarını burada bitirdi ve Alanya'ya döndü. Pereira önderliğine de yeni sezon hazırlıklarına şu anda Alanya'da devam etmekte. Son hazırlık karşılaşmasını da Erzurum'la karşı karşıya gelerek gerçekleştirdi. Tabii en büyük handikaplardan bir tanesi geçen sezondan bu yana Alanya Spor'un özellikle 3. bölgede yaşamış olduğu sıkıntılardı ki bu sezon hazırlık müsabakalarında da net bir şekilde bunu gözlemlemiş olduk. Bu karşılaşmada da ne yazık ki gol yollarında belirli problemler yaşadı. Özellikle takımın hücum oyuncusu daha önce Beşiktaş'ta da forma giymiş Güven Yalçın'la yollarına ayrılması şu an için en büyük handikaplardan bir tanesi. Nitekim federasyonun belirlemiş olduğu harcama limitlerinde Alanya Spor'un şu an itibariyle en düşük harcama limiti olan takım arasında bulunduğunu da söyleyebilirim. Genç oyunculara ve bonservisi elinde olan oyunculara da yöneldiğini net bir şekilde gözlemliyor. Son iki transferi de bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Kayseri Spor'dan U21 milli takım forması giyen Ali Gezek'le 4 yıllık bir anlaşma sağlandı. Bunun dışında yine Giresun Spor forması giyen U21 milli takımda da forma şansı bulan 2004 doğumlu kanat oyuncusu Şahin Dik'le de 5 yıllık bir kontrat imzalandı. Anlaşılan o ki Alanya Spor'u bu sezon biraz daha genç ve tecrübeli oyuncuların harmanlanmasıyla birlikte iyi bir sezon beklemekte. İnşallah temennimiz bu yönde. İlk haftada da cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek saat 21.30'da. Bu mücadelede de Pereira'nın öğrencileri Alanya Spor'a başarı dileklerimizi iletelim. Bunun dışında Serik Spor'la devam edelim istiyorum. Tekrardan ikinci ligdeki temsilcilerimizden Serik Spor birincilikte var olabilmek için oyuncu transferlerini gerçekten yoğunlaştırdı. Özellikle sportif direktör Alican Tez geldikten sonra ona yakın transfer gerçekleştiğini söyleyebilirim. Daha önce yine Serik Spor forması giyen Erhan Çelenk'le bir anlaşma sağlandı. Bunun dışında geçtiğimiz sezon formasını giyen Serik Spor'un Mehmet Demiröz'ü ve

0: ve Cibaha Karakaya'yla da bir anlaşma sağlanarak yola devam kararı alındı. Bunun da bilgisini sizlerle paylaşalım. Bunun dışında Kepez Spor'da tabi hareketli günler yaşanmakta. Özellikle bu sezon tekrardan bir üst lige çıkma açısından yeni bir yapılanma söz konusu. İkincilikte var olabilmek için bütün mücadelesini gösteriyor. Teknik direktörlük görevine de geçtiğimiz hafta içerisinde daha önce Marmaris Belediyespor'u çalıştırmış Serkan Söğüt'le bir anlaşma sağlandı. Bunun da bilgisini sizlerin huzurunda verdikten sonra son olarak güreşle bitirmek istiyorum Rıza Bey izninizle. Hafta sonu Samsun'da önemli bir organizasyon vardı güreşte. 20. Vezir Köprü Yağrı Güreşleri. Gerçekten organizasyonda birçok baş pehlivan burada ter döktü, kol bağladı. Özellikle Ali Gürbüz'ün gerçekten performansı çok burada dikkat çekici ve önemliydi, merak konusu. Nitekim finale yükselemedi ama iyi bir performansı ortaya koyduğunu söyleyebilirim. Finalin adı Feyzullah Aktürk ve Yusuf Can Zeybek oldu. Rakibini mağlup eden Antalya Büyükşehir Belediye adına mücadele eden Yusuf Can Zeybek baş pehlivanlık unvanını kazandı. Sezona iyi bir başlangıç yapamamıştı bilindiği üzere ama eminim bundan sonraki süreçte tekrardan Antalya'nın gururu olmaya devam edecektir bu tür organizasyonlarda. Dedikten sonra sözü tekrardan size bırakıyorum Rıza Bey.
1: Ahmet Karaben teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek üzere.

Saat 10.55 ve bölge gündemi içerisinde Mehmet Erdem'i dinleyeceğiz şimdi programımızın sonunda bir elmanın yarısı. Sonrasında da hayatın içinden de kaldığımız yerden aynı yapım ve yayın ekibiyle birlikteliğimizi sürdüreceğiz.

0: Bağımlılık.
1: Önce alışkanlık gibi gelir, sonra hayatın merkezine yerleşir.
0: Sevdiklerin susar, hayaller yavaş yavaş uzaklaşır.
1: Unutma, bağımlılık kader değildir.
0: Yardım istemek güçsüzlük değil, cesarettir.
1: Bağımlılıkla mücadelede yalnız değilsin.
0: Bir adım at, hayatını geri kazan.
2: TRT Antalya Radyosu, Bölge Gündemi'ni sundu.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

Evet, hayatın içinden de birlikteliğimize başladık sayın dinleyiciler. 10 haberlerinin ardından bölge gündemiyle başlamıştık yayınımıza. Şimdi hayatın içinden de sürdüreceğiz TRT Antalya Radyosu stüdyolarından. Aynı yapım ve yayın ekibiyle saat 13'e kadar birlikteliğimizi koruyacağız. Şimdi ne var programımız içerisinde müziklerin dışında? Bilişim Dünyası köşemizde Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat'le Türkiye Bilişim Derneği Bilim Kurgu Öykü Yarışması'nı konuşacağız. Tarım gündeminde veteriner hekim Nur Evkuran'la, Antalya İl Tarım Orman Müdürlüğü'nden Nur Evkuran'la kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması konusunu konuşacağız. Ve güncel köşemizde de konumuz klima kullanımı ve bakımı. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Devrim Kılıç'la bu konuyu gündeminize taşıyacağız sayın dinleyiciler. Şimdi programımızın başında Yaşar'ı dinleyelim. Ebru Ali.

Sayın dinleyiciler, sıradaki parçamızın ardından Bilişim Dünyası köşemizde Türkiye Bilişim Derneği Bilim Kurgu Öykü Yarışması'nı konuşacağız. Önce Ayla Çelik'i dinleyelim. Daha bir aşık.

0: Bilişim Dünyası. Evet, Bilişim Dünyası köşemizde az önce duyurmuştuk. Türkiye Bilişim Derneği Bilim Kurgu Öykü Yarışması'nı konu edineceğiz diye. Telefonda da bir konuğumuz var. Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Kenan Nurhan Altınsaat. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Merhabalar efendim, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi tabii önemli bir öykü yarışmasından bahsediyoruz. 28 yıldır aralıksız sürüyor bu öykü yarışması. Şimdi bize hem derneğiniz hem de bu öykü yarışmasıyla ilgili önce bir bilgi aktarın efendim.
1: Türkiye Bilişim Derneği 1971 yılında kurulmuş. 55 yaşını 22 Nisan itibariyle tamamlamış. 12 bin üyesi, 10 ilde şubesi, 5 ilde temsilciliği ve yine 17 ilde de genç yapılanması olan köklü bir sivil toplum kuruluşu. Hı hı. Burada bilişimi temel alarak ülkenin bilgisayar bilimini, bilişimiyle gelişmesini, dönüşmesini hedef alan bir sivil toplum kuruluşu. Ve burada da sanattan spora, enerjiden tarıma, aklınıza ne geliyorsa her alanda bilişim, çünkü bunu artık hayatımızın şurada var burada var diyemeyeceğimiz bir konu için her alanda bu konudaki uygulamalara destek olan, politika belirleyen bir sivil toplum kuruluşu.
0: Evet. Şimdi tabii öykü yarışmasına gelelim şimdi. Siz bu zaman içerisinde şüphesiz ki etkinliğinizi artırmak, bu etkinlik içerisinde de insanların bilgi birikimini artırıp onlardan da faydalanabilmek adına, biraz da toplumda yaygınlaşmasını geliştirmek adına böylesi yarışmalar çok önemli bir hal alıyor ve 28 yıldır devam ediyor. Şimdi bu öykü yarışmasının başından bugüne kadarki süreç nasıl geçti, ne oldu, onu bir anlatın bizimle.
1: Evet. Buradaki o günkü yöneticilerimizin, o günkü önde gelen isimlerin temel hedefi bilimi ve teknolojiyi edebiyatta buluşturmak. Hı hı. Özellikle

0: yeni yazarların bilim kurgu alanında eser vermeye teşvik etmek. Çünkü biraz evvel konuştuğumuz gibi bunu yok farz etmek, bunsuz olmak herhangi bir şey için mümkün değil. Dolayısıyla da çıkış noktamız burası. Hani bilim kurguda aslında neydik, ne olduk, ne olacağız veya bir başka tabirle nereden geldik, nereye gidiyoruzun sorularına edebiyat temelli olarak o yolla cevap aradığımız bir yarışma. Ve bu konuyla ilgili biz her 5 yılda bir ödül alan öykülerimizi bir yayın haline getirip kamuoyuyla da paylaşarak bunun yayılmasını, burada verilen emeğin de bilinir, görünür olmasına çaba sarf ediyoruz.
1: Evet, çok güzel. Tabii bir de insanlarımızın, şimdi bu röportajımızı dinleyen insanlarımızın da şunu düşünmesi gerekiyor. Teknoloji içeren filmler, özellikle işte yapay zeka, geleceğe dönük işlemler, bunlar hep çok ilgi çekici filmler, diziler oldu bugüne kadar ve olmaya da devam ediyor. Şimdi tabii bu öykülere şöyle bir bakınca benzer içerikler ya da farklı içerikler ki gerçekleşen unsurlar geçmişten günümüze böyle baktığınızda böyle şeyler oldu mu, onları da duyalım sizden.
0: Yani bizim yaklaşık yani bu sürede çok fazla öykü geldi. Ama bu dediğiniz ölçüde hani bilinir hale gelen 4 tane öykümüz oldu. Bunlardan hatta Sisli Ufuklar diye bir tanesi biraz böyle nasıl diyeyim revize edilerek de aslında görsel medyada bir 7-8 bölümlük dizi haline geldi. İki tanesi ise daha genişletilerek bu edebiyat alanındaki ünlü veya hani sektörün önde gelen yayın organlarında, dergilerinde kendisine köşe buldu ve orada yayınlandı. Onun dışında biraz evvel de söylediğim gibi biz de belirli periyotlarla bunları yayın haline getirip edebiyat dünyasında okuyucuyla buluşmasına katkı veriyoruz.
1: Kesinlikle. Peki yarışmacı ya da bu yarışmaya katılımcı sayısında öyle diyelim, yıllar evet. itibariyle de bir artış gözlediniz galiba.
0: Evet. Yani tabii ilk yıllarda böyle 15-35'li rakamlarmış. Bu en son geçen sene 437 başvuru oldu
1: evet.
0: bu konuda. Ve bizim aslında çok böyle fedakarca çalışan 13 kişilik bir jürimiz var. Hı hı. Yani bir önceki sene 216'ymış bu rakam. Hani öyle bir plan, bir iş planı, proje planı yapmışken bu 437 rakamı tabii çok zorladı onları sürece uymak için. Ama evet. sağ olsunlar o mesaiyi yaptılar ve şey yaptı hani yine uyu takvime herhangi bir şey yapmadan, aksama olmadan uydular o takvime, uyabildik. Bu senede 500 civarında bir katılım olmasını bekliyoruz.
1: Ne güzel, inşallah daha da fazla olur. Şimdi peki bu yarışmanın şimdi içeriğinden bahsedelim. Kimler katılabiliyor, bir yaş evet. sınırı var mı, ne zaman son katılım süreci, ödüller, bütün bunları anlatın bize. Çünkü hı. ilk kez buradan duyacak olan dinleyicilerimiz de olabilir. Mutlaka. Belki katılmak isteyeceklerdir yarışmaya.
0: Bu fırsatı da verdiğiniz için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bir tane kısıtımız var veya 1,5 diyebiliriz. Türkiye Bilişim Derneği'nin genel merkez veya şubelerindeki kurullarda resmi olarak seçilmiş görev olan arkadaşlarımız, kendileri katılamıyorlar, yakınları katılabilir. Bir de daha önceki 27 yarışmada sadece birincilik ödülü almış olanlar bir kez daha katılamıyorlar. Evet. Onun dışında 7'den 77'ye eli kalem tutan, ben buraya bir yazayım, göndereyim diye içinden geçen herkese kapımız ve gönlümüz açık.
1: Çok güzel. Evet. Peki belirli bir sayfa sayısı, sözcük sayısı, böyle sınırlamalar var mı?
0: Burada 2000 kelimeyle, 2000 sözcükle sınırlıyoruz öykümüzü. O işte bir kısa öyküyü yazıyor arkadaşlarımız, bir kısa özgeçmişle beraber Türkiye Bilişim Derneği'nin internet sitesinde bir

0: Devrim içi formumuz var. Orada onaylıyorum diyerek öyküsünü yüklüyor ve başvurusunu yapmış oluyor. İfade ettiğim gibi 2000 sözlük aslında tabii bunların okunması, değerlendirilmesi çok ciddi bir süreç. Bir öykü içinde hani bu akademisyenlerin veya edebiyatçıların da sadece bilim kurguya değil genel öykü yarışmalarındaki standardın bu olduğunu söyledikleri bir rakam. Biz de onu uyarlıyoruz ve uyguluyoruz.
1: Evet, tabii bu arada ödüller de var, değil mi?
0: Evet, tabii ki.
1: Şimdi o birincilik ödülü, yanlışım varsa düzeltin lütfen. 25 evet. bin lira. İkincilik doğrudur. 15 bin lira bu yıl için. Evet. Üçüncülük de 10 bin lira.
0: 10 bin, doğrudur.
1: Evet.
0: Doğrudur.
1: Şimdi son başvuru tarihi ne zaman bu yıl için konuşuyorum?
0: 30 Eylül 2026'da son başvuru tarihimizi yapıyoruz. 31 Aralık 2026'da sonuçlarımızı açıklıyoruz. Ve bizim her yıl yapılan sektörün bir senesini değerlendirdiğimiz bilişim kurultayları vardır. Orada sektörü A'dan Z'ye bir değerlendiririz. Bir yılda ne oldu? Ve önümüzdeki bir yıldaki hedefler, kısa vadeli hedeflerle ilgili bu kurultay kapsamında da ödül törenimizi gerçekleştiriyoruz. Dereceye giren edebiyatçı arkadaşlarımıza ödüllerini bu kurultay kapsamında sektörün önemli bir kalabalığı önünde takdim ediyoruz.
1: Ne güzel. Dolayısıyla bu yıl içinde tekrar edelim, son başvuru tarihi 30 Eylül.
0: Sonuç... Ödül açıklanması 31 Aralık,
1: evet.
0: Ödül takdimi 28-29 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan 43. Ulusal Bilişim Kurultayı. Evet.
1: Budur. Zaten bütün bilgilere sizin internet sayfanızdan da rahatlıkla ulaşılabilir.
0: Elbette internet sayfamızda biraz evvel söylediğim gibi başvuru formumuz dahil bu konudaki bütün sorulara cevap bulabilir arkadaşlarımız. Buna rağmen kafalarına takılan bir şey olursa da web sayfamızda iletişim bilgilerimiz mevcuttur. Telefonla ulaştıklarında her türlü desteği, detay açıklamayı alabilirler.
1: Peki Kenan Nurhan Altınsaat, çok teşekkür ediyoruz efendim. Kolaylıklar diliyoruz size.
0: Ben de size çok teşekkür ediyorum fırsatı verdiğiniz için. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
1: Sağ olun efendim.

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.

Sayın dinleyiciler, sıradaki parçamızın ardından tarım gündemi köşemizde arkadaşımız Hayrettin Deniz'in Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden veteriner hekim Nur Evkuran'la yapmış olduğu söyleşiyi size dinleteceğiz. Kedi ve köpeklerin kayıt altına alınması konusunda bir söyleşi bu. Önce İrem Derici bizimle olacak. Acemi balık.

0: Tarım Gündemi.
1: Sevgili dinleyiciler, Tarım Gündemi köşemizde bugün evcil hayvan sahiplerini ilgilendiren bir konuyla, uzman konuğumuzla beraberiz. Kedi ve köpeklerden bahsediyoruz. Özellikle bildiğiniz gibi kimliklendirme ve kayıt altına alma süreçleri var. Çok önemli. Konuğumuz Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde görev yapan veteriner hekim Sayın Nur Evkuran. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben bugün sizlere kedi köpeklerde kimliklendirme, kayıt altına alınma ve mikroçipleme süreçlerini, bunların uygulamaları hakkında bilgi vereceğim. Öncelikle mikroçipleme ne demek? Mikroçip ne demek? Ne işe yarar hayvanlarda? Ondan bahsedeyim. Mikroçipleme, kedi köpeklerin deri altına yerleştirilen pirinç tanesi büyüklüğünde elektronik bir tanımlamadır. Kedi köpek bilgilerinin ve sahibinin bilgilerinin Tarım ve Orman Bakanlığı kedi köpek kayıt sistemi olan PetVet sistemine kaydedilmesidir. Her hayvana özeldir. 15 haneli bir numaradan oluşur. Bu kimliklendirmeyi sadece yasal zorunluluk olarak görmemeliyiz. Sevdiğimiz can dostumuzu, artık aile bireyimiz, beraber en az 15 sene yaşadığımız can dostumuzu korumanın, ona karşı yasal sorumluluğumuzu yerine getirmenin en önemli adımlarından biri olarak değerlendirmeliyiz bu mikroçipleme olayını.
1: Hocam birçok arkadaşımız, çevremizde yakınlarımız kedi ve köpek besliyorlar evlerinde, sahiplenmiş durumdalar. Fakat çoğunun da bu konuyu ihmal ettiğini gözlemliyoruz. Kimliklendirme önemli diyorsunuz. Peki neden önemli? İsterseniz bu sorunun cevabıyla devam edelim.
2: Öncelikle kaybolan hayvanları sahiplerine ulaştırıyoruz bu yöntemle. Türkiye'nin neresinde bulursanız bulun, hayvan sahibi nerede olursa olsun çok kolay hayvan sahibine ulaştırıyoruz. Sağlık ve aşı kayıtlarının takibi sağlanıyor bu yöntemle, mikroçiplemeyle. Ve sorumlu hayvan sahipliliğini destekliyoruz. Terk edilmesinin de önüne geçiyoruz bu mikroçiplemeyle. Ve sahada çok şahit oluyoruz. Işık kapı açık kalıyor, biraz tasma gevşiyor ve köpek kaçıyor. Can dostumuz kayboluyor ve gerçekten çocuklarımızdan bir farkı yok artık evimizdeki kedi köpeğin. Onlarla yaşadığımız duygusal bağın. Veteriner hekim ya da sokakta belediye tarafından bulunduğunda anında sahibine ulaşıyoruz. Ve biz çokça ailenin bu mutluluğuna şahit olduk sahada, kliniklerde, Tarım İl Müdürlüğü'nde de. O yüzden hayvanlar açısından çok önemli bir adım bu.
1: Evet, dediğiniz gibi aslında belki birçok faydası var ama en önemlisi de patili dostlarımızdan uzaklaştığımızda onlar bir şekilde bahsettiğiniz gibi çeşitli vesilelerle kaybolduğunda kolayca ulaşılabiliyor.
2: Hayvana hiçbir zararı yok. Hayvan ölünceye kadar iki kürek kemiği arasına yerleştirilen minik bir pirinç tanesi büyüklüğünde bir elektronik tanımlama. Aşı tarzında birkaç saniyede steril bir enjektörle uygulanan bir uygulama. Ama yer değiştirmediği için mikroçip okuyucuyla her daim okuyup hayvanın hastalıkları, daha önce sahip değişikliği olmuş mu ya da daha önce geçirdiği operasyonlar, bunların hepsini görebiliyoruz.
1: Evet, o konudaki yanlış bilgiyi de düzeltmiş olduk. Hayvana zarar vermeyen bir uygulama.
2: Evet, hiçbir zararı yok.
1: Çünkü bu konuda çeşitli çekinceler olabiliyor. Hayvana zarar verebileceği endişesi taşıyor hayvan sahipleri. Bu bilgi de önemliydi. Hocam peki kimliklendirme hangi yaşta yapılmalı? Her zaman yapılabilen bir uygulama mı?
2: 2025 yılı sonuna kadar her yaştan kedi köpeğe

0: sahip bilgileri, telefon numaramızı güncellediğimizde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Veteriner hekimimize başvurabiliriz güncellemek açısından ya da Tarım Cebimde uygulaması var bakanlığımızın. Tarım Cebimde uygulamasını mobil telefonumuza indirdiğimizde hayvanımıza ait bilgiler, aşı zamanları hepsi orada yazmakta. Kullanılan antibiyotikler, geçirdiği operasyonlar, telefon bilgilerimiz. Kayıp ilanını Tarım Cebimde uygulamasından verebiliriz kaybolduğunda. Ama şöyle bir şey, sahip değişikliği ya da ölüm bildiriminde veteriner hekimimize başvurmamız gerekiyor. Ölümü ve sahip değişikliği veteriner hekimi yapması gereken bir durum. Bazen şöyle sahada gene sıkıntılar yaşıyoruz. Sokakta bir köpek bulunuyor. 3 gün içinde gelip almazsa barınaktan idari para cezası var terk etmenin. Ama vatandaş diyor ki ben 3 sene önce başkasına sahiplendirdim. Ama resmiyette sorumluluk eski sahibinin üzerinde. Petvet sisteminde kimdeyse bütün yasal sorumluluk onda. O yüzden sahip değişikliğinde eski sahibiyle yeni sahibinin imzası eşliğinde bir sahip değişikliği formu. Veteriner hekimlerde ya da tarım ilçe müdürlüklerinde bunları resmi olarak yapmalı
1: Patili
0: vatandaşlar.
1: dostlarımızın birer eşya değil de birer can olduğunun farkına varmak gerekiyor. Bahsettiğiniz yanlış uygulamaları, davranışları sergileyen ne yazık ki vatandaşlarımız da mevcut. Çiplendirme çok önemli, kayıt altına almak önemli dedik. Bunun yapılmaması durumunda vatandaşların başına neler gelebilir? Mesela ben bir kedi sahiplendim. Uzun süredir bakıyorum ve çipi de yok. Yaptırmadım. Çünkü dedim ki hiç evden çıkmıyor zaten.
0: Evet, onu ben de düşünüyorum.
1: Bu
0: Benim de bir
1: durumda
0: kedim var.
1: karşılaşılabilecek olumsuzluklar neler? İdari cezalar var mı mesela?
0: Var maalesef. Mikroçipletmemenin bir idari para cezası var. Şu an bir TC numarası gibi. Bizim nasıl TC numaramız var? Onların da 15 haneli bir TC numarası. Aşılar o mikroçip numarasına işleniyor. Bizim aşı stoklarımız var. Veteriner hekimin aşı stoğunun düşmesi her biri sistem üzerinden yine mikroçip numarası üzerinden oluyor. Bir seyahate çıktınız, otobüs acentesi ya da yurt dışı uçak firması karnesini, mikroçip numarasını, son bir yıl içindeki kuduz aşısını istiyor. Ya da bir yine tatile gittiniz, her yerde köpek kedi oteli var artık. Kedi köpek oteline bırakmak istiyorsunuz. Karnesi olmayan, mikroçipi olmayan yönetmelik gereği kabul edilmiyor. Çünkü idari para cezası yine köpek oteline para cezası işleniyor denetimde mikroçipsiz hayvan görüldüğü takdirde. O yüzden artık bir zorunluluk mikroçipleme. Sadece kimlik numarası olarak düşünmemek gerekiyor. O kaybolduğunda gerçekten onu yuvasına kavuşturabilecek ve bilgilerini güvenle koruyacak en değerli bir güvence bu mikroçipleme olayı. Onları nasıl seviyoruz? O yüzden kayıtlarını zamanda yaptırmamız da gerekiyor ve sorumluluklarımızı da yerine getirmemiz gerekiyor.
1: Evet, bu bizim en temel sorumluluklarımızdan biri. Eğer tabii patili dostlarımız varsa, onları sahiplenmişsek. Hocam, bizlere ayrılan süre sınırlı tarım gündeminde. Son olarak dinleyicilerimize hayvan sahiplenmiş, özellikle kedi ve köpek sahiplerine ya da sahiplenmek isteyenlere neler söylersiniz, tavsiye edersiniz?
0: Ben bu kedi köpek sahiplenmenin evimizde yer açıyoruz, hayatımızda yer açıyoruz. Sadece 2 günlük hevesle olmadığını hatırlatmak istiyorum. Gerçekten sorumluluklarımızı yerine getirelim. Evet, sevgiyle bakalım. Kayıtlarını, aşılarını ihmal etmeyelim. Küçük bir çağrıda da bulunmak istiyorum. Eğer bir can dostu hayatınıza katmak istiyorsanız satın almak yerine sahiplenin. Sahiplenmeyi tercih edelim. Barınaklarda sıcak yuva bekleyen, umutla çok sayıda can dostumuz var. Kedi, köpek, engelli. Her can çok değerli. Belki onun hayatını değiştirecek olan şu an bizi dinleyen dinleyicilerimizden biri yani.
1: Hem onun hayatı değişecek hem de sahiplenenin de hayatı değişmiş olacak.
0: Kesinlikle.
1: Hayatımıza güzellik katalım diye noktalayabiliriz sohbeti. Hocam tekrar teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür
1: Sevgili
0: ederim.
1: dinleyicilerimiz, TRT Antalya Radyosu'nda Tarım Gündemi köşemizde veteriner hekim Nur Evkuran bizlerleydi. Kedi ve köpeklerde kimliklendirme ve kayıt altına alma süreçlerini konuştuk.
2: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

Bağa Gel Bostana Gel Mehmet Demirtaş'tan dinledik. Sırada bir Yozgat Akdağ Madeni türküsü var, Zeynep Cihan seslendirecek. Arba Buğday Daneler.

0: Bağımlılık sadece bir kişiyi değil, bütün aileyi etkiler.
1: Erken fark et, geç kalma.
0: Sevgiyle yaklaş, destekle, güç ver.
1: Bağımlılıkla mücadele birlikte mümkündür.
2: Şimdi nihavent bir eserde Yıldırım Gürses'i dinleyelim. Ateş olup yaksan da.

Sıradaki sanatçımız Emel Sayın Feride'yi seslendirecek ama sonrasında da güncel köşemizde klima kullanımı ve bakımı konusunu işleyeceğiz.

0: Bugün güncel köşemizde klimaları, özellikle Akdeniz'in yaz sıcağında klimaların bakımını konuşacağız. Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Sayın Devrim Kılıç bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun efendim. Şimdi tabii hem elektrik kullanımının arttığı zaman dilimleri, kışın da böyle oluyor ama yazın biraz daha fazla
1: Evet.
0: söz konusu. Klimalar var. Klima olmadan, çünkü sıcaklıklar neredeyse 50 dereceye yaklaşıyor. Hatta böyle bazı zaman dilimlerinde hissedilen daha da üste
1: Evet.
0: çıkabiliyor. İşte gündüz saatlerinde dışarı çıkmayın deniyor, özellikle öğle saatlerinde. Ama o klima hep çalışıyor. Şimdi sürekli çalışan bir makine var elimizde. Klimasız da gün geçmiyor. Şimdi klimanın bakımı yapılmazsa ne olur? Böyle bir başlayalım, ya da herhangi bir aletin de bakımı yapılmazsa ne olur? Ama işin içine klimayı katarak konuşalım sizinle.
1: Tabii ki yani bugüne özel olaraktan klima üzerinde
0: Evet.
1: duracağız. Şimdi klima eskiden bir konfor idi. Klimalı ortamda yaşamak
0: Lüks.
1: lükstü,
0: Evet.
1: öyleydi. Ama şu an için ihtiyaç, özellikle son yıllarda küresel iklim kriziyle birlikte sıcaklıkların yükselmesi, insanların yaşam standartlarının kalitesinin ve konfor ihtiyaçlarının artması. Dolayısıyla aşağı yukarı tüm evlerde klima var ve klimasız yaşanmıyoruz diyebiliriz. Bunun için
0: Evet.

0: seçmekteki maksadım da ihtiyaçtan düşük ya da ihtiyaçta kapasiteden büyük klimalar seçmemek lazım. Bunun için de özellikle bu klima seçimlerinin mühendisler tarafından hesaplar yapılaraktan seçilmesinde fayda var diye düşünüyorum. Böyle başlamak istiyorum.
1: Evet, zaten bu firmalarda, klima satan firmalarda da gelip bir ön inceleme yapıyorlardır
0: Evet,
1: muhtemelen yani.
0: yapıyorlar ama her klima satan
1: Bunu biliyor
0: arkadaşımız
1: değil.
0: da bunu
1: Evet.
0: biliyor değil. İşte anam babam usulü hesap yapanlar var. Doğrusu bunun bir mühendis elinden geçmesi ve mühendisler tarafından hesap ve kitaplarının seçimlerinin yapılması tavsiyemiz ve önerimizdir.
1: Evet, zaten artık inverter olmayan bir klima, hem yaz hem kış çalışmayan bir klima kabul edilmiyor. Bunun mutlaka öyle olması gerekiyor zaten.
0: Özellikle yaz şartlarında klimalar sürekli günün 24 saati neredeyse çalışıyor. Bu çalışan klimalar enerji tüketiyor sonuç
1: Tabii.
0: itibarıyla. Yani bir tüketim mekanizması diyebiliriz. Bakımını düzgün yapmadığınız zaman bu klimalar çok daha fazla enerji tüketecektir.
1: Hatta hastalık kaynağı da
0: Tabii ki
1: olabiliyor.
0: hastalık kaynağı. Öncelikle işte enerji tüketimini aza indirmek ve klimaların daha verimli çalışması için neler yapılması gerekiyor? Onları izah edeyim
1: Evet,
0: isterseniz.
1: ona bakalım. Çok önemli çünkü şimdi 24 saat çalışan bir aletten bahsediyoruz.
0: Yetkili firmalarca doğru monte edildiğini, doğru seçildiğini düşünerek yerleştirdiğimiz klimamız evde çalışmaya başlıyor ve belli bir süreç geçtikten sonra bunlar bakıma ihtiyaç duyuyor. Özellikle bu bakımlar günlük, haftalık, aylık ve sezonluk bakımlar şeklinde ayrılabilir ve yapılabilir. Basit bakımlar hane halkı tarafından yapılabilir. Özellikle filtrelerin temiz olması
1: Temizlenmesi.
0: gerekir. Evimiz sonuç itibarıyla temizlerken bile görüyoruz. Böyle güneşe baktığımızda toz yükseliyor. O tozlar bu klimanın fanı vasıtasıyla klimanın üzerinden geçirildiği için klimanın filtresi ve serpentinleri zaman zaman tıkanabiliyor. Filtreler yıkanabilir. Filtreler. Dolayısıyla hane halkı tarafından bu filtreler çıkarılıp banyoda veya balkonda temizlenip kurutulup yerine takılabilir.
1: Mutlaka kurutarak ama.
0: Mutlaka tabii ki kurutarak ıslak kalmaması lazım. İkincisi serpantinler kirlenebiliyor. Bu serpantinler belki hane halkı tarafından temizliği zor olabilir. Bunun için bu konunun uzmanı firmaları çağırıp kimyasal temizlik yaptırılabilir. Bu sık sık değil ama sezon başında, sezon derken de işte yaz başında ve sonbahar başında temizlikleri yapılabilir. Onun dışında drenaj sistemleri var. Yani terliyor biliyorsunuz içerideki havanın nemini alırken aslında havanın içindeki suyu alıyor ve dışarıya drene ediyor, dışarıya atıyor. Bu sistemlerin sızıntısının engellenmesi, doğruca dışarıya aktarılması gerekiyor. Su damlamaması için hem konfor için hem etrafın kirlenmemesi için hem elektrik arka oluşmaması için bu drenajların da zaman zaman temizlenip bakımının yapılması gerekiyor. İşin bir de güvenlik boyutu var temizliğin dışında. Elektrik bağlantılarının kesinlikle ehil kişilerce yapılması şart. Zaman zaman elektrik bağlantı noktalarının kontrol edilmesi kesinlikle lazım. Bir arka oluşmaması için, bir yangın riski oluşmaması için bunların kontrol edilmesi gerekiyor. Dış üniteler yerleştirilirken bu dış ünitelerin mutlaka açık alanlara, önünde engel olmayacak şekilde yerleştirilmesi gerekiyor. Özellikle görsel açıdan bunlar bazen gizlenebiliyor veya önüne bir şey konulabiliyor. Sonuç itibarıyla klimalarda bir ısı pompası. Aslında içeriden almış olduğunuz, çekmiş olduğunuz ısıyı dışarıya düşük sıcaklıktaki bir ortamdan yüksek sıcaklıktaki bir ortalama pompalamaya çalışıyorsunuz. Bunu da kompresör gazı dolaştırıyor. Gaz ısıyı dışarıdaki kondenserin üzerinden dışarıya fan vasıtasıyla atıyor. Bu fanların önünde herhangi bir engel olmaması gerekiyor. Bu fanların önünde engel olursa bu ısıyı dışarı atmakta zorlanır. Zorlanınca kompresör zorlanır. Zorlanmış bir kompresör daha fazla güç çekmeye çalışır ve kapasitenin üstünde güç çekmeye başladığında kablolar ısınır ve etraftaki yanıcı malzemelerin yanmasına, parlamasına neden olabilir. Bazen işte klima patladı falan diyorlar. Klima normalde patlamaz. Bu tür yangınlar nedeniyle işte elektrik kontağı nedeniyle yangınlar çıkabilir. Nedeni budur. Bunun için bakım kesinlikle çok önemli diyoruz.
1: Evet. Şimdi tabii bir de bu bakımları

0: diyelim ki bizim o hane halkının yapamayacağı boyutta, daha incelikli bir
1: Evet.
0: bakımdan bahsediyoruz. Klimanın markasının servisine mi yaptırmak gerekiyor? Yoksa diyelim ki bir işte mahallede bir servis var ve her şeyin bakımını yapıyor. Diyelim ki böyle bir dükkan var. Onu mu çağıralım, neye göre çağıralım? Böyle internet bizim için yardımcı bir faktör mü? Çünkü
1: Evet.
0: çeşitli dolandırıcılık işleri de oluyor burada.
1: Evet,
0: Çok yüksek fiyatlar da istenebiliyor.
1: doğru.
0: Bu çağrılacak kişi de neye dikkat edilmeli? Onu da öğrenelim sizden.
1: Mümkün olduğunca markanın servisine yaptırmakta fayda var. Çünkü bunlar o marka tarafından
0: Bir de
1: yetkilendirilmiş
0: onun gerçek olup
1: firmalardır.
0: olmadığını da kontrol
1: Tabii
0: etmek
1: ki
0: gerekiyor
1: onu
0: galiba.
1: kontrol edebilirsiniz işte elindeki belgelerden veya arayıp telefonla arayıp çağrı merkezlerinden bunları öğrenebilirsiniz. Öğrenmenin birçok yöntemi var. Mümkün olduğunca dediğim gibi markanın kendi yetkilendirdiği servisleri yaptırmakta fayda var. Diğer arkadaşlar da mutlaka yaparlar ama sorumluluk eğer bir markanın bir sorumluluğu varsa bununla ilgili yarın bir gün bir şey olduğunda o markayı sorumlu tutacaksanız markanın servisine yaptırmakta
0: Evet,
1: her
0: bir de
1: zaman
0: tabii o fiyatı
1: fayda
0: konuşmak
1: var.
0: gerekiyor
1: Evet,
0: galiba.
1: evet.
0: Markanın servisine de,
1: Evet,
0: başkasına da.
1: başka servislerle de. Çünkü
0: Evet.
1: marka servisleri markaya da bir belki şey ödüyorlar, bir bedel ödedikleri için fiyatları normal sokak arasındaki bakımcıdan biraz daha
0: Yüksektir.
1: yüksek olabilir ama işte bunun getirisine götürüsüne bakmak lazım. Benim tercihim servise baktırmak yönünde olur.
0: Evet, şimdi az önce konuşurken dedik ki işte 24 saat çalışıyor. Bu kışın da evde herhangi bir ısıtma cihazınız yoksa kışın da bunlar 24 saat
1: Doğru.
0: çalışıyor klimalar. Şimdi tabii bu enerji verimliliği de çok önemli. Tamam bir mühendise danıştık. Benim evimin odamın boyutu bu kadar. Buna dönük bir klimanın gücü şu, tamam beğendik. Başka neye dikkat edeceğiz? Çünkü 24 saat çalışıyor,
1: Evet.
0: enerji verimliliği de çok
1: Evet.
0: değerli.
1: Öncelikle klima çalışırken kapı ve pencereleri kapatmak gerekiyor. Yani dışarıdan
0: Doğayı da ısıtmayacağız ya da soğutmayacağız.
1: doğayı da ısıtmayacağız, sokağa atmayacağız ama
0: Evet.
1: şöyle de bir şey var tabii iç hava kalitesi özellikle bu pandemiden sonra çok gündeme geldi. İç hava kalitesi de önemli. Zaman zaman içeriği de açıp havalandırmak gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. İkincisi klima iç ünitesini doğru yere yerleştirmek lazım. Odanın her tarafına homojen şekilde havayı dağıtacak şekilde. Kanatçık yönleri yaz ve kış konumları ayarlanmalı. Özellikle biliyorsunuz soğuk hava aşağı çöktüğü için, yoğunluğu havadan daha ağır olduğu için aşağı çöküyor. Mümkün olduğunca yaz sezonunda kanatçıkların yukarıda olup havayı yukarıdan süpürerek gelmesi gerekiyor. Kış sezonunda da ısınan hava yükseldiği için biliyorsunuz kanatçık yönlerinin aşağı doğru olması gerekiyor. Bu önemli. Buna dikkat etmek gerekiyor. İkincisi mümkün olduğunca binanın öncelikle izolasyonunun iyi olması ve enerji verimli bir bina olması gerekiyor. Camların sızdırmaz ve ısı cam konfor olmasında fayda var. Özellikle yazın güneşin girmesini engellemek için perdeler, güneş kırıcı perdeler veya panjurlar kullanılabilir. Bunlar yapılabilir. Mümkün olduğunca klimanın olduğu mekanlarda özellikle yazın ısıtıcı bir şeylerin yani bir ütü yapıyorsunuz, ütü içeriye ısı yayıyor. İçeride bir yemek pişiriyorsunuz mutfakta.
0: Isı yayıyor.
1: Ocağınız ve fırınınız ısı yayıyor. Mümkün olduğunca klima çalışırken bu şeyleri mümkünse o oturma odasının veya bulunduğunuz odanın dışına çıkarmakta fayda var. Kışın tersine belki ısıtma için
0: Fayda
1: fayda
0: sağlayabilir.
1: sağlarken yazın tersine buna engel oluyor.
0: Evet.
1: Bunlara dikkat etmek
0: Bunlar
1: lazım.
0: çok önemli. Bir de tabii şunu da sorayım size. Tabii bu klimanın durumuna göre değişiklik gösteriyor mu bilmiyorum ama mesela 24 saat çalıştırmak daha ekonomik olduğu
1: Doğru,
0: söyleniyor. Kesik
1: doğru,
0: kesik çalıştırmak
1: doğru.
0: yerine.
1: Kesik kesik çalıştırmak yani binayı tekrar ısıyı yükleyip tekrar o ısıyı atıncaya kadar bir süreç geçiyor ve enerji harcıyorsunuz. Onun yerine daha bir defa öncelikle konfor sıcaklığını ayarlamak gerekiyor. Başta onu söylemem gerekiyordu belki. Bilim adamlarının ve uluslararası literatürlerin söylediği şu. Biz projeler dizayn ederken de cihazları seçerken de yaz ortam şartlarını 24 derece alırız içeriği. Kışın ise 20 ya da 22 derece. Yani genelde mutfak gibi az oturulan, işte duşlar gibi, banyo gibi yerler 20 dereceye

0: koridorları 20 derece ısıtırız ama oturduğumuz bir işte salonu 22 derece ısıtırız. Bunların kumandalardan, el kumandası veya sabit kumandalardan sabitlenmesi lazım ve kesik kesik çalıştırmak yerine daha yüksek 25-26 derecede, hatta 27-28 derecede gece modunda çalıştırırken de yüksek sıcaklıkta ve sürekli çalıştırmakta fayda var. Bu şekilde görecekler ki daha az enerji harcayacaklar. Ama binanızda yeterli önlemler alındıysa ısı kaybına ve ısı kazancına yönelik. Şimdi eskiden sadece ısı kaybı düşünülürdü. Yani ısıtma yapılırken, ama esas Antalya ve Akdeniz kıyı şeridinde
1: Ege,
0: soğutma öncelikli olduğu için mümkün olduğunca dışarıdaki ısıyı da içeriye almamak gerekiyor. Bunun için de az önce saydığım tedbirleri almak gerekiyor. İşte camınıza perde çekeceksiniz, ısı cam yapacaksınız, duvarlarınızı izole edeceksiniz. Mümkün olduğunca içeriye ısı yayacak
1: bunları
0: makinaları
1: kurmak
0: bulundurmayacaksınız.
1: gerekiyor. Dolayısıyla dikkat edilirse hem enerji tasarrufu açısından kişiye fayda sağlayacak hem de beklenen fayda azami ölçüde
0: Kesin,
1: gerçekleşecek.
0: kesinlikle.
1: Çok teşekkür ediyoruz
0: Rica
1: bizimle birlikte
0: ediyorum.
1: olduğunuz Devrim
0: Rica
1: Bey.
0: ediyorum. Ne demek?
1: Yeniden görüşmek üzere.
0: Görüşmek
1: Sağ olun
0: üzere.
1: efendim.
0: İyi günler.

Saat 12.45 sayın dinleyiciler. TRT Antalya Radyosu stüdyolarından seslenmeyi sürdürüyoruz sizlere. Şimdi Grup Badem seslendirecek. Kara değil mi?

0: Bir tıkla başlayan heves, borçla, huzursuzlukla, yalnızlıkla devam eder.
1: Yasa dışı bahis kazandırmaz.
0: Aileni, emeğini, umutlarını kaybettirir.
1: Hayat bir oyun değil.
0: Yasa dışı bahise dur de.

Saat 12.53. Az önce Mor ve Ötesi'nden dinledik. Cambaz programımızdaki hayatın içindendeki son parçayı şimdi dinleteceğiz size. Hem de Cem Karaca'yı anmış oluruz ıslak ıslak. Sonrasında da veda vakti gelecek.

Hayatın içinden de veda vakti geldi sayın dinleyiciler. Bugün programı Kemal Ökten ve Erdal Çakmak hazırlamıştı. Özcan Öztoklu teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karadağ. Önce özetler. Çerçeve yasa meclisten rekor oyla geçti. Birlik beraberlik mesajları ard arda geldi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yarın toplanacak. Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, Gazze'de ikinci aşama başlıyor dedi. İsrail planı reddetti. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Türkiye terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. Teklifin yasalaşması için 467 milletvekili kabul oyu verdi. Peki tarihi düzenleme neler içeriyor? Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl ertelenecek. Kesinleşme fazların ertelenmesinde de aynı süreler geçerli olacak. Dava ve cezalardan kaynaklanan hak yoksunluklarının ortadan kaldırılması talepleri 10 yıllık ertelemelerde 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde 3 yıl sonra değerlendirilecek. Kasten öldürme suçuyla sıyıran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası gerektiren suçlar kapsamında tutulacak. Kanun genel hak niteliği taşımıyor, kişiye statü getirmiyor. PKK-CGK dışında bir terör örgütünü kapsamıyor. Terör örgütünün elebaşları düzenlemenin dışında tutuluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı kurtulmuş, terörsüz Türk teklifi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda da kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda en önemli şeyin aşıldığını ifade
2: etti. Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada da alınan sonuçların de bu kapı açılmıştır. Terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır. Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensüs ortaya çıkmaz. Bu sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Tarihi bir başarıdır.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihi bir adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi geniş mutabakatla yasalaştı. Kararın ardından peş peşe mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürecin sonunda kazananın Türkiye olacağını vurguladı. Cevdet Yılmaz, üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermeyen bu süreç tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirilmiş, ülkemizin temel sorunlarını kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koymuştur. Türkiye modeli hayata geçirilmiştir. Bu yaklaşım etnik ve mezhebi fay hatları üzerinden bölgemizi karıştırmaya, ülkeleri bölmeye çalışanlara verilen en güçlü cevaptır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajı netti. Terör bitecek, Türkiye güçlenecek dedi. Bakan Çiftçi açıklamasında bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesine esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, milli birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek, Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise meclisteki geniş desteği işaret etti. İletişim Başkanı Duran açıklamasında, Meclis Genel Kurulu'nda 400 167 oyla kabul edilmesi, terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesidir. Tarihi adımın Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağına inanıyorum ifadelerine yer verdi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnansı terör bitmiştir dedi. Kazanan Türkiye, kazanan kardeşliğimizdir ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla tarihi bir adım atıldığını söyledi. Hedefin geleceği daha güvenli inşa etmek olduğunu belirtti.

0: geleceğimizi daha güvenli bir şekilde inşa etme ve ülkemizin kaynaklarını daha fazla kalkınmaya ayırma hedefi olduğunu her fırsatta dile getirmekteyiz. Unutmamalıyız ki gönüllere samimi bir şekilde dokunmadan kalıcı bir barışı elde etmek de mümkün değildir. Bunun için daha çok çalışıp üretecek, milletimizle daha güçlü gönül bağları kuracak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.
1: Tarihi oylamanın ardından merak edilen soru sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği. Yürürlük aşamasına geçilmesi için ilk şart PKK-KCK'nın fesinin ve silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespiti. Ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit niteliğindeki kararı resmi gazetede yayımlanacak. Böylece kanundan yararlanmak için verilen 6 aylık başvuru süresi başlamış olacak. Silahların teslim alınması Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Bu çalışmaların nerede ve nasıl yapılacağına dair bir yönetmelik hazırlanacak. Terör örgütü mensuplarının getirdikleri veya beyan ettikleri her türlü silah, patlayıcı, mühimmat ve araç kayıt altına alınacak. Sürecin takibi için güvenlik ve siyaset ayağı olan ikili mekanizma kurulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda oluşturulacak kurulda İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri yer alacak. Kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgi ve belge alınarak süreç yakından izlenecek. Süreçle ilgili raporlama yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi de bir komisyon kurulacak. Kanun kapsamındaki faaliyetler izlenecek, gerektiğinde tavsiyede bulunulacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tarihi müzakereleri genel kurul görüşmeleri bitene kadar takip etti. Genel kurula verilen arada meclis kulisinde DEM Parti Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü. Bahçeli oylamanın ardından genel kurulun arkasındaki başkanlık makamında Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'la bir süre görüştü. MHP lideri alışmaları... Çalışmalara verilen bir sonraki arada genel kurul salonunda yeni parti genel başkanı Özgür Özel ile tokalaştı. İki isim kısa süre sohbet etti. Genel kurul görüşmelerinin ardından Bahçeli meclis başkanı Kurtulmuş'a üzerinde meclis binasının kabartma tasviri ve meclis ambleminin yer aldığı özel tasarım bir tablo hediye etti. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yarın toplanacak. Toplantıda ilk olarak terörsüz Türkiye sürecinde Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yürütülen çalışmalar ele alınacak. CHP'nin de destek verdiği 12 maddelik kanun teklifinin Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından gelinen aşama değerlendirilecek. Kılıçdaroğlu bundan sonraki süreçte atılacak adımlara ilişkin MYK üyelerinin değerlendirmelerini dinleyecek. Parti içindeki son gelişmeler de toplantının gündeminde olacak. CHP'de il başkanlıklarına görevlendirmeler de sona gelindi. Henüz görevlendirme yapılmayan il başkanlıkları için son kararların bu toplantıda verilmesi bekleniyor. Parti yönetimi CHP'den istifa etmediği halde yeni partiye destek verdiği belirtilen bazı isimler için inceleme başlatmıştı. Genel merkezin daha önce Truva atı benzetmesi yaptığı bu isimler hakkında disiplin sürecinin işletilip işletilmeyeceği de MYK'da değerlendirilecek. MYK'da olağan kurultay süreci de ele alınacak. CHP'de kurultay takviminin kısa süre içinde ilan edilmesi bekleniyor. Sürecin Eylül ayında mahalle delege seçimleriyle başlaması, ardından ilçe ve il kongreleriyle devam etmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Trablus ve Bingazi'de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Ziyarette ayrıca Filistin meselesi, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler değerlendirilecek, bölgesel sorunların diplomasi ve ortak çabalarla çözülmesinin altı çizilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bugün Bulgaristan'da temaslarda bulunuyor. Çiftçi, Bulgar mevkidaşıyla yeni nesil organize suç örgütleriyle ortak mücadeleyi görüşecek. Sınır geçişleri ve karayolu ticaretinin hızlandırılması da gündemde.

0: olacak. Kanser tedavisinde kullanılan immünoterapi ilaçlarına yönelik geri ödeme desteği sürüyor. 2025 yılının Temmuz ayında 5 immünoterapi ilacı SGK'nın geri ödeme kapsamına alındı. Bu ilaçlar 25 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılıyor. Düzenleme, kanserle mücadele eden binlerce hastanın tedaviye erişimini kolaylaştırdı. Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlardan son bir yılda 40 bin kanser hastası yararlandı. Verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Kanserle mücadele eden vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti. Tedavi imkanlarına erişimin kolaylaştırılması için çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme kapsamındaki düzenleme ile immünoterapi tedavilerine erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bakanlık, kanser hastalarının tedavi olanaklarına ulaşmasını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların süreceğini vurguluyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün 2015 yılında Trabzon'da kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Bakan Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. 11 yıl önce yapılan saldırı ile ilgili daha önce verilen takipsizlik kararı kanun yararına bozulmuştu. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı delilleri yeniden değerlendirdi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde 5 şüpheli gözaltına alındı. Sanlıların adreslerinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı. Bakan Gürlek, soruşturmanın amacının 11 yıl önceki menfur saldırının arkasındaki kişileri ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Sürecin sonuna kadar takip edileceğini vurguladı. İstanbul Emniyeti suç örgütlerine geçit vermiyor. Son bir ayda 18 ilçede yapılan operasyonlarda 217 şüpheli yakalandı. 135 silah, 2 el yapımı patlayıcı ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Aramalarda 2851 ateşli silah mekanizması da bulundu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 161'i tutuklandı. Kahramanmaraş'ta saka kuşlarını kaçak yollarla avlayan 4 kişi yakalandı. Kaçak avlanan kişilere 2 milyon liradan fazla para cezası verildi. Ele geçirilen 175 saka kuşu tedavilerinin ardından doğal yaşam alanlarına salındı. Suriye'de katil Esad hakkında idam kararı verildi. Şam Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda katil Esad'ın kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Atıf Necip de idama mahkum edildi. Atıf Necip Suriye'de tutuklu bulunuyor. Katil Esad ve kardeşi Mahir Esad ise kaçak durumda. ABD ile İran arasındaki müzakerelerde bu kez de tazminat tartışması yaşanıyor. Donald Trump anlaşma için savaş tazminatı talep eden Tahran yönetimine seslendi. İran son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar için tazminat ödemeli dedi. Trump anlaşamamaları durumunda İran'a büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin hala masada olduğunu vurguladı. ABD'de basın da savaşın neden olduğu zararı ele aldı. The Wall Street Journal, İran tarafından ABD hedeflerine 2000 füze atıldığını yazdı. Gazetenin haberine göre en az 20 üs zarar gördü, 42'den fazla uçak imha edildi veya hasar gördü. İran'ın ABD'ye verdiği zarar 13 milyar dolar. Tahran yönetimi ise orduya kritik atamalar yaptı. İran dini lideri Müçteba Hamaney, aralarında Genelkurmay Başkanı'nın da olduğu silahlı kuvvetlerin üst kademelerinde değişikliğe gitti. Hatemül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Ali Abdullahi, İran Genelkurmay Başkanlığı'na getirildi. Tuğgeneral Ahmet Vahidi ise Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı oldu. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. Ancak soykırımcı İsrail, katliamlarını sürdürmek için ayak diremeye devam ediyor. Katil Netanyahu, 15 maddelik Gazze barış planını reddetti. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliam ve hukuksuz uygulamalarını ele almak üzere toplanıyor. Toplantıda yerleşim faaliyetleri, artan şiddet ve iki devletli çözüm perspektifine yönelik tehditlerin ele alınması bekleniyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın sanayi ve petrol tesislerini hedef aldı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Çerçeve yasa meclisten rekor oyla geçti. Birlik beraberlik mesajları ard arda geldi. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında yarın toplanacak. Fenerbahçe otobüsüne saldırı soruşturmasında 5 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Trump, Gazze'de ikinci aşama başlıyor dedi, İsrail planı reddetti. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Temsilcimiz İstanbul'daki mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın perdesi tek maçla kapandı. Orfa Yapı Pendik Spor, Batman Petrol Spor maçı 2-2'lik skorla tamamladı. Tümasan Konya Spor bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arthur Masuko'yu kadrosuna kattı. Demokratik Kongolu sol bekle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Dünya futbolundaki kriz sürüyor. UEFA, Asya Futbol Federasyonu ve CONCACAF ortak bildiriyle FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya açıkça cephe aldı. Dünya Kupası ticari haklarını satma girişiminin ardından güven kaybı yaşandığını belirten konfederasyonlar Infantino'yu yetkilerini aşmakla suçladı. Galatasaray, erkek voleybol takımının yeni transferi Efe Mandıracı için imza töreni düzenledi. Milli smaçör, benim için duygusal bir imza olacak çünkü bütün çocukluğumda hayalini kurduğum formayı giyeceğim dedi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevki, Doğu Karadeniz Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Hardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığı genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredecek. Bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara 40 ve Kastamonu 33, İstanbul 30, İzmir 38, Denizli 40, Çanakkale ve Malatya 34, Antalya 36, Mardin 35, Siirt 37, Şanlıurfa 39, Van 26, Kars 23 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Tem otoyolunun ilk 10 kilometresinde Edirne Batı Kavşağı Gümüşova mevkiinde üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları kesimler halinde yapılması nedeniyle şerit daraltma yapılarak ulaşım diğer şeritlerden sağlanıyor. Ankara Kırıkkale yolunun 19'da 22. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılmış olup ulaşım Kırıkkale Ankara istikametinden iki yönlü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.

Yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.24, 11 Ağustos Salı bugün ve hafta içi her gün olduğu gibi sizinle birlikteyiz. Ailece de bugün çocuk dünyasında keyifli bir yolculuğa çıkacağız sevgili dinleyenler. Programımızı hazırlayanlar Ayhan Demiray, Müge Tüzün Gerçek, teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin ve ben Feyza Aktaş Kanarya. Elbette konuğumuzla birlikte o dünyaya yola çıkacağız sizinle birlikte. Çünkü stüdyomuzda bu dünyanın içinde olmaktan çok büyük mutluluk duyan, onların gözünden hayata bakmayı seven, çocuklar için oyuncaklar tasarlayan, onların gelişimleri için düşünceler üreten ve tasarımlar yapan bir konuğumuz var. Eğitimci, oyun ve oyuncak araştırmacısı, tasarımcı Şule Şenol bizimle birlikte olacak ve T istasyonundan, bu eğitim modelinden, çocuklar için ahşap oyuncakların öneminden ve daha birçok konudan bahsedeceğiz. Ailece başladı. Şule Şenol stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkürler.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Sizinle telefonda bir görüşme fırsatı bulmuştuk. Sonrasında dedik ki burada olursanız ne kadar güzel olur. Teşekkür ediyoruz biz de.
1: Ben
0: vakit ayırdığınız
1: ederim.
0: Geldiğiniz için. Şule Hanım, önce sizi tanıyalım. Siz nereden bu oyuncak serüvenine doğru yol aldınız? Nasıl bir yaşam vardı? Sonra nasıl buraya evrildi?
1: Galiba oyun yolculuğuna, daha doğrusu pedagoji yolculuğuna, çocukluğa dair öğrenmeye bakmak çok ilk anne olmanızla başlıyor.
0: Değil mi?
1: 37 mecbur. Yaşında. Değil 37 mi? Yaşında bir kızım var, 4 yaşında bir torunum var. İlk o zaman hani Viyana'da doğmuştu.
0: Evet.
1: Oradaki biraz eğitim modelleri, oyunlar, oyuncaklar derken daha sonra eski Doğu Almanya şehri olan da tabii Doğu Batı birleşmişti. 96'ydı sanıyorum. Oraya taşındık ve ilk olarak Montessori İlkokulu'na gitti benim kızım. Birinci, ikinci sınıfı da orada evet. gördü. Zaten yazılarımda falan da o anıları hani Montessori sistemini de orada anlatırım. Şimdi bazen eleştirel baktığım taraflar da
0: öyle
1: vardı.
0: Öyle mi?
1: Öyle öyle birazcık pedagojiyi incelemeye başladım.

0: sonra Türkiye'ye döndük 98'de. 2000 yılında küçük kızım doğdu. Orada da işte biz Almanya'da hani yaşadığımızdan falan Almanya'da da bulunduk dediğim gibi.
1: Evet.
0: Avusturya'da bulunduk. Biraz hem Almanca öğrensinler hem küçük kızım da hem de mahallede işte ona uygun bir oyun evine gitsin falan gibi böyle bir niyetim vardı. Ve önce site çocuklarının olduğu bir grup oluşturduk. Ekoji fuarlarına katıldım ben.
1: Evet.
0: Bir İzmirli üreticinin ahşap oyuncaklarını satıyorduk, komşular. Yani bir komşuculuk ilişkisiyle başladı diyebilirim araştırmam. Önce bir ekoloji fuarları, ekoloji pazarlarda satışlar başladı. Sonra bana Boğaziçi Üniversitesi'nden oyun evi kurdum dediğim gibi. İlk hatta TRT'ye, şimdi Müge Hanım'a da onu söylüyordum. TRT'ye çıkışım 2004 veya 2005'te sanıyorum. O oyun evinden oldu. Oyun evinde tahta oyuncaklar vardı. Belli inisiyatifi bir oyun evindeydi. Taman Sokak, Kavacık'ta, tam biz Anadolu Hisarı, o
1: Bunu siz
0: Tağtepe'de oturuyoruz.
1: kurdunuz, değil
0: Evet,
1: mi?
0: ben böyle bir
1: Aslında
0: oyun evi diye bir şey yoktu o zaman. Öyle bir
1: evet.
0: çocuklarımız biz belli inisiyatif masrafları bölüşüyorduk kendi
1: Bu böyle
0: aramızda.
1: oluyor zaten.
0: Evet.
1: Kadın girişimcilerin işte hikayelerinde hep şunu görüyoruz. Yani mesela sağlıklı yiyecek bir şey arıyordum ama aslında yoktu. Ben onu üreteyim dedim deyip çok sağlıklı ürünler yapmaya başladım. Ya da işte
0: Evet, tam
1: çocuğuma
0: ihtiyaçtan yola çıkıyor.
1: ihtiyacım olan bir
0: Dediğim gibi.
1: oyun evi vardı. O yoktu. Ben kurdum gibi. Çok güzel aslında.
0: Kuruyorsunuz. Ondan
1: Evet.
0: sonra diğer annelerle de kadınlar bu konuda hakikaten güzel etkileşim haline giriyor.
1: Evet.
0: Çocuklar zaten her tür çocukla oynuyor. Bu sefer mahalle, yani sitenin çocuklarıyla mahallenin çocukları bir araya geldiler. Orada kimisi piyanoyu sunu getirdi, kimisi işte resim yaptı, kimisi yemek yaptı falan, böyle kendimiz baktık çocuklarımıza ve hala çocuklarımız arkadaşlar.
1: Ne
0: O
1: güzel.
0: zamandan beri, yani benim küçük kızım işte 26 yaşında.
1: Evet.
0: Şimdi Eskişehir'den geldim buraya. Onun arkadaşının annesini de benim arkadaşımda kaldım hep.
1: Ay ne
0: Yani
1: kadar
0: hepimiz böyle
1: güzel.
0: devam
1: Evet.
0: ediyor. Ve mahallelerde o yüzden o etkileşim, hatta karşılaşma alanı diyorum. Şimdi randevuleşiyoruz ya yetişkinler.
1: Evet.
0: Şurada buluşalım, şu kafede buluşalım falan. Buna ihtiyaç var.
1: Evet.
0: O oyun malzemesinin davetkarlığı, ki biz üretiyoruz da, ben de üretiyorum aynı zamanda, tahtayla, testereyle de falan, hepsiyle aletlerim falan var. Ha, onu söylüyordum bir de, tasarımla ilgili esas benim araştırma yapmaya başlamam 2005'te. Avrupa Birliği girişimcilik eğitimi düzenlendi Boğaziçi Üniversitesi'nde. Oradan
1: Evet.
0: beni buldular. Yurt dışından da ben ahşap oyuncak tasarımı, yapımı, işte çeşitliliğiyle ilgili eğitim verdim. O, yani koordine de ettim. Yurt dışından her sene Almanya'da ahşap oyuncak tasarım yarışması düzenlenir. Nürnberg Oyuncak Fuarı kapsamında. Orada daimi jüri üyesi olan, tahta oyuncağı da çok çok iyi bilen, kendisinde bir mağazası vardı, eğitim endüstriyel tasarımcıydı ve de hocaydı üniversitede. Ondan birlikte eğitim verdik. Dolayısıyla orada araştırmaya başladım. Sempozyum notlarını yolladı, bilmem. Yani o zaman tabii internette falan da bir şey bilmiyorsunuz. Mesela Bekir Onur'un, Profesör Bekir Onur'un, ki burada Oyuncak Müzesi'ni ilk kuran kişi, onun kitaplarından çok yayın kaynak olarak.
1: Evet.
0: Şimdi çok fazla var yani. Hani mesela yeni Eyüp Oyuncakları ile ilgili Çetin Bey'in yeni bir Oyuncak Müzesi de İstanbul'da yine bir yeni açıldı. Yuka Oyuncak Müzesi. Çok güzel kaynaklar çıktı daha sonra, ama o zamanlar yayın yoktu.
1: Evet.
0: O zamanki kitaplar çıkardım, eğitim verdim falan. O araştırmaya girince, işin içine, yani gerçek de o oyuncakları tanıyınca, Nürnberg'de hem fuarlara gidiyorum ya da başka yerlerde, müthiş bir oyuncak müzesi var mesela Nürnberg'de. Orada böyle demin anlatıyorum, sesle anlatılması bir şeyin çok önemli çocuğa. Yani vitrini görüyorsunuz, ondan sonra farklı lisanlarda audioguide'la vitrinin içindeki çocuğun anlayacağı şekilde anlatıyorsunuz. Bir tuşa basarak yetişkinin anlayacağı şekilde duyuyorsunuz. Öbür tuşa bas. Ben hep çocuğu dinliyordum. Onun
1: Evet.
0: lisanda vardı. Çok güzeldi. Ve bunlardan esinlenerek insan hani büyütüyor tabii.
1: Evet.
0: Tasarlıyorum. Bir de yapan kişi de olunca aletler

0: olunca elimde, işte patentini de aldım Şirav, ama hiç böyle neredeyse piyasaya çıkarmadım etmedim. Biraz da üreticileri bir araya getirmeye çalışıyorum. Onun için bundan bugün programdan sonra da üretici ziyaretlerim olacak.
1: Ya burada
0: çok
1: ziyaret
0: önemli.
1: Edeceksiniz.
0: Onlar da tek başta, çünkü herkesin bir arada hareket etmemiz gerekiyor. Türkiye'de özellikle kadınlar çok, biz Boğaziçi'nde eğitim verdiğimizde de 14 kişi mezun olmuştu. O zaman ben istiyordum ki onlarla bir kooperatif falan kuralım, ama kötü bir dönemime denk geldi. Eşim rahatsızlandı o zaman. Biz de dernek kurmuştuk aynı zamanda. Oyun Sanat ve Zanaat Derneği'ne. O oyun evi Oyun Sanat Zanaat Derneği'ne dönüştü. Mahallede yine aynı sokakta, Taman Sokak'ta, hep Taman Sokak diyorum, yine Taman Sokak'taydı. Toplum Gönülleri Vakfı'nın Pembe Ev Gençlik Hizmet Merkezi vardı. Oranın çocukları, gençleri bizim oraya gelir. Biz oraya giderdik, bir sürü bir şeyler. Oradan kurucu arkadaşlarımız oldu. Toplum Gönülleri Vakfı'ndan orada hem çalışan kişilerdi. Sonra rahmetli Victor Ananias da kurucuydu. Yine bu oyun grubundan, oyun evinden arkadaşım, yani mahallelilerden. Oyun Sanat ve Zanaat Derneği, ardından da Alternatif Eğitim Derneği'ni kurduk. O da 2006 sonunda.
1: Yani oyunla, oyuncakla başlayan serüven dernekleşmeye, sonrasında bayağı birçok kişiyle iletişim halinde olmaya, bu sektördeki aslında oyuncak yapan kişileri de bir araya getirmeye başladı.
0: Ya tabii, yani herkesin zaten şu var, birbiriyle rekabet içinde olmasın insan. Yani diyorum, evet. Mesela bizim bir tarz topacımız vardı. İşte Samsun'da Sakatlar Derneği, o zaman hani ben de böyle birazcık öncülük yaptım orada. Üretim yaptı. O yapıyordu. Başka biri geliyor, ben bu topacı yaptım, sana daha ucuza veririm diyor. Ben de orada satış da yapıyorum. Meydan Alış Merkezi'nde gel 2008'de gel oynayı kurdum. Bir ekolojik pazar olarak gittik önce. Sonra işte devam gelin dediler, bizim bir yerimiz var, ücretsiz de veriyoruz çünkü bir hareket katıyoruz, ve bana bir dükkan verdiler. Onun da hikayesi çok tatlıdır. Hiç öyle bir ticari bir şey düşünmüyorum ben. Yani evet. Ben dükkan açayım falan, yok, böyle hobi gibi ekolojik pazarlarda haftada bir kere satış yapıyorum.
1: Evet.
0: Oyun oynattırıyorum daha doğrusu. Ama orada da çok güzel etkileşimler oldu. Tamam dedim, hani geçtim, ama işte ne bileyim ben, bir firma kurmamız lazım. Ne kadar ne olursa olsun bir fiş kasa, fişik falan bir şey vereceğiz,
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii.
0: Ne yapalım, isim de rahmetli arkadaşım Kemal Uslu böyle şey yazdı, böyle dükkana oyun odası, ahşap oyuncak falan, böyle elimizle yazıyoruz, içeriye bir masa kurduk, fazla oyuncağımız yok o zaman, Türkiye'de dediğim gibi çok az üretiliyordu,
1: fazla yoktu, evet.
0: İşte böyle kutulara falan doldurdum oyuncakları, böyle bal mumuyla da çalışırız biz. Yani bal mumu, çamur, toprak, yani sadece şu tahta oyuncak değil yani. Öyle yani, malzeme benim için çok önemli. Oyuncaktan çok, yani oyuncak gibi oyuncak değil, ürünümsü ürünler yani diyeyim. Yani küpler hem
1: yapılandırılmamış mesela. Sağlık açısından hiç sıkıntı çıkarmayacak ürünler bunlar aslında. En büyük özellikleri bu galiba.
0: Biraz açık uçluluk var. Yani size hani demin gösterdiğim küplerle diyelim, envai çeşit oyun üretebiliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Ya da onu bir anahtarlık olarak da kullanabilirsiniz. Küpe olarak da kullanabilirsiniz.
1: Hayal gücünü
0: matematikte
1: destekliyor.
0: De kullanabilirsiniz. Yani sizin bir sürü kullanım amaç, yani o malzemeyi bir sürü şekilde kullanabiliriz. Ben onu göstermeye çalışıyorum esasında. Yani kendi ürünümü satmak falan gibi şeklinde değil de, bununla mevcut ürününüzde tangram parçaları, 7 parçalık bir oyun sonuç olarak. Ama siz onunla mevcut tangram şekilleri dışında
1: bir sürü
0: kadar
1: şey
0: farklı
1: yapabilirsiniz.
0: Şey yapabilirsiniz ki, iki parçasıyla kullanıp bir şey oyun hayal edebilirsiniz. İşte başka parçalarla birlikte o parçayı başka bir oyunun parçaları ya da başka şeyle karıştırıp bir şeyler çıkarabilirsiniz. Yine sadece böyle akıl oyunu gibi kullanmayın diyorum. Yani hatta bir tür teylerle anlattığım için akıl oyunu yerine,
1: evet,
0: takıl oyunu diyorum.
1: T nereden? Tahta ya da toys oradan mı başlayan bir durum, yoksa o T istasyonunun T'sinin sebebi nedir?
0: Bekir Tepe'nin T'si diyesim geliyor. İşte değil mi yani?

0: En önemli tarihteki ilkti. Öyle. Şöyle tepkisel. Yani şöyle meydan alışveriş merkezindeyiz. Böyle biz, hani ben alışveriş merkezlerini çok sevmiyorum açıkçası.
1: Evet.
0: Yani böyle böyle küçük bir alanımız var. Gel oynanın hikayesini anlatıyordum. Bal mı mı derken onu da
1: Evet.
0: hani yarım bıraktım. Hep öyle beni durdurun maalesef böyle şey gibi unutuyorum da ne söylediğimi.
1: Evet.
0: Balmumuyla şey yazdık cama, dükkanın camına yazmıştım. Gel oyna, içeriye davet etmek adına gel oyna. Sonra bir Alman arkadaşım geçiyor, azıcık Türkçe biliyor. Ya dedim bir sürü gel ya, baktık ama bir türlü isim koyamadık dedim. Şöyle bir baktı, gel oyna dedi, baktı yazıyı okudu. Meğersem ben
1: Yeterli, değil mi?
0: koymuşum da
1: Evet.
0: bence çok güzel bir şey
1: Hı.
0: gerçekten. Çünkü bizim davet eden, esinlendiren, cesaret veren topluluk bireylerinin harekete geçmesini, kendini gerçekleştirmesini alan tanıyan ortamlara ihtiyaç var. Bu cümlede benden değil, daha doğrusu Profesör Gerald Hüther en çok pedagojik olarak olsun, ben sinir bilimci ondan, bütün bunlar dışında eğitim de aldım. İşte 12-15 yıldır falan takip ettiğim bir sinir bilimci. 8 aylık bir eğitimini tamamladım. Potansiyel gelişim koçu. Yani bütün hep bunlarla beslendi. T
1: Evet.
0: ise tepkisel doğdu. Şöyle meydan alışveriş merkezindeyiz. Dediğim gibi alışveriş merkezi böyle benim çok şeyim değil. Kasa, o zaman bir hipermarketin kasa önün yakınında bir yerdeyiz. Ve ben dedim ki dışarıya, çünkü çevre dostu bir alışveriş merkezi, dışarıya çıkalım. Dışarıda atlı karınca var. Atlı karıncanın olduğu yerde çocuklar da yetişkinler de oynasın. En çok sattığımız ve tanıttığımız oyuncak da topaç. Bir de tangram türevi oyuncaklar. Şimdi
1: Evet.
0: topaç topluca oynanan bir oyun.
1: Evet.
0: Birlikte çok tarihteki, işte belki 5000 yıllık bir tarihi var farklı şekillerde. T'li isimleri de İtalyanca Trattoloturo,
1: Hep
0: işte
1: T ile
0: şey
1: başlıyor.
0: Trompo, Almanca
1: Orada
0: Kreisel.
1: birazcık
0: Acı benim
1: değişim uğramış. Evet.
0: kitabımda da vardır. Topaç Topi'nin turu Kreisel, Kreide Kreisel, hatta yani tebeşir topaç var. Hani orada bir Beyblade'li topaç
1: Evet.
0: karşılaşıyor ama işte spinning top İngilizce, yani tupi böyle. Tangram ve türevi oyunlar. Nasıl yapılıyor? Tahtayla çalışılıyor. Tahta.
1: Tahta
0: Tree'den geliyor
1: zaten.
0: İngilizce.
1: Evet.
0: Tree'den geliyor. Ondan sonra testere kullanıyorsunuz değil mi? İşte talaş oluyor.
1: Sizi götürmüş
0: Ondan
1: oraya
0: sonra
1: resmen
0: evet,
1: bunlar.
0: götürdü beni
1: Evet.
0: T'ler. K'larla da sonra K'lar çıktı falan ama tek başına yani biri tangram en eski akıl takıl yaratıcılık ve akıl oyunu, takıl oyunu diyorum ben bunlara, biraz dalga geçiyorum çünkü belirlen yönerge dışında bir sürü bir şeyler yapıyorsunuz, o yüzden takılmaca, birbirine de takılmaca, bir de aklınızın takılmasından bahsediyorum, takıl oyunu, T akıl oyunu böyle çıktı. Tepkisel dediğim atlı karıncanın orada. Dedim ki işte biz oraya geçelim, o tarafa geçelim falan dedi. Orası çok şey olmaz çünkü biz işte 3 liraya, o zaman diyelim, bir topacı boyatıyoruz, satıyoruz falan, tek başına oynuyorlar falan. Bir tarafta yetişkinlerin oynamaması yasaktır derim ben, oynamaması. Çünkü yetişkinler, bütün oyunlarımız neredeyse hepsi şeyler için, yetişkin için aynı zamanda, ama çocuk da oynuyor. Ama oynama şekilleri ve
1: Farklı oluyor tabii.
0: kazanımları da farklı. Ama birbirlerinden etkileniyorlar. Yani yaşlılarla mesela çok istiyorum ben. Yaşlılarla çocukları bir araya getirmek çok çok önemli bence. Çünkü onların deneyimlerini, onlar kendi oyuncaklarını kendi yapıyorlardı zamanında.
1: Tabii. Ama
0: Ondan
1: onların
0: önce
1: da hakikaten oynayabileceği
0: önleri
1: tarzda
0: alanlar
1: oyuncaklar
0: var.
1: bunlar.
0: O zaman demiştim alışveriş mi? Ya bu ekonomik olmaz. Çünkü atlı karınca bir düğmeye basıyorsunuz, 3 lira veriyorsunuz. Biz orada o boyatıyoruz, oynatıyoruz, uzun süre kalıyor. O biz de 3 lira alıyoruz falan, böyle komik bir şeydi. Ama benim şeyim toplumsal bakıyorum ben. Yani
1: Evet.
0: orada yani 1000 kişiydi, ben yani 1000 malzeme var, bir bavul oyuncakla esasında 1000 kişi bile oynayabilir. Farklı farklı istasyonlarda, T istasyonlarında. İşte T'ler o şekilde çıktı. Evet. Sonra işte tahta, testere, torna, taş, toprak, tuğla. Dediğim gibi sadece farklı doğal tasarım tabii. Hı hı.

0: ondan sonra bir de ekolojik pazarlarla başladığım için tarladan, topraktan, tezgaha, tabağa, tazelik dedim. Çünkü hani organik ürünün, ekolojik ürünün işte bir şekilde taze kalması gerektiği için, yani meşakkatli. İşte ekolojik pazara Zonguldak'tan gelen vardı. Bir cumartesi günü ayrı geliyor, pazar günü ayrı geliyordu mesela. Ki işte yeşillikler çünkü orada kötüleşiyor falan. Raf ömrü az. O yüzden biraz da pahalı. Onu anlatmak adına. Bir de işte tabii tadilat var, tamir var, terzilik var falan. Bir sürü bir şeyler giriyor.
1: Evet, evet.
0: Tarih var falan. Takip var, tahmin oyunları var. T'lerle, K'larla bir kelime oyunları var falan. Böyle T'lerle ya da birazcık hani keyifli de oluyor. Yani kelimelerle kodlamak, bir şeyleri kodlamak hafızanızda da daha kalıcı hale getiriyor. İnteraktif bir metoloji diyeyim. Yani başta geldiğim nokta, hani mahallede çocukların geldiği şeylere ihtiyaç var. Yani okul kurum dışında, yani kurumda çocuklar hep bir aradalar ve rekabetçi ortamda zaten hani şiddet, akran zorbalığı şey var. Yani bir de herkes aynı tempoda öğrenmiş durumu var. Yani Montessori'de mesela en beğendiğim taraf şeydi, benim kızımın gittiği okulda iki tane mesela zihinsel engeli olan çocuk vardı. Bir, iki ve üçüncü sınıf aynı sınıfta eğitim görüyorlardı ve birbiriyle rekabet etmiyorlardı ve not almıyorlardı. Not alınmıyordu. Yani küçük kızım da bir dönem Waldorf Anaokulu'na gitti şeyde. Sonra işte Alternatif Eğitim Derneği'ni kurduk. Oradan işte ilk Montessori asistan eğitimini bir düzenledik o zaman. 2007 falandı galiba. Orada da bir sürü şeyler yapıldı. Sonra maalesef kapandı. Hani böyle herkes bir yerlere dağıldı. Aramızda kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. 2 sene önce falan ben kapatmak durumunda kaldım.
1: Şimdi şey küçük bir yeriniz var, değil mi?
0: Şimdi mahallede.
1: Yine bir araya geldi insanların.
0: Uzun süre Bostancı'daydım. Yani 2008-2013 arası Gel Oyna olarak İstanbul Meydan AVM'de. İstanbul Meydan Merter'de de o zaman bir ara açılmıştı. Orada da yer aldık. Sistez Nişantaşı'nda etkinlikler yaptık. Meydandan ayrıldıktan sonra Bostancı'da farklı adreslerle işte 2024'e kadar herhalde evet oradaydım. Bir böyle uzun bir süre ara verdim gibi. Ama içerik hep gelişti, tasarım gelişti. Şimdi tekrar mahallemdeyim. Yani Bostancı çok iyi yürümedi çünkü mahallemde değildim. Okul grupları falan geliyordu oraya genelde. Ama amacım esas bir sürü yerde olsun, yani T istasyonunu taşıyanlar çok olsun.
1: Var mı öyle bir plan, bir
0: öyle
1: proje?
0: Öyle bir plan var. Bir türde hem dernekleşme hem kooperatifleşme gibi. Çünkü buna ihtiyaç var. Yani herkesin kendini gerçekleştireceği, herkesin birbirini tamamlayıcı olacağı. Yani birlikte co-kreatif diyorum ben buna.
1: Birçok nesli bir araya getirecek ve birlikte oyun oynamalarını sağlayacak.
0: Nesil hem de donanımı olan. Kimisinin işte sanatsal tarafı iyi, kimisinin işte ne bileyim iyi lisan biliyor, etkileşim kuruyor, kimisi yemek yapıyor. Yani
1: evet,
0: hani böyle bir tür imece usulü bir şeylerin olacağı ama ortak paydada bir araya geleceğimiz çocukların ve yetişkinlerin karşılaşma alanı diyorum. Buluşma değil neredeyse. Çünkü biraz karşılaşmaya ihtiyacımız var. Yani biraz spontanelik. Oyunun zaten en sevdiğim tarafı kendiliğindenlik.
1: Evet.
0: Yani kamusal alanı da çok önemsiyorum ki biz ben hani şehir hatları vapurlarında alanlarımız var. Gel Oyna diye yazmıyor ama.
1: Evet, şehir hatları da gidip oynayabiliyorlar öyle mi?
0: Evet, bir alanımız var. Var yani. Hani o zaman şehir hatları da başladık ben işte. Benim yine böyle tasarladığım ya da bildiğim oyunlar seçildi Şehir Hatları Müdürlüğü tarafından. Ve

0: 22 gemide falan var sanıyorum.
1: Aa,
0: evet böyle ama biraz bakımsızlar diye düşünüyorum. Daha böyle şey yapılması lazım. Daha bir işte bazen bazı parçaları kopmuş falan. Hatta hı-hı, buraya da getirdim böyle minyatürlerini de onların yapmak istiyorum.
1: Evet.
0: Ama şey diyorlar bazen, ben büyük adalıyım, adalılar özellikle çok vapur kullandıkları için çok görüyorlar, şöyle bizim için hayat kurtarıcı çocuklar giriyorlar orada diyorlar.
1: Değil mi? Aslında ne kadar önemli çocuklar için
0: esasla
1: böyle
0: iskelelerde
1: artması.
0: De biz bunu çok yapmak istedik. Hı-hı. Yani o iskeleler de bekleme alanı ve kamusal alan. Biraz tabii oyun hatta vapur atölye falan olsun dedim. Böyle kadınlar vapurda birazcık üretsinler. Yani birazcık hani zımpara, minik minik böyle monte etme, boyama falan gibi ya da oynasınlar gibi. Parklar falan da maalesef çok şey, yani birbirini insanları böyle bir araya getirecek etkinlikler, etkinlik demiyorum, öyle planlanmamış bir buluşma, ortak buluşma alanlarına ihtiyaç var.
1: Umarız artar, umarız sizin de projeleriniz gerçekleşir. Çok teşekkür ediyoruz anlattıklarınız için. Sağ olun. Tam da konuya uygun bir şarkıyla veda edeceğiz şimdi dinleyicilerimize.
0: Böyle çok hızlı gittim ama kusura bakmayın, o kadar doluyum.
1: Keyifliydi, evet. Ama ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Sağolunuz.
0: Teşekkürler.
1: Eğitimci, oyun ve oyuncak araştırmacısı, tasarımcı Şule Şenol bizimle birlikteydi. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Teknik yönetmenimiz Yıldıray Çetin'di. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Su olsam, ateş olsam.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Gülsen Kızıler, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün hasar bedeli tazminatı üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
1: Tazminat. Hukuka aykırı bir eylem sonucunda meydana gelen maddi ve manevi zarara karşılık olarak ödenen bedeldir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz hasar bedeli tazminatı ve konuğumuz Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı öğretim üyelerinden çok değerli hocamız Profesör Doktor Mehmet Akçağal. Hocam, programımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Sayın Hocam.
0: Değerli hocam, mallarımız özellikle trafik kazalarında mallarımıza gelen zararlar, hasarlar, bunların bedelini zarar veren kişiden nasıl talep edebiliriz, vatandaşlarımıza neler önerirsiniz?
1: Tabii ki Soylu Hocam. Öncelikle hasarın tespitinden başlamakta fayda var. Bir trafik kazasında motorlu aracın hasara uğraması durumunda yapılması gerekenler ilk başta sigorta şirketine duyuru yapmak ve bir eksper isteyerek hasar tespiti yaptırmaktır. Böylece eksper gelip araç başında fotoğraflayarak da tespiti gerçekleştirecektir. Ayrıca aracın kasko sigortası varsa bu sigortayı yapan sigorta şirketine de kaza bildirilmeli. Araç yetkili bir servise çekilmelidir. Eksper raporu yeterli görülmeyecek olursa mahkeme kanalıyla ve uzman bilirkişi katılımıyla hasar tespiti yaptırılabilir. Onarım masrafları dışında onarım sonrası araçta değer kaybı olup olmadığının da belirlenmesi düşünülebilir. Kaza sırasında ve sonrasında hasarlı aracın değişik yönlerden fotoğraflarının çekilmesi özellikle vatandaşlarımıza tavsiyemiz. Kaza heyecanıyla o anda aklımıza gelmeyebiliyor. Yolumuza devam edelim. Sonra fotoğraflarız ya da sonra değerlendiririz diye düşünebiliyorlar. Hayır, kaza yerinde kazanın oluşumuna uygun bir şekilde kazanın farklı açılardan tabii ki trafik güvenliğini riske atmayacak şekilde fotoğraflarının alınması, bir kaza tespit tutanağının tarafların kendi düşüncelerine göre hazırlanması gerekir. Kaza yerinde bu görüntüler hem kusur hem de hasar tespiti bakımından işe yarayacaktır. Tespitimizi yaptık. Sonrasında elbette bir hasarımız söz konusu. İşte meydana gelen trafik kazası neticesinde araçta oluşan total onarım hasarına araç hasar bedeli diyoruz. Yani bu aracın tamir olması için, bu aracın tekrardan çalışır hale gelmesi için yapılması gereken masraflar nelerdir? Diyelim ki aracın sağ kapısı değişmesi gerekiyor. Orijinal bir kapı takılması gerekiyor. Orijinal kapı 50 bin lira tutuyor. Bu araç hasar bedeline dahildir. Araç hasar bedeli bir kaza sonucunda araçta meydana gelen maddi zararın giderilmesi, yani aracın kaza öncesi durumuna getirilmesi için yapılması gereken masrafların ve kullanılamaması nedeniyle oluşan ek kayıpların karşılığıdır. Araçta değişen veya boyanan parçalar, işçilik, KDV ve kaza nedeniyle araçta yapılan tüm müdahale masrafları hasar bedeli kapsamında değerlendirilmektedir. İşte aracımız tamir edildi. Tamam, tamir edildi ama benim öncesinde bagaj kapağım orijinaldi. Tamirden sonra bana yan sanayi çıkma diye tabir edilen ya da ikinci el bir araç parçası takıldı. Elbette bu hasar bedelinin tam olarak karşılandığı anlamına gelmez. Bütün bu kalemlerin hasar bedeli olarak istenmesi mümkündür. Ya da aracın tamiri için elbette bir işçilik maliyeti olacak. Bunlar da hasar bedeli kapsamında talep edilebilir. KDV en önemli kalemlerden biri. Diyelim ki 120 bin liralık bir hasar bedeli var. 100 bin lirasını sigorta şirketi ödedi. KDV'yi ödemedi. Vatandaş talepte bulunduğunda bu KDV farkının da alınabileceğini, bu yönde içtihatlar olduğunu söylemek mümkün. Önemli, çünkü bazen kusurlu tarafın sigorta şirketi evet hasar bedelini ödemekte fakat bunu eksik ödemektedir. Diyelim ki hasar bedeli 500 bin lirayken bir bakıyoruz işte kusur atfettiği için ya da bir takım başka gerekçelerle hasar bedelini eksik ödüyor. İşte bu farkın da istenmesi mümkün. Özellikle bu kapsamda KDV fark

0: hakkı çok önem arz eder. Buna ilişkin de hem sigorta tahkim hakem kararlarında hem de Yargıtay içtihatlarında KDV'nin gerçek zarara dahil olduğu yönünde içtihatlar vardır. Şöyle ki bir sigorta tahkim hakem kararında Yargıtay'ın yerleşik kararlarında da sigorta şirketinin zarar gören üçüncü kişinin gerçek zararından sorumlu olduğu, KDV bedelinin gerçek zarara dahil olduğu, sigorta şirketinin sahip olduğu iskonto hakkını üçüncü kişi konumundaki başvuru sahibine karşı ileri sürmesinin mümkün olmaması nedeniyle itirazın reddi gerekmiştir diye içtihatta bulunmuştur. Kısacası KDV kalemi de buna dahildir. Yine firmalar iskontolar, fahiş iskontolar yapabilmektedir. Uygulamada genellikle %10, %15 makul iskonto kabul edilirken firmalar %25 iskonto yaptığında işte bu fazladan fahiş yapılan iskontolarda sonrasında sigorta firmalarından talep edilebilmektedir. Burada gerçek zarar ilkesi göz önünde bulundurulur. Bu gerçek zarar ilkesi nedir? Tazminat hukukunun temel esasıdır. Bu ilke hasardan sorumlu olan kişi veya kurumların zarar görenin mal varlığında oluşan azalmayı tam olarak tazmin etme yükümlülüğünü öngörür. Araç hasar bedelinin belirlenmesi bakımından kullanılan yedek parça türü, onarımın faturalandırılması gibi teknik konular elbette hasar bedelinin belirlenmesi bakımından önemlidir. Bu unsurlar sigorta şirketleri ve zarar görenler arasında sıkça uyuşmazlığa konu olmaktadır. Orijinal parça kullanım zorunluluğu önemlidir. Vatandaşlarımız bu konuda özellikle bilinçli olmalıdır. Araç tamir edildi, çok şükür hasarım giderildi diye düşünmesinler. Tamir edilirken sigorta şirketinin sizin aracınıza orijinal parça takma zorunluluğu vardır. Kararlar da bu yöndedir. Hasar gören orijinal parçanın öncelikle orijinal parçayla değiştirilmesi gerekir. Yargıtay, aracın onarımında tamamen orijinal parçalar kullanılmak suretiyle gerçek zararın sağlanacağını belirtir. Ekspertiz raporlarında eşdeğer yani muadil veya yan sanayi parçaların esas alınması Yargıtay tarafından doğru bulunmamakta, tazminat hesaplamasının orijinal parça fiyatları dikkate alınarak yapılması gerektiği ifade edilmektedir. Dolayısıyla size sunulan faturada diyelim ki hasar bedeli 100 bin lira olsa da aslında orijinal parça kullanılmadığı için belki de uğradığınız zarar 200 bin lira. Siz 200 bin liranın tamamını talep edebilecekken bundan mahrum kalmamanız gerekir. Peki araç hasar onarımı bakımından tazminat davalarında fatura ibrazı gerektiğini uygulamada en tartışmalı konulardan belki de biri. Bazı içtihatlarda fatura ibrazının arandığıyla karşılaşıyoruz ama araç hasar bedelinin tahsili bakımından aslında böyle bir hukuki zorunluluk bulunmamaktadır. Zira ZMMS'nin amacı sigortalının üçüncü kişilere verdiği zararı gidermektir. Asıl olan gerçek zararın tespitidir. Dolayısıyla sigortacı aracın onarımı yapılsın ya da yapılmasın, onarıma dair fatura sunulsun ya da sunulmasın, hasar bedeli üzerinden hesaplanan KDV dahil olmak üzere gerçek zarardan sorumludur. Burada önemli olan aracın onarılması değil, kaza nedeniyle mal varlığında gerçek zararın giderilmesidir. Araç hasar bedeli bakımından eğer bir fark varsa bunun da araç hasar farkı tazminatı, hasar fark bedeli tazminatı adıyla istenmesi mümkündür. Önemli olan husus şu, %100 kazada kusurlu olmayalım. %100 kusurlu değilsek karşı tarafın veya tarafların kusuru nispetinde onlara karşı bundan kaynaklı haklarımızı gerek mahkemede gerek sigorta tahkim gibi imkanlarla ya da icra yoluyla ileri sürebiliriz. Burada hasar bedelini isteyebileceğiniz kimseler önemli. ZMSS şirketi, araç sürücüsü, araç maliki ve varsa hasara uğrayan aracın kasko sigorta şirketi hasar bedelini isteyebileceğimiz kimseler. Fakat son olarak şunu söyleyelim. Sigorta şirketine karşı dava açmadan önce kanun bir ön başvuru zorunluluğu getirmiş. Dolayısıyla şirkete başvuracağız. 15 gün bekleyeceğiz. Bir dönüş olmazsa ondan sonra dava yoluyla hakkımızı aramamız gerekir Sayın Hocam.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgilerden dolayı. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugünkü konuğumuz Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukukanabin Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Akça aldı ve bize hasar bedeli zararının tazminini anlattı. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Hukuk ve hayat sona erdi.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
2: Gününün 24 saati. Önümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

1914 yazında Avrupa tarihinin en büyük fırtınasına doğru sürüklenirken Osmanlı Devleti arka arkaya yaşadığı savaşların yorgunluğunu taşıyordu. Yaklaşık 10 yıl içinde Trablusgarp Savaşı'nı, Balkan Savaşları'nı yaşamış, geniş topraklarını, yüz binlerce insanını ve ekonomik gücünün önemli bir bölümünü kaybetmişti. Hazinesi borç içindeydi, ordusu yeniden teşkilatlanmaya çalışıyor, sanayi üretimi son derece sınırlı kalıyordu. Ulaşım ağı ise ülkenin ihtiyaçlarını karşılamaktan hayli uzaktı. Buna rağmen Osmanlı Devleti hala dünyanın en kritik coğrafyalarından birine hükmediyor. İstanbul ve Çanakkale boğazlarını elinde tutuyordu. Bu nedenle yaklaşan büyük savaşta Osmanlı'nın tarafsız kalması büyük devletler açısından kolay kabul edilecek bir ihtimal değildi. Osmanlı yönetimi savaşın ilk günlerinde tarafsız kalmaya çalıştı. İttihat ve Terakki hükümeti önce İngiltere ve Fransa ile ittifak arayışına girecek, ancak beklediği desteği bulamayacaktı. Bunun üzerine Almanya ile diplomatik temaslar hızlandı ve 2 Ağustos 1914'te gizli bir Osmanlı-Alman ittifak anlaşması imzalandı. Yine de bu anlaşmanın Osmanlı'nın aynı gün savaşa girdiği anlamına gelmediğini de eklemek gerek. Osmanlı Devleti bir süre daha resmi tarafsızlığını korudu ve gelişmeleri yakından izledi. Ancak sürecin dönüm noktasını oluşturacak olaylardan biri çok geçmeden yaşanacak. Akdeniz'de İngiliz donanmasının takibinden kaçan Alman savaş gemileri Goben ve Breslau Çanakkale Boğazı'na sığınacaklardı. Daha sonra Osmanlı tarafından satın alındıkları ilan edilen bu iki geminin Yavuz Sultan Selim ve Midilli adlarını almalarına rağmen mürettebatlarının büyük ölçüde Alman subay ve denizcilerden oluşmaya devam ettiğini, bu gelişmenin Osmanlı'nın tarafsızlığı konusunda Avrupa başkentlerinde ciddi kuşkular doğurduğunu da vurgulamamız lazım. Ve 29 Ekim 1914 sabahı yaşananlar. Tarihin seyrini değiştiren o sonbahar gününde Karadeniz'e açılan Osmanlı filosu Rus limanlarını bombalayacak. Tarihe Karadeniz baskını olarak geçen bu harekatın ardından diplomasi yerini savaşa bırakacaktı. Önce Rusya, ardından İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı Devleti'ne savaş ilan etmesiyle birlikte yaşananları doçent doktor Ali Kaşıyoğlu anlatıyor.

Peki Osmanlı Devleti bu savaşa niye giriyor derseniz, Osmanlı tabii ki bu savaşa hemen seferberlik ilan edecektir 3 Ağustos'ta ve ardından baktığımızda Osmanlı Devleti ne yapacaktır? Mesela bu savaşı niye girildi denildiğinde mesela Rauf Orbay anılarında şöyle bir şey anlatır. İşte ben Talat Bey'e sordum bu savaşa neden girdik, o da bana şöyle bir cevap verdi. Rauf Bey, olan olmuştur, artık nedense faydasızdır. Biz harbe ancak vatanı düştüğümüz inkıraz uçurumundan kurtarabiliriz kanaatiyle girdik. Yani burada aslında ki bazılarına göre de aslında savaşa girişin temel nedeni işte o iki Alman gemisidir. O şekilde ifade eder. İşte Mahmut Muhtar Paşa veya Amerikan elçisi Rüstem Bey bunu bu şekilde ifade eder. Mesela bunun dışında Enver Paşa 18 Ekim 1918'de şöyle bir ifade kullanıyor. Savaşa Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'ın tarafında katılmamızın amacı mümkün olduğunca fazla düşman birliğiyle karşı karşıya gelmek ve bu birlikleri savaşın sonucunu belirleyecek olan Avrupa cephesindeki savaştan uzak tutmaktı. Yani bir anlamda Almanya'nın yükünü aslında hafifletmekti şeklinde ifade ediliyor diyebiliriz. Mesela Mustafa Kemal bu savaşa girmemizin sebebini şöyle açıklıyor. Biz Küçük Asya'da ticari menfaatler arayan merkezi Avrupa devletlerinin yakın doğu ihtiraslarıyla bu savaşa sürüklendik der Mustafa Kemal Paşa'da. Dolayısıyla bu savaş aslında temelinde Osmanlı Devleti'nin istiklalinin sağlanması, tamamiyetinin muhafazasının sağlamak amacıyla girmiştir. Osmanlı belgeleri ise şöyle bir ifade kullanıyor. Şöyle diyor, Osmanlı Devleti Rusya'nın Memaliki Osmaniye üzerindeki ihtirasatını izale etmek, kapitülasyonlardan kurtulmak amacıyla savaşa dahil olmuştur şeklinde bir ifade geçiyor Osmanlı belgelerinde. Fakat en önemlisi de Rus tehlikesi, Rus korkusu ki dönemin sadrazam Said Halim Paşa da şöyle ifade ediyor. Fakat şurasını söyleyeyim ki bizim asıl korkumuz Moskovlar şeklinde bir ifade kullanıyor. Dolayısıyla Rus korkusu da oldukça önemli. Bunlardan hareketle Osmanlı Devleti bu savaşa niye girdi derseniz bunun birçok sebebi var. İşte devletin varlığını devam ettirmek istemesi, kapitülasyonlardan kurtulma düşüncesi, İstanbul ve Boğazların kaybedilmesi tehlikesi, siyasi arenada yalnız kalınmak istenmemesi, işte Rusların Boğazları ele geçirme arzu ve ihtiraslarının sürekliliği, yani Rus tehdidi, kaybedilen toprakların telafi edilme düşüncesi, Türk ve İslam dünyasının esaretten kurtarılmak istenmesi, Almanya ile yapılan gizli ittifak, bunun dışında özellikle İngilizlerin parası ödendiği halde iki gemimize el koyması, yine İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı topraklarını yağmalayacakları endişesi ve bir de tabii ki Almanların bu savaşı kazanacağı inancı diyebiliriz Osmanlı Devleti'nin bu savaşa girmesindeki etken olan unsurlar. Peki Osmanlı Devleti bu savaşa nasıl girdi ya da bu savaşın sorumlusu kim derseniz genellikle o dönemde yaşayan insanların hatıralarına baktığımızda veya o dönem kaynaklarına baktığımızda genellikle Enver Paşa ve İttihat Terakki Cemiyeti'nin sorumlu tutulduğunu görüyoruz. Bunu belirtelim. Fakat şunu da unutmamak gerekir ki Osmanlı Devleti bu savaşa girmeme gibi bir şansa sahip miydi? Yani tarafsız kalma gibi bir şansa sahip miydi? Elbette değil. Çünkü o dönemin harp gücünü teşkil eden unsurları göz önünde bulundurduğumuzda Osmanlı Devleti'nin böylesi bir savaşta yer almaması mümkün değil. İlla ki girecek. Buna çünkü ne jeopolitik konumu ne strateji konumu müsait değil. Kaldı ki Osmanlı Devleti üzerindeki emeller de yine bir diğer husus. Sadece belki şu söylenebilir, Osmanlı Devleti savaşa daha geç girseydi ne olurdu sorusu belki akıllara gelebilir. Zaten dönemin iktidarına olan eleştirilerin büyük bir çoğunluğu da bu yöndedir. Yani savaşa girişin şekli ve girişin zamanı daha ziyade. Çünkü Osmanlı Devleti'nde savaşa karşı olanlar olduğu gibi savaşa taraftar olanlar da var. Dolayısıyla Osmanlı silahlı bir tarafsızlıktan yana bir tavır sergiliyor. Fakat Osmanlı Devleti'nin bu savaşta tarafsız kalması gibi bir şansı da görünmüyor. Çünkü Yusuf Akçura'nın çok güzel bir tespiti vardır. Kavga Osmanlı'nın yorganı üzerinde yapılıyor tabir yerindeyse. Böyle bir ifade kullanıyor Yusuf Akçura da. O yüzden Osmanlı'nın böyle bir savaşta yer almaması mümkün değil. Genellikle Enver Paşa suçlanır ama dediğimiz gibi gerek Enver Paşa, gerek Talat Paşa, gerek Cemal Paşa, gerekse diğer İttihat Terakki liderlerinin bu savaşa tamamıyla Osmanlı Devleti'ni kurtarmak ümidiyle girdiğinin altını çizelim. Şunu da unutmamak gerekir. Selamet yolu olarak girilen bir yolun sonradan çıkmaz bir yol olduğunun anlaşılması o yola mutlaka kötü bir niyetle girildiği anlamına

gelmemektedir. Sadece yapılması gereken, o yolun gidilmesi gereken en iyi yol olup olmadığının tartışılmasıdır. Bunun içindir ki 1914'te başlayan bu savaşa devleti bundan başka çare olmadığını düşünerek savaşa sokan insanlar, yani İttihat Terakki liderleri Enver, Cemal, Talat Paşalar maksatlarına ermiş olsalardı bugün en büyük şan ve şerefe nail oldukları gibi devletin banisi de sayılacaklardı. Fakat muvaffak olamamış ve bunun hesaplarının yanlışlığını gurbet ellerde namert kurşunlarla ödemişlerdir. Dolayısıyla savaşa girişin maliyeti hem iddiaçı liderlere hem de Osmanlı Devleti'ne oldukça ağır olmuştur. Evet, görünen o ki Osmanlı ricali devleti kurtarmanın hayallerini kurmuş, ancak bir ayrıntıyı gözden kaçırmıştır. O da savaşa giriş karşılığında ödenecek bedelin ne olduğunun hesaba katılmamış olmasıdır diyebiliriz. Çünkü bu hesapsızlık hem kendilerinin hem koca bir devletin sonunu getirmiştir diyebiliriz. Peki Osmanlı Devleti savaşa nasıl dahil oldu derseniz, Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşı öncesinde birçok sıkıntılarla karşı karşıya demiştik zaten. Özellikle Osmanlı Devleti bu iki Alman gemisinin Osmanlı'ya sığınmasından sonra da zaten Avrupalı devletlerin yoğun bir baskısı altında kalacak ve en nihayetinde sözde manevralar yapmak, talimler yapmak üzere Karadeniz'e açılıyorlar ve 29 Ekim 1914'te Rus limanlarını topa tutuyorlar. Tabii ki bu durum daha sonra Osmanlı Devleti tarafından o dönemde yayınlanan resmi belgelerde, işte Osmanlı Devleti'nin Karadeniz'de talim yaptığı Osmanlı donanmasının işte Ruslar tarafından tacize uğradığı, Ruslar tarafından taarruz edildiği şeklinde geçiyor. Fakat sonuçta Osmanlı Devleti Rus limanlarını topa tutuyor.

hastalıklar söz konusu. Efendim ne görülüyor? Mesela tifo görülüyor. Efendim tifüs görülüyor. Şimdi tabii en çok savaş ortamında en çok mesela bit çok ciddi bir sorun oluyor. Ve bit nedeniyle ortaya çıkan mesela tifüs hastalığında çok ölümler olmasına neden oluyor ve yıkanamama, temizlik koşullarının sağlanamaması yüzünden askerler çok şikayet ediyorlar. Yani bit bir travmatik durum yaratıyor. Onu temizlemeye çalışıyorlar, ondan kurtulmaya çalışıyorlar. Bu tabii sadece bir tanesi. O nedenle savaş ortamları hem kötü beslenme durumu yaratır, hem sağlık koşullarını olumsuz etkiler, ölümleri arttırır. Savaşın kendisinin dışındaki ölüm nedenlerinden bir tanesi olabilir. Bizim coğrafyamızda da savaşın geçtiği yerlerde o günkü şartlara ve coğrafyaya göre ortaya çıkan, tezahür eden, yayılan ve geniş kitleleri öldüren hastalıklar maalesef söz konusu olmuş durumda. Birinci Dünya Savaşı bir insanlık tarihi açısından en büyük felaketlerden bir tanesidir ama kadınlar açısından, kadınların çalışma yaşamına girmesi bakımından da bir zorunluluk yarattığı için bir süre sonra bu çalışma hayatına yer alan kadınların siyasi haklarına kavuşması da söz konusu olacak. Tabii kadının üzerine şunu belirtelim, omuzlarına büyük büyük biniyor. Çünkü hem o iş gücü açığını devletin beklediği ya da devletin istihdam ettiği yerlerde o iş gücü açığını doldurmak zorunda, orada çalışmak zorunda, hem de evin geçimini sağlamak zorunda. Yani ailenin geri kalanı, erkekler cepheye gitti, ailenin geri kalanının da geçimini sağlamak zorunda ve bu savaşla ilgili şöyle bir durum var. Kimse bu savaşın 4 yıl süreceğini beklemiyor. Şimdi 4 yıldan uzun süren savaşlar da var dünya tarihinde ama bu savaş kesintisiz aynı anda birden fazla cephede, birden fazla devletin bütün olanaklarını savaşa seferber ederek yaptığı bir savaş. Herkes yani beklenti şu, 1914 yılının işte kış aylarına kadar, yeni yıla kadar, batılılarda bu Noel beklentisi, en fazla savaş biter ve herkes evlere dağılır beklentisi var. Dolayısıyla bizde de mesela cephe gerisi tam planlanamamış, cephenin ihtiyaçlarını bile bu 4 yıl karşılamak çok zor ve en önemli şeylerden bir tanesi üretim faaliyetlerinin durduğunu söylemiştik. Dışarıdan da ticaret yapma imkanı da savaş nedeniyle azaldığı için bu ciddi bir iaşe sorununun yaşanmasına neden oluyor ve fiyatlar inanılmaz artıyor. İnanılmaz bir enflasyon yaşanıyor. Tabii devlet müdahale etmeye çalışıyor buna. Piyasaya müdahale etmeye çalışıyor. Temel tüketim maddelerinin fiyatlarını sabit tutmaya, bunları belirlemeye çalışıyor ama bu o kadar güçlü bir dalga ki cepheden gelen en ufacık bir şey bile fiyatlar üzerinde anormal oynamalar yapıyor. Spekülasyon anormal oynamalar yapıyor ve bu savaşta belki de en çok zarar gören kesimlerden bir tanesi o günkü Osmanlı toplumsal yapısı içerisinde memurlar, askerler. Sabit gelirler çok etkili. Devlet yani buna çaba gösterse bile yaşanan şey o kadar büyük ki piyasa devletin kontrolünden çıkıyor. Devlet kontrol edemiyor piyasayı ve bu kriz ortamından, her kriz ortamında maalesef böyle fırsatçılar ortaya çıkar. Bu kriz ortamından yani piyasaya el altından mal sürmekten veya bir temel tüketim maddesini istiflemiş olan gruplar bunları anormal fiyatlara piyasaya sürdükleri için yeni bir sınıf ortaya çıkıyor. Ama bu tabii ki bir toplumsal çöküşten, bir ahlaki çöküşten ortaya çıkıyor. Yani ve bu gruplar işte kara borsa, istifçilik yapan, haksız kazanç elde eden savaş zengini bir grup ortaya çıkıyor. Bu bakımdan da özellikle sabit gelirler, işçiler bu tablodan çok etkileniyorlar. Fiyatlar örneğin ekmeğin fiyatında korkunç bir artış oluyor. Bizim toplumumuzda ekmek çok önemlidir. Yani sofranın vazgeçilmezlerindendir. Her hanede önemli bir yere sahiptir. Ekmeğin fiyatı, işte şekerin fiyatı, gaz yağının fiyatı, tuzun, bunların etin fiyatı, yumurtanın fiyatı bunlarda
korkunç artışlar olduğu için devletin merkezine de ciddi şeyler yağıyor. Yani açlıkla karşı karşıya kaldık, unumuz yetmiyor, ekmeğimiz yetmiyor. Hakikaten devlet cepheyle mi ilgilensin, cephe gerisiyle mi ilgilensin? Son derece trajik bir şey yaşanıyor. Yani gerçekten yeni Türkiye, Cumhuriyet Türkiye'si aslında bütün bu zorluklardan çıkarak bir inşa olma sürecine gidiyor. O güne

kadar bu Birinci Dünya Savaşı üzerine çalışan yazarlar, işte başta Zafer Toprak Hoca, çok önemli çalışmaları var. Yeri gelmişken söyleyeyim. Gerçekten Osmanlı toplumunun o güne kadar görmediği bir sıkıntı, bir enflasyon ve kötü koşulların olduğunu söylememiz lazım. Ve bu savaş duru ortamları maalesef bu süreçleri besliyor. Yani savaşın uzun süreceğinin öngörülememesi ve savaş çıktığında hazırlıkların uzun süreli yapılamamış olması ve üretici nüfusun silah altına alınması, savaş nedeniyle dış ticaret faaliyetlerinin zarar görmesi. Bir de şunu da söyleyelim, Osmanlı Devleti'nin o günkü yapısı içerisinde her bölgede de farklı coğrafi koşullar var ve bir yerden bir yere mal, ürün götürmek de çok zor. Çünkü devlet taşıma olanaklarını da, imkanlarını da, yük hayvanlarını da ordunun ihtiyacını kullanmak için yer yer el koyuyor, kullanmak istiyor. Bu da gıda erzak taşımacılığında olumsuz maalesef etkilemiş durumda.

İnsanlık tarihinin o ana kadar gördüğü en yıkıcı çatışma oldu 1914 yılında başlayan ve 4 yıl süren Birinci Dünya Savaşı. Milyonlarca insan hayatını kaybetti, imparatorluklar çöktü, sınırlar yeniden çizildi. Topyekün savaş kavramı ilk kez bu ölçekte deneyimlendi. Biz de dünya tarihinde çok önemli bir dönüm noktasını oluşturan Birinci Dünya Savaşı yıllarında Osmanlı'da yaşanan gelişmelerin detaylarına bakmaya çalıştık bu hafta. Mikrofon başında programı hazırlayıp sunan ben Özlem Coşar, teknik yönetmenimiz Tamer Yılmaz. Yeniden görüşünceye dek, hoşça kalın.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Aklımda kalan satırlar.
1: Haftalar, günleri, yıllar, ayları yuta dursun. Gün geldi, çevremizde yeni bir kuşağın örneklerinin türediğini biraz gecikerek de olsa fark ettik. Yayıncı, kitapçı, kütüphaneci olan yaşıtlarımızın arasından tam nereye oturtacağımızı kestiremediğimiz kitap tutsakları çıkmıştı. Sahaf müdavimi miydiler, seyyar kitapçı mı anlamak güçtü. Güçlü olasılık kah birine kah öbürüne dönüşüyor olmalarıydı. Bir hayalet gibi yanlarından ayırmadıkları ufak ve yorgun bir çantadan, yıpranmış bir poşetten, nereden bulduklarını kimsenin bilemeyeceği, ikinci bir nüshasına kolay denk gelemeyeceğiniz bir kitabı, unutulmuş bir derginin ilk sayısını, bütün dinleyicileri çoktan ölmüş bir resitalin eprimiş broşürünü önünüze koyarlar, sizi şaşırtırlardı. Geçerli, en azından kalıcı bir adresi olmazdı çoğunun. Aile kurmayı, çocuğa karışmayı akıllarından geçirmiş olabilirlerdi bir zamanlar, adım atmaya kalkışmazlardı. Kurulu düzen onlara göre değildi. Çünkü hiçbir kadın bu sonsuz matbuat sevdasına, getireceği sefalete ve keşmekeşe dayanamazdı. Tıpkı hiçbirinin kitaptan daha yakıcı bir aşk ateşi yakamayacağı gibi. İşlerimizden bildiğimiz gerçekti. Bir sınırı, makul bir genişleme çerçevesi olmalıydı evdeki kitaplığın. Bir bölümümüz ondandır, ayrı yazıhaneler kurup kitaplarımızı yangından mal kaçırırcasına aile ocağından uzağa taşıdık. Bir bölümümüz yarı şaka yarı ciddi tabelalar astık kütüphane odalarımızın kapısına. Buraya geometri bilmeyen giremez. Aslında buraya öteki giremezin kesin tercümesiydi. Bundandır ölenin kitaplığı kırkı çıkmadan sahaflara ulaşır, haberi şıpın işi yayılırdı. Kalanlar alelacele sıraya girer, terekeyi elden geçirir, ganimetiyle kütüphanesinin yolunu tutardı. Kimi zaman işimize yarayacağından değil, anısını bir süre daha koruma niyetiyle birkaç parça alınırdı yığının içinden. Bir defasında büyük kişisel kitaplıkların sahipleriyle söyleşiler yapan gazeteci, ileride kitaplarımı bir kuruma bırakmayı tasarlayıp tasarlamadığımı sormuştu. Duraksamadan hayır dedim ona. Ölümümden sonra kitaplarım dağılsın istiyorum. Aklımda kalan bu satırlar Enis Batur'un Kitap Evi adlı romanından, Sel Yayıncılık'tan.
0: Aklımda kalan satırlar.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.

0: yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
2: Reklamlar.

0: Ayraç.
1: TRT İstanbul Radyosu Ayraç programından herkese merhaba. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mehmet Bahar. Güzel bir salı gününde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün programımızda hem kurgu hem de kurgu dışı türlerinde farklı içeriklerden oluşan çok keyifli bir yeni çıkan kitaplar seçkisi hazırladık sizler için. Ama bu seçkinin öncesinde uzun zamandır merakla beklenen bir haber var. George Martin'le ilgili. Taht Oyunları kitaplarının serisinin yazarı George R.R. Martin çok uzun yıllardır seriyi bitirme telaşında ve zaman zaman da programımızda isminden bahsettiğimizde artık okurlara söz verdiğini ve son kitabı bir an evvel yazmak istediğini söylemiştik. Fakat yeni gelen haber maalesef biraz farklı. George R.R. Martin yıllardır beklenen bu son roman dururken bu defa Westeros'tan çok farklı bir kitapla okurlarıyla buluşmayı planladığını açıklamış. Yedi Krallık Şövalyesi evreninde geçen dördüncü bir novella üzerinde çalışıyormuş ve yeni macerada Winterfell'de, yani bizim dizi uyarlamasından aşina olduğumuz ismiyle Kış Yarı'nda geçecekmiş. Yine Yedi Krallık Şövalyesi dizisinin sorumlusu olan Ira Parker da yazarın dördüncü bir novella üzerinde çalıştığını da doğrulamış. Dolayısıyla aslında Taht Oyunları serisinin yeni kitabı yerine, merakla beklenen, büyük heyecan duyulan yeni kitap yerine George R.R. Martin'den bu defa farklı bir novella okuyacağımızı çok kısa süre içinde söyleyebiliriz şu an için. Ama bu novellanın ne zaman yayımlanacağı, ne zaman okurlarla buluşacağı henüz belli değil. Tarihle ilgili net bir haber yok şu anda sitelerde. Ama yapım sorumlusu da yine böyle bir çalışmanın başladığını haber vermiş. Hatta devam eden yapımlar için de çok önemli bir altyapı olacağını söylemiş yeni novellanın. Bugün programımız için seçtiğimiz kitaplardan bir tanesi zannediyorum özellikle Hamlet okurlarının kalbini kazanacak kitaplardan biri. Çünkü Hamlet hem dünya genelinde hem de ülkemizde çok büyük bir ilgi görmüştü. Gerçekten olağanüstü bir romandı. Ve bu romanın Beyaz Perde uyarlaması da tabii ki başrol oyuncusuna Oscar ödülü kazandırması itibariyle de çok ses getirmişti. En başarılı kadın oyuncu Oscar'ını almıştı bu yapımla. Sanatçı ve kitabı olan ilgi de yapımla birlikte çok daha fazla artmıştı. Bu defa yine Hamlet'in yazarı Maggie O'Farrell çok dokunaklı bir romana imza atıyor. Hatta çok müthiş bir etki bıraktığını okurların üzerinde, yine kendine has bir lezzeti olduğunu da söylüyorlar şu anda eleştirmenler ve bütün dünyada da hızla kendi dillerine çevrilen, çok hızla okurlarla buluşan kitaplardan bir tanesi. Yazar Women's

Enterprise sahibiydi ve Londra'dan New York'a ve İrlanda kıyılarına uzanan bu yeni romanda yine okurların, özellikle Hamlet severlerin kalplerini fethetmeye hazırlanıyor diyebiliriz. İrlanda kıyılarına kadar uzandığı bu cehennem sıcakları için Talimatlar romanında aslında sahte temeller üzerine inşa edilmiş bir ailenin çarpıcı bir portresini çıkartıyor ve üstüne de yaşam kurduğumuz birçok fay hatları ve bizi en çok seven insanlardan sakladığımız sırlar üzerine de zarafetle yazılmış bir romana imza atıyor. Romanın konusuna şöyle bir bakacak olursak 1976 yılına gittiğimizi hemen söyleyebilirim. 1976 yılının yaz mevsimi ve kavurucu bir yaz var o dönem. Londra aylardır yağmur görmemiş, büyük bir kuraklık içinde debelenirken bahçeler kurumuş, şehir gerçekten tarihe geçecek bir sıcak hava dalgasının pençesinde ve bu kadar kurak ve sıcak bir Londra yazında da herkes aslında büyük bir olayın meydana geleceğini tahmin ediyor. Bir aile dramı okuyoruz aslında bu romanda ve Greta Ricorda'nın kocası Robert 30 yılı aşkın süredir her zaman yaptığı gibi köşedeki büfeden gazete almak için evinden çıkıyor. Çok sıradan bir olay gibi başlıyor aslında roman ama ters köşe şu ki gazete almak için evden çıkan koca bir daha asla geri dönmüyor ve o esnada da fark ediyorlar ki banka hesaplarının hepsi tamamen boşaltılmış. Aslında çoktan böyle farklı yerlere savrulmuş 3 tane de çocuk var romanın odağında ve bu çocuklar da birbirlerinden çok farklı karakterler ve hepsinin de hayatla ilgili çok farklı dertleri var. Bir tanesi evliliğindeki çatlaklarla boğuşan bir tarih öğretmeni, bir tanesi kendi seçimlerinin ağırlığı altında aslında biraz ezilmiş ideal bir evlat portresi çizen bir başka çocuk ve diğeri de aslında bu tarz aile hikayelerinde alışılageldiği üzere birazcık daha asi bir profil ve bütün bu kardeşler acılı annelerinin yanında olabilmek için yıllar sonra bir araya geliyorlar ve babalarını bulmaya çalışırlarken de üzerleri örtülmüş birçok sır gün yüzüne yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Onların aralarındaki eski kavgalar tekrar alevleniyor ve dahası da tüm ipuçları Greta'nın söylediğinden çok daha fazlasını bildiğine de işaret ediyor. Greta sadece evden çıkıp alelade bir alışveriş yapmasını beklediği kocasının bütün banka hesaplarını boşaltarak ortadan kaybolduğunu söylüyor ama aslında gerçek sırları onun sakladığı ve bu işin gizemini de onun çözebileceği de yine aile buluşmasında bütün çocuklar bir araya geldiği zaman yavaş yavaş ortaya dökülmeye başlıyor. Olağanüstü güçlü bir anlatı şüphesiz, tıpkı Hamlet gibi büyük bir içtenlikle yazılmış, psikolojik derinliği yüksek ve ilk sayfadan itibaren de sizi içine alabilecek bir yeni roman Cehennem Sıcakları için Talimatlar. Bir diğer kurgu eser bugün sizler için seçtiğimiz, yine çok etkileyici bana göre. İsmi Kabil'in Çocukluğu. Bir kahramanımız var elbette, Daniel ve Daniel nehirler arasında yer alan eski bir manastırın gölgesinde büyüyen bir çocuk. Yaşıtlarından biraz farklı çünkü her şeyi anlamak istiyor. Soru sormak onun için nefes almak gibi ve durdurak bilmeden etrafındakilere sorular soruyor. Çok zeki, çok hassas bir çocuk ama çoğu zaman bu hassasiyeti biraz yanlış anlaşılıyor. Ve kendi babası da öğrenim gördüğü okulun müdürü olduğu için de birazcık dışlanmış bir çocuk. Çünkü arkadaşları onu birazcık ötekileştiriyorlar ve yalnızlığa itiyorlar. Dolayısıyla çok zeki, hassas bir çocuğun aslında yalnızlıkla örülü hikayesiyle başlıyor kitap. Ve daha sonrasında babası işini kaybettiğinde ve birazcık da aslında kırsal hayata yerleşme hevesi olduğunda da şehir hayatını bırakıp köye yerleşiyorlar. Bir kırsal bir hayat sürmeye başlıyorlar. Ama bu hayatı sürerlerken de aslında çok böyle düşündüğümüz ya da hayal ettiğimiz gibi çok daha pastoral, çok daha mutlu bir hayata da evrilmiyor hayatları. İşler yavaş yavaş daha da kötüye gitmeye başlıyor hatta. Daniel yeni okuluna Philip adında bir öğrencinin özellikle gelmesiyle birazcık kendini daha iyi hissediyor. O yalnızlığını birazcık aşmış gibi hissediyor. Hayranlık ve merakla bağlandığı Philip ve okulun karizmatik resim öğretmeni Bay Miller ona sonunda parlayabileceği bir dünyanın kapılarını da aralamış oluyor aslında bu kırsalda. Ama kapıldığı büyü Daniel'i sevdiği her şeye ihanet etmesine yol açabilecek tehlikeli bir yola da sürüklüyor aynı zamanda. İşte kurgunun aslında o yol ayrımına geldiği nokta tam olarak bu. Bir yandan okulda çok güvendiği bir arkadaşı var nihayet. Bir yanda hayran olduğu bir resim öğretmeni var ama bir noktada eğer kendi isteklerini yaparsa bazı şeylere de hayatın içinde ihanet etmesi gerekecek. Bu ikilem de kitabın en önemli noktalarından bir tanesi. Şefkatli, sarsıcı ve sürükleyici Kabil'in çocukluğu, anne ile baba, benlikle arzu, itaat ve özgürlük.

lük arasında kalan bir çocuğun unutulmaz portresini çiziyor okurlara. Kapak tasarımı da çok etkileyici. Çimenlerin üzerinde bir kuzu var, beyaz bir kuzu var. Ve eminim bütün çocuklar bir kuzu gördüğü zaman mutlu oluyordur, onunla oynamak istiyordur. Ama bu kapaktaki kuzunun üzeri bir çocuğun pastel boyayla, mavi bir boyayla kuzunun üzerine çizip onu aslında görünür olmaktan çıkarmak istemesinden ibaret. Çok keyifle okunabilecek, son dönemde dünya edebiyatında yer bulan kitaplardan bir tanesi. Hatta The Times yazar Michael Amherst için şöyle demiş: Kabil'in çocukluğu ile yeni bir edebiyat yıldızı doğduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz diyor. Dolayısıyla belki de bundan sonraki yıllarda Michael Amherst'in çok fazla romanını da yine okuyor ve birbirimizle paylaşıyor olacağız. Bugün sizler için seçtiğimiz bir diğer kitap Uzak Doğu Edebiyatı'ndan. Fantastik öğeler taşıyan, birazcık içinde gerçeküstü detaylara yer veren bir kitap. Belki de kitabı ve kurguyu bu kadar güzel yapan şey tam da bu. Hatırlamanın Bedeli olarak aslında yayımlanan bir kitap. İsmi de Kayıp Anılar Ekspresi. Romanın merkezinde bir ekspres var, bir tren ve yaşamla ölüm arasındaki sınırda ilerleyen sıra dışı bir tren. Fakat böyle olağan dışı bir tren olmasının ötesinde İnsan hafızasının katmanlarında dolaşan simgesel bir mekana da dönüşüyor aynı zamanda. Bu trende yolculuk eden ruhlar son yargılarına ulaşmadan önce hayatlarını tekrar tekrar deneyimliyorlar. Ancak anıları silinenler için bu yolculuk maalesef yarım kalıyor. Böylece romanın en çarpıcı fikri ortaya çıkıyor. Bir insan kendi anıları olmadan gerçekten var olabilir mi? Bu sorunun cevabını arayan buradaki ana karakterimiz Suhan, sadece kayıp geçmişinin peşinde koşan bir kahraman değil. Hafızasını kaybetmiş olması onu sürekli sorgulayan, gözlemleyen ve anlamlandırmaya çalışan bir karaktere dönüştürüyor. Tabii ki okuru da burada aslında en fazla ilgilendiren kısmı zannediyorum biraz bu konuyla ilgili empati yapması olacaktır. Eğer gerçekten de Kayıp Anılar Ekspresi'nde olduğu gibi bir gün ruhumuz bedenimizi terk ettiğinde ve bir yolculuğa çıktığında gerçekten bugün yaşadığımız hayatla ilgili acaba hangi anıları hatırlayabileceğiz, hangi anıları yanımızda götürebileceğiz, hangilerini ise hafızamızdan, belleğimizden tamamen sileceğiz. Bu sorgulamayı yaptırması itibariyle de ilginç kitaplardan biri olduğunu düşünüyorum. Ve geliyoruz kurgu dışı kitaplara. Sıradaki kitabımız Küresel Lezzetlerin Tarihi dizisinin ikinci kitabı olarak yayımlanan Pizza. 18. yüzyılda Napoli'deki yoksulların üzerine birkaç malzeme koyup karınlarını doyurdukları bu basit yassı ekmeğin İtalya'nın ulusal gururuna dönüşme hikayesini anlatan bir kitap. Sınırları aşıp tüm dünyanın en çok tükettiği bugün fast food yiyeceklerinden biri haline gelen pizzanın Amerika'da ikinci vatanını bulması hikayesi de enteresan. Birçok pizza severle buluşturan bu zincirler sayesinde pizzanın ünü aslında İtalya sınırlarını aşıp bütün dünyaya yayılmış oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde insanlar bugün saniyede tam 350 dilim pizza yiyorlarmış ve zamanında yoksul halkın ve başıboş gençlerin yemeği sayıldığından uzun yıllar boyunca dışlanan, aslında çok da beğenilmeyen pizza bugün geldiğimiz noktada bütün dünyanın severek tükettiği bir yemek olarak, bir gıda olarak da gastronomi dünyasında oldukça parlak bir yere sahip. Çünkü o bir parça basit hamurun üzerinde havyardan geyik etine kadar her türlü lüks malzeme koyulabiliyor. Eskiden belki yoksul yemeği diye aşağılanıyordu ama bugün fiyatı 4000 dolara kadar çıkabilen pizzalar var ve bütün bu detaylar Carol Helstowski'nin yazdığı pizza kitabında yerini buluyor. Kitabın en güzel taraflarından bir tanesi de sadece pizzanın tarihi olarak bakıldığında hayat hikayesi, yolculuğu değil, bugüne kadarki geliş serüveni, bugün ne kadar popüler olduğu ve en sonunda da okurlarla paylaştığı basit tarifler var. Ve bu tariflerde de herkesin evinde çok kolay bulunabilecek malzemelerle yapabilecekleri pizza çeşitlerine de yine yer vermiş yazar. Zannediyorum hem gastronomi meraklılarının hem de tarih meraklılarının çok severek okuyacağı kitaplardan bir tanesi olacaktır pizza. Zaten üst başlığı da Küresel Lezzetler Tarihi ve bu serinin de ikinci kitabı olarak yayımlanmış. Yine seriye ait pek çok farklı yemek türüyle ilgili kitabın da çok yakında okurlarla buluşacağını şimdiden söyleyebiliriz. Sevgili dinleyiciler, bugün farklı türde yayımlanan kurgu dışı kitaplardan bir diğeri de Financial Times tarafından yılın iş kitabı ödülü finalistlerinden biri olan Kabile. Ve alt başlıkta yazar Michael Morris bize şunu soruyor: Bizi ayıran kültürler, içgüdüler bir araya gelmemizi de sağlayabilir miydi?
İnsanlık tarihinin büyük bir kısmı hayatta kalmanın tek yolunun kabileye sadakatten geçtiği karanlık ve vahşi coğrafyada yazıldı diyor yazar. Bugün gökdelenlerde çalışıyor, kıtalar arası mesajlar gönderiyoruz ama beynimiz hala kadim savana düzlüklerinde etrafını çitlerle çevirdiği küçük bir grubun aslında güvenliğini arıyor. Kültürel psikoloji uzmanı yazar, kabilede bizi bu evrimsel mirasla yüzleştiriyor. İnsanı diğer türlerden ayıran en güçlü özelliğin kabile kurma yetimiz olduğunu savunan Morris'e göre kabile kavramı bir anıdan çok daha fazlası. Modern şirketlerin yönetim kurulları, siyasi kitleler, devasa dijital topluluklar ve hatta gündelik hayatımızdaki görünmez ağlar dahil hepsi kabile dinamikleriyle işliyor. Davranışlarımızı şekillendiren kabile güdüleri basit bir aidiyet hissini değil, kime güveneceğimizi, değişimlere karşı nasıl tepki vereceğimizi, performansımızı ve düşünme biçimimizi de oldukça yakından etkiliyor. Kabile, kabileciliği dünyayı kutuplaştıran ve tedavi edilmesi gereken bir hastalık gibi etiketlemek yerine insan psikolojisinin yapı taşı ve dahası parçalanmış toplumları yeniden bir arada tutabilecek güçlü bir kaldıraç olarak düşünmeye davet ediyor. Kitapla ilgili ödül adaylıkları var demiştim ve tabii ki çok kıymetli isimlerden çok kıymetli övgüler de var. Adam Grant Türkiye'de çok sevilen yazarlardan biridir kurgu dışı alanda ve o bu kitabın nefes kesici bir anlatı olduğunu ve okurları en temel yargılarımızı, ön yargılarımızı ve kabullerimizi bile tekrardan değerlendirmeye zorlayacağını çok açık yüreklilikle ifade etmiş. Bugün kurgu dışı kitaplardan bir de tarihle ilgili bir içeriğimiz var. Birazcık kabilelerden bahsettik, biraz ön yargıları yıkmaktan bahsettik. Yine dünyaya şöyle bir uzandık, Uzak Doğu'dan Amerika'ya kadar farklı yazarların romanlarına şöyle bir göz attık ve bu defa Çin'e gidiyoruz ama Çin'e bir hikaye ya da romanla değil bir kurgu dışı içerikle gidiyoruz. Vakıfbank Kültür Yayınları John King Fairbank ve Merle Goldman'ın kaleme aldığı Çin kitabını okurlarla buluşturdu. Çok kapsamlı bir çalışma ve bu kapsamlı çalışma Çin'in yükselişini tarihsel derinliğiyle kavramak isteyen okurlar için çok güçlü ve ufuk açıcı bir rehber olma özelliği taşıyor. Vakıfbank Kültür Yayınları'nın tarih kitaplığı 20. yüzyıl boyunca Amerikan Çin tarihçiliğine yön veren ve bu alanda en büyük otoritelerden biri olan John King Fairbank ve onunla uzun yıllardır birlikte çalışan Merle Goldman'ın imzasını taşıyan ve Ayşe Han'dan Konar'ın Türkçe'ye kazandırdığı Çin adlı çalışmayla genişlemeye ve büyümeye devam ediyor. Arkeolojik kökenlerden başlayarak Çin İmparatorluk düzeninin yükselişini, Konfüçyanizmin devlet ideolojisine dönüşümünü, Song ve Ming hanedanları dönemindeki kurumsal yapılanmayı, yine farklı bir hanedanlık döneminde ise idari başarısını kapsamlı bir bakışla ele alan çalışma, 1600-1911 yılları arasındaki geç imparatorluk krizlerini, Cumhuriyet dönemini, iç savaş yıllarına ve 1949 sonrasında Çin Halk Cumhuriyeti'nin geçirdiği radikal dönüşümleri çok analitik ve bilimsel bir çerçevede inceliyor. Büyük ileri atılımdan kültür devrimine, Mao sonrası reformlardan 21. yüzyılın eşiğindeki küresel yükselişe uzanan geniş tarihsel panorama okuru yalnızca ne oldu sorusunun değil, peki neden böyle oldu sorusunun da peşinden gitmeye davet ediyor. İnsanlık tarihinin en uzun soluklu siyasal ve kültürel sürekliliklerinden birini mercek altına alan, alanının kurucu metinleri arasında gösterilen bu çalışma yalnızca kapsamlı bir tarih anlatısı sunmakla kalmıyor. Aynı zamanda modern dünyada Çin'i anlamak ve güçlü bir perspektifle bugünün Çin'ini de aslında çok daha yakından tanımaya da imkan sağlıyor. Vakıfbank Kültür Yayınları tarafından Çin, Tarih, Kültür ve Medeniyet adıyla Türkçe'ye kazandırılan bir kitap, özellikle tarih, siyaset bilimi, sosyoloji ve uluslararası ilişkiler alanlarına ilgi duyan, merak duyan okurların dikkatini çekeceği ve gerçekten çok kapsamlı bilgiler edineceği bir diğer kitap. Ve tarihten birazcık psikolojiye doğru yol alıyoruz. Ve psikoloji kitaplarından bu hafta sizler için seçtiğimiz kitap çocukların duyguları ile ilgili. Zannediyorum hem ebeveynler hem de eğitimciler için önemli bir rehber olacaktır. Kitabın ismi Onun Duyguları. Okyanus Yayınları tarafından yayımlanan ve psikoloji türündeki bu kitap aslında 132 sayfalık çok kısa bir kitap olmasına rağmen içerdiği bilgilerle gerçekten çok kapsamlı bir kitap. Aslında hepimizin çocuklarla olan iletişiminde, ilişkilerinde yaşadığımız olaylardan örnek
örnekler de bulacağımız bir kitap bu. Dolayısıyla teoriden ziyade pratik bilgileri hem eğitimcilere hem de anne babalara sunmayı hedeflemiş yazar. Ve kitabın içeriğine şöyle bir bakarsak aslında şunları görüyoruz. Çocuğunuza biraz sesinizi yükselttiğinizde aniden durup yüzünüze

0: bakıp sadece gülümsediği oldu mu diye soruyor yazar. Eminim benzer bir şey yaşamışızdır. Ya da çok yorgun olduğumuz bir gün markette istediği bir şeyi almadığımızda ağlama krizlerine girdi mi? Zannediyorum bunu da yaşamayan anne baba yoktur. Ve yazar özellikle şunun altını çiziyor. Diyor ki zaman zaman çocuğunuzun sizi bile isteye kasten zorladığını hissediyor musunuz? Ve bu hislerde de aslında yalnız olmadığınızı muhakkak bir an için olsun durup düşünmeniz lazım. Hemen hemen ebeveyn olan bütün yetişkinler benzer sorunlar yaşıyorlar ve çocukları birçok davranışlarında onları son derece zorluyor. Ve uzun yıllar boyunca da geleneksel yaklaşımlar aslında bize çocukların bu tepkilerini birer manipülasyon olarak veya kapris olarak veya şımarıklık olarak yorumlattı diyor ama artık modern bilimde zannediyorum bu kavramları biraz kenara bırakıyoruz ve modern bilim bize çocuklara karşı çok daha şefkatli ve rahatlatıcı bir tavır takınmamız gerektiği gerçeğini sunuyor. Çocuğu ceza olarak odasına göndermek veya orada ağlaman bittikten sonra yanıma gel gibi bir tavır takınmak aslında belki de o an için ortamı sakinleştiriyor diyor yazar ama daha sonrasında yani uzun vadede çocuğun duygu dünyasında çok derin yalnızlık hissi yaratabiliriz. Bu noktada çok dikkatli olmalıyız diyor. Gerçekten bugün bize çok doğal gelen ve çocuğu belki de şımarık yetiştirmemek için gereklilik olarak gördüğümüz çok basit söylemlerin ve tavırların, çok basit cezaların, uyarıların çocukların gelecekteki hayatlarında çok büyük izler bırakacağı konusunda bir uyarı niteliğinde bir kitap aslında. Ezber bozan bir tarafı var da diyebiliriz. Fakat yazar tabii bu içeriği yazarken, oluştururken ne ebeveynleri yargılayıp suçluyor ne de çocukları hiç hatasız varlıklar olarak konumlandırıyor. Her iki tarafı da biraz insan olmaktan kaynaklanan doğasını, sınırlarını ve ihtiyaçlarını muhteşem bir mizahla ve sıcacık çizimlerle aktarıyor bize. Akademik dilden olabildiğince uzak, çizgi roman sıcaklığında bir kitap. Zannediyorum benzer içeriklerden bu kitabı ayıran en önemli özelliği de bu. Evet, bazı ezberleri bozuyor, bazı bilgilerin ne kadar yanlış olduğunu yüzümüze vuruyor ama bütün bunları çok mizahi bir dille ve çok güzel çizimlerle bize aktarıyor. Ve okuru da genel olarak şu soruyla baş başa bırakıyor günün sonunda. Çocuğunuzun yoğun duygularına eşlik ederken aslında kendi çocukluğunuzun sarılmayı bekleyen yanlarını da şifalandırıyor olabilir misiniz diyor. 132 sayfalık renkli ve keyifli çizimlerden oluşan, akademik dilden olabildiğince uzak sohbet eder gibi yazılmış bir kitap Onun Duyguları. Bugün programımızda birbirinden güzel bir seçkimiz vardı sizler için. Hem roman okumayı sevenler için kurgu tercihlerimiz vardı hem de kurgu dışı kategorisinde tarih, çocuk gelişimi ve iş dünyası ile ilgili kitaplar yer alıyordu bugün. Programı hazırlayan ve sunan ben Aslı Tunç, yapımda Nazlı Güven ve teknik yönetimde Mehmet Bağır. Gelecek hafta bir yazar konuğumuzla ya da bambaşka bir kitap seçkisiyle tekrar bir arada oluncaya dek sağlıklı ve mutlu günler dileriz.
1: Ayraç.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Sesin tonunu, gözün ferini ve yüzün tebessümünü yanımıza almadan sadece harflerin sırtına yükleyip gönderdiğimiz o mesajların adabını konuşacağız bugün. Nezaket mevsiminde dijital iletişimin o hızlı ama buz gibi soğuk labirentlerinde ünlemlerin şiddetini, büyük harflerin bağırtısını ve cevapsız bırakılan selamların kalpte bıraktığı sızıyı ele alacağız. Dijital dünyada nezaket sadece ne yazdığımız değil, nasıl yazdığımız, hangi vakitte yazdığımız, yani o dijital kapıyı çaldığımızla ölçülen bir zaman ve üslup adaletidir. Şükrü Erbaş, harfler yan yana gelince kelime olur, gönül yan yana gelmeyince o kelime sadece bir gürültüdür der. Erbaş'ın bu tespiti dijital yazışmalarımızın o mekanik yapısına vurulan en asil darbedir. Bir mesajın sonuna nokta koymakla ünlem koymak arasındaki o uçurumu büyük harflerle yazmanın muhatabın yüzüne bağırmakla eş değer olduğunu unutuyoruz bazen. Henry Bergson dilin duyguları sınırladığını söyler. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda dijital mesajlaşma bu sınırlamanın en uç noktalarında. Nezaket bu sınırlı alanda bile muhatabımızın onurunu koruyacak o yumuşak kelamı seçebilmek, sesimizin tonunu harflerin arasına birer nezaket mühürü gibi yerleştirebilmektir. Gazali, Kimya-i Saadet'te dilin sadece konuşurken değil, yazarken de bir kalp aynası olduğunu hatırlatır. Gazali'ye göre muhataba sert ve kaba hitap etmek kalbin katılığındandır. Bugün bir e-postayı selamsız başlatmak, bir mesaja saatlerce hatta günlerce görüldü yapıp cevap vermemek, Gazali'nin o uyardığı ihmal ve kibir hastalığının ne yazık ki modern bir yüzüdür. Buhari'nin Edebil Müfredinde yer alan selam kelamdan öncedir düsturu dijital yazışmalarımızın da ilk kuralı olmalıdır. Selamsız, doğrudan iş odaklı başlayan her mesaj muhatabını bir nesne yerine koymaktır. Oysa nezaket nasılsın sorusunu bir lütuf olarak değil bir varlık onayı olarak görmektir. Hazreti Mevlana, testinin içinde ne varsa dışına o sızar diyordu ya, eğer mesajlarımızdan acelecilik, nezaketsizlik ve soğukluk sızıyorsa iç dünyamızın sükuneti bozulmuş demektir. Sosyolog Erwin Goffman, etkileşimlerdeki saygı payının önemine çok dikkat çeker. Dijital dünyada bu pay, mesai saatleri dışında gönderilmeyen e-postalar, gecenin bir yarısı çalmayan bildirimler ve muhatabı cevap vermeye zorlayan o baskıcı yazıyor süreleridir. Nezaket muhatabımızın zamanına ve mahremiyetine duyduğumuz o sessiz saygıdır. Mesajı görüp de cevap vermemek belki de selamı almamak ile aynı ağırlıktadır. Kıymetli dinleyenler, harfler kalbin elçileridir. Gelin bugün dijital yazışmalarımızda bir kelam onuru başlatalım. Ünlemlerimizi öfke için değil, hayret ve güzellik için kullanalım. Büyük harfleri bağırmak için değil, sadece vurgu için saklayalım. Bir selamı almayı, bir mesaja vakitlice dönmeyi bir iş değil, bir insanlık borcu bilelim. Unutmayalım ki ekranlar kapanır ama harflerin muhatabının gönlünde bıraktığı o tat ya da acı, şahsiyetimizin kalıcı imzası olarak kalır. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, kelimelerimizin şifa olduğu, harflerimizin zarafetle dizildiği güzel günler diliyoruz. Sözümüzün ehemmiyeti parmak uçlarımızdaki ihtimama emanet kalsın. İhtimamla, özenle, sükunetle kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Saat 15.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihe adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi geniş mutabakatla yasalaştı. Kararın ardından peş peşe mesajlar geldi. Açıklamalarda sürecin milli iradeyle yürütüldüğü, terörün tasfiyesinin hedeflendiği birlik ve kardeşlik vurgusu öne çıktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sürecin sonunda kazananın Türkiye olacağını vurguladı. İçişleri Bakanı

0: Başkanı Mustafa Çiftçi'nin mesajı netti. Terör bitecek, Türkiye güçlenecek dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa meclisteki geniş desteğe işaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yoğun lider diplomasisini Filistin gündemiyle sürdürecek. Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yarın Ankara'da görüşecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyeti ilan eden ikinci dönem meclisin açılışına ilişkin kutlama mesajı paylaştı. Meclisi milletimizin sözünün güçlenmesinin en önemli teminatı olarak görmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasanın ardından yol haritasını belirlemek üzere 81 ilin vali, emniyet müdürü ve jandarma komutanlarını toplantıya çağırdı. Video konferans yöntemiyle yapılacak toplantıya Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş da katılacak. Karadeniz'deki doğal gaz üretimini iki katına çıkaracak Osman Gazi Yüzer üretim platformunun hazırlıklarında son viraja girildi. Platformun en kritik güvenlik sistemlerinden Alev Kulesi'nin montajı gerçekleştirildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar gelişmeyi Osman Gazi kritik görevi için artık gün sayıyor sözleriyle değerlendirdi. Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınının yaraları sarılıyor. Yangında hayvanlarını kaybeden çiftçilere küçükbaş hayvan dağıtıldı. Acil yardım ödemelerinin başladığı ilçede evleri zarar görenlere konteyner desteği ve kira yardımı da yapılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. Ancak soykırımcı İsrail, katliamlarını sürdürmek için ayak diremeye devam ediyor. Katil Netanyahu, 15 maddelik Gazze barış planını reddetti. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliam ve hukuksuz uygulamalarını ele almak üzere toplanıyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar için tazminat ödemeli dedi. Bu arada Tahran yönetimi de orduda genelkurmay başkanı dahil kritik görevlere yeni atamalar yaptı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 132 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Afyonkarahisar Çevre Yolu Otogar Kavşağı'nda 44 ile 45. kilometreleri arasında yeni nesil akıllı kavşak üst yapı çalışmaları yapılıyor. Bu yolu kullanacak sürücülerin Erkmen Kavşağı, Eskişehir Yolu Köprülü Kavşağı güzergahlarını kullanması gerekiyor. TAK Otoyolu'nun 35 ile 39. kilometreleri arası Kuzey Taşıma Gaziantep yönü üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılıyor olup ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönlü kontrol olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz. Evde huzurla. Yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlık.

0: HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
4: Reklamlar.

0: Genç Yaşam.
1: Genç Yaşam'daki birlikteliğimize başladık sayın dinleyiciler. Bugün Genç Yaşam'ı Koray Turgan hazırladı. Murat Yılmaz teknik yönetimde, ben Rıza Okur sunacağım. Hoş geldiniz programımıza. Ne var program içeriğimizde? Üniversite ve gençlik köşemizde, stüdyomuzda Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kerim Çetinkaya'yı ağırlayacağız ve yeni dönemi, üniversitenin olanaklarını,

Sayın dinleyiciler, sıradaki parçanın ardından üniversite ve gençlik köşemizde Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kerim Çetinkaya ile birlikte olacağız. Şimdi Simge'yi dinleyelim.

0: Üniversite ve gençlik.
1: Evet, üniversite ve gençlik köşemizde daha önce duyurduğumuz gibi konuğumuz Antalya Belek Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kerim Çetinkaya. Hocam hoş geldiniz programımıza.
2: Teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Şimdi tabii dün itibariyle tercih süreci bitti. Sonra sonuçlar açıklanacak.
2: Evet.
1: Daha sonra yeniden boş kontenjanlar için bütün Türkiye'de YÖK'ün ilan ettiği alım süreci başlayacak.
2: Evet.
1: Diye bir süreç öğrencilerimizi, velileri, okullarımızı bekliyor, üniversitelerimizi. Şimdi tabii biz biraz geçtiğimiz dönemden bahsederek
2: evet,
1: yola çıkalım. Nasıl bir yıl geçirdi Belek Üniversitesi? Anlatın bize. Her anlamda.
2: Öncelikle davetiniz için teşekkür ediyorum. Antalya Belek Üniversitesi olarak bizim için oldukça anlamlı ve verimli bir dönemi geride bıraktık. Üniversitenin en önemli çıktılarından biri yetiştirdiği öğrencilerini mezun etmeleri ve mezuniyet sırasında o coşkuyu yaşamalarıdır. Biz bunu yaşadık. Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde fakültelerimizden ve yüksek okulumuzdan yaklaşık 500 civarında öğrencilerimiz mezun oldu, hayata atıldılar. Bu öğrencilerimizin mezuniyet heyecanına ortak olmak, aileleriyle beraber aynı coşkuyu yaşamak bizi gerçekten çok mutlu etti. Mezunlarımızın kendi alanlarında ilerlemelerini görmek bizler için gurur kaynağı. Öğrencilerimiz sadece diploma sahibi olmuyor bize geldiklerinde. Kendine güvenen, özgüvenlerini arttıran, mesleki donanımlarını alan, sektörün ihtiyaçlarını bilen birey olarak yetiştirip hayata hazırlıyoruz ve gönderiyoruz.
1: Evet, şimdi tabii tercih sürecinde etkili olan unsurlardan birisi belki şimdi herkes kendi öğrencilik zamanını, biz yaşlardakiler, şöyle dönüp baktığında bugün için de geçerli olan bir unsur.
2: Evet.
1: İşte öğrencilerin kalacak yer, barınma.
2: Evet.
1: İşte yeme içme. Şimdi yer Antalya olunca, evet, bir de konu Belek olunca sanki böyle sorunlar yokmuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum, öyle var mı hocam? Öğrenciler bu konuda rahatlar mı?
2: Şimdi gelen tabii tercih ve tanıtım döneminde özellikle gelen veliler hem bölümler hakkında bilgi alıyorlar hem de konaklama yurt durumlarını soruyorlar. Üniversitemizin iki öğrenci bir erkek, iki de kız öğrenci yurdu var.
1: Ne güzel.
2: Birer kişilik, ikişer kişilik, üçer kişilik odalar var. Bunlara gelen velileri, öğrenci ilgili görevliler gösteriyorlar. Bunların yanında bir de ayrıyeten Selik'te bir kredi yurtlar kurumu var. Eğer durumu çok da uygun olmayan öğrencilerimiz hem üniversite ücreti hem de yurt ücretleri eğer fazla ağır gelirse bir de kredi yurtları bu konuda destek oluyor. Neredeyse Antalya genelinde ben şimdiye kadar açık karan hiçbir öğrenci duymadım. Ne vakıf ne de devlet üniversitelerinde. Sağ olsun Antalya Vali bu konuda çok titiz çalışıyor. Birkaç toplantılarında biz de katılmak ve gözlemlememiz oldu. Her öğrenciye yerimiz var şeklinde hem Antalya'daki üniversiteler hem de bizim üniversitemiz bu konuda öğrencilerimize ve velilerimize efendim gerekli kolaylığı veya gerekli bilgilendirme yapıyoruz.
1: Zaten olanaklar da mevcut. Sizin söylediklerinizden sonra da net bir biçimde ortada. Peki, şimdi öğrenciler tabii şu tercih dönemi bitti ama sonuçlar açıklanacak. Sonrasında da eğitim öğretim yılı bütün her şey bittikten sonra başlayacak.
2: Evet.
1: Şimdi peki bu noktada öğrencilere söylemek istediklerinizi de bir duyalım şimdi.
2: Şimdi yeni dönemde özellikle bizim üniversitemizde öğrencilerimiz 3 farklı ders ve etkinlikle karşılaşacaklar. Bunlardan bir tanesi topluma katkı. Artık hem Yüksek Öğretim Kurulu hem de üniversitemiz bu konuda öncelikleri arasında öğrencilerimiz okurken de topluma faydalı olma yollarını ve projelerde yer alıyorlar. Bir diğer konu öğrencilerimiz katıldıkları her etkinlikten gerek bilimsel çalışmalar, izlemeler, ziyaretler, alanıyla ilgili film ve belgesel izlemeler veya bu alanlarda değişik etkinliklere katılmalardan aldıkları belgelerle bize geliyorlar. İlgili bölüm ve danışman hocaları bu belgeleri toplayıp öğrenciler bilim, kültür ve sosyal etkinlikler dersi diye bir derste hep böyle sosyal faaliyetlerle puan toplayabiliyorlar. Ve bunlardan bir dersten başarılı oluyorlar. Bunlara ilaveten bu sene başlayacağımız mikro öğretim yeterlilikleri çıktı. Artık öğrenciler herhangi dışarıdan bir kurumdan veya kuruluştan aldıkları kursu bile okuldan bir kredi dersi olarak sayabilecekler. Dolayısıyla sadece kampüs içerisinde öğrenciler bilgiyle, teorik bilgiyle yetinmeyecek. Kendilerine faydalı her türlü aktiviteye veya zaten mikro öğretim küçük zamanda, az zamanda, kısa dönemde alanıyla ilgili özel bir konuyu anlayabilmeli. Bunu sürekli eğitim merkezlerinden ve dışarıdaki özel kurum ve kuruluşlarındaki açılan kurslardan alabilecekler ve bunlar da biz kredi olarak öğrencilerimize katkı sağlayacağız.
1: Evet, bunlar tabii teşvik edici bir durum. Evet. Sonuçta öğrenci de bunu farkında olarak işlem yapacak.
2: Evet.
1: Belki birazcık daha çaba gösterici bir durum ortaya çıkacaktır.
2: Biraz daha öğrencilerimiz böyle kampüs hayatından dışarıya atılmaları, dışarıya çalışmaları. Ayrıca Yükseköğretim Kurulu geçen yılda ülkemizde 7 ilimizde işletmede mesleki eğitim programını uygulamaya koydu pilot bölge olarak. Bunu önümüzdeki yıllarda tüm üniversitelerimizde yaygınlaştırmayı hedefliyor. Biz de üniversitemizde şu anda 3 bölümde işletmede mesleki eğitim programı uyguluyoruz. Özellikle İç Mimarlık ve Çevre Tasarım bölümünde öğrenciler 7 dönem kampüste, 1 dönem işletmede. Avantajı özgüven. Öğrenciler artık akranlarına göre neredeyse 1 dönem deneyimli mezun olarak üniversitede mezun oluyorlar.
1: Evet, bunlar tabii önemli. Peki kampüste, üniversite içerisinde bunlardan başka nasıl olanaklar var öğrencilere sunulan?
2: Çok iyi bir kantinimiz var, sosyal merkezimiz var, efendim spor salonumuz var, 110 dönüm zaten bir kampüs aradığımız var.
1: Evet, hiç fena değil.
2: Ve pek çok alanda sosyal topluluklar, kulüplerimiz var. Neredeyse her öğrencimizi bir kulübe üye etmeye çalışıyoruz. Kulüp faaliyetlerinde bulunmalarını çalışıyoruz. Derslerimiz ağırlıklı uygulamaya dönük olduğundan dolayı zaten hoca ve öğrenci ilişkisi bir aile gibi devam ediyor. Bu anlamda Antalya Belediye Üniversitesi olarak yani öğrencilerimize bir aile ortamında her türlü imkanı sunmaya çalışıyoruz.
1: Peki bu önümüzdeki dönem için konuşuyorum ve bundan sonrası için de yeni bölümler var mı? Mesela bu sene başlayacak yeni bölüm ya da açmayı planladığınız, düşündüğünüz, çalıştığınız üzerinde bölümler söz konusu mu?
2: Şu anda bu sene yeni bölüm açılmadı, açmadık. Ama ben yine de genel olarak fakültelerimizden ve meslek kurumumuz bölümlerinde kısaca bahsedeyim.
1: Buyurun, buyurun, buyurun.
2: Üniversitemizde 4 fakülte, 1 meslek yüksekokulu var. Fakültelerden birisi İnsani Bilimler Fakültesi.

0: Fakültesi. Burada sosyoloji ve psikoloji bölümlerimiz var. Kendi aralarında yan dal veya çift ana dal yapabilirler. Diğer bir fakültemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. İki bölüm var. Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikle Yönetim Bilişim Sistemleri bölümleri mevcut. Bu her iki bölümde 7 artı 1 programı uygulayıp öğrencilerimiz deneyimli mezun olarak yetişebiliyorlar. Mühendislik fakültemizde yazılım mühendisliği bölümümüz var. Sanat ve tasarım fakültemiz var. Burada gastronomi ve mutfak sanatları, iletişim tasarımı, iç mimarlık ve çevre tasarımı ve gastronomi ve mutfak sanatları, onu söylemiştik pardon, radyo, televizyon ve sinema olmak üzere 4 bölümümüz var. Meslek yüksekokulumuzda optisyenlik, aşçılık, bankacılık, sigortacılık, iç mekan tasarımı, inşaat teknolojisi, mimari restorasyon, sivil havacılık ve kabin hizmetleri, sivil hava ulaştırma işletmeciliği, turist rehberliği, eczane hizmetleri, mahkeme büro hizmetleri, bilgisayar destekli tasarım ve animasyon, bilişim güvenliği teknolojisi ve web tasarım ve kodlama olmak üzere toplam 14 tane programımız var. Üniversitemizde 14 program, ön lisans 2 yıllık, 9 programda lisans 4 yıllık. İlaveten lisans üstü eğitim enstitümüz var. Burada da iki branşta yüksek lisans eğitimi veriyor. Biri işletme yönetimi, tezsiz yüksek lisans. Biri de mutfak sanatları ve gastronomi üzerine tezli yüksek lisans olmak üzere iki programda eğitim veriyoruz.
1: Evet, ne güzel. Bunlar belki ilerleyen dönemde de biraz farklılaşma söz konusu olabilir,
0: Tabii
1: artırım
0: ki
1: olabilir.
0: diğer bölümlerimizin de lisansüstü çalışmalarında lisansüstü programlar açmak için çalışıyoruz. Ayrıca yeni bölümler açmak, özellikle sağlık alanında, spor alanında yeni bölümler açmak hedeflerimiz arasında.
1: Peki. Hocam şimdi artık da biz de süremizi iyi kullanmak durumundayız. Su artık konuşmamızın da böyle sonuna geldik. Şimdi önümüzdeki dönem için böyle sözlerinizi alalım, bir öğrencilere, öğrenci velilerine dönük olarak ne söylersiniz ayrıca? Onları da bir duymak isteriz sizden.
0: Önümüzdeki dönemde başta da söylediğim gibi daha farklı bir müfredatla öğrencilerimizi dışa dönük olarak yetiştirmeye çalışıyoruz. İşte yurtlarımızdan bahsettik. Artık üniversite tercihinde şehir kadar, bölüm kadar da şehir önemli. İşte konaklama ve ulaşım imkanları önemli. Üniversitemiz Kadriye merkezinde olduğundan dolayı Serik'ten, Boğazkent'ten ve Antalya merkezden toplu taşıma araçlarıyla her zaman ulaşabilmek mümkün. Bize gelen, bize kayıt yaptıran öğrencilerin velileri rahat olsunlar. Kendi çocuklarımız gibi bu öğrencilerimizi biz koruyup en iyi şekilde hayata alıştırmaya ve mezuniyet sonrasında da herhangi bir yeni bir arayış olurlarsa işleriyle ilgili veya araştırma ile ilgili veya lisansüstü çalışmalarla ilgili düşünce olursa, örneğin bir işe girecekler, referans mektubu istiyor, doğrudan bize ulaşabilirler. Biz her zaman mezun ettiğimiz öğrencilere de arkasındayız. Zaten şu andaki bizde devam eden öğrencilerimizin hayata her şekilde, en iyi şekilde hazırlanması için onlara gerekli bütün donanımı ve özgüveni veriyoruz. Bilgisayar destekli tasarım, yapay zeka, üretken yapay zeka konularına çok önem veriyoruz. Neredeyse bütün bölümlerimizde yapay zeka programlarını kullanıyoruz. Bölüme göre, alana göre kullandırıyoruz ve bunları teşvik ediyoruz. Bu alanda bilimsel çalışmalarla ilgili, TÜBİTAK projeleriyle ilgili konularda da yine öğrencilerimizin önünü açacak böyle proje eğitimleri, proje yazma eğitimleri veriyor. Yani hem akademik hem de endüstriyel hem de uygulama açısından öğrencilerimize gerekli tüm destekleri vermeye çalışıyoruz ve çalışacağız.
1: Evet. Profesör Doktor Kerim Çetinkaya çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz hocam. Yeniden görüşmek üzere. Sağ
0: Ben de
1: olun.
0: teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.

Şimdi Reyhan Karaca'yı dinleyeceğiz ama sonrasında sıra dışı köşemizde blog yazarı Begüm Ustaoğlu'yla önereceği kitapları konuşacağız sayın dinleyiciler. Şimdi Reyhan Karaca.

0: Sıra dışı.
1: Ve sıra dışı köşemizde Begüm Ustaoğlu ile birlikteyiz. Begüm Hanım merhaba, hoş geldiniz.
2: Merhabalar Rıza Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Şimdi hangi kitapları önereceksiniz bugün bize?
2: Üç farklı kitabımız var. Üç farklı yazardan, farklı türlerde kitap tavsiyelerimiz olacak.
1: Dinleyelim sizi o zaman.
2: İlk kitabımız o halde giriş yapıyorum. Tabii ki her zamanki gibi kitabın alıntısıyla. İnsanların hayvanlara ve ağaçlara kötü davranmalarına katlanamıyorum. Siz hiç biri sizi sahiplensin diye beklediniz mi? Bu çok fena bir şey. Kendinizi beğendirmeye çalışmanız isteniyor. Sevimli görünmeniz, derin derin bakmanız, munis davranmanız. Oysa ben neysem oyum. Niye farklı görüneyim ki? Biri beni alıp götürsün, asıl huyumu sonra belli edeyim. Bu mudur yani? Buna sahtekarlık denir. Ben yapmam öyle şey. Bunları söylemek istedim. Ama nasıl? En iyisi hiçbir şeyin farkında değilmiş gibi davranmak, küskün küskün, gelene gidene bakmadan öylece yatmak. Tertemiz katli Nilüfer'in hikayesi bu cümlelerle başlıyor. Feride Çiçekoğlu kaleminden Nilüfer ve Arkadaşları, Can Yayınları'ndan roman türünde bir kitap. Feride Çiçekoğlu 30 yıllık bir aradan sonra gayet samimi ve akıcı bir dille yazdığı bu romanda ormana terk edilmiş bir köpeğin yani Nilüfer'in sesine kulak vermemizi istiyor. Nilüfer'in yeniden sahiplendirilme hikayesini ve sonrasında tanıştığı kedi ve köpek arkadaşlarının hikayeleriyle birlikte anlatıyor bunları. Anlattıkça da hüzünlü mazisine dair hafızasında kapılar aralanıyor. Bizlere vermek istediği mesaj o kadar etkileyici ki, eğlendirici bir okuma deneyiminden düşündürücü bir okuma deneyimine yolculuk yaparken buluyorsunuz kendinize. Kediler ev arkadaşı, köpekler yol arkadaşı, ikisinin huyları çok farklı. Alıntısına rağmen.

0: öğretmen. Mirza'nın arkadaşları ile uyumu harikaydı. Yazarın kaleminden daha önce Uçurtmayı Vurmasınlar kitabını konuşmuştuk. Eğer bu kitabı okuyup da beğendiyseniz bu kitapta güzel bir deneyim sağlayacağını söyleyebilirim. Kız abi, ikinci kitabımızla yine alıntıyla devam ediyorum. Gözlerim yanıyor artık ağlamaktan. Dünyayı siz perdesinin gerisinden görüyorum. Üstüne süt dökülmüş gibi görüyorum her şeyi. Puantiyeli görüyorum. Beyazlı beyazlı. Yumayın diyorum şunları. Kurumuş artık. Hırş hırş sesler geliyor göz kapaklarımdan. Fayda etmiyor. Pat diye açıyorum tekrardan. Hepi topu 2 saatlik uykum var günlük. O da gitti elden. Düşünen insan uyuyamaz. Gece gündüz inciyi düşünüyorum ben. Varsa o, yoksa o. Nasıl uyuyayım? Sezgin Kaymaz kaleminden bugün bize kim geldi? Kendini has anlatımıyla iletişim yayınlarından öykü türünde bir kitap. Kitapta otobiyografik izler var. Kendi hayatından, eşi Hülya'dan, hayvan sevgisi ve daha doğrusu evlerindeki baktıkları hayvanlardan ve Anadolu insanının samimi olan portrelerinden kesitlerden sunan öyküler var. Sezgin Kaymaz edebiyatı insana dair hiçbir şey bana yabancı değildir düşüncesiyle kitap sonunda bir de sürpriz bizleri karşılıyor. Okurlar ile mektup kardeşliği kurmuş olan yazar mektupta kardeşlerinden birine hitaben bize de kendisi anlatıyor olacak. Biyografi türüne de giriş yapmış olacak bu kitapla. Üçüncü kitabımız ve son kitabımız İlk kez gerçekleri duyacaksın. Peki buna hazır mısın? Başlığıyla karşılıyor bizleri. Bu kitabı satın alıp almamak arasında gidip geliyorsunuz. Kararı daha sağlıklı vermek umuduyla arka kapak yazısına bakmak istediniz. Bu kitabı satın alıp almamaya ilişkin kaç saniye içerisinde vereceğiniz karar hayatınızı bir dönüm noktası olacak. Bu kitap bugüne kadar sizlerden saklanan tüm gerçekleri yüzünüze çarpacak. Bugüne kadar nasıl da gözlerinizin içine baka baka yalanlar söylendiğini göreceksiniz. Bugüne kadar ömrünüzü nasıl da bir aldatmaca içinde yaşadığınızı anlayacaksınız. Bu kitabı okuduktan sonra daha güzel bir hayatınızın olacağını iddiasında değilim. Alınacak tüm hayal kırıklıklarınızı anlamlandırabilecek ve yeni hayatınızı artık gerçeklerin üzerine inşa edebileceksiniz. Şimdiden uyarayım, gerçekler canınızı çok acıtacak. Tüm hayalleriniz ve umutlarınız yerle bir olacak ama sonra daha sağlam bir şekilde tekrar yeşerecek. Eğer gerçeklerin acımasızlığı ile yüzleşmeye hazır değilseniz hemen yan tarafta duran birbirinin benzeri binlerce klasik gelişim kitaplarından birini alın lütfen. Şimdi hazırsanız emniyet kemerinizi bağlayın ve koltuklarınızı dik konuma getirin. Çünkü hayatınızda ilk kez gerçeklerin türbülansına gireceksiniz. Uçuşunuz ekonomi sınıfı. Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara'ya ait bu sözler. Hayata sana anlatılmayan gerçekler. Kalk çalış başarısız ol kitabında akıcı, samimi ve içten anlatımıyla bilimsel araştırmalardan da faydalanılmış ve hayatın içinden kesitlerin de yer aldığı olduğu gibi kronik kitaptan kişisel gelişim türünde tercih edilen çok kitaplar arasında. Çok okunan kitaplar arasında. Kitaptan bir alıntı ile sözlerime son vermek istiyorum. Umudun bitişi, umudun getirdiklerinden çok daha ağırdır. Umudunuzu kaybetmeden inşa ettiğimiz bir geleceğimizin olmasını diliyorum ben. Okuyacaklar için şimdiden keyifli okumalar diliyorum. Haftaya yeni kitap tavsiyeleriyle görüşmek üzere. Benim bu hafta için söyleyeceklerim bu kadar Rıza Bey.
1: Biz de teşekkür ederim size Begüm Hanım. Görüşmek üzere gelecek hafta. Sağ olun.

Genç Yaşam'ı bitirdik sayın dinleyiciler. Koray Turgan hazırlamıştı programı. Murat Yılmaz teknik yönetimdeydi. Ben Rıza Okur sundum. Yeniden buluşuncaya kadar. Hoşçakalın.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler, spikeriniz ben Mücella Karada. Eren Bülbül ve Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetlerinin 9. yılı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayımladığı anma mesajında iki kahramanımızı yad ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla jandarma assubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. 15 yaşındaki Eren Bülbül ve jandarma assubay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olmuşlardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Eren Bülbül ve assubay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında paylaştığı mesajla andı. Burhanettin Duran mesajında, vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi oldular. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyeti ilan eden ikinci dönem meclisin açılışına ilişkin kutlama mesajı paylaştı. Meclisi, milletimizin sözünün güçlenmesinin en önemli teminatı olarak görmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönem 4. yasama yılını terörsüz Türkiye hedefindeki yasal düzenleme ile kapattı. 10 aydan fazla süren yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası sözleşme ve 5 cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Bu süreçte şehit yakınları ve gazi haklarının iyileştirilmesinden yargıya, ekonomiden tarım ve ormana kadar birçok alanda düzenlemeler yapıldı. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yarın Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğurganlıktaki hızlı düşüşe dikkat çekti. Doğurganlık hızımız 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi dedi. Nüfus Politikaları Kurulu toplantısı öncesinde konuşan Yılmaz, düşüşün önüne geçilebilmesi için sebeplerin doğru tespit edilmesi gerektiğini söyledi. Sporcu sağlık raporları yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle sporcular için sağlık risklerinin erken tespiti amaçlandı. Sporcu sağlık raporlarının geçerlilik süresi 3 yıla çıkarıldı. Engelli sporcuların lisans işletmeleri

işlemleri de kolaylaştırıldı. Genç Diplomasi Derneği tarafından düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu 30 farklı milletten 400'ün üzerinde genci demokrasi ve özgürlükler adasında buluşturdu. Krizler çağında insani diplomasi temasıyla düzenlenen forumda küresel gelişmeler ve diplomasi gündemi ele alınıyor. 16 Ağustos'a kadar sürecek forumun ilk gününde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da gençlerle bir araya geldi. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bebekse umut oldu. Haberleri sunduk.

0: Reklamlar.
1: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
0: Reklamlar.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Yeryüzü günlüğü.
1: Doğanın takviminde her günün bir karşılığı, her tarih için alınacak notlar var. Bu notları yeryüzü günlüğünde topluyoruz. Toprak, su, hayvanlar ve bitkiler adına günün yeşil gündemini kaydediyoruz, paylaşıyoruz. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkıyoruz.
0: Yeryüzü takvimi.
1: Hava sıcak ve yine orman yangınlarını konuşuyoruz. Geçen haftalarda ekipler Marmara, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yüzlerce

0: buralarda yaşayanların eğitilmesi çok önemli. Orman yangını açısından tehlikenin yüksek olduğu meteorolojik koşullarla ilgili olarak da uzmanlar 30-30-30 diye adlandırılan bir alarm göstergesini esas alıyor. 30-30-30 aynı anda sıcaklıkların 30 derecenin üzerinde olması, bağıl hava neminin %30'un altında olması, rüzgar hızının da saatte 30 kilometrenin üzerinde olması anlamına geliyor. Mayıs-Kasım arası yangın sezonunda 30-30-30 üzerindeki günler orman yangını tehlikesinin en yüksek olduğu dönem. O da tam olarak içinden geçtiğimiz günlere karşılık geliyor. Bu yüzden yeniden ormandayız. Korumak için sevmek, sevmek için tanımak gerek diyoruz ve bir kez daha ağaçların sakin dünyasına giriyoruz.
1: Yeryüzü sakinleri.
0: Zamanı, çoğalmayı, birliği ve dağılmaları ağaçtan daha iyi aktaran başka bir simge henüz bulunamadı. Her dönem ve her toplum için böyle olmuş. İnsanlar kendilerini, çevrelerini, yaşadıklarını anlatmak istediklerinde sıklıkla kullanmışlar ağaçları. Ne de olsa doğayı en iyi dile getiren ve bunu göz doldurarak yapan, hayatın içine giren ve mecazla gerçek arasında dallanıp budaklanan bir varlık ağaç. Ağaçlar uzun ömürleriyle, göğe yükselişleriyle, yer altına inen kökleriyle, sayısız tohumlarıyla, farklı renklerde, biçimlerde, meyveleriyle veya şifalı oluşlarıyla canlılar dünyasında ayrı bir yere sahipler. Türlü halleriyle günlük hayatın her alanına giriyorlar, kültürümüzdeki ve varoluşumuzdaki birçok boşluğu dolduruyorlar. Şimdi bu derin köklü canlıları doğdukları veya dikildikleri ve büyüdükleri yerlerde ziyaret etme zamanı. Anadolu coğrafyasının her biri kendine özgü ağaçlarına kulak veriyoruz bugün. Ulu ve güçlü olanlara, yağışlı ve serin bölgelerde sakin bir hayat sürenlere, taşlı, kumlu, sıcak ve kurak topraklarda sabırla kök salanlara, kimi yerli, kimi göçmen, kimi iyi tanıdığımız, kimi ise yabancı duranlara, orman kuytularının yabani sakinlerine, şehir meydanlarının görkemli ünlülerine, mendil gibi yapraklılara, iğne iğne batanlara, üstüne titrenenlerden kıyıda köşede kalanlara, görüntülerindeki mağrur ama aynı ölçüde alçak gönüllü duruşlarıyla düşüncelerimize düşünce katanlara, önünden her geçişimizde gülümsediğimiz, zamanla aramızda sessiz bir dayanışma oluşanlara, kimi gün görmüş, devran sürmüş, kimi tazecik yolun başında büyümeye çalışanlara, kısaca bizim buralardaki üstünden kuşlar uçan, bulutlar geçen bütün ağaçlarda kulağımız. İçlerinden birkaçına, diğerlerini de temsilen küçük parantezler açarak.
1: Yeryüzü, evimiz.
0: Ağaçlar ormanların omurgasını oluştururlar. Kentlerde ise yeşil alanlarda görürüz onları. Çalıları da. Ama bu büyük aileyi yeterince tanımayız. Üyelerini birbirinden ayırt edemeyiz. Tam da bu ihtiyaca cevap veren bir kaynak var elimizde. Türkiye'nin Bütün Ağaçları ve Çalıları kitabı, Edirne'den Hakkari'ye uzanan geniş coğrafyada, kırda ve kentte rastlanabilecek ağaç ve çalıları tek tek fotoğraflarıyla tanıtıyor. Kitabın editörü ve yazarlarından biri olan İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ünal Akkemik telefon hattımızda. Merhaba Sayın Akkemik, hoş geldiniz efendim.
2: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Ezra
0: Hanım. Çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli, çok kapsamlı bir çalışma. Türkiye'nin bütün ağaçları ve çalıları arşiv niteliği taşıyan bir çalışma olmuş.
2: Evet, kitabımız tabii oldukça kalın bir kitap oldu. Çünkü Türkiye o kadar zengin bir ülke ki florasıyla, faunasıyla, daha doğrusu biyolojik çeşitliliğiyle çok zengin olunca ve bu zenginlik içerisinde de çok sayıda ağaç ve çalı olunca biz de bunların tamamını kitaba dahil etmeye çalıştık.

0: etrafımızdaki ağaç ve çalılar dışında parklarda, bahçelerde, dışarıdan getirilmiş ağaç ve çalılarda olunca onların hepsini bir kitapta topladık ve yaklaşık 3 kilogram ağırlığında bir kitap buldum. Oldukça
1: kapsamlı bir çalışma olmuş. Yaklaşık 12 bin çeşide ulaşan bitki zenginliğimizin yaklaşık 650'si odunsu türlerden, yani ağaç ve çalılardan oluşuyor kitaptan öğrendiğimiz bilgilere göre. Odunsu bitki deyince ne anlıyoruz? Neler odunsu bitkiler sınıfına giriyor?
0: Şimdi odunsu bitkiler büyüme aşamasında ömrü diğer bitkilere göre, otsu olanlara göre daha fazla olan, en azından 4-5 yıllık ve daha uzun olanlar ve özellikle gövdesindeki hücrelerindeki hücre çeperleri odunlaşanlara biz odunsu bitkiler diyoruz. Yani odunsu bitkiler arasında pratikte ağaçlar ve çalılardır. Ama bazen öyle bitkiler var ki otsu gibi görünür ama aslında onun da gövdesinin taban kısmı odunlaşmıştır. Bizim için odunsu bitkidir. Bazıları yarı odunsudur. Üst kısımları odunlaşmamış, alt kısmı odunlaşmış. Ama biz bu kitapta o yarı odunsulara genellikle yer vermedik. Sadece ağaç ve çalılara yer vererek değerlendirme yaptı. Çünkü öbür türlü diğerlerini alırsak bir cilt yetmez, birkaç cilt yazılması gerekirdi.
1: Peki hangi özellikleriyle ayırıyoruz onları?
0: Şimdi bitkileri biz ayırt ederken, özellikle bilimsel yöntemlerle ayırt ederken biz genellikle çiçek ve meyvelerini kullanıyoruz. Ama odunsu bitkilerle ilgili şöyle bir avantajımız var bizim. Odunsu bitkilerde özellikle tomurcuk, bu tomurcukların dizilişi, yaprakların şekli, büyüklüğü, kenarı, ucu, tabanı, yaprak sapı gibi yılın büyük bir kısmında üzerinde olan yapıları kullanarak teşhis etmemiz mümkün. Kitabın da şöyle bir üstün tarafı var. Yılın büyük bir zamanında onları tanımamızı sağlayan bu özelliklerine dayalı bir anahtar var kitapta ve bu anahtar sayesinde biz herhangi bir ağacı teşhis etmemiz mümkün. Ama otsu bitkilere geldiğimiz zaman bu kitabın kapsamı dışında olan otsu bitkileri teşhis ederken mutlaka çiçek ve meyvesi gerekiyor. Ama ağaç ve çalılarda yapraklar, tomurcuklar, sürgünler, bazılarına gövde kabuğu gibi özelliklere dayanarak rahatlıkla onların tanısını ya da teşhisini yapabiliyoruz. İşte bunu da biz dediğim gibi kitaba dahil ettik ve bu kitap kapsamında böyle bir anahtar var. Bu anahtarı daha önce de oluşturmuştuk ama yine güncelledik, daha da geliştirdik. Böylece bu özelliğiyle Türkiye'de ilk kitap oldu diyebilirim.
1: Ne çok şey var aslında sıradan bir tomurcuğu gördüğümüzde çoğumuzun fark etmediği, örneğin onların dizilişleri.
0: Biz bir ağaca ya da çalıya baktığımız zaman önce geneli görüyoruz. Ama onlara eğer biraz dikkatli bakarsak aslında detayda o kadar büyük farklılıklar var ki, örneğin çoğumuz için iğne yapraklı ağaçların tamamı çamdır. Ama biz bu ağaçlara biraz dikkatli baktığımız zaman, kozalağına, yaprak şekline, yaprakların dizilişine baktığımız zaman aslında çam diye bildiğimiz ağaçların çok önemli bir kısmının çam olmadığını, bambaşka cinsler, bambaşka türler olduğunu görürüz. Çünkü aslında bütün her şey detaylarda ortaya çıkıyor ve o detayları görmek de aslında çok zor değil. Sadece dikkat gerektiriyor. Bir dalı elimize aldığımız zaman daldaki o yaprakların dizilişini, şeklini incelediğimizde rahatlıkla o farkları görebiliyoruz. Çoğumuz yaprakların uç kısmına bakmayız. Uç kısmı sivri mi, işte kısa sivri uçlu mu, uzun sivri uçlu mu, taban kısmı çarpık mı, düz mü, kenarı dişli mi, düz mü, kenarı dişli ise şayet bu dişler tek sıralı mı, çift sıralı mı, testere dişli mi, oymalı dişli mi, dilimli dişli mi, kılçıksı dişli mi? Bunlar ağaçtan ağaca, türden türe fark ediyor ve biz bu farklara dayanarak zaten teşhisini yapabiliyoruz. Ağaçlar için ya da bütün bitkiler için daha doğrusu temel kavram türdür. Örneğin karaçam bir türdür, kızılçam bir türdür ama çam dediğimiz zaman cins anlıyoruz. Göknar ağacı bir cinstir. Onu da göknarı dediğimiz zaman türü anlıyoruz. Bunun her birinin adı yazıda var. Kitapta bütün bu çeşitliliğimizi familya familya ayırarak sırasıyla cins, türe, hatta birçoğunda alt tür ya da variyete dediğimiz daha alt kavramlar var. Bunlara kadar farklarını gösterdik. Ayrıca yayılışlarını yazdık. Tanıma özellikleri, Türkiye'de ve dünyada bulunduğu yerler, dünyada bulunduğu ülkeler, Türkiye'de bulunduğu iller, bölgeler. Örneğin karaçam bir tür demiştim. Karaçamın altında piramidal karaçam var. Şener yana dediğimiz yuvarlak formlu karaçam var. Değişik çeşitler de var. Bunlara da yer verdik. Böylece ağaç ve çalılarla ilgili hemen hemen bilinen bütün cinsleri, türleri dahil ettik. Bundan dolayı da zaten kitabın adını yazarken Türkiye'nin bütün ağaç ve çalılar ismini kullandık.
1: Evet.
0: Şöyle bir durum daha var tabii ki, onu da mutlaka belirtmem gerekiyor. Yaklaşık 600 civarında doğal tür var. Geri kalanları egzotik dediğiniz yurt dışından getirilmiş, farklı bahçelerde yetiştirilmiş olan türler.
1: Hı hı.
0: Türkiye'ye yurt dışından bitki gelişleri sürekli devam ediyor. Her gün yeni bitkiler getiriliyor, türler getiriliyor ve türler farklı bahçelerde yetiştiriliyor. Özellikle Akdeniz bölgesinde daha fazla tür transferi var dışarıdan. Böyle olunca o türlerin dışarıdan getirilmesi dinamik bir süreç. Bu kitabın hazırlandığı zamana kadar ki türleri kapsıyor. Bir diğer şey, bir türün altında yapraklarının rengi, biçimi farklı olan bir sürü kültivarları vardır. Örneğin bir yalancı servi ağacının 200 tane kültivarı vardır.
1: Evet.
0: Bu kültivarlar süs bitkileridir ve süs bitkileri de o kadar çok çeşitlidir ki bu kitapta onların büyük bir kısmı yer almıyor. Zaten yer alması mümkün değil. Hiçbir kitapta da bu kadar kapsamlı yer alma şansı yok. Biz onların sadece ana türlerini ve ana türlere bağlı olarak işte çok yaygın olan bazı kültivarlarına yer verdik. Yoksa bir türlü ciltler dolusu kitap yazmak evet. gerekir.
1: Derli toplu bir şekilde az önce sizin de söylediğiniz gibi hem tanımlarıyla hem Latince adlandırmalarına ilişkin temel evet. bilgiler hem de bitkilerin tanı anahtarlarıyla onları ayırt edebilecek özellikleri de öğrenerek fark edebilecekler türler ve cinsler arasındaki ayrımı da kavrayarak. Kimlerin emekleri var? Hayli kalabalık yazar kadrosu var kitabın içinde evet. emeği geçen.
0: Ben kitabın hem editörüyüm hem de ana yazarlardan bir tanesi. Çok sayıda bölüm yazan kişilerin biriyim. Toplam 21 yazar varız. Ben de daha 21 kişiyiz kitabı yazan. Türkiye'nin farklı üniversitelerinden, farklı bölgelerinden ve farklı uzmanlık alanlarından. Özellikle bazı bölgelerin bitkileri özel olduğu için öyle Tuzgölü çevresinin odunsu bitkileri. Tamamen ormanların dışında ve tamamen tuzcu koşullara uyum sağlamış bitkiler. Bu konunun uzmanı hocalar var. Onlar yazdı o bölümleri. Konunun uzmanı öğretim üyeleri Türkiye'nin farklı üniversitelerinden kitaba katkı sağladı. Hepsine ben tek tek teşekkür ediyorum. Geri gelmişken Tema Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Deniz Ataç Hanım'a, İş Bankası Kültür Yayınları Genel Müdürü Sayın Ahmet Salcan'a ve teknik editörlüğünü yürüten Sayın Cumhur Öztürk'e çok teşekkür etmek istiyorum. Çizelerimize de çok teşekkür etmek istiyorum.
1: Uzun süreli bir çalışmanın sonucu olarak da ortaya çıktı büyük olasılıkla.
0: Evet. Bir birikim söz konusu. O birikim üzerine kitabın birebir hazırlanma süreci, bu baskının hazırlanma süreci yaklaşık 2 yıl sürdü ama bunun evet. hazırlığı, diğer baskıları falan onlarca yıl alan bir süreç aslında.
1: Gelelim dilerseniz biraz içeriye, kitabın içindeki ağaçlara ve çalılara.
0: Kitabın içeriğinde familya familya ayrı, zaten bu bilimsel bir ayrımdır. Familyalar alfabetik olarak ayrı. Familya dediğimiz aileler, yani örneğin Çamgiller ailesi.
1: Evet.
0: Meşegiller ailesi ya da kayıngiller diye ayrılıyor ve o aile içerisinde örneğin Türkiye'nin en önemli ağaçlarının olduğu familyaların bir tanesi çamgiller. Bu çamgiller içerisinde Türkiye'de doğal yetişenler de var, yetişmeyenler de var. Ama hepsi o ailenin bireyler olduğu için çamlar, göknarlar, ladinler bu şekilde ilerledik. Örneğin Türkiye'de 5 tane çam türü var. Bu 5 tane çam türünün alt türleri var, kültivarları var, variyeteleri var. Bunların hepsini kitaba dahil ettik. Tusuga dediğimiz Douglas göknarları var. Ya da işte yalancı tusugalar var. Melezler var. Türkiye'de doğal olmayıp park bahçelerinde yetiştirilenler. Bunları o aile içerisine aldık. Bütün bunların türlerine yer verdik burada. Nerelerde yerleşiyor? Hangisi endemiktir? Hangisi değildir? Doğaldır ya da egzotiktir? Doğallaşmıştır? Burada bitki endemik mi değil mi? Onu mutlaka belirttik. Veya işte egzotik, egzotik yurt dışından getirilmiş ve park bahçelerde yetiştirilen türler, onların egzotik olduğunu belirttik. Veya işte bazıları doğallaşmış diyoruz. Aslında bizim doğamızda yok, dışarıdan getirilmiş ama büyüme kabiliyeti yüksek ve yayılma kabiliyeti yüksek olduğu için doğada da görülmeye başlıyor.
1: Kendiliğinden yetişiyor.
0: Yetişiyor. Evet. Doğallaşmış diyoruz onlara. Bütün bunlara yer verdik. Türkiye'de 17 tane meşe türü var. Türkiye meşenin en zengin olduğu ülkelerden bir tanesi. 17 türün tamamına yer verdik. Bunun yanında parklı bahçelerde bulunan batırtık meşesi mesela Amerika'da yetişen, Kuzey Amerika'da Kırmızı Amerikan meşesi o kadar yaygın ki şu an İstanbul parklı bahçelerinde. Sonbaharda çok güzel kıpkırmızı renk alıyorlar. O yüzden tercih ediliyor. Hızlı da büyüyorlar. Bunun gibi türlere de yer verdik. Rozase familyası yani güllerin olduğu aile, güller ailesi çok zengin bir ailedir. Çok fazla sayıda türü vardır. Hepsine yer vermeye çalıştık.
1: Evet. Ve bitkilerin önce genel görünüşleri hakkında bir bilgi var. Ardından sürgün ve yaprak bilgileri, çiçek ve meyve bilgileri, genel yayılışları ve Türkiye'deki yayılışları ile ilgili bilgiler
0: evet,
1: var.
0: Evet. Bu şekilde o ilk bilgiler daha çok tanımamızı sağlıyor. Yani genel olarak bir ağaç mıdır, çalı mıdır, kaç metreye kadar boylanabilir?

0: ve özelliklerini verdik ve bu bize özgü bitki midir? Yani dünyanın başka nerelerinde vardır?
1: Evet.
0: Bunları tek tek yer verdik ki hani insanların fikir sahibi olsun. Bu bitki bize mi ait yoksa hangi bölgelerde var, dünyada başka nerelerde var? Öyle ağaçlar var ki bütün Kuzey Yarımküre'de var neredeyse, Avrupa, Asya. Bazıları var ki çok lokal bir noktada var. Örneğin bizim Anadolu sığla ağacı var. Anadolu sığla ağacı sadece Güneybatı Anadolu'da, Muğla, Aydın ve birkaç tane Ege Adası'nda var sadece. Dünyanın başka hiçbir yerinde doğal olarak yetişmiyor. Ama bir ardıç türü var, katran ardıcı. Bütün Avrupa kıtasında, Türkiye'de, Asya'da, daha uzak Asya'ya doğru çok geniş bir alanda yayılışı var. Sarıçam'ın Türkiye'de Kayseri civarından başlıyor yayılışı, Sibirya'ya kadar çok geniş bir coğrafyadaki dağlı kesimlerde yayılışı var. Hepsine yer vermeye çalıştık.
1: Hem öğrenciler için, hem bu konuda araştırma yapmak isteyenler, bu konuda derinleşenler için, hem de sadece Türkiye'nin ağaçlarıyla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen okur için gerçekten çok geniş, çok kapsamlı, çok değerli bir çalışma olmuş. Bir kez daha emeği geçenlerin emeklerine sağlık diyelim. Başta siz olmak üzere. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için programımıza ve bu keyifli sohbete.
0: Çok teşekkürler.
1: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ünal Akkemik'ti konuğumuz.
2: Yeryüzünün Hikayesi.
1: Türkiye'nin ağaçlarından biri çam ve ilk parantez onun için. Her daim yeşil haliyle, iğne yapraklarının demet demet açılmasıyla, kozalaklarıyla, reçinesiyle, ferah kokusuyla çok bilinen, sevilen bir ağaç çam. Kimi türleri oldukça yayılmışken Anadolu'ya, kimileri de sınırlı bir alanda yaşamlarını sürdürmekte. Karaçam, kızılçam, sarıçam, halep çamı, fıstık çamı, her biri ayrı, her biri kendi çapında şiir, hepsi bir arada masal. Fıstık çamı kimi zaman irmik helvasına ya da zeytinyağlı yaprak sarmaya kattığımız küçük fıstıkların gürbüz ağacı. Ağaç, çam fıstığı dediğimiz o tohumları sarımsı ve sert bir kabukla sarar, koca kozalakların arasına gizler. Zamanı geldiğinde de çıkmalarına ve düşmelerine izin verir. Kızılçamsa adını gövdesinin ve dallarının kızıllığından almış. Tam bir Akdenizli. Tam bir inatçı keçi. Yangına hassas ama tohumları ateşe dayanıklı olduğundan sonrasında çimlenme ihtimali yüksek. Karaçam da adı üstünde kara, esmer gövdeli ve dallı. Onunla ilgili ilginç bir bilgi BBC'den. Yapılan bir araştırmaya göre kabuğuyla gürültüyü emme konusunda en maharetli ağaç karaçam. Ne çok ağaç. Bazıları ne kadar nadir, tehlike nasıl büyük. Onlardan biri de sığla. Anadolu'nun güneybatı köşesinin güzel ve asil sakini. 60 milyon yıldır varlığını sürdürdüğü tahmin ediliyor. Yağ, antik çağdan beri hekimlikte kullanılıyor. Hipokrat'ın vazgeçilmezlerinden. Kuşlar ve yabani hayvanlar da reçinesini yaralarını iyileştirmek için kullanıyorlar. Kozmetik sektöründe yeri var. Tarihteki en ünlü kullanıcısı güzelliğine düşkün Kleopatra. Batık Fenike gemilerinden içi sığla yağıyla dolu amforaların çıkması Akdeniz ticaretindeki yerini gösteriyor. Tütsüsü sivrisinekleri uzaklaştırıyor, kokusu ferahlığıyla sarhoş ediyor. Anadolu sığlasının yaşamı küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle tehdit altında. Varlığını sürdürmesi tıpkı geniş ailesinin diğer üyeleri gibi çok önemli. Son olarak bir kitap. Edebiyat tarihinde ağaç sevgisini anlatan en iyi öykülerden biri olarak kabul edilen Jean Giono imzalı Ağaç Diken Adam. Ağaç Diken Adam, yaşamının son 30 yılını yüzlerce hektarlık çorak bir alanı tek başına yeniden ağaçlandırmaya adayan ve bunu başaran olağanüstü bir karakterin hikayesi. Kahramanımız Elzéar Bouffier, Fransız Alplerinin eteklerinde yaşayan sessiz ve kararlı bir çoban. Tek amacı kurak coğrafyayı yeniden yeşertmek ve doğaya hayat vermek. Çoban bunun için her gün bıkmadan usanmadan

0: olmadan yüzlerce meşe palamudu toplar ve sivri bir bastonla toprağa açtığı çukurlara eker. 10 yıllar süren bu sabırlı emek sayesinde bölge yeniden suya kavuşur, kuşlar, bitkiler ve insanlar geri döner. Everest Yayınları arka kapaktaki şu sorularla tanıtıyor eseri. Jean Giono'nun bu muhteşem öyküsü gerçek mi? Elzéar Bouffier gerçekten yaşadı mı? Fark eder mi? Esin Yolçınar, Ebru Erkekli. İyi düşüncelere ve tüm yeryüzü sakinlerine açık günlüğümüzün sayfaları. Zamanın doğaya getirdiklerine tanıklık etmek, yaşamı kutlayarak çoğaltmak için birlikte kaydedelim, paylaşalım. Ortak evimiz, dünyamıza sahip çıkalım.
1: Yeryüzü Günlüğü.

0: Reklamlar.
1: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Şiş. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
1: Reklamlar.

sevgili dinleyiciler. TRT Ankara Radyosu'ndan TRT Radyo 1'de Geleceğin Anahtarı'yla sizlerleyiz. Ses kayıtta Seval Köksal, program yapımcımız Berkin Güvendik ve programı hazırlayan ve sunan ben Gonca Elibol. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Değerli dinleyiciler, sanayi, üretimin, istihdamın, ihracatın, teknolojik gelişmelerin ve ekonomik kalkınmanın temel itici güçlerinden birisi. Güçlü bir sanayi altyapısı, ülkelerin yüksek katma değerli üretim yapısını, küresel değer zincirlerinde daha etkin yer alması,

0: sana ve uluslararası rekabette gücünü artırmasını sağlamaktadır. Günümüzde sanayinin gücü, üretim kapasitesinin yanı sıra veriyi ekonomik değere dönüştürme, verimliliği artırma, yenilikçi teknolojiler geliştirme ve değişen pazar koşullarına hızla uyum sağlama yeteneğiyle ölçülüyor. Dijital dönüşümle birlikte sanayide çok hızlı bir şekilde dönüşüyor. Özellikle sensörler, nesnelerin interneti, yapay zeka teknolojileri, büyük veri, robotik sistemler, dijital ikiz, 3D, 4D yazıcılar üretimin yapısını yeniden şekillendiriyor. Veri ise günümüzde sanayinin en değerli ham maddelerinden biri haline gelmiş durumda. Bugün sanayide dijital dönüşümü, üretim, veri, teknoloji, KOBİ ve büyük şirketlerin beklentilerini, sürdürülebilirlik, regülasyonlar, siber güvenlik ve sanayicinin üretimini artırmak için tüm ihtiyaç duyulan konuları çok değerli bir konuğumuzla konuşacağız. IQ Vizyon Dijital Dönüşüm Anonim Şirketi kurucu ortağı Sayın Emre Hekim bizlerle birlikte. Sayın Hekim, hoş geldiniz.
1: Çok teşekkür ediyorum Gonca Hanım. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir mukaddime oldu, girizgah oldu. İnşallah bu söylediğiniz konuları en azından ucundan kıyısından da olsa layığıyla paylaşabiliriz biz de.
0: Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Emre Bey. Şimdi tabii sizin hem uzmanlık alanlarınız, çok geniş bilgi birikiminizle birlikte ve bu alanda çalışmalarınızı da düşündüğümüzde, isterseniz önce şöyle bir Türkiye'deki sanayi yapısını bir resmini çizelim. Ne dersin? Nasıl görüyorsunuz? Şimdi sanayi dediğimiz konu bugün ekonominin bel kemiğini oluşturuyor. Üretim, istihdam, ihracat ülkelerin kalkınmasının en temel anahtar role sahip. Nasıl görüyorsunuz Türkiye'yi? Çünkü şu da var ülkemizde. Bir İstanbul'daki fabrikalara baktığımızda, İzmir'e baktığımızda, Manisa'ya baktığımızda, yani Türkiye genelindeki illerde de farklı bir sanayi yapısı var. Farklı sanayi kültürleri var. Bu alanın uzmanı olarak neler söylersiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum tekraren. Şöyle yaklaşmak gerekiyor gibi geliyor bana. Başında Türkiye olan soruları genellikle ben başında Türkiye olan kurumların, başındaki yetkili kişilerin cevaplaması gerektiği edebiyle yaklaşmaya çalışıyorum. Hemen sizin söylediğinizden de kendi alanımızdaki, gördüğümüz alanlardaki sanayi tecrübelerini paylaşabilirim. Şimdi öncelikle şunu herkes artık kulaklarına oturdu. Ülkemizde savunma sanayiyle beraber ciddi bir sanayi algısı oluştu. Biz gelişmekte olan bir ülkeyiz. Tam bir sanayi ülkesiyiz diyemeyiz ama sanayi ülkesi olabilecek çok ciddi potansiyelde bir ülke durumuna geldik. Savunma sanayinin oluşturduğu şeyle. Farklı illerdeki sanayi kültürlerinin oluşmasının doğal birçok sebebi var. Mesela oradaki jeopolitik konum, iklim, ham maddeye erişim, lojistik, ulaşım gibi sebepler. Ancak bunların hepsi kolektif hareket ettiğinde burada işte bazen lokomotif olması gerekiyor. Savunma sanayi biraz daha buna destek oldu. Otomotiv, kalıp sanayi, bu sektörlerdeki gelişmeler ülkemizdeki sanayi kültürünün, sanayi ekonomisinin ve ekosistemin gelişmesini sağlıyor. Biz de burada paydaş olarak kendi şirketimizde bu verimliliğin artması, yeşil dönüşüm farkındalığının artması, çevre duyarlılığının artması gibi önce insan diyerek çalışmalar yapmaya gayret eden bir yazılım şirketiyiz.
0: Şimdi dikkat çektiğiniz savunma sanayi sektörü ülkemiz için gerçekten katma değeri çok yüksek olan bir alan. Ben savunma sanayi çok ilgili olan da biriyim. Şunu görüyorum. Şu an Türkiye savunma sanayinde bu devrimleri yaratabiliyorsa demek ki sanayinin her alanında çok büyük muazzam çalışmalar üretebilir. Bahsettiğiniz gibi bizde kapasite çok yüksek. Burada inanç zannediyorum daha önemli. Bir de her şeyin bir başarıya giderken izlenmesi gereken yollar, yöntemler var. Savunma sanayi ekosistemi bunu çok iyi başarmış. Dikkat çeken en önemli konuların başında birbirine kenetlenen bir yapı var. Yani ham maddesini birbirinden alıyorlar, birbirlerine bilgi entegrasyonu yapıyorlar. Bir ihtiyaç olduğunda biz önce kendi alanımızdan bunu temin edelim yaklaşımı içindeler. Bir kardeşlik ruhu var aslında baktığınızda. Hani atalarımız da söyler ya, komşunda varsa önce komşundan bunu tedarik et ki kazan kazan mantığı yaklaşsın. Peki siz bu perspektifi düşündüğümüz zaman, şimdi savunma sanayi tabii burada şeyi de belirtmekte fayda var. Dünyada ilk onun içerisinde. Şu anda ihracat oranları oldukça yüksek. Genel çerçeveye baktığınız zaman bu ekosistem bir rol model olabilir mi diğer sanayi sektörlerine göre? Nasıl yorumlarsınız bunu?
1: rol model

0: de olabilir. Bunun yanında zaten doğal bir seleksiyon oluşuyor orada. Doğal bir ekoloji oluşuyor. Şimdi dünyada teknolojinin bir diyagramı var. Sizlerin de malumu olan, dinleyicilerimizin de malumudur ama tekrar edelim. En üstte uzay, hemen altında uzay havacılık, hemen altında savunma sanayi, hemen altında işte ağır sanayi, hemen altında otomotiv, ondan sonra imalat, elle üretime kadar gelen böyle bir diyagram var. Aslında bunlar ülkelerin teknoloji gelişimi gibi görünse de arka perdede birbirleri üzerinde tahakküm kurmak üzere geliştirdikleri teknolojiler. Yani bir ülke uzay teknolojisinde gelişme amacı diğer rakibi veya rakip olabilecek ülkelere göre avantaj elde etmek, çeşitli fraksiyonlarla beraber. Şimdi savunma sanayi dememizin sebebi, savunma sanayi burada bu teknoloji diyagramında çok yukarıda duruyor. Şu da var ama siz bir ifade olarak görürsek bunu, gayret olarak görürsek, bir irade de gerekiyor. Devletin politikasıyla sanayicinin bu zamana kadar birikmiş olan o kinetik enerjisi birleşti. Ve bu birleşim sırt sırta da vermeyi gerektiren de bir şey ki zaten biz ülkemizin öyle bir genetik kodlaması da var. Yani işte bir deprem olduğunda, bir milli maç olduğunda o rakip olan, belki konuşmayan iki kardeş, belki konuşmayan iki esnaf yan yana oluyor. Kim nereli, nerede, ne yapıyor hiçbir önemi kalmıyor. O yüzden savunma sanayide aynı o milli forma gibi. Gibisi
1: Kesinlikle.
0: fazla milli forma olduğunu herkes hissetti. Bir de bir bereketi de oldu savunma sanayinin. Şöyle de bir artımız var bizim. Ben bunu yaklaşık 4-5 senedir katıldığım, böyle sizin gibi lütfedip davet edildiğim yayınlarda paylaşmaya çalışıyorum. Ülkemizin çok büyük bir fırsatı var. Dördüncü sanayi devrimi, savunma sanayi gibi teknolojinin sürekli geliştiği yerler 3D printerlarla hızlı çözülmüyor. Çünkü onların henüz ham madde tedarik süreçleri tamamlanmadı. Henüz onların makineleri oturmadı. Günün sonunda CNC ile üretime, kesikli imalata kalıyor. Burada da hala sabah 9, akşam 5, akşam 5, gece 10, işte gece 10, sabah 4 vardiyalarında çalışabilecek, 3 vardiya çalışabilecek insan gücü şu an Türkiye'de var. Bu Avrupa'da bu
1: Kesinlikle.
0: seviyede değil. Çin'de başka bir mantık var. Amerika'da başka bir mantık var. Ve pazar avantajımız da var. Yani konumlanma, lojistik anlamda. O yüzden savunma sanayi bunların hepsinin bir çatısı gibi oldu. Yine gibisi fazla çatısı oldu. Biz de bu ekosistemin içerisinde, bunu sadece savunma diye de bakmayalım, sanayimizin gelişimi diye bakalım. Sanayimizin gelişimine biz de bir paydaş olmaktan onur duyuyoruz. Çok da ümit varız bu konuda. Çok daha iyi olacağına
1: Kesinlikle.
0: inanıyoruz.
1: Savunma sanayine baktığınızda mesela iştirakleri, alt yükleniciler çok fazla kobi yapıyor ve birbirini gerçekten birbirine entegre eden, bağlayan bir yapı var. Ben de hep bunu şöyle savunuyorum. Turizmde, işte tekstilde, diğer sanayinin tüm kollarında biz bunu daha da güçlendirmeliyiz yaklaşımı içerisindeyiz. Tabii günümüzde savunma sanayine örnek verdik ama baktığımız zaman teknoloji yatırımı yapan, ki savunma sanayi çok muazzam bir şekilde teknoloji kullanıyor. Görüldüğü gibi teknoloji yatırımı yapan fabrikalar çok hızlı katma değer, verimlilik sağlıyor. Size göre bir fabrika

0: Mantıklı olur.
1: Aslında bir insanın bir doktora gittiğindeki, doktorun o insana ele alış biçimiyle bir fabrikaya bir uzmanın gittiğindeki ele alış biçimi arasında hiçbir fark yok. Önce analiz etmesi lazım. Bu analizin sonunda dar boğazlar nerede? Ki bu anlamda şunu bilgiyi de vermemizde fayda var. TÜBİTAK DDX Plus platformunu oluşturdu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın uhdesinde yaptı bunu. Ben de o uzmanlardan nacizane bir tanesiyim. Yaklaşık 200 danışman var. Bu danışmanlar gelip sizin dijital dönüşümünüzün yol haritasını çıkartıyorlar. Daha sonrasında takip ediyorlar. Birinci aşama bu işin analizi. Analizden sonra yol haritasının belirlenmesi. Yol haritasının belirlendikten sonra da bence burada çok kritik bir eşik var. Doğru dijital dönüşüm teknolojilerinin seçilmesi.
0: Peki burada bir parantez açabilir miyiz?
1: Buyuruz.
0: Doğru dijital dönüşüm teknolojileri seçerken bunun doğruluğunu nasıl anlayacak sanayici, yönetici?
1: Burada işte maalesef
0: uzmanlık mı
1: bu
0: devreye
1: işin
0: giriyor?
1: uzmanlık devreye giriyor ve daha evvel başarısı ispatlanmış, yalnız benzer sektörlerde, benzer fabrikalarda ispatlanmış, sadece bir kerelik değil, sürdürülebilir. Yani bir sene, iki sene, üç sene. Çünkü bunu şu an uygulayan örnekler var. Biz 5 sene önce fabrikalara girdiğimizde, daha evveli de var ama özellikle hani farkındalığın oluşup 5 sene önce girdiğimizde birçok şeyi açıklamak zorunda kalıyorduk. Şimdi çok fazla fabrikada bunun örneklemlerini yapmış durumdayız. Yani diyoruz ki işte Ankara'da şu fabrikaya gidebilirsiniz, İstanbul'da şu fabrikaya gidebilirsiniz, Bursa'da şuna gidebilirsiniz, İzmir'de buna gidebilirsiniz ve müşterilerimiz de memnuniyetle gösteriyor. Çünkü onlar da o kararsızlık aşamasını yaşadıkları için. O yüzden burada biraz daha user experience diyorlar ya, yani kullanıcı deneyimi. Ona kulak vermekte fayda var.
0: Bir de günümüz teknoloji çağında kullanılan ifade olarak doğrulanmış veriyi.
1: Evet, işte o doğrulanmış veri yine daha evvel onu uygulanıp sürdürülebilir bir şekilde doğrulanmış fabrikadan en doğru yöntemi bu. Yani daha doğrusu daha doğru yöntemler olabilir ama en çalışan yöntem bu. Birinci şey bu. Yani birinci kıstas bu. Buradan alabilirler. İkincisi, artık herkesin elinde yapay zeka uygulamaları var. O yapay zeka uygulamalarından da zaten doğru senaryoyu, karşısındaki kişinin bu işi gerçekten bilip bilmediğini görebilir. Ancak şunu söyleyeyim. Uygulamaya koyulmamış bilgi insanın sırtında taşıdığı hamaliye yaptı, affedersiniz ama hamaliye yaptı küfeden başka bir şeye yaramaz. Uygulama gerekiyor. Bunu uygulamış, bunu başarıyla uygulamış ve tekrar en altını çiziyorum, sürdürebilmiş her yönüyle, satışıyla, satış sonrasıyla, teknolojinin veri doğruluğuyla, sizin az önce üzerine altını çizdiğiniz gibi firmaları tercih etmelerine fayda var, en azından başlangıç olarak.
0: Peki siz yine sanayici tarafından baktığımızda, tabii bugün bütün sanayicilerin ortak belirli sorunları var. Özellikle işçilik maliyetleri, ham madde sorunu, özellikle ham madde çok kritik bir konu. Özellikle pandemi döneminde birçok ham maddenin ithalat sürecinde sıkıntılar yaşanmıştı ve bizim sanayicilerimiz üretimde sıkıntıları çok fazla yaşadılar o dönemde. Tabii şimdi Türkiye'nin, Türk yönetiminin güçlü bir yapısı var. Yani onlar sorun çözme becerisini çok iyi yönetebiliyorlar. Her zaman bir formül bulabiliyorlar. Tabii dijital dönüşümle beraber biraz yapılar da değişiyor. Demin ifade ettiğiniz gibi aslında devletimiz çok güzel teşvikler sağlıyor. Bugün TÜBİTAK'ın, Sanayi Bakanlığı'nın, ilgili kurumların, kalkınma ajanslarının, Avrupa Birliği projelerinin çok güzel destekleri var. Peki genel çerçeveden biz burada bir mesaj vermek istersek, sanayicilerin temelde beklentileri nedir?
1: Benim kendi tecrübelerime, gördüğüme kadar sanayici biraz daha güvenebileceği bir sistem istiyor. Bu güven sadece parayla değil, devlet tarafından onaylanmış tedarikçiler, devlet tarafından onaylanmış o tedarikçilerin teşvik mekanizmaları. Yani biraz sanayici de bundan önceki teknoloji şirketlerinin maalesef yarattığı o kurumsal hafıza kirliliğinden yorgunluk halleri var. Yani ne demek istiyorum? Şuradan örnek vereyim. Eskiden hatırlarsınız, bir fabrikada ya da bir kurumda her odada bir tane faks cihazı olurdu. Her odada bir tane yazıcı olurdu. Şimdi katlarda ortak bir tane yazıcı var. O aradaki demek yazıcıların hepsi fazlaydı ve bunlar maliyetti. Yani bir donanım çöplüğü oluşmuştu. Şimdi sanayicinin bu kısıtlı dönemde, dördüncü sanayi devriminden dolayı kaynaklanan ekonomik buhran döneminde, bu ülkemize has bir şey değil, dünyanın dört bir yanında olan bir şey bu. Doğal da bir şey, bir sonuç bu. Her sanayi devriminde bu yaşanmış şeyler. Kaynaklanan bu dönemde sanayicinin de kurşunu çok değerli.

0: O da o yüzden ben önce kendi ürünümü üretmeye odaklanayım diyor. Yeni bir şey geliştirmektense. Ama şöyle bir şey de var. Kapıya dayandı, hatta kapıdan içeri girdi teknolojik gelişmeler. Rekabet avantajı da sağlayan bir şey bu. Az önce işçilik maliyetinden bahsettiniz. Şu an dijital dönüşümü doğru uygulayan bir firmada işçi sayısı artarak işçi başına düşen maliyetler %30, %40 azaldığı fabrikaları biz kendi teknolojilerimizi uyguladığımız fabrikalarda görüyoruz. Ve hatta şuna rağmen orada bir hakkaniyet oluşuyor. Kimin ne kadar çalıştığı da görünüyor. Böylelikle ekstra primler veriliyor. Yani ekstra primlerin verildiği, işçi sayısının arttığı bir fabrikada parça başına elde edilen gelirden personel maliyeti hesaplandığında personel birim maliyeti düşüyor. Biz bunları yaşıyoruz ve bunları biz böyle hepsi yazılı, hepsi kayıtlı.
1: Bu söylediğiniz bilgi çok değerli. Çünkü dijital dönüşümle beraber en çok karşılaşılan soru bu. Yani teknoloji çıktı, otomasyon gelişti, yapay zeka gelişti. İstihdam ne olacak? Yani artık insana eğilim azalacak, makinalar bizim yerimize geçecek. Siz bunu çok somut bir şekilde %30, %40'a varan bir tasarrufla karlılık da arttırdığını belirtiyorsunuz. Çok değerli. Peki buradan devam ettiğimizde tabii dünyada da böyle, Türkiye'de de çok güzel fabrikalar var, rol model olan. Akıllı fabrikalar var. Tamamen endüstri 4.0 tabanlı çalışan, hatta bazı vardiyalarda sadece bir tane uzmanın çalıştığı koskoca fabrika, kendi kendini yöneten fabrikalar var. Tabii sizler de bu alanda deneyimli kişilersiniz. Bunun şimdi en zor şey değişim, dönüşüm. Bunu ikna etmenin avantajı tabii ki, yani bir işletmeci ve bir girişimci neye bakar? Ben ne kadar çok para kazanabilirim? Devlet neye bakar? Ne kadar vergi veriyor? Ne kadar çok istihdam sağlıyor gibisinden. Bu açıdan nasıl yorumlarsınız? Biz burada dinleyicilerimize, özellikle iş dünyasına en doğru mesajı nasıl vermeliyiz?
0: Konuya teknik yaklaşmayacağım. Biraz böyle
1: Teknikle lütfen yaklaşın.
0: latifeyle yaklaşacağım. Akıllı fabrikaları akıllı robotlara benzetebilirsiniz. Annemizin evi süpürürken ki

0: otomasyon teknolojisiyle Avrupa'daki, Amerika'daki, Çin'deki fabrikalar zaten uyguluyorlar. Burada Türkiye'ye bir rekabet avantajı yok. Türkiye'nin rekabet avantajı olan yerler tabii ki akıllı fabrikalarımız olsun, oluşsun, oluşacak da, artacak da. Ama burada akıllı fabrikadan ziyade bu kavramı yüksek otomasyon teknolojisine sahip fabrikalar, kontinü hatlar diye nitelendirebiliriz teknik dille. Burada asıl kıstas, asıl orada bize fark yaratacağımız nokta anne refleksi olan kesikli imalatın, yani o terliği fırlatabilen süpürgeyi yap, evi süpürürken anne ya da baba fark etmez artık. Ama ben annemi hep hatırlıyorum, babaannemi hatırlıyorum. Dedem de yapardı bazen, süpürürdü, çok centilmen bir insandı. Yani biz o refleksteki avantajımız bizim şu an rekabet avantajımız. Ne zamana kadar biz o teknoloji sıçramasını tam anlamıyla yapıp ekonomik sürdürülebilirlikte kavuşturduğumuz anda. Bir de şurada şunun da altını çizmek istiyorum, tamamlamak istiyorum. Personel, yani insan kaynağı çok kıymetli bir şey. İnsan kıymeti çok kıymetli bir şey. Biz o yüzden bütün teknolojilerimizin başında, her yerde, sloganlarımızda önce insanız diyoruz. Bizim insanla birlikte ürettirdiğimiz o sinerji fabrikalara ayrı bir bereket getiriyor. Az önce geçtik ama bir fabrikada hakkaniyet duygusunun oluşmasıyla o fabrikanın bütün iklimi değişiyor. Bir süre sonra ham madde maliyeti düşmeye başlıyor. Bir süre sonra fireli ürün adeti düşmeye başlıyor. Bir süre sonra aynı vardiyada işte 80 parça üretiliyorken 110-120 parça üretilmeye başlıyor. Bizim Ankara'da savunma sanayini roket başlığı üreten bir fabrikamızda biz girdiğimizde 600 ile 800 arasında roket başlığı üretiyordu. Maksimum 800 üretiyorlardı. Ben 1200'lerde bırakmıştım. Geçenlerde fabrikaya bir vesileyle ziyarete gittim. Abi dedim, işte 1200'lerdeydiniz. Emreciğim artık biz şu an 1800'lere vuruyoruz dedi.
1: Maşallah.
0: Ve teşekkür etti, hani bize de, bu işin merkezindeyiz. Tabii sadece bizde değil, birçok o şey orada kolektif çalışıyor ama temelinde sürdürülebilir ve doğrulanabilir, sizin de söylediğiniz gibi, bir veri mantığı oturuyor. Bir de şunu söyleyeyim. Doğru dijital dönüşüm senaryosunu nasıl anlarız demiştiniz ya, onu da hemen vurgulamış olalım. Şöyle anlarız. Kendi maliyetini bence 6 ayda, hadi 1 senede çıkartması gereken bir dijital dönüşümdür. Dijital dönüşüm maliyetli bir şey değildir. Bir kazançlı bir yatırımdır. Eğer ki bir dijital dönüşüm yatırımı maliyet bakışına gelebilecek bir rakama geldiyse, ya doğru firmayla çalışmıyorsunuz, ya doğru teknolojiyi tercih etmiyorsunuz, ya da doğru teşhisi koymadınız kendinize. Biraz burada bu uzmanlığın, doğru denenmiş fabrikalarda uygulama yapmış firmaları tercih etmelerinin sebebini bu yüzden, sadece kendi firmamız için söylemiyorum bunu, yani var böyle birkaç firma daha, onlara bakmanın faydası var.
1: Evet. Şimdi insan kaynağı dediğiniz gibi çok kıymetli. Hatta şimdi reklam olmasın ama bir çok üst düzey bir yöneticinin, yani şu anda dünyada çok fazla aracı olan bir marka, şöyle bir sözü var. Fabrikalarımı alın yıkın, her şeyimi alın ama bana personelimi verin, insanımı verin, ben her şeyi yeniden kurarım. Bugün bakıyorsunuz dijital dönüşüm gerçekten çığır açan teknolojiler var. Bunu yapan da insan. Yani bizim, ben Türkiye'de hep şunu vurgulamaya gayret ediyorum. Makinalara verilen önemi biz insan kaynağımıza verdiğimiz takdirde Türkiye dünyada ilk 5 ekonomide olmaması mümkün değil. İnsanı doğru yönettiğimizde, doğru liderlik modeli uyguladığımızda, insana bir kaynak olarak gördüğümüzde, zaten hep bir slogan vardır. Mutlu çalışanlar büyük başarıları imza atarlar. Kişi kendini bir kaynak olarak gördüğü takdirde en iyi teknolojileri geliştirecektir diye düşünüyorum. Şimdi Emre Bey, tabii bu sanayi iş dünyası çok boyutlu kavramlar. Bugün bir sanayicinin, bir işletmenin başarı arası tek başına doğru sistemleri uygulamakla da artık yeterli değil. Çünkü globalde çok ciddi değişimler var. Uluslararası rekabet var, işte savaşlar var, yasalar var, dış çevre faktörleri var. Son dönemde de özellikle iklim kriziyle beraber yeni gelen kavramlar var. İşte sürdürülebilirlik gibi, yeşil dönüşüm gibi, sanada karbon düzenlemeleri gibi. Tabii bunları da bir arada tutarak biz yol haritalarımızı çizmek zorundayız. Bu açıdan baktığınızda yine sanayicilere ne önerirsiniz? Onlara tavsiyeleriniz ne olabilir? Bir uzman gözüyle nasıl yaklaşırsınız?
0: Bir puzzle gibi düşünün. Puzzle'ın parçası ne kadar benzese de eğer doğru yerde değilseniz bir şekilde orada sırıtıyor, olmuyor. Çok birebir benzese bile, hem tonu hem şekli itibariyle. Bu dediğiniz, saydığınız az önceki tüm SKDM, sınırda karbon denetim mekanizması, yeşil dönüşüm, sürdürülebilir.

0: Yapay zeka, dijital dönüşüm, bunların hepsi aslında doğru bir senaryoda aynı bir kıyafetin, özel dikim bir kıyafetin bedene oturması gibi oturur. Zaten bir yerde pot varsa demek ki bu doğru bir senaryo oluşmamıştır. Çünkü bu zaten bunu oluşturan kişiler bu mantığı birbiriyle örtüşecek şekilde kurgulamış durumdalar. Biz sadece şöyle değerlendirmekte de fayda var. Tabii ki ülkelerin bu regülasyonları rekabet üzerine de kurulmuş bir şey. Şunu da altını çizelim. Şimdi ticaret savaşları da var. Şimdi Çin'in hızlı ve çok hızlı dönüştürülebilir üretimiyle rekabet etmek için Avrupa'nın bir SKDM, sınırda karbon denetim mekanizması, vergilendirme gibi bir stratejisi var. Bu yine Türkiye için avantaj. Türkiye burada Çin'e göre daha avantajlı bir pozisyonda. Bu da Çinli şirketlerin Türkiye'de fabrikalar kurmasına vesile oluyor. Biz çok popüler olan araba markalarını falan duyuyoruz ama çeşitli sektörlerde Çinliler de yatırım yapıyor, Amerikalılar da yatırım yapıyor burada Türkiye'de. Bizim bu dördüncü sanayi devrimiyle beraber ülkemiz için çok ciddi bir fırsat olduğunu tekrarla söylüyorum, tekrar etmekte çok fayda görüyorum. Buradaki tek algı şu: bizim uyguladığımız dijital dönüşümü uygulamaları yaptığımız şirkette iki tane uç söyleyeceğim. Bir, 60 plus yaşında hala emekli olmasına rağmen bir fabrikada çalışan, mouse'u vurarak çalıştıran, yani fareyi çalıştıran bir amcayla 15-16 yaşındaki bir lise öğrencisi arasındaki yaşadığımız iki örneği anlatacağım. Amca bize en çok tepki veren de ilk girdiğimiz İstanbul'da Silivri'de bir fabrikada. Sonra iş oturduktan sonra bu sistemi buradan alırlarsa ben buradan istifa ederim dedi amca. 17 yaşında bir arkadaş başkasının gecede ortalama 80 var 80 adet ürettiği vardiyada yıllardır ürettiği ürünü 110 adet ürettiği için o vardiyada çalışan arkadaştan azar işitip sonra o 110 parça üretmeyen arkadaş işinden oldu. 80 parçayı 110'a çıkaran o liseli arkadaş değerli bir personel oldu orada. Yani bir yerde 60 plus yaşında bir çalışan, bir yerde 17 yaşında bir, doğru dijital dönüşüm senaryosu 17 yaşında da 60 küsür yaşındaki kişiyi de oyunda tutabilen bir şey. Sadece burada az önce sizin söylediğiniz insan kıymetinin niyeti, gayreti ve bu konudaki ehemmiyeti iyi yönde olsun.
1: Çok teşekkür ediyorum Emre Bey. Ağzınıza sağlık. Değerli bilgiler aktardınız bize bugün. Eminim ki birçok sanayiciye, iş insanına önemli mesajlar vermiş oluruz.
0: İnşallah öyle olmuştur. Ben çok müstefid oldum. İnşallah dinleyenler de öyle olur. Davetiniz için ve tüm reji başta olmak üzere bizi karşılayan arkadaşlardan başlayarak herkese çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de çok teşekkür ediyorum.
1: Değerli dinleyiciler, sanayide dijital dönüşüm teknoloji yatırımıyla başlayıp biten bir tabii ki proje değil. Üretim, değerli dinleyiciler, sanayideki dijital dönüşüm bugün ülkemiz için çok önemli. Çünkü bütün üretim modelleri, ihracat, istihdam sanayinin ne kadar güçlü olduğuyla ilişkili. Çok değerli konuğumuz IQ Vizyon kurucu ortağı Sayın Emre Hekim konuğumuzdu. Geleceğin anahtarında geleceğin kapılarını açmak üzere gelecek hafta tekrar görüşmek dileğiyle hoşça kalın.

0: Dinleyicilerimiz en çok hangi tür müzikleri tercih ediyor? TRT prodüktörü Cumhur Özmakinacı cevaplıyor.
1: Bir müzik programına başlarken ilk olarak vaadimiz ne? Yani ne vaat ediyorsun insanlara? Ne dinletelim? Türk sanat müziği, pop, opera, rock. Rock müziğin farklı seçenekleri. Rock müzik üzerine bir program yapan bir insan olarak dinleyicilerimiz bizim radyomuzun geçmişten beri en çok yer verdiği rock türleri...

0: Klasik rock, hard rock ve progresif rock. Geçmişten günümüze kadar bunun popülaritesi radyomuza devam etmiş durumda. Dinleyicilerimizin çoğunluğu da bu tür şarkıları daha çok beğeniyor. Ama her şarkıyı ya da her türü tercih eden insanlar mutlaka oluyor. Yani rock deyince, metal deyince bunun birçok alt türü var. Yumuşak, sert ve çok sert şekilde olan alt türler var. Bunların hemen hemen hepsinin de dinleyicisi var. Bazısının az, bazısının çok. Ama mutlaka bir dinleyicisi var. Yani hangi tür müzikleri tercih ediyor cevabı, rock türüne ait her tür müziği tercih ediyorlar.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Eren Bülbül ve Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in şehadetlerinin 9. yılı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı anma mesajında iki kahramanımızı yad ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı, Eren Bülbül evladımızla jandarma subayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. 15 yaşındaki Eren Bülbül ve jandarma subay kıdemli başçavuş Ferhat Gedik 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olmuşlardı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Eren Bülbül ve Assubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında paylaştığı mesajla andı. Burhanettin Duran mesajında vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi oldular. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhuriyeti ilan eden ikinci dönem meclisin açılışına ilişkin kutlama mesajı paylaştı. Meclisi milletimizin sözünün güçlenmesinin en önemli teminatı olarak görmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğurganlı kızındaki düşüşe dikkat çekti. Doğurganlı kızımız 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi dedi. Yılmaz, düşüşün önüne geçilmesi için sebeplerin doğru tespit edilmesi gerektiğini söyledi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mecliste kabul edilen kanun teklifiyle terör örgütünün tasfiyesinin yasal güvenceye kavuşturulduğunu söyledi. 467 kabul oyu siyasi tarihimiz açısından çok önemli dedi. Sürecin bundan sonra da takip edileceğini, devletin niteliklerine halel getirilmeyeceğini belirtti. Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve tutuklu Özgür Kabadayı'nın belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kabadayı için 7 farklı suçtan 92 yıla kadar hapis cezası istendi. Milli Eğitim Bakanlığı, iller arası mazeret tayinlerine başvuran tüm öğretmenlerin atamalarını tamamladı. Öğretmenler tercih ve hizmet puanları doğrultusunda yeni görev yerlerine atandı. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yarın Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Türkiye ile Bulgaristan arasında suç örgütleriyle mücadelede işbirliği artıyor. Bulgaristan'da temaslarda bulunan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, suçluların iadesiyle ilgili son rakamları paylaştı. Bulgaristan şimdiye kadar hakkında kırmızı bülten çıkarılan 89 kişiyi iade etti dedi. Çiftçi

19 kişinin daha iade sürecinde olduğunu, Türkiye'nin de 24 kişiyi Bulgaristan'a iade ettiğini söyledi. Sporcu sağlık raporları yönetmeliği yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile sporcular için sağlık risklerinin erken tespiti amaçlandı. Sporcu sağlık raporlarının geçerlilik süresi 3 yıla çıkarıldı. Engelli sporcuların lisans işlemleri de kolaylaştırıldı. Genç Diplomasi Derneği tarafından düzenlenen Bosporus Diplomasi Forumu 30 farklı milletten 400'ün üzerinde genci demokrasi ve özgürlükler adasında buluşturdu. Krizler çağında insani diplomasi temasıyla düzenlenen forumda küresel gelişmeler ve diplomasi gündemi ele alınıyor. 16 Ağustos'a kadar sürecek forumun ilk gününde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da gençlerle bir araya geldi. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bebekse umut oldu. Haberleri sunduk.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: Balıkesir Kepsut yolunun 9 ile 13. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanmakta olup sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Arhavi Hopa Kemalpaşa Sarp yolunun 8 ile 34. kilometreleri arasında bulunan 11 adet tünelde yapılacak olan elektrik elektronik sistemleri bakım onarım çalışması nedeniyle ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Karnın zil çaldığında
5: yüksek proteinli bir şey ye. Serden Ertonlu aç ye.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
4: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Doktorum yanımda.
1: Evet sevgili dinleyicilerimiz, hepinize merhaba. Bugün çok değerli kulak, burun, boğaz ve baş boyun cerrahisi

0: ve hastalıkları ve cerrahi tedavileriyle ilgili konuşacağız. Hocam hemen şunu sorayım öncelikle. Tiroid bezi nedir? Ne işe yarar?
1: Yani tiroid bezi yaklaşık 30 gram. Yani küçük bir bez fakat çok önemli fonksiyonları var. Yani vücudun bütün metabolizmasında önemli roller üstlenir. Yokluğu gerçekten problemdir. Bu alan daha çok aslında hani fonksiyon ve genel hastalıkları biraz daha endokrinoloji kısmında yer alıyor. Tabii biz kulak burun boğaz baş boyun cerrahisi olarak biraz daha cerrahi alandayız. Küçük bir bez fakat önemli fonksiyonlar var.
0: Kendi küçük ama işlevi büyük.
1: İşlevi büyük.
0: Evet işlevi hocam büyük. Peki tiroid hastalıkları kendini nasıl belli ediyor? Ne olur hastalarda? Bunlar belki daha çok dediğiniz gibi endokrine giriyor ama.
1: Evet yani tiroid hastalıkları bir kere fonksiyonel bozukluğu olan yani hızlı çalışan yavaş çalışan durumlara göre farklı semptomlarla işte hızlı çalışanlarda işte aşırı sinirlilik, çarpıntılar, terlemeler, yavaş çalışanlarda tam tersi işte yorgunluklar, halsizlikler, kilo almalar. Böyle kendini belli edebilir. Bu fonksiyonel olanlar. Bir de işte boyunda tiroid bezin içerisindeki işte kitleler, nodüller filan şeklinde ortaya çıkabilir. Bunlar kendini gösterebilir veya genel incelemeler sırasında işte radyologlar tarafından ultrason eşliğinde veya muayene sırasında tespit edilir.
0: Evet, herhalde hocam fonksiyonel problemleri çözmek daha kolay ama özellikle nodül, kitle gibi problemler olunca tabii ki insanların aklına hemen öncelikle kötüyle hastalıklar geliyor doğal olarak. Evet. Bu tiroid nodülleri nedir? Bunlara nasıl yaklaşıyorsunuz? Veya boyundaki her şişlik tiroid nodülü müdür?
1: Evet. Yani tiroid hastalıkları tabii çok disiplinli bir yaklaşımı gerektiriyor. İşte başta da söylediğim endokrinoloji esas ana değerlendirmeleri yapıyor. İşte cerrahi kısmında biz cerrahlar yer alıyoruz. Radyologlar var tedavilerde işte tanıda, tedavide işte ve yine tanıda nükleer tıpçılar var. Daha da tabii büyüyebilir yani küçük bir bezi birçok disiplin yönetmeye çalışıyor. Nodüller tabii çok yaygın. Ultrason da yaygınlaştıktan sonra ultrasonla yapılan muayenelerde yetişkinlerin %60-70'inde küçük de olsa nodül tespit edilebiliyor. Nodül aslında bir yumrulaşma bezin içerisinde. Bunlar bazen 3-5 milimetre olabilir. Bazen birkaç santim, bazen 8-10 santim olabilir. İşte bunlar hızlı çalışan nodüller olabilir, çalışmayan nodüller olabilir. Ama tabii en önemlisi bunların bir kısmında ki Allah'tan tabii az bir kısmında %10'unda da kanser olabilir. Bu ayrımı yapmak önemli. Herhalde onunla ilgili de zaten ilerleyen şeyde konuşacağız.
0: Evet. Yani hangi tür nodüller daha tehlikeli hocam? Yani siz bu daha tehlikeli veya tabii ki hiçbir doku için biyopsi olmadan iyi veya kötü diyemeyiz ama hangi tür nodüllerde siz biyopsi düşünürsünüz? Buna muayeneyle mi karar veriyorsunuz, görüntülemeyle mi karar veriyorsunuz yoksa hepsini değerlendirip ortak bir karar mı alıyorsunuz?
1: Şimdi genel olarak boyunda bir şişlik kitle ortaya çıktıysa ve bu 1-2 haftadan da uzun sürüyorsa ya mutlaka bir muayeneye gitmek lazım. Hani ideal olanı tabii kulak burun boğaz hekimi tarafından muayene edilmek. Kendini böyle gösteren kitleler tabii hemen hastalarımız hekime başvurup bunun bir ayrımını yapabilirler. Ama hani bunların büyük bir kısmı biraz önce de dediğim gibi yani küçük nodüller çok fark edilmeyebilir. Bunlar ultrason incelemeleri sırasında tespit ediliyor. Bu ultrason incelemelerini radyoloji veya bu konuda deneyimli endokrinolog meslektaşlarımız yapıyorlar. Hakikaten ülkemizde bu konuda çok deneyimli endokrinolog, radyolog meslektaşlarımız var. Ultrason tiroid nodüllerinin tanısında ve ayrımında en değerli görüntüleme yöntemi. Yani hani ne bileyim bir MR, tomografi, PET vesaire gibi şeylere gerek duymadan ultrasondaki bazı ince ayrıntılar bu nodüllerin küçük de olsa mesela o özellikler bunun işte bir malignite kanser taşıyabileceği yönünde fikir verebilir. İşte böyle bir durumda da bunun işte daha kesin tanısı için ileri tanı yöntemlerine başvurulur.
0: Peki biyopsiyi ne zaman yapıyorsunuz o zaman veya şunu da sorayım biyopsiyi siz mi yapıyorsunuz endokrinolog mu radyolog mu?
1: Biyopsi biz yapmıyoruz. Bu sorunun cevabı net. Yani çok çok nadir cerrah. Hani elinde ultrason olan bazı artık cerrahlar var. Yani işte KBB'ciler, cerrahlar ultrason eşliğinde yapıyorlar ama bunun çok büyük çoğunluğunu endokrinoloji uzmanları yapar. Aynı zamanda tabii radyoloji uzmanları da yapar. Ve gerçekten çok deneyimliler. Mesela birden fazla nodül olabilir. İki tane olur, üç tane, on tane olabilir.

0: Tabii bunların hepsinden yapmak biraz zor ve sıkıntılı. Bunların işte ultrason değerlendirmesinde en şüpheli olanlardan ince iğneyle, gerçekten bunlar ince iğne, yani çok can açacak iğneler değil, ve ultrasonla görerek o nodülün en kritik yerinden bir aspirasyon diyoruz. Yani enjektörü çekerek spesmeni, o işte küçük parçaları alıp camların üstüne yayıp, ondan sonra da patolojinin histoloji kısmına, bakın burada yine işte onlar da girdiler işin içerisine. Gerçekten çok disiplinli bir değerlendirme. O değerlendirmenin sonucunda önümüze koyup hep beraber işte nedir ne değildir diye karar veriyoruz.
1: Peki
0: Ondan sonraki
1: hocam, baktınız,
0: dersinde.
1: değerlendirdiniz. Evet, radyoloji de baktı, endokrinoloji de baktı. Şüpheli nodül. Biyopsi alınmasına karar verildi. Biyopsi alındı. Nasıl bir sonuç bizi bekler? Biyopsi ne der bize?
0: Ya biyopside çok net olan sonuçlar vardır. Bunlar birçok sonuçlar kategoride değerlendiriliyor. İşte değişik sınıflandırmalar var ama en çok kullandığımız sınıflandırmalara göre, çok böyle isimlere girmeyeceğim tabii, o 6 kategoride değerlendiriliyor. Örneğin iyi huylu, benin diyorsa bu net. Yani bu %98 doğrudur. Malign kesin diyorsa, yani kanser diyorsa, o da %98, 97-98 doğrudur. Bir de işte yeterli olmayan, çok sert modülden, hani o yapanın becerememesinden değildi, çok sert olduğunda bazen yeterli materyal gelmeyebilir. Bir de arada olanlar vardır. İşte önemi belirsiz atipler, işte şüpheli durum filan. O zaman o zor durum. Yani orada karar vermek için bayağı işte birçok şeyi yine önümüze koyar düşünürüz. Ama benimse iyi huyluysa zaten yapılacak şey genellikle takip kararı veririz. Ama malignse, ki %98 onun kanser olma ihtimali var, o zaman tedavi planlamasına geçeriz.
1: Peki hocam, hani bugünkü konuşacağımız esas alan cerrahi tedavisiydi. Tabii ki istemeyiz hiçbir hastamızda kötü huylu hastalık olsun, ama malign dedi, kötü huylu dedi.
0: Evet.
1: Bundan sonra ne yapacağız o zaman?
0: Şimdi tiroid kanserleri aslında oldukça yaygın. Hani bu kötü haber diyelim. Hani ülkemizde kadınlarda yani en sık görülen ikinci kanser, meme kanserinden sonra. Kadınlarda daha fazla erkeklere göre. Bu artık genetik hormonal yapılardan olabilir ama erkeklerde de görüyoruz. Yani yaklaşık bir 9-10 katı kadar daha fazla kadınlarda. Ve ülkemizde de yılda kabaca verilere göre, yani kanser istatistik verilerine göre, her yıl yaklaşık 14-15 bin kanser görüyoruz. Ya da bekleniyor, görülmesi bekleniyor. İyi haber ise bu tiroid kanserlerinin %90'dan fazlası çok çok iyi seyreder. Tedavilere çok iyi cevap verir. Ancak bir %1'lik bir kısım, ya daha az bir kısım var ki o da bayağı böyle agresif ve zor kanserlerdir. Aslında yani şu cümleyi kurmak çok yanlış olmaz. Vücudun en iyi kanseri ve en kötü kanserini barındırıyor. Allah'tan en kötü kanser çok çok nadir. Evet, ondan sonra da işte kanser tanısını koyduktan sonra planlamalara
1: Evet, o
0: geçeriz.
1: zaman biraz cerrahi ile ilgili ayrıntılara girsek.
0: Evet.
1: Öncelikle ben şunu sorayım. Kanser saptandı. Bir nodül vardı. Oradan biyopsi alındı. Kanser saptandı. O nodülün olduğu kısmı mı alıyorsunuz sadece? Bütün bezi mi alıyorsunuz?
0: Evet. Çok
1: Cerrahinin özelliği
0: çok
1: nedir?
0: güzel bir soru. Biz de zaman zaman bu konuda tartışıyoruz. Yani işte farklı görüşleri olanlar da olabiliyor. Bir kere tiroid kanseri varsa esas tedavi cerrahi. Yani ameliyatla çıkartılması, yani tiroid bezinin çıkarılması. İşte lenf bezlerini belki daha sonra bahsederiz. Onların varsa, hani tutulmuş lenf bezlerinin çıkarılması. Örneğin radyoterapi, ışın, yani kemoterapinin yeri çok çok sınırlı, hemen hemen yok diyebiliriz. Yani esas tedavi ameliyatta temizlenmesi. Ha, arkasından bazı kritik durumlarda işte atom tedavisi diye halk arasında bilinen radyoaktif tedavilerin uygulanması, ama her hastada değil, belli hastalarda. Şimdi biz tiroid bezinin tamamının alınmasına total tiroidektomi ameliyatı diyoruz. Ama hani tümör ya da nodül, tümör taşıyan nodül küçükse o zaman ve tekse, iki tane tiroid bezi var aslında, sağ ve sol birbirine bağlı bir köprüyle ismusluyoruz. Ya yani bir tarafa yerleşmiş küçük bir nodülse, ki onun ölçüsü de yani ülkemizde kabul edilen ölçü 2 santimetre. 2 santim altındaysa çok böyle olumsuz ultrasonda veya işte iğne biyopsisinde başka olumsuz parametre görülmüyorsa, lobektomi dediğimiz o tarafın çıkarılması yeterli oluyor. Ama karşı tarafta da şüpheli nodüller var. İşte birden fazla nodül, birden fazla kanser olabilir veya işte büyüktür 3 santim, 4 santim. O zaman tabii total tiroidektomiyi yapmak lazım tamamen.

0: çıkartmak lazım.
1: Evet. Kabaca bahsettiniz ama ben biraz ayrıntıya gireyim. Lenf bezleri dediniz. Her hasta evet. lenf bezlerini alıyor musunuz? Veya hangi hastalarda almak uygun evet. oluyor?
0: Şimdi boynumuzda yaklaşık 300 civarında lenf nodu var. Bunların bir kısmı yüzeyler hemen derinin altında, bir kısmı da böyle derin yapılarda yerleşiyor. Bu tiroidle ilgili kanserler lenf bezlerini sever esasında. Ancak yani lenf bezleri konusunda çok böyle çok endişeli değilizdir. Daha çok gittiği lenf bezleri hemen tiroid bezinin altında 6. bölge dediğimiz böyle göğüs tahtasının üstündeki bölgedeki lenf bezleridir. Daha nadir boynun yan tarafındaki lenf bezlerine de gider. Bazen daha genç hastalarda bir bakarsınız yani tiroid bezinde çok küçük bir kanser olan nodül ama boyun yani adeta patates tarlası gibidir. Bu da çok kötü bir durum değildir aslında yani tiroid kanseri üzerinde düşündüğümüz zaman. Bir öyle hastalar vardır. Biri yapılan hani muayenede, ultrason incelemesinde hiçbir lenf bezinin tutulu olmadığı durumlar vardır. İlk söylediğim durumda hani belirgin lenf nodu tutulum varsa onların tamamının tabii temizlenmesi şart. Ama yine özellikle böyle işte küçük kanserlerde belki işte lobektomi yaparak temizleyeceğimiz durumlarda acaba lenf bezinde tutulum var mıdır yok mudur ne yapalım sorusu biz böyle kendi aramız ve toplantılarda uzun uzadıya tartışırız. Benim yaklaşımım yani lobektomi bile yapıyor olsam küçük bir kanser için o bölgedeki 6. bölge dediğimiz lenf nodu en azından şöyle explore etmek dediğimiz şöyle bir gözlemleyip yani şüpheli şeyler varsa temizleme taraftarıyım. Ama bu çok elzem değil böyle çok olumsuz parametresi olmayan nodüller kanserler için. Çünkü şunu da biliyoruz yani tiroid kanserleri lenf bezlerini sever gider dedim ama onlar gidiyorlar. Mesela bir çok da kendini belli etmeden lenf bezin içerisinde 1 milimetre, 2 milimetre olarak 70 sene daha yaşayabiliyor mesela orada. Onun için gerçekten de %95 orada olsa bile yaşayabiliyor o lenf bezin içerisinde bir zarar vermeden. Yani bazı gruplar o 6. bölge dediğimiz orta alt bölgesindeki lenf bezlerine hiç dokunmazlar ama hani bizim ekolümüzün benim yaklaşımım yine de hani bir şey görünmese bile o bölgenin şöyle temizlenmesi ama bazen tabii açtığımız zaman aşikar lenf nodlarıyla karşılaşıyoruz mutlaka o bölgenin güzelce temizlenmesi o zaman çok hayati oluyor çünkü onlar temizlenmeyip kalırsa ileride büyüyüp orada çok hayati yapılar var büyük damarlar var nefes borusu yani onlara işte yapışabilir içine girebilir yani iş bayağı bir zorlaşabilir. Evet. Ya ilk atış tabii siz de kanser cerrahisiyle uğraşan bir cerrahsınız üroloji alanında o deneyimlisiniz de çok yani ilk atış değil mi kanser evet. tedavisi yaparken yani ne fazla yapmak lazım ne az dozunda yapmak lazım ama atışta her şeyi bitirmek yani işi tam bitirmek lazım ama tabii başka hiçbir şeye zarar vermeden.
1: Doğru hocam. Peki bir de atom tedavisinden bahsedelim arada konuş. Kimlere vereceğiz bu atom tedavisini? Bir de şunu merak ediyorum. O radyoaktif maddeler veriyorsunuz. Bu bireylerin çevresindeki insanlara o radyoaktif maddeden dolayı zararı olur mu? Bunu çok merak ediyorlar evet. insanlar çünkü.
0: Evet. Tabii burada yine işin içerisine nükleer tıpçı meslektaşlarımız giriyor. Bu onların alanı ama tabii biz de hani sürekli birlikte çalıştığımız için onların affına sığınarak ben de bu soruya cevabımı vereyim. Zaten gerçekten hastalar da bize soruyorlar. Belki daha böyle 10'lu 20'li yıllar önce daha fazla veriliyordu bu atom tedavisi ama şimdi bütün dünyada biriken verilere bakarak yani bu konuda biraz daha temkinli davranıyoruz. Yani her tiroid kanseri ameliyatı olan hastaya gerçekten radyoaktif yod ya da atom tedavisi vermeye gerek yok. Örneğin işte biraz önce anlattığım küçük bir kanser nodül var. 1 santimlik 2 santimlik buna işte lobektomi yaptık. Buna zaten asla veremezsiniz çünkü bu ablasyonu, atom tedavisini uygulayabilmeniz için total tiroidektomi yapılmış olması gerekiyor. Geride gözle görülür hiçbir tiroid dokusu olmasın ki hani mikroskopik olarak kenarda köşede kalan bir tümör dokusu varsa onu öldürebilsin. Demek ki yani lobektomi yapılanlarda zaten baştan vermeyi planlamıyoruz. Vermeye de gerek yok. Total yaptık. Orada da patoloji değerlendirmesi devreye giriyor. İşte bir takım ayrıntılar var. İşte kapsüle yapışık mı? İşte invaze mi? Tiroid dışına çıktı mı? Falan. İşte tipleri var bunların. Oradaki olumsuz parametrelere göre veya lenf bezlerinde böyle tutulma olmuş aşikar. O zaman atom tedavisi veriliyor. Atom tedavisi verilirken de yani hani çeşitli dozlarda verilebiliyor. Hani bildiğim kadarıyla 30 milikürünün altında olduğu zaman yani verip eve gönderiyorlar. Ama genellikle bu hani 100 civarında bazen 150 tabii o biraz daha yüksek doz verilebiliyor o parametreye göre. O zaman işte bir gece

0: tutuyorlar. Ondan sonra da bir hafta işte çocuklardan falan biraz uzak duruyorlar. Ama bu en çok sorulardan birisi de işte bu, hani herhangi bir kısırlığa vesaire kadın da olsun erkek ise yapılır mı? Yani bunu nükleer tıpçı meslektaşlarımız ve veriler çok net cevap veriyor. Yani genellikle 6 ay sonra izin veriliyor ve böyle bir durumda söz konusu değil. Bilmiyorum, siz de karşılaşıyor musunuz? Atom tedavisi almış erkek hastalarda.
1: Bize çok nadir geliyor tabii hocam. Bir de evet. Ben hani kısırlığa çok bakmadığım için belki ben görmüyor olabilirim ama diğer arkadaşlar daha çok bakıyor. Hemen zamanımız azaldı. Şunu sorayım. Hastaların en çok merak ettiği şeylerden biri. Bir, ses tellerim zarar görür mü ameliyatta? İki, bir de çok önem veriyor maalesef Türkiye'de hastalar buna. Ameliyattan sonra iz kalır mı?
0: Evet. Şimdi yani mesela 20-30 sene önce boyunda kolye insizyonu dediğimiz yaklaşık 15 santim hatta 20 santim yaklaşan bir insizyonla kesiyle yapılıyordu bu ameliyatlar. Ama şimdi 5 santimle bazen 4 santimle bile yani bu bahsettiğim hemen hemen her şeyi yapabiliyoruz. Bazen ama çok büyük guatr oluyor. Onlar da biraz daha hani 7 santime 8 santime çıktığımız olabiliyor. Kesiler küçük oluyor. Bizim ülkemizde hani tabii ki sıkar iz kalma konusunda bir hassasiyet var ama öncelik hastalıktan kurtulma tabii, şeklinde. Yani tabii. Bizde o çok dert edilmiyor. Yani soruluyor tabii ki ama en sonrasında da böyle işte ufak tefek şeyler çok dert edilmiyor. Ama mesela Asya'da, Kore'de bu çok önemli bir husus. Yani onun için orada daha farklı yaklaşımlar uyguluyorlar. Yani bu biraz coğrafyaya, işte kültürden kültüre değişiyor herhalde. İz kalması da yani biliyorsunuz bu tamamen şeye bağlı. İşte vücudun reaksiyonu, insanın kendi özelliklerine bağlı. Ameliyatı dediğim gibi 5 santimlik bir kesiden yapabiliyoruz. Ameliyat sırasında tabii en hassas iki tane yapı var. Birisi ses teli, sinirleri. Onları mutlaka görüyoruz, koruyoruz. Yani görmeden, yani en azından benim ekolümde, benim yaklaşımda görmeden mümkün değil. Mutlaka ne olsa, yapışıklık da olsa, ne de olsa bu şeyleri görüyoruz, koruyoruz. Bunları yaparken de sinir monitorizasyon dediğimiz cihazları kullanıyoruz. Yani en yüksek teknolojiyle. Tecrübeli ellerde yani ses kısıklığı ihtimali %1'in altında. Yani tabii ki ne kadar her şey mükemmel olsa olsun bazen olabiliyor. Ama bazen ameliyat sırasındaki gerginliğe bağlı %3-4 oranında da geçici kısıklıklar olabiliyor. Diğer yapı da kalsiyum bezleri, paratiroid bezleri. Bunlar da çok önemli. Bunların sayısı en az 3, 4 hatta 5 tane olabiliyor. Biz gördüğümüz, tespit ettiğimiz hepsini koruyoruz. Kalıcı kalsiyum düşüklüğü de çok hayat kalitesini bozar. Sürekli kalsiyum kullanmak zorunda kalır hastalar, işte elleri uyuşur vesaire. Onun için ondan da çok kaçınmaya özen gösteririz. Kalıcı kalsiyum düşüklüğü %1 oranında yine tecrübeli ellerde. Geçici ama %25-30 olabiliyor. Çünkü biraz böyle biz ayırıp bir kenara koyduğumuzda hani vücutta saklarken paratiroid bezini biraz böyle işte beslenme bozukluğu oluyor falan. Onlar da genellikle birkaç hafta ve birkaç ay içerisinde toparlıyor. Geçici ses kısıklıkları da öyle genellikle birkaç hafta bazen birkaç ay içerisinde toparlar. İyi sağlam bir ameliyat yaptıktan sonra evet, her şey iyiyse de direnli koymuyoruz artık. İki gün, bir gün ya da iki gün hastanede tutup evine gönderiyoruz. Yani mesela bizim alanımızdaki bir bademcik ameliyatına göre daha konforlu her şey yolundaysa. Çünkü bademcik ameliyat özellikle yetişkinlerde çok ağır yapar. Evet. Ama bunun çok öyle ameliyat sonrası dönemi çok sıkıntılı değildir.
1: Peki hocam, zamanımız doldu. Son mesajınız nedir? Bu tiroidle ilgili bir kontrol olmalı mı? Hani diş kontrolü, prostat kontrolü, işte rahim ağzı kontrolü diyoruz ya. Tiroidle evet, ilgili rutin bir kontrole ihtiyaç var mı? Son olarak ne demek istersiniz çok kısaca?
0: Yani hani bu konuda rehberler yani çok rutin bir şey tarama önermiyor. Ama ülkemizde tabii sağlığa erişim çok kolaylaştı ve bu imkan hemen hemen ülkenin her köşesinde var. Yani yetişkinlerde bence hani 30'lu yaşlardan sonra yani bir ultrason, özellikle kadınlarda boyun ultrasonu, tiroid ultrasonu yaptırmakta fayda var. Özellikle aile hikayesi varsa, aile hikayesi önemli, özellikle kanser hikayesi, tiroid hastalıklı hikayesi varsa yapılmasında fayda var.
1: Peki hocam, çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Profesör Doktor Mehmet Hakan Korkmaz hocamızla birlikteydik. Kendisi kulak burun boğaz ve baş boyun cerrahisi uzmanı. Tiroid hastalıkları ve cerrahisiyle ilgili konuştuk. Yine merak ettiğiniz konuları lütfen bize yazın. Çok az mesaj geliyor. Bunları arttıralım. Sizlere daha çok faydalı olmaya çalışalım. Yine programımızın sonuna geldik. Bugün de hazırlayan ve sunan ben Profesör Doktor Serkan Altınova, yapımda Burak Erdem Çelik, ses kayıtta Sema Çallı ve teknik yapımda Mehmet Acar. Hepinize sağlık dolu güzel günler dileriz. Hoşça kalın.

0: Reklamlar.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
2: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
3: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Intel Ultra 7 işlemcili, Lenovo hepsi bir arada bilgisayar 59.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
8: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
9: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
10: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.

0: Ekonomi Günlüğü. Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Hakkıcı, teknik yapımda Arif Keleş, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla. Birazdan her salı yaptığımız gibi gazeteci Barış Sağlam'la enerji üst başlıklı gündem maddelerini konuşacağız ama öncesinde tarımı ve spesifik bir ürünü konuşalım istiyoruz. Pamuk sezonu yaklaşıyor çünkü. Ege bölgesi içinde pamuk en önemli 4 üründen biri bölge için. Gazeteci Seda Gök'le konuşacağız pamuğu da. Seda Gök merhaba.
1: Merhaba, iyi yayınlar Zafer Ergen.
0: Şimdi pamuk deyince Çukurova geliyor herkesin aklına ama Ege için ne ifade ediyor pamuk?
1: Ege için çok şey ifade ediyor. Siz de aslında girizgah bölümünde çok güzel ifade ettiniz. Bizim 4 altın ürünümüzden biri. Hatta biz beyaz altın olarak ifade ediyoruz pamuğu. Ve bölge ekonomisi için tarım alanındaki spesifik ürünlerimizden, stratejik ürünlerimizden birisi.
0: Şimdi

0: özellikle ihracat pazarında artık hani pamuğun miktarı değil, nasıl üretildiği de önemli bildiğim kadarıyla, bu çevreci önlemlerle birlikte. Ve bir de iyi pamuk üretimi diye bir şeyle tanıştık biz artık. O uygulamalar ne durumda?
1: İyi pamuk, yani bir tür katın diye son dönemde çok daha fazla duyduğumuz ve önümüzdeki günlerde aslında daha fazla duyacağımız bir üretim sisteminden bahsediyoruz. Nedir iyi pamuk tırnak içerisinde baktığımızda? Suyun verimli kullanılması, toprağın korunması, çevreye duyarlı üretim yapılması ve insana yakışır çalışma koşullarını da kapsayan bir üretim modellemesinden bahsediyoruz. Yani artık pamuk yalnızca bir tarım ürünü değil, sürdürülebilir üretimin de sembollerinden biri haline gelmiş durumda. Bu özelliğiyle baktığınızda çok stratejik bir öneme sahip. Tabii müsaadeniz olursa ben öncelikli olarak biraz pamuktaki verilerimizi de bir dinleyicilerimizle paylaşmak lütfen isterim. Bu bağlamda baktığınızda bugün dünya pamuk üretiminde yaklaşık 2.2 milyon tonluk bir küçük pamuk üretimiyle 7. sırada yer alıyoruz. Ama daha dikkat çekici olan ise ekim alanları olarak baktığımızda dünyada 14. sırada olmamıza rağmen modern sulama sistemleri, verimli üretim teknikleri sayesinde hektar başına verimde dünya ortalamasının oldukça üstündeyiz. Ve bu başarıda da Ege bölgesinin payı oldukça yüksek. En dikkat çekici bölge Aydın, Söke Ovası ki... Evet, Ege'deki üretimin neredeyse yarısını tek başına gerçekleştiren bir bölgeden bahsediyoruz. Bunun dışında Gediz, Bakırçay Havzası, Menemen, Bergama, Manisa, Denizli, Muğla gibi illerimiz ve üreticilerimiz tabii ki pamuk üretimiyle bölgeye ciddi anlamda katkı sağlıyorlar. Tabii ki Ege pamuğunu farklı kılan ne? Lif kalitesi, uzun lif yapısı, yüksek mukavemeti ve iplik üretimindeki üstün performansıyla tabii ki kaliteli pamuk üretimiyle ön plana çıkıyor. Ama artık bir önemli konu daha var ki siz de yayınlarınızdan biliyorsunuz, sürdürülebilirlik kavramını her sektörde ve her başlıkta artık daha fazla konuşmaya başladık. Avrupa başta olmak üzere dünya tekstil sektörü de artık sadece kaliteli ürüne değil, bunun nasıl üretildiğine de bakıyor. İşte bu noktada Türkiye'nin avantajı, Ege bölgesinin avantajı devreye giriyor. Türkiye dünyada GDO'suz pamuk üreten az sayıda ülkelerden biri konumunda. Bu anlamda da ön plana çıkıyoruz. Burada da demin dinleyicilerimize hani ilk girizgahını yaptığımız iyi pamuk, yani bir tür katın kavramı, çevreye zarar vermeden üretim modellemesi ön plana çıkıyor. Burada önemli bir yapı var Zafer Bey. Bu da İyi Pamuk Uygulamaları Derneği. Bu dernek son dönemde çok etkin çalışmalar gerçekleştiriyor ve biz geçtiğimiz günlerde Başkanı Muzaffer Turkut Kayhan'dan da bu üretimin verilerini dinleme imkanı bulduk. Çarpıcı verilerle karşılaştık. Bunlardan biri 2025-2026 sezonunda Türkiye'de yaklaşık 71 bin hektar alanda bitir katın, yani iyi pamuk standartlarında üretim yapılmış. Ve bu üretimden de yaklaşık 349 bin ton kütlü pamuk, 143 bin tonluk da lifli pamuk elde edildiğini görüyoruz. Ege bölgesi özelinde de buna baktığımızda 15 bin hektarlık alanda üretimden 73 bin tonluk kütlü pamuk ve 30 bin tonluk lifli pamuk hasatı öngörülüyor. Tabii burada sadece miktarın önemli olmadığını, bu üretimin nasıl yapıldığının önemi de bir kere daha ortaya çıkıyor. Tabii ki sembol, sürdürülebilirliğin sembolü olarak da görülüyor iyi pamuk uygulamaları. Böyle de bakabiliriz sürece.
0: Yani kavram kulağa çok hoş geliyor gerçekten. İyi pamuk, işte better cotton, neyse ne diyorsak. Kulağa çok hoş geliyor. Şöyle bu ayrıntılarına baktığımız zaman hepsi de çok hoş. Yani işte daha az su ve gübre kullanılması, toprağın korunması, çevresel koşulların iyileştirilmesi falan, bunların hepsi yükselen çevre hassasiyetiyle birlikte çok da doğal şeyler. Fakat insana yakışır çalışma koşulları için biz niye iyi pamuk kavramını beklemek zorundaydık acaba?
1: Kesinlikle haklısınız. Burada zaten alıcıların, yurt dışındaki alıcıların dikkat ettiği önemli kriterlerden birinin de demin sizin ifade ettiğiniz başlıkları olduğunu görüyoruz, dinliyoruz. Artık pamuk yalnızca bir tarım ürünü değil, sürdürülebilir üretimin de sembollerinden biri haline gelmiş durumda. Bu da kıymetli bir gelişme.

0: Bunu yaparken bu haberi analizi toparlarken çarpıcı başka verilerle de karşılaştık. Organik pamuk konusunda da Türkiye'nin güçlü olduğunu görüyoruz. Global organik tekstil standardı dediğimiz başlıkta Türkiye sertifikalı işletme sayısı özelinde dünyanın 3 ülkesinden biri konumunda. Bazı veriler maalesef çok gölgede kalıyor ama bizim iyi olduğumuz, başarılı olduğumuz alanlar var. Bunları da dönem dönem paylaşmakta fayda olduğunu görüyorum. Ülkedeki 1730 sertifikalı tesisin de önemli bir bölümünün Ege bölgesinde ve Marmara bölgesinde faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Bu da önemli bir gelişme. Özellikle Almanya, Kuzey Avrupa gibi ülkeler Ege pamuğundan üretilen tekstil ürünlerini yoğun şekilde tercih ettiklerini ve iyi pamuk modellemesiyle üretim yapılmış ürünleri tercih ettiklerini görüyoruz, dinliyoruz. Bu da çarpıcı değerlendirmelerden, yorumlardan biriydi. Tabii bütün bunları konuşurken ister istemez sektörün taleplerini, sorunlarını da günün sonunda ne olduğunu dinliyoruz kanaat önderlerinden. Bunlardan biri tabii ki üretim maliyetleriydi. Bunun yanında iklim değişikliği ve su yönetimi konusunun önümüzdeki günlerde daha kritik bir hal alacağını ve bundan dolayı da modern sulama altyapılarına yönelik çalışmaların arttırılması gerekliliği. Diğer bir husus, dijital tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması gerekliliği ki Ege bölgesi bu konuda rol modeldir. Özellikle uydudan izleme konusunda, görüntüleme konusunda ve rekolte tahmini konusunda önemli çalışmaları vardır İzmir Ticaret Borsası'nın da. Ama bunun bağlamında sensörler, dijital veri sistemleri sayesinde hem su, hem gübre, hem de ilaç kullanımının azaltılabileceği mesajını verdiler. Tabii ki diğer önemli bir mesaj da destek mekanizmalarının arttırılması gerekliliği vurgusuydu. Bunun da altını çizmekte fayda var. Tabii ki Türkiye'nin önümüzdeki süreçte iyi pamuk uygulaması gibi modellemelere daha fazla önem vermesi gerekliliği bu sohbette ön plana çıkan başlıklardan biriydi. Artık Türkiye sadece pamuk satan durumunda değil, pamuğun hikayesini de satan bir pozisyona evrilmiş bir durumda. Bu güzel bir gelişme. Türkiye GDO'suz üretimi, yüksek lif kalitesi ve sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla özellikle pamuk üretiminde dünyanın önemli ülkelerinden biri olmaya devam edeceğini görüyoruz. Özellikle de Ege pamuğunda sadece kaliteli değil, Avrupa'nın premium tekstil pazarında Türkiye'yi rekabet avantajı sağlayan stratejik bir ihracat değeri olarak da öne çıktığını dinleyicilerimize ana hatlarıyla aktarabiliriz.
1: Yani Ege bölgesi evet bir tarım bölgesi olarak bilinir ama özellikle son dönemdeki yatırımlarla birlikte aslında Ege bölgesi önemli bir sanayi bölgesi de. Evet. Ve aynı zamanda sanayi bölgesi olan bir yerde organik tarım yapılabiliyor olması da gerçekten bunu duymak da çok sevindiriciydi. Seda evet. Gök, çok teşekkür ediyorum katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Kısa bir ara rica edelim konuk değişimi için. Barış Sağlam'la devam edeceğiz.

0: tekrar stüdyodayız. Anadolu Ajansı Enerji Haberleri Editör Yardımcısı gazeteci Barış Sağlam'la birlikteyiz. Barış, hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Şimdi Alparslan Bayraktar'ın bir açıklaması var. Ama zaten bu beklenen bir şeydi. Karadeniz'de doğal gaz üretiminin iki katına çıkacağını.
1: Evet, hatırlarsan burada çeşitli defalarda fazlardan bahsetmiştik. Hı. Her faz bir öncekinin iki katı ve en sonunda 40 milyon metreküp'e yükselecek olan ve son adım olarak görünen, en azından şu anda Sakarya gaz sahasından var olan sahalardan toplam üretim olarak söylemiştik. İşte onun bir adımı atılıyor ve sürekli bu bizim artan bir üretimle son fazına geldiğimizde 40 milyon metreküp'e ulaşacak ve en azından daha önce de seninle konuşmuştuk hatırlarsan, bizim meskenlerdeki doğalgaz tüketiminin tamamını karşılayacak bir seviyeye ulaşacak. Meskenlerdeki doğalgaz tüketimi de ileriki yıllarda daha fazla bizim enerji birimi

0: birincil enerji olarak elektriğin gelmesiyle doğalgaz tüketimi düşecek ve birinci ihtiyaç elektriğe dönüşecek. O zaman da onun üstünde bir üretim gerçekleşmiş olacak. Şimdi şu anda var olan süreçte bizim...
1: Peki birincil enerjinin elektrik olmasının ön koşulu ne? Neye dayanarak söylüyoruz bu nükleer santrali?
0: Hayır hayır. Şöyle, bu bir eğilim. Tüketici eğilimi olarak bahsediyoruz.
1: Tüketici eğilimi olarak.
0: Evet evet, yani tüketici eğilimi olarak bu ilerleyen yıllarda elektrifikasyon, yani elektrikleşme. Elektrikleşme sürekli bir talep olarak artıyor. Çünkü çok daha kolay, çok daha hızlı ve çok daha rahat bir tüketim sağlıyor insanlara. Düşündüğünde arabanın elektrikli olması aslında çok rahat bir kullanım. Yani cep telefonunun elektrikli olması, yani bir batarya ile çalışması bu kadar onu çekici halde bizim için tutuyor. Bu nedenle birincil eğilim olarak elektriğe ulaşmak gelecekte bizim hane halkının elektrik ihtiyacının artacağını da gösteriyor.
1: Evet. Şimdi Hürmüz'de yine görüşmeler çıkmaza girdi. Yine ham petrol fiyatları konusunda bir uyarı geldi. Yine ciddi artış olabilir uyarısı geldi.
0: Zaten oldu, bugün 90'ı test etti. Sonra geriledi. Şu anda
1: 87. 87,88 hatta yani.
0: Yani 88 diyelim, 88'e geri çekildi. Biliyorum çok iddialı bir laf olacak ama daha önce de söyledim, söylemekten de çekinmiyorum. Bu savaşın en büyük temel çıktılarından bir tanesi zaten etkisini kaybetmekte olan bir yakıtın dünya genelinde maksimum fiyatlarla satışını hızlandırmak. Bu arada Avrupa Birliği ve Çin'e büyük zarar vermek ve hem doğalgaz hem de petrol ihracatından İran'ı mahrum bırakarak İran'ı masada çok daha rahat kontrol edilebilir bir seviyeye çekmek. Bu nedenle bunların hafif de olsa spekülatif bir hareketlilik olduğunu bilmekte fayda var. Bu masaya gelinecek gidilecek, masaya gelinecek gidilecek, zaten çok da bir şey yapmaya gerek yok. Masaya gelmiyoruz dediğinizde, masaya geliyoruz dediğinizde, işte Husiler saldırıyor dediğinizde, İran boğazı kapattı dediğinizde sadece bir cümleyle kolayca elde edebileceğiniz sonuçlar. Ben şunu kastetmiyorum, yani Amerika işte aldı buraya, elinden geleni yapıyor, bu da böyle bir tiyatro. Hayır, bunu kastetmiyorum ama çıktı olarak son derece işe yarayan bir çıktı bu. Ve piyasaları yönetmek adına da son derece kolay ulaşılabilir bir araç. Hürmüz Boğazı %25 seviyesinde hem petrolde hem de doğalgazda maksimum seviyesinde çıkış noktası. Bu çıkış noktasını kapatıyorsunuz. Tabii ki fiyatlarla istediğiniz gibi, ya da diyelim ki istemiyorsanız bile fiyatları kolayca etkileyebileceğiniz bir araç elde etmişsiniz demektir. Ve bu araç da işe yarıyor açıkçası.
1: Ki bunun işaretlerini aslında savaşın başlarıydı henüz. Trump, hatırlarsın sen de, bir pazar akşamı çıktı. Çok yakın dedi savaşın bitmesi. Yani, evet. Yani yarın bitebilir bu savaş filan
0: dedi.
1: Dedi. Yani çok basit bir şeyden söz ediyormuş gibi. Yarın bitebilir yani. Yani bitti bitecek
0: havası
1: dedi.
0: Vardı.
1: Evet. Çok sert bir düşüş oldu petrolde ve sonra işte spekülasyonlar birbirini kovaladı. Yani şimdi belgelenemediği için, kanıtlanamadığı için tabii ki isim veremiyorum burada yayında, ama Trump'ın çok yakınındaki isimlerin açığa petrol sattığı
0: söylentisi
1: evet, çıktı ve bu yani sadece o düşüşle milyarlarca dolarlık kar elde edildiği
0: söylendi.
1: Şimdi
0: bu komplo teorisi değil bakın, bu arada bunu açığa kavuşturalım.
1: Hayır, işte bu birkaç kez oldu. Bütün dünya hala nasıl orada ciddi ciddi görüşmeler yapılıyormuş da işte petrol fiyatında oradaki bu görüşmelerin gidişatı etkiliyormuş gibi davranabiliyor, ben de bunu anlamıyorum.
0: Aslında şöyle, o görüşmeler yapılıyor fakat bu görüşmeler bir araç olarak da kullanılabilir mi sorusunun cevabı evet. Yani siz çok ciddi, çok resmi görüşmeler yapabilirsiniz ama görüşmelerin sonuçlarıyla ilgili manipülatif, spekülatif tek bir söz etmeniz bu fiyatların oynaklığının tavan yapması için yeterli. Evet. Bu nedenle hayır, bu bir komplo teorisi değil. Bu tarafların bu konudan nasıl sonuçlar elde ettiğinin açık bir göstergesi sadece.
1: Evet, yani bunu Amerikan gazeteleri yazdı, hem de ismiyle birlikte yazdı ama...
0: Hadi.

0: bize inanmıyorsunuz diye.
1: Yani
0: diyoruz.
1: Kanıtlanamadığı için işte biz burada yayında söyleyemiyoruz. Işte.
0: Evet.
1: Şimdi az önce bahsettiğin konu, yani doğal gaz üretiminin iki katına çıkacağını konuşurken bahsettiğin konu, hanelerde klima kullanımı ve elektrik talebi 10 yıl içinde iki katına çıkacak diye bir tespit var.
0: Güzel, güzel bir şey oldu hemen üstüne. Şimdi önümüzdeki 10 yıl içerisinde birincisi niye klima kullanımının artacağı yönündeki soruya çok basit. Bugünkü dışarıdaki havanın etkisi. Bu ilerleyen süreçte, en azından tahminler o yönde, ilerleyen süreçte bu artışlar sürekli rekor kırarak devam edecek ve yaz aylarında daha önce hiç görülmemiş sıcaklıklara ulaşacak ve bu sıcaklıkların işin ilginç tarafı aylar arasında dolaşacağı da söyleniyor. Yani sadece Ağustos'ta değil, Temmuz'da da bununla karşılaşacağız. Bir yıl Temmuz'da, bir yıl Ağustos'ta, bir yıl Haziran'da. Neyse, hani
1: sonraki yıl hem Temmuz'da hem Ağustos'ta
0: belki
1: mesela.
0: Belki yani tüm bu süreçlerde klima kullanımının zaten artmasını bekliyoruz. Aynı zamanda elektrik fiyatının düştüğünü hesap ettiğimizde, ki bu böyle de bir süreç var, tarihsel olarak baktığımızda insanlar diyebilir ki benim faturam azalmıyor. Onu kastetmiyorum. Elektrik üretiminin maliyeti, yani tüketiciye ulaşma değil de maliyeti azaldıkça, özellikle bu tür ürünlerin, yani elektrikli ısınma, soğutma, elektrikli ocak kullanımı artacak. Tüketiciye de bu üretim maliyetlerinin düşüşü kademeli olsa da yansıyacak, ki yansıyor da. Yani tarihsel olarak baktığımızda elektriğin ulaşılabilirliği, tüketiciye ulaşma maliyeti ve tüketicinin bunu tüketme maliyeti sürekli olarak aşağı doğru ilerliyor. Bu nedenle klima, iklimlendirme süreçleri, iklimlendirmenin çeşitleri, iklimlendirmenin oranı artarak devam edecek. Zaten bakanlık da bunu öngörerek, bu çalışmaları öngörerek konuşuyor. İkinci konumuz da elektrik ihtiyacının artması. Biraz önce söylemiştik, birincil tercihe dönüşecek. İnsanlar biliyorsun bugün günümüzde en ufak örneğiyle mikrodalgayı, elektrikli fırınları, elektrikli ocakları eskisine oranla çok daha fazla kullanıyor.
1: Evet.
0: Doğalgaz su ısıtıcısı yerine artık termosifonlar daha fazla kullanılmaya başlandı. Bunlar açıkça belirtilen ve satışları raporlanabilen şeyler. Sadece bu değil, ileriki yıllarda enerji ihtiyacının elektrik olarak tüketiciler açısından bir eğilim olarak artmasının nedeni şu anda öngörmediğimiz, şu anda kullanmadığımız, şu anda ticari olarak başarılı olmayan bazı ev aletlerinin de evlerin içerisine yerleşecek olması. Mesela bunun içerisindeki en büyük örnek elektrikli araçların sayısının ve çeşitlerinin artması olacak. İlerleyen günlerde özellikle depolama araçlarının, yani bataryaların gelişmesiyle motosikletlerin de daha fazla elektriğe döndüğünü göreceğiz. Şu anda motosikletlere konulan, elektrikli motosikletlere konulan bataryaların hacmi küçük olduğu için bunu yeterince görmüyoruz. Ama ileriki dönemde bunu daha fazla göreceğiz ve bunu da evden karşılıyor olacağız. Bu nedenle bu iki katına çıkacak olan sürecin 10 yıla mı yayılacak olduğunu, yoksa daha kısa bir sürede mi gerçekleşeceğini hepimiz göreceğiz. Ama benim kesin öngörüm, kesin öngörü diyorum, nasıl olursa artık öyle düşünün. Bunca zamandaki hani teknolojinin yayılım hızına, gelişim hızına baktığımızda çok daha kısa, 7 yıllar içerisinde bu rakamların kırılabileceğini göreceğiz.
1: Şimdi az önce petrol meselesini konuştuk, Hürmüz'deki görüşmeler dolayısıyla. Hürmüz'deki görüşmelerle ilgisi yok ama İran'dan da günlük 230 milyon metreküp doğalgaz üretim kapasitesinin kaybedildiğine ilişkin bir açıklama geldi. Yani sadece petrol ihraç etme kabiliyetini değil, doğalgaz ihraç etme kabiliyetini de sanıyorum.
0: Tabii, üretim kabiliyetini de kaybetti. Bunu
1: işte, üretemeyince ihraç edemiyor.
0: Evet, yani ihraç edemeyince üretemiyor biraz da. Şimdi şöyle bir durum var. Bir kere bu 230 milyon ne? Senin hep sorduğun soru. Ona bu sefer hazırlıklı geldim.
1: 40 milyon Türkiye'deki evse orada evet, hesaplayabilirim.
0: Evet, yani şimdi 300 milyon metreküpe kadar bizim çok kışın soğuk günlerinde tüketimimiz oluyor günlük. Kışın ortalama 200 milyon varil diye. Ben bunların hepsini kaba ortalamalar olarak söylüyorum. Yazında yani 70-80 milyon tüm Türkiye'nin tüketimi. Yani Türkiye'nin ortalama tüketiminin çok üstünde bir rakamı günlük olarak İran üretemiyor, ihraç edemiyor. Zaten İran'ın dağlık bölgeleri olması, bazı sahalarının doğalgaz üretmesine rağmen buradan

0: ticari olarak sisteme katamaması gibi nedenlerle zaten büyük bir kaybı var. Dünyanın buna flaring, yakma, yani boşa yakma denir. Boşa yakma oranı en yüksek ülkesi ne yazık ki İran'dır. Çünkü öyle yerlerde doğalgaz çıkıyor ki bunu şebekeye katamıyor. Şebekeye katma maliyeti onu çıkarma maliyetinden çok daha yüksek. Bu nedenle yakıyor. Niye yakıyor, orada dursun, o da denmiyor. Çünkü bir kere bu sahayı açıp da o doğalgazı dışarıya çıkarttığınızda onu orada tutmak da ayrı bir maliyet. O yüzden en kolay şey çıkarttığınız ve ticari olarak üretemediğiniz doğalgazı yakmak. Şimdi zaten çok yüksek olan bir flaring, yani yakma kapasitesine, yakma oranına sahip olan İran bir de böyle bir kayıpla karşılaşıyor ki bu İran'ın dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden, dünyanın en büyük doğalgaz ihracatçılarından biri olması göz önünde bulundurulduğunda İran'ın ana gelir kaynakları çok hızlı bir şekilde tükeniyor.
1: Yani İran ekonomisi dediğimiz zaten petrol ve doğalgaz değil mi?
0: Yani çok kuvvetli bir kısmı bu, ama İran mesela Rusya'dan farklı olarak stratejik olarak davrandı ve çevre ülkelerine özel ilk ihtiyaçlarını hızlı ve arkaik olarak üretebilen endüstriler kurdu. Bunu da işte devrim muhafızları aracılığıyla yaptı. Yani dünyanın en ticari olarak başarılı ordusu kim diye soracak olursanız devrim muhafızları. Çünkü devrim muhafızları legal ya da illegal, doğal ya da doğal olmayan yöntemlerle ülke ekonomisini yönetiyor. Ve bu nedenle de doğalgaz üretimi, ihracatı ve iletiminde çok büyük bir paya sahip ordu. Bunu şöyle de düşünmek gerekiyor. Yani ben sadece 230 milyon enerji piyasaları üzerinden değil, İran'ın geleceği üzerinden de okuduğumuzda Amerika Birleşik Devletleri bunu bilinçli olarak yapıyor. Bu kadar gelirlerinden mahrum bir ülke, yani vatandaşları, bir devlet ve bir ordu. Bunların tamamı siyasi kargaşa için altyapının yavaş yavaş oluştuğunu gösteren, ne yazık ki, ne yazık ki diyorum çünkü olan yine halka olacak. Hani denebilir ki rejimiyle ne alakamız var? Hiçbir alakamız yok. Umarım daha iyisi gelir, ama halka olacak bir ayaklanma ve bir karışıklığın altyapısı da burada hazırlanıyor. Bunu da bilmekte fayda var.
1: Orayı da dikkatle takip etmek gerekiyor. Zaten ediliyor. Şimdi Avrupa'nın yeraltı doğalgaz depolarının rekor seviyede düşük hale geldiğini Gazprom açıklamış.
0: Çok güzel. Yani sorunu merak ediyorum. Lütfen sor.
1: Önce nedenini merak ediyorum. Yani doğalgaz akışında artık hani Rus gazı kesildikten sonra bir panik havası oldu, evet, Avrupa'da. Tamam. Ama ondan sonra işte biz doğalgaz akışını düzenli hale getirdik, doğal gaz alamama ihtimalimiz yok, o yüzden rahatız depolamıyoruz mu, yoksa başka bir şey mi var?
0: Hayır, kesinlikle böyle değil. Yani resmi açıklamaların içerisinde halkı paniğe sürüklememek adına bazı bu konulara vurgu yapan noktalar olsa da bu doğru değil. Birincil ve en önemlisi, Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir fiyatlarla doğalgaza erişimini kaybetmiş olması. Şu anda doğalgazı acil ihtiyaçları için istediği fiyattan alabilir, ama depolarını doldurmak için böyle bir lüksü var mıdır sorusu Almanya için söz konusu olabilir. Çünkü ihracat ekonomisidir. Sürekli bütçesi fazla sanayi, vermektedir. Sanayi ülkesidir. Ve dünyanın dört bir yanına sanayi ihracatı gerçekleştirir. Ve bunların da katma değeri yüksektir. O yüzden kasası doludur. Bunu Almanya yapabilir, ama Almanya'nın dışında neredeyse hiçbir ülkenin böyle bir lüksü yok. Fransa sayılabilir bunların içerisinde, ama Fransa'nın da depolamak için bir acelesi yok. Çünkü kendi ekonomisinin, daha doğrusu enerji altyapısının %80'i neredeyse hepimizin bildiği gibi nükleere dayanmaktadır. Bu nedenle Avrupa Birliği'nin sürdürülebilir fiyatlardan depolama ihtimallerini azaltmış olması, kendini azaltmış olması, sürdürülebilir fiyatlardan bir tek Türk Akım'dan doğrudan doğalgaz alıyor olması, bunların önündeki en büyük engel. Geriye kalan seçenekler Avustralya'nın ya da Amerika'nın ya da Cezayir'in, yani Hürmüz Boğazı'na dahil olmayan ve uygun fiyatlı tüm doğalgazların dışarıda bıraktığımız, son derece Çin'in de aşırı bir iştahla almaya çalıştığı doğalgazın fiyatının yüksek olduğunu görmekte çok büyük bir başarı değil açıkçası.
1: Evet, yani zor bir kış geçirecek demek için erken ama...
0: Erken, çok erken.
1: Yani zor bir kış geçirme ihtimalleri olduğunu söyleyebiliriz en azından.
0: Bunu da Gazprom'un açıklıyor olması ayrıca komik.
1: O dikkatimi çekti.
0: Oraya girmedim.
1: Çok kurcalamayalım evet. Dedim orayı. Barış Sağlam, çok teşekkür ediyorum katkıların için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
2: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sundu.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'ta ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
7: Kazancım net, sigortam net.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde 5'in fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
10: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
11: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
12: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
13: Mikros Yemek.
12: Mikros uygulamasında.
14: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Reklamlar.
15: Gün ötesi.

TRT İstanbul Radyosu'ndan mutlu akşamlar sevgili dinleyenlerimiz. Gün Ötesi programında sizlerle birlikteyiz. Yapımcımız Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak. Teknik yapımda Ayberk Çanakçı görev yapıyor. Spikeriniz ben Gökhan Özer ve işte yolculuğumuz başlıyor.

Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilerek yasalaştı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sürecin başarıyla

0: tamamlanmasıyla kaybeden olmayacak, kazanan Türkiye Cumhuriyeti ve 86 milyon vatandaşımız olacaktır dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, terörsüz Türkiye konusuyla ilgili olarak devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak bir adım atılmamıştır, atılmayacaktır dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunun af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesine esas alan güçlü bir devlet iradesi olduğunu belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla sürdürülen terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda Gazi Meclisimizde atılan bu adımın ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimiz için kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe Futbol A takımına 4 Nisan 2015'te Trabzon'da gerçekleştirilen silahlı saldırıya yönelik dosyada HTS ve baz istasyonu analizi doğrultusunda 5 şüpheliye operasyon düzenlendiğini belirtti. Vize danışmanlığı adı altında faaliyet göstererek çevrim içi randevu sistemlerine yazılımlarla eriştikleri ve vatandaşlardan yüksek tutarlarda ücret tahsis ettikleri belirtilen yapılara yönelik 6 ilde düzenlenen operasyonda 49 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi. Suriye Mahkemesi ülkeden firar eden Beşar Esad, kardeşi Mahir Esad ve Esad'ın kuzeni Necip Atıf'ı idama mahkum etti.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Programımızın bu bölümünde TRT muhabiri Uğurcan Şener bizlerle olacak. Uğurcan Şener merhaba.
2: Merhaba Gökhan Hoca.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine bir icabet söz konusu. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas acaba nasıl bir ziyaret gerçekleştirecek? Ayrıntılar nelerdir?
2: Tabii ki hemen aktaralım. Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabette 3 günlük ziyaret için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la da yarın Ankara'da bir araya gelecek. Bunu da hatırlatmasını yapalım. Görüşmede tabii ki şüphesiz önemli gündem maddesi Filistin'deki gelişmeler olacak. Her iki lider en son bir yıl önce bir araya gelmişti. Yine Mahmut Abbas'ın Türkiye ziyaretinde İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Gündem başlıklarına baktığımızda yine ateşkese rağmen İsrail zulmünün devam ettiği Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alınacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan Gazze'de ateşkesin uygulanması için Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları Mahmut Abbas'a aktarması da bekleniyor.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın nüfus politikaları kuruluna başkanlık etmesi söz konusuydu. Ayrıntılar neler olacak acaba?
2: Evet, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz nüfus politikaları kurulu toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Hemen o açıklamanın detaylarına baktığımızda özellikle doğurganlık hızındaki düşüşün önüne geçilmesi için sebeplerin doğru tespit edilmesi gerektiğini belirtti ve atılan adımları da paylaştı Cevdet Yılmaz. Özellikle doğurganlık hızındaki düşüşe dikkat çekerek doğurganlık hızımız 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi dedi ve düşüşün önüne geçilmesi için sebeplerin doğru tespit edilmesi gerektiğini paylaştı. Yine evlenecek gençlerin desteklenmesi projesine de vurgu yaptı Cevdet Yılmaz yaptığı açıklamada. Bugüne kadar 250 bine yakın gencimiz evlilik öncesi eğitim verdik. 186 bine yakınına kredi ödemesi gerçekleştirdik. 16.874 çiftimizin 17.144 çocuğu da dünyaya geldi dedi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz.
0: Çerçeve yasa kabul edildi ve 81 il valisinin katılacağı bir zirve olacak sanırım değil mi?
2: Evet, bu konuyla da alakalı detayları paylaşalım. Terörsüz Türkiye hedefindeki sahada uygulama dönemi başlıyor. Valiler bu süreçte mülki lider olarak koordinasyonu yürütecek ve emniyet ve jandarma ile birlikte eşgüdüm içerisinde çalışacaklar. Siz aktardınız. İçişleri Bakanlığı'nda yarın yapılacak toplantıda provokasyon ve dezenformasyona karşı yol haritası netleşecek. Bu kapsamda İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 81 ilin valisi, emniyet müdürleri ve jandarma komutanlarını toplantıya çağırdı. Toplantı yarın 15'te video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. Toplantı öncesi konuşan Çiftçi sürecin akamete uğramaması için herkesin üzerine düşeni yapacağını söyledi ve Meclis Başkanı Numan Kurt

0: vergi alanında yeni düzenlemeler de hayata geçirildi. Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde biraz önce de söylediğimiz gibi Cumhurbaşkanlığı tezkereleri de vardı. Türk askerinin Lübnan, Irak ve Suriye ile birlikte Libya, Somali ve Aden Körfezi'ndeki görev sürelerini uzatan 5 tezkere genel kurulda kabul edildi. Genel kurul çalışmaları 1 Ekim 2026 tarihinde 5. yasama yılıyla devam edecek.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayrıntılar için TRT muhabiri Uğur Can Şener.
2: Gün ötesinde dünya gündemi.
1: Ve sevgili dinleyenlerimiz, SETA Vakfı Dış Politika Araştırmacısı Doktor Tunç Demirtaş'la söyleşeceğiz şimdi. Sayın Demirtaş, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar Gürkan Bey, hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Mekke Anlaşması imzalandı Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında. Baktığımızda Ankara savunma sanayinde gerçekten dünyada örnek ülkelerden biri. İslamabad ise özellikle nükleer gücüyle ön plana çıkıyor. Suudi Arabistan ise petrol gücü ve özellikle Amerika ile ilişkileri açısından ön planda olan bir ülke. Sizce nasıl bir anlaşma ve anlaşmadan ne anlamalıyız?
3: Aslında mevcut küresel konjonktür açısından değerlendirdiğimizde aslında oldukça kritik ve önemli mesajlar barındıran bir süreci de başlattı diyebiliriz bu anlaşma. Bunu nasıl hani okumak gerekir dersek de ilk aşamada malum yani 1980'li yıllarda özellikle ABD'de Carter doktrininden bu yana aslında bölgedeki temel güvenlik sağlayıcı olarak Körfez ülkeleri bağlamında özellikle ABD'nin en çok öne çıkan ülke olduğu görülüyordu. Ama 2019'da Suudi Arabistan'da petrol tesislerine bir saldırı gerçekleştirilmişti Yemen'de Husiler tarafından ve Amerikan dış politikasında özellikle Körfez ülkenin güvenliğinin sağlanmasına yönelik bir doktrin bulunsa da bunun işlevsel olmadığı aslında o zamanlardan kendi sinyallerini vermişti. Günümüze kadar geldiğimizde de tabii ki farklı gelişmeler oldu ama en güncel olanı da zaten İran'da yaşanan savaş durumu ve bu İran'da yaşanan ABD-İsrail arasındaki ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş sonrasında Körfez ülkelerinin buradan çok fazlaca etkilenmesi ve Körfez ülkenin kendi güvenliğini bu anlamda ne kadar ABD'nin güvenlik şemsiyesi altında devam ettirebilecek olduğu sorular aslında bir noktada yeni sorgulamaları beraberinde getirdi ve günümüze geldiğimizde aslında zaten hani sıkça burada artık bölgesel bir güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesi gerektiğine yönelik ifadeler kullanılmaktaydı Gökhan Bey.
1: Evet.
3: Ve en sonunda da aslında Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında bugün imzalanan bu anlaşma da aslında bize bu yeni güvenlik mimarisinin aslında bölgesel olarak kendilerini güvence altına almak için bölge ülkeleri tarafından oluşturulma durumunda aslında çok net somut bir şekilde ortaya koyan bir durumu ortaya çıkardı. Tabii burada artık ABD'nin elbette güvenlik sağlayıcı pozisyonunun kapanmamış olduğunu ifade etmemiz lazım ama özellikle bölge ülkelerinin kendi güvenliğini kendilerine güvenerek bir anlamda sağlamaya çalıştıkları bir süreç ortaya çıkacak. Ve burada en önemli hususlardan bir tanesi ilk başta 3 ülke zaten kurucu ülke bunlar Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan. Her 3 ülkenin ayrı ayrı özellikleri bulunuyor. Siz de zaten yayının başında belirtmiştiniz Türkiye'nin savunma sanayinde ve teknoloji alanında son yıllardaki özellikle gelişimi ciddi anlamda dikkat çekiyor ve farklı ülkelerde, farklı bölgelerde oyun değiştirici bir role sahip. Diğer yandan Suudi Arabistan hem enerji rezervleri bağlamında hem finans bağlamında büyük avantajlara sahip bir ülke. Elbette ABD ile ilişkiler konusunda oldukça önemli ilişkileri olan bir ülke. Ama bunun ötesinde hem Basra Körfezi'ne hem de Kızıldeniz kıyısına sahip olan bir ülke. Dolayısıyla dünyanın en önemli küresel ticaret yollarında ciddi anlamda etkisi bulunan ülkelerden bir tanesi olarak bulunuyor. Pakistan'a geldiğimizde yine sizin ifade etmiş olduğunuz üzere bir nükleer konu açısından avantajlı durum var. Dünyada nükleer silah sahibi olan en önemli Müslüman ülke tabii ki. Ve bunun ötesinde belki bir anlamda da bizim belki dikkatimizden kaçan hususlardan bir tanesi de şu. Pakistan bir anlamda Hint Okyanusu'nun girişinde yer alan ülkelerden bir tanesi. Yani baktığımızda Türkiye'den Suudi Arabistan'a ve Pakistan'a hattı çizdiğimizde işte Doğu Akdeniz'den hatta eğer Türkiye'nin kuzeyini de dahil edersek Karadeniz'den, Türk Boğazları'ndan, Ege'den Doğu Akdeniz'e, oradan Süveyş Kanalı'ndan Kızıldeniz'e, Babil Mendebe, Aden Körfezi'nin içerisinde yer alan Arap Denizi'ne ve oradan da Hint Okyanusu'na açılan o deniz hattını dikkate aldığımız aslında bu üç ülkenin de ciddi anlamda

0: küresel ticaret yollarının güvenliği açısından da oldukça kritik bir adım atmış olduğunu evet. da ifade etmemiz gerekiyor.
1: Bu arada şunu soralım tabii, şimdi bu anlaşmanın yapılmış olması İran acaba huzursuz eder mi diye konuşuluyor. Acaba böyle bir durum söz konusu olur mu? Sonuçta İran ve İsrail arasındaki gerilim ortada. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a verdiği, İsrail'e verdiği destek de belli. Acaba İran'ın bu anlaşmada tutumu ne olur?
0: Tabii İran bu konuyla alakalı dün birkaç açıklama yaptı. Çok rahatsızlık oluşturmayacak olduğunu ifade eden bir süreç vardı. Tabii bununla alakalı farklı senaryolar da tabii konuşuluyor ama benim görebildiğim kadarıyla şu aşamada mevcut küresel sistemin içerisinde tamamen bir ülkeye ya da bir ülkenin başka ülkelerden, ittifaklardan algılamış olduğu tehdit o ülkelerle ilişkilerini netleştirmiyor, belirlemiyor. Bunun yerine çok daha farklı katmanları bulunan, çok dosyalı, farklı güvenlik kademeleri olan bir ilişki sistemi mevcut. Yani İran bu anlamda ne Suudi Arabistan'dan, ne Türkiye'den, ne de Pakistan'dan ki baktığımız zaman aslında İran'ın ciddi anlamda hani bir noktada çevrelenmiş olduğunu da ortaya koyan bir harita karşımıza çıkıyor. Ancak bu süreç bunun çok daha ötesinde, yani buradaki tehdit algılaması gereken devlet İran mı yoksa İsrail mi, Yunanistan mı veya Hindistan mı gibi farklı farklı sorular da zaten çokça kez soruldu. Ancak burada baktığımızda tabii ki İran sorusundan hareketle biz bu soruya cevap arıyoruz evet. şu aşamada. İran özellikle son süreçte ABD ve İsrail'le, tabii İsrail'le başladı ama son aşamada ABD'nin çok daha fazla etkin olduğu bir savaş sürecinin içerisinde yalan bir ülke oldu. Ancak doğrudan Türkiye'den, Suudi Arabistan'dan ya da Pakistan'dan tehdit algılamasının çok net bir şekilde ifade edilmediği bir süreç de yaşanıyor bu kısımda. Ve Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın, Pakistan'ın kurmuş olduğu bu ittifak sistemi içerisinde İran'ın da aslında ciddi anlamda bir güvenlik riski hissetmemesi de aslında beklenmesi gereken hususlardan bir tanesi. Tabii ki hani bilemeyiz, devletlerin kendi içerisinde algılamış oldukları güvenlik riskleri, güvenlik tehditleri nelerdir, onlar kendileri bunu açıklamak durumundalar. Biz burada tabii onların niyetlerini okuyamayız ama bu anlamda baktığımızda bu ittifak sisteminin ortaya çıkardığı şey bölgede hem caydırıcılık üretmek hem de bir anlamda o stabilizasyonu sağlayabilecek bir durum ortaya koymak. Ve bu günün sonunda yine baktığımızda bu anlaşma bir caydırıcılık üretti mi diye soracak olursak da kesinlikle bir caydırıcılık üretti diyebiliriz. Evet. Çünkü buradaki içi boş veya kontrol edilemeyen bir süreç yok. Ama onu, şunu unutmamamız lazım. Kırılgan bir denklem var. Yani bölgede ciddi anlamda kırılganlıkların da aslında çok yoğun bir şekilde, İsrail'den kaynaklı istikrarsızlıkların yoğun bir şekilde artmış olduğu durumda söz konusu. Dolayısıyla bu kırılganlığın içerisinde bölgede istikrarı sağlamaya yönelik bir ittifak, bir anlaşma yapılmış olduğunun altını tekrardan çizmek gerekiyor.
1: Evet, yine sorulan sorulardan biri şu oluyor: ABD ve İsrail'in ilişkileri Suudi Arabistan'da gayet iyi ama Suudi Arabistan'ın özellikle böyle bir ittifak kurulurken etkisi acaba Türkiye'yi zorlayıcı olur mu yoksa Türkiye'nin faydasına mıdır diye de bir soru soruluyor. Ne dersiniz?
0: Aslında burada dosyaları birbirinden ayırmak gerekiyor. Az önce vermiş olduğum cevapta buna birazcık hani evet. belki açmak gerekiyor.
1: Özellikle açmanızı rica ettiğim için zaten bu kadar detaylı bir soru sordum.
0: ABD açısından yani bunun doğrudan bir sorun olarak ben görmüyorum açıkçası. Türkiye zaten NATO üyesi. Suudi Arabistan ve Pakistan'ı da Washington'la güçlü güvenlik ilişkileri var. Yani bunu ABD açısından bir sorun oluşturacak bir blok olarak tanımlamak doğru olmayabilir. Burada tabii ki iki tane kavram önemli. Bunlardan bir tanesi yük paylaşımı. ABD uzun zamandır zaten hatırlayalım yani Trump'ın ilk döneminde de yük paylaşımına yönelik farklı ittifak sistemlerinin içerisinde NATO başta olmak üzere zaten bu ifade ediliyordu. Ve uzun süredir bölge ülkenin daha fazla sorumluluk almasını da istiyordu. Bu anlaşma aslında ABD'nin tam da istemiş olduğu durumu ortaya koyuyor. Diğer bir kavram da stratejik özellik kavramı olarak incelenmesi gerekiyor Gökhan Bey. Çünkü bölge ülkeleri güvenliklerini tamamen dışarıya bırakmak istemiyor artık ve dışarıya tamamen bağımlı kaldıkları zamanda güvenlikleri ne kadar sağlanabiliyor, bu ciddi bir tartışma sorusu olarak buluyor ve bu da içeride kendi kamuoylarında ciddi tartışmalar beraberinde getirebiliyor. Hatırlayalım yani Türkiye açısından bakalım, Suriye krizi 14 sene devam etti. Türkiye kendi savunma sanayisini geliştiren bir ülke olarak bu süreçten güçlenerek ayrıldı.
1: Evet.
0: Tabii İsrail açısından bakacak olursak da tablo biraz farklı çünkü İlk kez İsrail'in içerisinde

0: olmadığı ama ciddi askeri kapasite üretebilecek yeni bir bölgesel yapı ortaya çıkıyor. Yani burada şunu net şekilde ifade etmek lazım. Bu İsrail'e yönelik doğrudan bir tehdit oluşturmuyor. Anlaşmanın ne İsrail'e ne İran'a karşı olduğu resmi çizgide zaten hani vurgulanan bir süreç vardı. Ama İsrail'in bundan sonraki güvenlik hesaplarında Türkiye'yi de Pakistan'ı da Suudi Arabistan'ın dikkate alması gerekecek bir durum ortaya çıkarmış olduğunu da unutmamamız lazım.
1: Evet, çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti. Mekke Savunma Anlaşması ve terörsüz Türkiye sürecinin birbiriyle bağlantısı acaba nasıl olacak? Çünkü özellikle bu anlaşma sağlandıktan sonra zaman zaman kendi kamplarında işte teröristlerin de eğitime almasına imkan sağlayan Yunanistan bizim için önemli bir anlaşmadır diye bir yorum yaptı. Nasıl görüyorsunuz acaba?
0: Aslında bu üç konuyu da hem Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan anlaşmasını, hem İran dosyasını, hem de işte terörist Türkiye dosyasını bir anlamda analitik katmanlaştırmalar üzerinden okumamız çok mümkün olabilir. Siz de ifade ettiniz zaten Yunanistan'da bununla alakalı ciddi bir açıklaması da söz konusu. Ama burada tek bir stratejik hesap üzerinden her şeyi okumak da mümkün olmayacaktır. Tabi burada sıralamalara bakmak gerekiyor. İşte 7 Ağustos'ta imzalanan bir süreç var. Yasa 10 Ağustos'ta devreye giriyor meclis içerisinde. Şimdi bir devlet iç cephede tarihsel bir aslında adım atıyor. Dış cephede de bir noktada aslında sigortasını yaptırmış oluyor. Yani sıralama bize şunu gösteriyor. Neden şimdi böyle bir şey var? Yani bir fırsat penceresi tezi üzerinden bunu okumak gerekiyor belki. İran tarihin en zayıf anında Suriye yeniden yapılanıyor. ABD bölgeden dikkatini kaydırmaya çalışıyor bir anlamda Çin'le rekabeti üzerinden. Bu üçü aynı anda bir daha çakışmayabilir. Ankara'da dolayısıyla buradaki fırsat penceresini çok ciddi bir şekilde kullanmak amacıyla hareket ediyor. Tabii ki burada teröristsiz Türkiye süreci bölgesel bir istikrarsızlık karşısında bağışıklılık oluşturmak isteyen bir süreci de aslında devam ediyor. Ve burada baktığımızda Türkiye süreci aynı zamanda teröristsiz bölgeye de dönüşebilecek bir vizyonu da beraberinde getiriyor. Ve Hürmüz'de işte bugün büyük bir tırmanma var. Kuzey Irak'ta bir dengesizlik ya da Suriye'de yeni bir kriz ya da burada yaşanabilecek çeşitli sorunlar farklı süreçlere de doğurabilir. Ve doğrudan Türkiye'nin iç sürecini de etkileyebilecek durumlar oluşturabilir. Dolayısıyla Türkiye kendi içerisinde teröristsiz Türkiye'de güzel adımlar atarken bir noktada da dışarıdaki gelişmelerden tamamen bu süreci bağımsız yürütmüş olmadığını da unutmamamız gerekiyor. Evet. Yani Türkiye içerideki riski hem içerideki kazanımlarıyla hem de dışarıdaki kazanımlarıyla dengelemeye çalışıyor. Ama tabii ki burada içerideki sürecin başarısı bir anlamda da dışarıdaki sürecin de kontrolüyle de birlikte değerlendirilmeli diye düşünmek gerekiyor.
1: Tabii bu anlaşmayı konuşurken bölgede aç kapaya dönüşen Hürmüz'deki krizden de bahsetmemek olmaz. Aynı zamanda İsrail'in Gazze'ye uyguladığı o baskıdan da bahsetmemek olmaz. Nasıl görüyorsunuz acaba, ikisi birbiriyle çok bağlantılı? Kısaca özetleyebilir misiniz?
0: Öyle söyleyeyim yani Gökhan Bey, aslında İran sıkıştıkça bir anlamda savaşta bu dezavantajlı olduğu noktaları kendi coğrafyasını kullanarak bir avantajlı duruma dönüştürebilme kapasitesi olan bir devlet olduğunu çokça kez gösterdi. İşte her sıkıştığında işte nükleer konuları tartışırken bir anda Hürmüz'ün açılmasına yönelik bir süreçten bahseder olduk. Ya da Haçlı Şabi'yi Irak'ta kullanırken, Lübnan'da Hizbullah'a bir anlamda harekete geçirmeye çalışırken ya da Yemen'de Husileri harekete geçirmeye çalışırken ya da Filistin'de özellikle Gazze'de Hamas'la olan ilişkileri bağlamında ciddi anlamda farklı ülkelerde, coğrafyanın çeşitli ülkelerinde etki edebilecek olduğu süreçlerin de aslında oluşturduğunu unutmamamız gerekiyor. Dolayısıyla yani İran'la burada sürecek olan savaş aslında klasik bir savaş değil. Burada bir anlamda da dediğim gibi Hürmüz Boğazı'nı kapatıyor. İşte bir ateşkes ilk başta yapıldı, tutmadı, çatışma yeniden alevlendi. 5. ayına geldik savaşın ve burada artık kritik mesele nükleer programı değil İran'ın. Hürmüz'e tamamen odaklanmış durumda dünya. Çünkü dünyadaki petrol ve doğalgaz arzının ciddi anlamda 120'lik bir kısmı bu boğazdan geçiyor. Kapalı olduğu her gün küresel enerji fiyatları üzerinden herkesi vuran bir sistem.
1: Ki Çin'in aslında ana kaynaklarından biri, bu açıdan da önemli.
0: Elbette yani Çin özellikle Venezuela, İran bağlamında petrol ticaretini yapmış olduğu iki tane ülke olarak hani İran'la Venezuela çıkıyordu ve Venezuela'da zaten İran önceki

0: 2015'te bu durum hani
1: devre dışı kalmış vaziyette
0: şimdi,
1: şu anda. Evet,
0: evet şimdi bir de İran'ın aslında burada Çin üzerinde de bir baskı oluşturmuş olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabii ki yani burada aslında az önce söylemiş olduğunuz o farklı aktörler işte Gazze evet. sürecinin üzerindeki etkisiyle olduğu kadar aynı zamanda Yemen bağlamında Husiler üzerinden de Babil Mendebi kapatma durumunu çok daha büyük ekonomik krizlerin de ortaya çıkabilecek olduğunu sinyallerini veriyor. Yani önümüzde yaşanan kriz Kızıldeniz'in Süveyş'i bütün ticaret hattını etkiliyor ve artık İran elindeki kozu bir noktada çok daha yoğun bir şekilde kullanmaya çalışıyor.
1: Evet.
0: Yani şartlar ortaya koyuyor ve bu şartların da ciddi anlamda aslında ne kadar ABD tarafından ödün verilip belirleyici de İran'ın pozisyonunu bir noktada bizim karşımıza net şekilde çıkarabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, bakalım gelecek neleri gösterecek. Çok teşekkür ederiz. SETA Vakfı Dış Politik Araştırmacısı Sayın Doktor Tunç Demirtaş.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Reklamlar. Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
3: Ağustos fırsatlarıyla tok sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 48 ay %2,95 faizli 1 milyon 700 bin TL krediyle T10X V2 ya da T10F V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik dilerseniz 3 ay ödeme erteleme seçeneği ve Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
4: Shell Club Smart ile yakıt alımlarınızda Ferrari heyecanı. 15 Eylül'e kadar her 500 TL ve katları yakıt alımına 2000 adet koleksiyonluk Ferrari oyuncaktan birini kazanma şansını kaçırmayın. Katıl boşluk Club Smart kart numaranızı yazarak 2313'e gönderebilir veya web sitesinden başvurabilirsiniz. Detaylar Shell.com.tr'de.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
2: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında.
5: İklimsa, Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
7: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
3: Reklamlar.
8: Gün Ötesi devam ediyor.
1: Programımızın bölümünde gazeteci Hakkı Kurban bizlerle birlikte. Hakkı Kurban merhaba.
9: Merhaba, iyi yayınlar Gökhan Özler.
1: Epey zamandır görüşemiyorduk, iyi misiniz?
9: Teşekkür ederiz. Ankara sıcak, gündemi de sıcak. Takip etmeye çalışıyoruz, aynen devam.
1: Yani Ankara'nın gündemi havanın sıcaklığından daha sıcaktır her zaman. Ki işte ilk günden bu yana terörsüz Türkiye sürecine ilişkin olarak açıklamalar vardı. Sonuçta meclisten çıkan bir karar da var. Nasıl değerlendiriyorsunuz acaba?
9: Gerçekten Meclis Genel Kurulu'nda tarihi anlara şahit olduk Gökhan Özler. Rekor katılımla ve rekor uzlaşmayla kanun teklifi kabul edildi. Gözler de artık prosedürün tamamlanmasına ve uygulamaya odaklandı tabii. Şüphesiz altını çizmemiz gereken pek çok detay ve açıklama var.
1: Evet.
9: Bir kere 12 saatlik mesaide milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi oylamasından çıkan sonucu meclisin sürece güçlü desteği olarak okumak gerekiyor. Zira 467 kabul, 87 ret ve 7 çekimser oyla yasalaştı kanun. Bu büyük bir konsensüs. 467 gibi son derece yüksek kabul oyunun 10 parti tarafından verilmiş olması anayasa değişikliklerinde ve yasal düzenlemelerde dahi zor yakalanan bir rakam Gökhan Özler. Terör Türkiye sürecine hükümet ve Cumhur İttifakı gibi muhalefet milletvekillerinin çoğunun destek verdiğini göstermesi bakımından bu sonuç önemliydi. İYİ Parti dışında blok olarak teklife karşı çıkan parti olmadığını gördük. Hatta AK Parti sözcüsü Ömer Çelik bugün bu tablonun tüm dünyaya da mesaj niteliğinde olduğunu vurguladı. Devletin nitelikleri ve milletin değerlerine halel getirecek, gölge düşürecek en ufak adım atılmadığını ve atılmayacağını da vurguladı. Tabii artık gözler uygulamaya odaklandı dedik.

Yeni süreç, yeni kurullar, yeni adımlar yılın kalan kısmına damga vuracak diyebiliriz. Sürece ilişkin yarın önemli bir toplantı yapılacak. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katılımıyla İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi koordinasyonunda 81 il valisi bir toplantı gerçekleştirecek. İl emniyet ve jandarma müdürleri de katılacak bu toplantıya ve bir anlamda süreçte aksaklık yaşanmaması için neler yapılacağı masaya yatırılacak. Yeni sürece bakacak olursak, birincisi kanunun tüm hükümlerinin fiilen tatbiki için PKK, KCK terör örgütünün varlığını tamamen sona erdirdiğini

0: gerekiyor. Bu kurumun güvenlik bürokrasisince bu durumu teyit etmek ve Milli Güvenlik Kurulu kararıyla bunun resmi gazetede yayınlanması da süreçte kilit önemde bulunuyor diyebiliriz. İkincisi, hukuki infaz, erteleme ve denetim mekanizmaları için bir çalışma yapılacak. Milli Güvenlik Kurulu kararının yayınlanmasının ardından 6 aylık bir süreç başlıyor. Örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar dolayısıyla yürütülen soruşturmalar, kovuşturmalar ve kesinleşmiş mahkumiyet hükümlerinin infazının ertelenmesi süreçleri o zaman devreye girecek. Bu kapsamda özel bir takip sistemi kurulacak. Erteleme süresi içinde yeniden herhangi bir terör suçu işlenmesi durumunda erteleme kararları derhal düşecek. Cezalar ve infazlar tüm sonuçlarıyla kaldığı yerden devam edecek. İki kurul devrede olacak Gökhan Özer. Bunlardan biri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda kurulacak. Adalet, İçişleri, Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları bu kurulda olacak. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri ve MİT Başkanı'nın da yer alacağını belirtelim bu kurulda. Ayrıca ikinci bir kurul olacak. O da mecliste 17 üyeli bir izleme komisyonu olarak görev yapacak. Üçüncü önemli bir nokta, toplumsal bütünleşme ve komisyon faaliyetlerine odaklanacak Gözler, ki sürecin sadece hukuki ve cezai düzenlemelerden ibaret kalmayacağı, toplumsal barışın tesisi için yerel dinamiklerin, sivil toplumun ve oluşturulacak ihtisas komisyonlarının eşgüdüm içinde çalışacağı bir entegrasyon dönemi planlanıyor. Tabii terörist başı Abdullah Öcalan bu hükümlerden faydalanamayacak. Düzenlemeden yararlanacaklar için de 2 ila 3 yıl siyaset yasağı uygulanacağını da belirtelim. Açıklamalara vurgu yapalım. Evet. Satır başlarıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, yasaya verilen desteğin daha önce görülmemiş bir şey olduğunu söyledi ve sürecinde tıkır tıkır isteyeceğini savundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tüm Türkiye'nin kazanacağını ifade etti bu düzenlemeyle. Ki elbette yapılan tüm düzenlemelerin, değerlendirmelerin anlam kazanabilmesi için sahada terör örgütünün gerekli adımları atması en önemli noktayı oluşturuyor diyebiliriz Gürkan Özden.
1: Gerçekten önemli bir sonuçtu bu. Bu arada CHP'de yaşanan bir takım gelişmeler de var. 91 milletvekili Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek yeni partiyi kurmuşlardı. Ama CHP'de de sular durulmuyor, öyle görünüyor en azından. Yorumlarınız nelerdir?
0: Evet, biraz önce siyasette yaz döneminde sıcak geçtiğini söylemiştik. Aslında evet, hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de yeni kurulan yeni parti için o sıcaklığın söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Zira bir yandan meclisteki yasal süreçlere odaklanmışken Ankara'daki gözler, diğer taraftan hem CHP hem de yeni partide yaşanan gelişmeler aslında siyasette ve özellikle muhalefette dengeleri değiştiriyor. Hatta dün çerçeve yasa teklifinin görüşmelerine ara verildiği sırada MHP lideri Devlet Bahçeli ile yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in bir sohbeti yansıdı Gökhan Özer. Bahçeli'nin Özel'e, biz 57 yıldır uğraşıyoruz, 46 kişilik grup kurduk, siz bir gecede 91 milletvekiline nasıl ulaştınız şeklinde bir ifade kullandığı medyaya yansıdı. Böylesi siyasette dengeleri etkileyen bir evet, yaşanıyor Ankara'da. Tabii ana muhalefet partisinin de yaz döneminde değiştiğini bu belirtmemiz gerekiyor. Tabii meclis 1 Ekim'e kadar çalışmalarına ara verdi ama yeni yasama yılı elbette birçok bakımdan farklı süreçleri başlatabilir. Zira yeni partilerin hem iktidarla hem eski partileri CHP ile kuracağı ilişkiler yasama faaliyetlerinin seyrini doğrudan etkileyecek. Hele yeni anayasa tartışmalarının yeni dönemde gündeme geleceğini de düşünürsek, yeni partinin yaklaşımı farklı sandalye hesaplarını beraberinde getirebilir. Bunu şimdiden söyleyebiliriz. Yeni partinin klasik muhalefet çizgisiyle iktidar arasında nasıl bir söylem tutturacağı, özellikle kararsız seçmen kitlesini konsolide etme açısından kritik bir hedef olacak. Bunu net olarak ifade edelim. Elbette tüm bu süreçte Gökhan Özer, yeni parti genel başkanı Özgür Özel dahil birçok milletvekili hakkında yürütülen hukuki süreçler evet, yakından izlenecek. Tabii bu sadece milletvekillerini de etkileyen bir süreç değil. Yerel yönetimleri yönelik de birçok soruşturma yürütülüyor ki son olarak İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik kapsamlı soruşturma bunlardan biri. Rüşvet, irtikap, resmi belgede sahtecilik, görev kötüye kullanma, imar kirliliğine neden olma gibi suçlamalarla Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'le iki belediye başkan yardımcısı dahil 10 kişi tutuklanmıştı. Çiçek de İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı. Tabii bu kararla birlikte CHP genel merkezinin tavrı da dikkat çekici. Siz de vurgu yaptınız. Evet. CHP yönetimi vakit geçirmeyelim.

0: Neden ilk ayçiçeği kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak Yüksek İstihdam Kurulu'na sevk etti. Bu hamle genel merkezin dostluk iddialarında sıfır tolerans ve arınma politikasının bir yansıması olarak nitelendirildi. Buna karşılık tutuklu başkan Çiçek partisine istifa etti. O açıklamada özellikle parti yönetimini kendisinin savunma hakkı tanımadan harcamakla ve kendi çocuklarını yiyerek aklanmaya çalışmakla suçladı ki bu durum merkezi yönetimle yerel aktörler arasındaki bağları da önümüzdeki süreçte sorgulatacaktır. Zira birçok belediyeye yönelik benzer soruşturmalar var. Tüm bu süreçlerde CHP Genel Merkezi aynı kararları mı alacak yoksa farklı tavır mı takınacak? Eğer bu kararları alırsa parti içi huzursuzluk ve istifaların önüne nasıl geçilecek? Bu da CHP'nin herhalde yeni dönemdeki en büyük sorunsallarından biri olacak.
1: Evet.
0: Hem genel siyasette hem yerelde meclis yeni yasama yılına başlayıncaya kadar muhalefette tansiyonun düşmeyeceğini gösteren gelişmeler bunlar Gökhan Özler. Dolayısıyla özellikle yerelde yeni geçişlerin olması muhtemel görünüyor Ankara'da.
1: Bu arada önemli bir dış seyahat var. Tek Libya sloganıyla aslında ziyareti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Libya'ya 2 günlük resmi ziyaret acaba nasıl yankı bulur?
0: Evet, Dışişleri Bakanı Fidan'ın bu önemli ziyareti devam ediyor. Bugün başladı. Hem ikilisel hem de bölgesel denklemler bakımından aslında son derece önemli değerlendirmeler yapılıyor. Bakan Fidan bugün Trablus'ta gün içinde Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybe ile görüştü. Tabii ziyarette önemli bir detayın altını çizmemiz gerekiyor Gökhan Özer. Türkiye tek Libya vizyonuyla bu ülkenin birlik ve bütünlüğünü savunuyor.
1: Evet.
0: Bu vizyonun gereği olarak da hem ülkenin batısındaki idari merkezi olan Trablus hem de doğudaki kilit odak nokta Bingazi'yi kapsayacak bir ziyaret planlanmış oldu.

0: sisteminde görülüyor olması. Libya Türkiye için sadece bir devletten ibaret değil, hem tarihi bağlar hem de Doğu Akdeniz politikasının stratejik aktörlerinden biri. Dolayısıyla siyasi, ticari, enerji, askeri ve savunma boyutları başta olmak üzere her alanda karşılıklı yarar anlayışıyla ilişkilerin güçlendirilmesi hedefleniyor. Görüşmelerde de işte bu hususların altının çizildiğini belirtelim. Tabii Türkiye Libya'nın istikrarına büyük önem atfediyor. Malum Libya'ya ilişkin Amerika'nın girişimleri var. Birleşmiş Milletler'in siyasi süreci istiyor. Ankara'da bu süreçleri çok yakından takip ediyor. Bakan Fidan'ın ziyaretinin de Libya'da kalıcı barış sağlanması ve sükunetin korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor. Tabii Libyalıların sahipliğinde ve öncülüğünde atılacak adımlara Türkiye'nin sağlayabileceği katkılar bu görüşmelerde odak noktalarından biri. Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde ülkede batı, doğu ve güney arasında ayrım gözetmeyen bir yaklaşım var Gökhan Özler.
1: Evet.
0: İki ülkenin de Doğu Akdeniz'deki ortak hak ve çıkarlarının kazan kazan anlayış doğrultusunda korunmasının önemi bu ziyarette bir kez daha vurgulanıyor. Dolayısıyla bu ziyaret sadece iki ülke ilişkileri bağlamında değil, Yunanistan'dan Fransa'ya ve bölgedeki diğer ülkelere kadar pek çok kesime de bir mesaj niteliği taşıyor diyebiliriz. Enerji başlığına ayrı bir parantez açalım Gökhan Özler. Türkiye son dönemde bölgedeki ülkelerin potansiyellerinin değerlendirilmesi için son derece önemli işbirliklerine imza attı. Mısır'dan Suriye'ye, Somali'den Irak'a kadar ülkelerle anlaşmalar dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Birer birer devreye girdiler. Benzer bir işbirliğinin Libya'yla da karşılıklı yarar temelinde daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Zaten bu yıl Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Libya'da 17 yıl aradan sonra düzenlenen ilk ruhsatlandırma ihalesinde iki petrol sahasına ortak işletme hakkı kazanmıştı. Bu işbirliğinin daha da güçlendirilmesi hedefleniyor. Bunun yanı sıra Türk firmalarının Libya'da geçmişten bu yana müteahhitlik başta olmak üzere çok önemli faaliyetleri söz konusu. Bu firmaların faaliyetlerinin güvenli ve sürdürülebilir biçimde devamı ve ticaretin derinleştirilmesi öngörülüyor. Savunma sanayisi yine işbirliğinin güçlendirilebileceği alanlardan biri. Askeri ve savunma işbirliği konusunda Türkiye biraz önce de konuştuğunuz Suudi Arabistan ve Pakistan'la önemli bir mutabakata imza attı. Hemen bu sürecin ardından Libya'yla da savunma sanayisi işbirliklerinin değerlendirileceğini söyleyebiliriz.
1: Evet.
0: Özellikle de tek Libya politikası çerçevesinde ülkedeki askeri kurumların birleştirilmesi önceliklerden biri. Bu noktada zaten Efes 2026 tatbikatına hem Libya'nın doğusu hem de batısındaki unsurlar katılmıştı ki bunu da önemli bir anekdot olarak aktaralım.
1: Evet.
0: Tabii ticari ilişkiler önemli. Son olarak buna vurgu yapalım Gökhan.
1: Kısaca alayım.
0: Evet, 3,5 milyar doları aşan bir ticaret hacmi var geçen yıl itibariyle. Bunun kırılgan koşullara rağmen 5 milyar doları bulması için önemli bir imkan var. Bu imkanı da değerlendirecek Bakan Fidan'ın ziyareti sırasında.
1: Çok teşekkür ederiz Hakkı Kurban. Tekrar birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar diliyorum.
2: Reklamlar.
3: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz Fuzuli'yle ev ve araba sahibi oluyor. Bize Fuzuli
4: lazım. Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
5: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
6: Migros Yemek.
5: Migros uygulamasında.

0: Mac'te bulacaksın.
1: Yüksek teknolojili dünya markası General Klimalar şimdi İklimsa yetkili satıcılarında. İklimsa.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında.

0: gün ötesi yaşam.
1: Şöyle 673 tane meze koyalım masaya. Aman canım, zengin göstersin. Atılırsa atılsın şimdi, yani olacak iş mi diye düşünenlere acaba Gastronomi, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Gülşen Coşan Öz ne der? Ne der efendim?
2: Gökhan Bey, evet, Gülşen Coşan Öz yazık der, ayıp der, günah der, insaf etmeyin der. Yani söylenecek çok söz var.
1: Ya niye ama öyle diyorsunuz ki, yani biz şey, fakir sofrası mıyız canım, biz çok zenginiz, gönlümüz bol, her şeyi koyduk işte, yiyen yer, yemeyen de çöpe gider diyenlere.
2: Elhamdülillah, gönlümüz zengin, tamam, yurdumuz çok zengin, ürünlerimiz çok zengin. Ama tabii ki israf hakikaten de hem Allah'ın huzurunda hem bugünkü ekonomik koşullarda fevkalade özen gösterilmesi gereken bir bilinç.
1: O zaman gıda israfı ne demek? Tanımlayalım mı?
2: Gıda israfı tabii ki çöp demek yani. Emeğin çöpe gitmesi, her şekil ve şartta emeğin çöpe gitmesi demek. Şimdi biz aslında Gökhan Bey, dernek olarak, Gastronomi Kültür ve Turizm Derneği olarak %70 oranında çocuklarla çalışan bir derneğiz. Bunu artık herkes biliyor. Biz her etkinliğimizi çocuklar vasıtasıyla duyurmak ve her bilinci çocuklara, önce çocuklara empoze etmek gerektiğine inanıyoruz.
1: Neden?
2: Neden? Çünkü maalesef bugünün genç ebeveynleri bir takım yoğun yaşam meşakkatleri yüzünden bazı şeyleri öğrenemeden bu yaşlara geldiler ve genç yaşta anne baba oldular. Biz onların çocukluğunu ele aldığımız zaman otomatikman o ebeveynle de ulaşmış oluyoruz. Ve anlatmak istediğimizi çocuklar vasıtasıyla hem çocuklara empoze ederek, o bilinci kazandırarak, hem de dolaylı olarak da çocuğun ebeveynlerine ulaşırken, ayrıca yapmış olduğumuz istatistiklerde bir çocuk ile ortalama 45 ila 55 kişiye ulaştığımızı görüyoruz. Bunun için önce çocuklarımızda bu bilince yerleştirmemiz lazım. Ne yapmak gerekiyor? Tabii ki ilk etapta bizim önerimiz çocuğa bu ürünü, tabağında gördüğü ürünü nereden geldiğini, ne şartlarda geldiğini, kimlerin ne kadar bunun için çalıştığını öğretmek için çocuğu köye götürmeyi, tarlaya götürmeyi öneriyoruz.
1: Bir dakika, bir dakika, yanlış olan bir şey yok mu burada? Domatesler marketlerde yetişmiyor mu?
2: Hayır işte ya. İşte o yanlışlığı çocuklara öğretmek için, göstermek için hepsini bu çocuklarımızla elinden tutuyoruz ve artık köylerimiz mahalle statüsüne geçtiği için her köye belediye otobüsü var. Bırakın aracı, yani illa efendim özel araba falan diye peşinde mazeret uydurmayınız. Her köyün belediye otobüsü var. Al çocuğunu, al yeğenini, al kuzenini, en yakın köye git. Oradaki o hasadı gör. O orada o çocuk toprağa bastı. Onun ne şekilde yetiştiğini görsün. Orada emek sarf ettiğini yaşayarak deneyimlesin. Yani siz çocuğunuza öneri bulabilirsiniz, verebilirsiniz. Onu iyi yönde yetişmesi için kendisine telkinlerde bulunabilirsiniz. Ancak en güzel öğrenme şekli yaşataraktır.
1: Evet, yani onu hissetmeden çocuk israfı da anlamıyor. Ondan sonra bir işletme sahibi olduğu zaman atılanlara da ya canım atıldı işte, yenmedi diye o gözle bakabiliyor. Zaman olumlu kullanmak açısından sorayım. Sürdürülebilir gastronomi yaklaşımı söz konusu. Ne demek efendim bu?
2: Efendim, sürdürülebilir gastronomi çok önemli bir şey. Biz bunu çok zaten yıllardan beri üzerinde duruyoruz. Bu geçmişimizi geleceğimize taşımak. Her konuda bunu düşünmüyor. Sadece gıdada değil, kültürde, kadim değerlerde, milli değerlerimizde hepsini düşünün. Ve biz bu konuda şimdi çok yeni bir adım attık. Yıllardan beri üzerinde çalıştığımız bir projemiz vardı. Türk dünyası içinde Köktürk Çocuk Birliği projesini geliştirdik. Bunu dünyaya getirdik.

0: Girdik şimdi bu Türk Çocuk Birliği projesiyle Türk dünyasının çocuklarını bir araya getirerek geçmişimizi bugüne taşıyıp geleceğe çocuklarımız vasıtasıyla armağan etmek istiyoruz. Bunun için de coğrafi işaretli ürünlerimizden tutun, efendim tekstilimizden tutun, bütün değerlerimizden bunları bir araya getirerek çocuklarımızı daha aydın, daha bilinçli ve çocuk yaşta güçlü dostluklar kurulduğuna inanarak onları minik kalplerden büyük Türk birliğine diyoruz ve bu çocuklarımızı bir araya getirmek için şimdi büyük çabalar harcıyoruz.
1: Evet. Bu arada değişen teknoloji, gelişen teknoloji, akıllı mutfak çözümleri acaba gıda israfı konusunda bize katkı sağlayabilir mi?
0: Valla şimdi akıllı mutfak dediğiniz zaman yani ne oluyor? İşte uzaktan kumandayla efendim harekete geçirdiğiniz fırını düşününüz, evet, gibi. Yani bu tartışılır, yapılabilir, yapılamayabilir. Evet. Zamandan tasarruf, evet. Ancak o ne kadar aslında çağdaş uygulamaları, çağdaş teknolojiyi kabul ettiysek de oysa geleneksel en büyük lezzet, en büyük tat, en büyük keyif gelenekseldi aslında.
1: Aile yani, sofraları değil mi? Şöyle o geniş bir sofra olsa, anneler, babalar, dedeanneler, dede babalar falan oralarda olsa.
0: Hiç olmazsa bayramlarda, hiç evet, olmazsa özel günlerde o birlik sofrasını çocuklar vasıtasıyla yaşatabilmek.
1: Mesela İtalyanlar için gelişmiş ülkelerden biri, İtalyanlar mutlaka toparlanırlar, onlar için kutsal olan pazar günü büyük aile sofrasında paylaşırlar mesela. Bu da o toplumsal geçmişin geleceğe aktarılması için çok güzel bir köprüdür.
0: Aynen öyle. Evin büyük annesi onların pasta dedikleri hamurlarını açar efendim. Dede ona göre bahçe düzenini kurar. Evet. Ve yakın uzak ama herkes bir araya toplanır ve orada gül oynaya bir pazar öğle yemeği yenir. Evet. Yani biz İtalyanlar kadar bile maalesef olamıyoruz artık ama umutsuz değiliz. Bunun için çalışıyoruz dernek, evet, olarak arkadaşlarımızla. Tekrar geçmişimize, köklerimize dönüp onları bugünü taşımak için çok gayret sarf ediyoruz Gökhan Bey.
1: Evet, zaten israfı önlemek evde o ailenin öngörüsüyle başlıyor. Sonra da hayatın içinde olduğu zaman sadece gıda israfı değil, hiçbir şey israf etmemeyi öğreniyoruz.
0: Kesinlikle. Yani düşünün mesela bir çocuk tarladan topladığı 2-3 parça ürünle eve geldiğinde annesine yardım ederken mutfağa girip onun hazırlanmasına yardım ettiyse eğer, yorulduysa, biraz soğan doğrarken gözünden yaş aktıysa, evet, ve o sofra hazırlanırken emeğe geçtiyse, terlediyse, ay anne çok yoruldum dediyse, o yemek onun için çok kıymetli olacaktır. Yani o çocuğun önünden o yemeği alıp ya artık yeme deseniz de o bırakmayacaktır. Yani israfı biz telkinle değil yaşatarak öğretmekten yanayız.
1: Kesinlikle, sonuç itibariyle ne yersek oyuz, ne yaparsak geleceğe onu aktarıyoruz ve böylece hayatımızı kurarken de israftan uzak, hayatla barışık, insanlarla barışık ve geleceği yok etmeyen bir anlayışla hayatımızı sürdürüyoruz.
0: Aynen ve yani israfı tarladan özenerek, tarlaya indirgeyerek yapmamız gerektiğini inanıyoruz. Onun için çocuklarımızı köylerimize taşımalıyız. Yani mutlak surette o çocuk o tarlayı görmeli. Ve tarlada hangi mevsimde ne varsa tarladakini tüketmeliyiz. Yani doğal beslenme, sağlıklı beslenme bu da bir çözüm. Bir de alışverişe giderken herkesin söylediği gibi benden şey söyleyeceğim. Aç karnına gitmemeliyiz. Her gördüğümüzü almamalıyız. Buzdolabını iyi tasnif etmeliyiz. Her hafta buzdolabındaki eski ürünleri öne çıkartarak, yeni ürünleri arkaya koyarak ve üzerlerine etiket yapıştırarak, evet, tüketmeliyiz.
1: Evet, bunlar çok önemli. Gerçekten öyle. Gastronomi, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Sayın Gülşen Coşan'a çok teşekkür ederiz katkınız için.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar.
1: Akşam yemeğinizi yaptınız mı?
0: Evet, yaptım.
1: Tamam, israf etmeden yaptığınıza eminim. O zaman ne diyoruz? Evdekilere ve size afiyet olsun.
0: Evet, çok teşekkür ederim. Bakın akşam

0: olarak ben...
1: Söylemeyin, söylemeyin. Çünkü programı kapatıyorum. Bu da sürpriz olsun. Onlar da duymasınlar. Masaya otursunlar. Sizinle o anı paylaşsınlar. Oldu mu?
0: Pekala. Peki, teşekkür ederim. Hoşçakalın.
1: Sağolunuz. Ve efendim böylece Gün Ötesi programı burada sona eriyor. Uğur Pirpir ve Anıl Çıtak yapımcılarımız, Ayberk Çanakçı teknik yönetmenimiz ve mikrofon başında ben Gökhan Özel sizlere veda ederken tam güneş tutulmasının yarın olacağını söylüyorum. Ve bunun için ülkemizden hiçbir noktanın tam güneş tutulması için gözlem alanı olmadığını üzülerek belirtmek zorundayım. Eğer Grönland'a falan gittiyseniz ya da gidecekseniz, İzlanda'da bulunuyorsanız ya da İspanya'nın belirli bölgelerindeyseniz güneş tutulmasını tam olarak izleyebileceksiniz. Olsun, bir dahaki güneş tutulmasına inşallah. Hoşçakalın.
2: Gün Ötesi.

0: olduğunu biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız bu icatların arkasında yıllar süren bilimsel çalışmalar, cesur fikirler ve insan yaşamının kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok eşya aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir keşfin ürünü. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Hayatımızda her gün kullandığımız kelimelerin aslında yüzyılların birikimini taşıdığını hiç düşündünüz mü? Bugün sizlere kulağa zarif gelen ama içinde derin bir acı saklayan bir kelimeden bahsedeceğiz. Dilhun. Peki dilhun ne demek? Hiç duydunuz mu? Bu kelime Farsçadan dilimize geçmiş. İki parçadan oluşuyor. Dil yani gönül ve hun yani kan. Birleştiğinde ise ortaya çok etkileyici bir anlam çıkıyor. Gönlü kayan, yüreği yaralı. Eskiden insanlar duygularını bugünkü gibi sade kelimelerle değil, daha derin ve şiirsel ifadelerle anlatırdı. Mesela bugün biz çok üzgünüm deriz, kalbim kırıldı deriz. Ama eskiler onlar sadece tek bir kelimeyle anlatırdı her şeyi. Dilhun oldum. Bir düşünün, tek bir kelime içinde koca bir hikaye taşıyor. Eski şairler de bu kelimeyi çok severdi. Aşkı anlatırken, ayrılığı dile getirirken, özlemi ifade ederken hep dilhun derlerdi. Bir gazelde şöyle geçer mesela. Ben dilhun bir aşıkım, yarimden haber yok. Bu cümlede sadece bir kelime bir insanın bütün iç dünyasını anlatmaya yetiyor. Peki dilhun sadece üzgün olmak mı? Aslında hayır. Dilhun sessiz bir sızıdır. İçten içe akan ama dışarıya taşmayan bir acıdır. Gözyaşıyla geçmez, sözle tam anlatılamaz. Kalbin derinlerinde yavaş yavaş dolaşan bir kederdir. Belki de bu yüzden zamanla günlük dilimizden silinmiş olsa bile duygu olarak hayatımızdan hiç çıkmamıştır. Çünkü hepimiz hayatımızın bir anında dilhun oluruz. Bir annenin evladına duyduğu özlemde, bir sevgilinin kavuşamadığı aşkta,

0: bir dostun sessiz vefasında. Fark etmeden içimizde bir yer kanar. Ve ilginçtir, bazen bu hal insanı olgunlaştırır. Çünkü yüreği acıyan insan hissetmeyi öğrenir. Sevmenin kıymetini, kaybetmenin ağırlığını, hatırlamanın değerini. Belki de bu yüzden dilhun olmak sadece bir acı değil, aynı zamanda bir derinliktir. Evet sevgili dinleyiciler, bugün bunu biliyor muydunuz köşesinde unutulmuş ama duygusu hala yaşayan bir kelimeyi hatırladık. Dilhun. Unutulmuş bir kelime ama hiç kaybolmamış bir hal. Bir sonraki programda yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyenler. 19 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi geniş mutabakatta yasalaştı. Kararın ardından peş peşe mesajlar geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, doğurganlıktaki hızlı düşüşe dikkat çekti. Doğurganlık hızımız 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi dedi. Suriye'de katil Esad hakkında idam kararı verildi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği öngörülüyor. Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik, PKK'lı teröristlerce 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesindeki ormanlık alanda düzenlenen saldırıda şehit edildi. 15 yaşındayken hayattan koparılan Eren, şehadetinin 9. yılında mezarı başında dualarla anıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı anma mesajında iki kahramanımızı yad ediyorum dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında vatan için, bayrak için toprağa düşen iki kahramanımızı Eren Bülbül evladımızla Jandarma Astsubayımız Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında rahmetle yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun ifadesini kullandı. 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik 11 Ağustos 2017'de Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit olmuşlardı. Öte yandan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i şehadetlerinin 9. yılında paylaştığı mesajı andı. Burhanettin Duran

0: mesajında vatan sevgisinin, cesaretin ve fedakarlığın simgesi oldular. Ruhları şad, mekanları cennet olsun dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti.
1: Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörist Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır. Terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır. Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensüs ortaya çıkmaz. Bu sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Tarihi bir başarıdır.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihi adım atıldı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi geniş mutabakatla yasalaştı. Kararın ardından peş peşe mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sürecin sonunda kazananın Türkiye olacağını vurguladı. Cevdet Yılmaz, üçüncü göz gibi dış mekanizmalara yer vermeyen bu süreç tamamen milli kapasite ve akılla şekillendirilmiş, ülkemizin temel sorunlarını kendi imkanlarıyla çözme irade ve yeteneğini ortaya koymuştur. Türkiye modeli hayata geçirilmiştir. Bu yaklaşım etnik ve mezhebi fay hatları üzerinden bölgemizi karıştırmaya, ülkeleri bölmeye çalışanlara verilen en güçlü cevaptır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin mesajı netti. Terör bitecek, Türkiye güçlenecek dedi. Bakan Çiftçi açıklamasında bu düzenleme af, pazarlık veya taviz değil, terörün bütün unsur ve uzantılarıyla tasfiyesini esas alan güçlü bir devlet iradesidir. Aziz şehitlerimizin hatırası, kahraman gazilerimizin fedakarlığı kırmızı çizgimizdir ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, milli birlik ve beraberliğe dikkat çekti. Bakan Gürlek, terörsüz Türkiye hedefimiz, terörün ülkemize ödettiği ağır bedelleri geride bırakarak huzuru, güveni ve kardeşliği kalıcı hale getirecek. Türkiye yüzyılını inşa ederken milli birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirecektir dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duransa meclisteki geniş desteğe işaret etti. İletişim Başkanı Duran açıklamasında Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilmesi terörsüz Türkiye hedefimiz doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesidir. Tarihi adımın Türkiye'nin terör belasından tamamen kurtulması ve geleceğe daha güçlü, daha güvenli şekilde yürümesi adına hayırlı sonuçlara vesile olacağı inanıyorum ifadelerine yer verdi. AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnansa terör bitmiştir dedi. Kazanan Türkiye, kazanan kardeşliğimizdir ifadesini kullandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla tarihi bir adım atıldığını söyledi. Hedefin geleceği daha güvenli inşa etmek olduğunu belirtti. Bartın'da konuşan Bakan Güler, gönüllere samimi bir şekilde dokunmadan kalıcı barışı elde etmek mümkün değildir dedi.
2: Malumunuz, dün akşam Gazi Meclisimiz tarafından ezici bir çoğunlukla kabul edilen Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla bu süreci başarıya ulaştırmak için tarihi bir adım atılmıştır. Bu sürecin dış cepheye ve şer eksenine karşı iç cephemizi tahkim etme, geleceğimizi daha güvenli bir şekilde inşa etme ve ülkemizin kaynaklarını daha fazla kalkınmaya ayırma hedefi olduğunu her fırsatta dile getirmekteyiz. Unutmamalıyız ki gönüllere samimi bir şekilde dokunmadan kalıcı bir barışı elde etmek de mümkün değildir. Bunun için daha çok çalışıp üretecek, milletimizle daha güçlü gönül bağları kuracak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.
0: Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Devletin ve milletin şehit yakınlarıyla gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Hatta

0: Koşulların daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Akar, yeni düzenlemelerin de sinyalini verdi. Olgunlaştırdığımız bazı tekliflerimiz var dedi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasayı değerlendirdi. 467 kabul oyu siyasi tarihimiz açısından çok önemli, hem sayısal hem siyasal bir niteliğe işaret ediyor dedi. Çelik, çerçeve yasanın bir Türkiye modeli olduğunu ve bölge örnek olacağını da söyledi.
1: Dün tarihi bir gündü. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge gündemimiz açısından Yüce Meclis 467 gibi yüksek bir kabul oyuyla PKK-KCK terör örgütünün silah bırakmasının önünü açan, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için ilkeleri, prensipleri, yol haritasını ortaya koyan çok anlamlı bir çerçeve oluşturdu. Tabii 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Bir yöntem olarak Türkiye modelidir. Bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa, bu bölge ülkeleri içinde bir yöntem olarak bir adres olacaktır.
0: Tarihi oylamanın ardından merak edilen soru, sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği. Yürürlük aşamasına geçilmesi için ilk şart PKK-KCK'nın fesinin ve silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespiti. Ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit niteliğindeki kararı resmi gazetede yayınlanacak. Böylece kanundan yararlanmak için verilen 6 aylık başvuru süresi başlamış olacak. Silahların teslim alınması Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Bu çalışmaların nerede ve nasıl yapılacağına dair bir yönetmelik hazırlanacak. Terör örgütü mensuplarının getirdikleri veya beyan ettikleri her türlü silah, patlayıcı, mühimmat ve araç kayıt altına alınacak. Sürecin takibi için güvenlik ve siyaset ayağı olan ikili mekanizma kurulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı'nda oluşturulacak kurulda İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanlarıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri

Savunma Bakanlarıyla Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri yer alacak. Kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgi ve belge alınarak süreç yakından izlenecek. Süreçle ilgili raporlama yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir komisyon kurulacak.

0: süren yasama yılında 21 kanun, 15 uluslararası sözleşme ve 5 cumhurbaşkanlığı tezkeresi kabul edildi. Bu süreçte şehit yakınları ve gazi haklarının iyileştirilmesinden yargıya, ekonomiden tarım ve ormana kadar birçok alanda düzenleme yapıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Trablus ve Bingazi'de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Ziyarette ayrıca Filistin meselesi, Körfez ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler değerlendirilecek, bölgesel sorunların diplomasi ve ortak çabalarla çözülmesinin altı çizilecek. Kanser tedavisinde kullanılan immünoterapi ilaçlarına yönelik geri ödeme desteği sürüyor. 2025 yılının Temmuz ayında 5 immünoterapi ilacı SGK'nın geri ödeme kapsamına alındı. Bu ilaçlar 25 farklı kanser türünün tedavisinde kullanılıyor. Düzenleme kanserle mücadele eden binlerce hastanın tedaviye erişimini kolaylaştırdı. Geri ödeme kapsamına alınan ilaçlardan son bir yılda 40 bin kanser hastası yararlandı. Verileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıkladı. Kanserle mücadele eden vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirtti. Tedavi imkanlarına erişimin kolaylaştırılması için çalışmaların devam edeceğini bildirdi. Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme kapsamındaki düzenlemeyle immünoterapi tedavilerine erişimin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bakanlık, kanser hastalarının tedavi olanaklarına ulaşmasını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların süreceğini vurguluyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz doğurganlıktaki hızlı düşüşe dikkat çekti. Doğurganlık hızımız 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi dedi. Nüfus Politikaları Kurulu toplantısı öncesinde konuşan Yılmaz, düşüşün önüne geçilmesi için sebeplerin doğru tespit edilmesi gerektiğini söyledi.
1: 2025 sonu itibarıyla 86 milyon 92 bine ulaşan nüfusumuzun yıllık artış hızı %5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam doğurganlık hızımız ise 2025 yılında 1,42 çocuğa gerileyerek Cumhuriyet tarihinin kayda geçen en düşük seviyesine inmiştir. Mevcut düşüş eğiliminin devam etmesi halinde %24,8 olan çocuk nüfus oranımızın 2100 yılında %9,9'a kadar gerileyeceği öngörülüyor. Bu eğilimin yönünü değiştirmek, doğurganlıktaki düşüşün sebeplerini doğru tespit etmekten ve doğru politika araçlarını birlikte kullanmaktan geçiyor.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Bulgaristan'la Türkiye arasında başta suçluların iadesi olmak üzere işbirliğinin güçlendirileceğini söyledi. Bugüne kadar Türkiye'ye 89 kişinin iadesini gerçekleştirdiler. 19 kişinin daha iadesi konusunda görüşüyoruz dedi. Bakan Çiftçi, Bulgaristan'da mevkidaşı Ivan Demerciyev'le yaptığı ortak basın toplantısında konuştu.
2: Yeni nesil organize suç örgütleri sadece bir alanda faaliyet göstermiyor. Bunlar hibrit suç örgütleri, uyuşturucu alanında, göçmen kaçakçılığı konusunda, siber dolandırıcılık alanında da faaliyet gösteriyorlar. Yine bu örgütlerin bir özelliği, sıkıştıklarında yurt dışına kaçıyorlar ve faaliyetlerini yurt dışından yönetiyorlar. Bunun neticesinde Bulgaristan İçişleri Bakanlığı ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde şimdiye kadar 89 aranan, hakkında kırmızı bülten çıkarılan kişilerin iadesi gerçekleştirilmiş oldu. 19 kişinin de iade süreçleri devam ediyor. Buna mukabil biz de Türkiye İçişleri Bakanlığı olarak 24 kişinin Bulgaristan makamlarına iadesini gerçekleştirmiş durumdayız.
0: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifini milat olarak değerlendirdi. Yasanın toplumsal barış ve kalkınmaya sağlayacağı katkıya vurgu yaptı. Şırnak'ta konuşan Bakan Tekin, kamuoyunu sürece sahip çıkmaya çağırdı.
3: Türkiye yaklaşık yarım asırlık önemli bir problemini çözdüğü bir günün hemen sonrasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Devlet Bahçeli Bey'in aldığı inisiyatifle birlikte çok büyük bir çoğunlukla bu sorunu

0: çözecek yasal düzenlemeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi kabul etti. Ben dünün bir milat olarak kabul edilecek kadar önemli olduğuna inanıyorum. Bize düşen bundan sonra aynı niyetle, aynı samimiyetle sarılarak manipüle edilmesini, sabote edilmesini hep birlikte engelleyerek süreci nihayetinde arzu edilen noktaya taşımak için hep birlikte çalışmak.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde hızla hakkaniyet arasındaki dengeye dikkat çekti. Adaletin herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek, yargıya duyulan güvenin suçla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüsün 2015 yılında Trabzon'da kurşunlanmasına ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandığını duyurdu. Bakan Gürlek açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. 11 yıl önce yapılan saldırıyla ilgili daha önce verilen takipsizlik kararı kanun yararına bozulmuştu. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı delilleri yeniden değerlendirdi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sabah saatlerinde 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde arama ve el koyma işlemi başlatıldı. Bakan Gürlek, soruşturmanın amacının 11 yıl önceki menfur saldırının arkasındaki kişileri ortaya çıkarmak olduğunu söyledi. Sürecin sonuna kadar takip edileceğini vurguladı. Şile Belediyesi'ne yönelik yürütülen ve tutuklu Özgür Kabadayı'nın belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığı yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede Kabadayı için 7 farklı suçtan 92 yıla kadar hapis cezası istendi. TRT Radyo Haber, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 97.4 frekansından yayın hayatına başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, Türkiye'nin güçlü ve güvenilir sesi TRT'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki yayın ağını genişletmesini son derece değerli buluyorum dedi. Suriye'de katil Esad hakkında idam kararı verildi. Şam Ceza Mahkemesi tarafından verilen kararda katil Esad'ın kardeşi Mahir Esad ve kuzeni Atıf Necip de idama mahkum edildi. Atıf Necip Suriye'de tutuklu bulunuyor. Katil Esad ve kardeşi Mahir Esad ise kaçak durumda. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar için tazminat ödemeli dedi. Bu arada Tahran yönetimi de Genelkurmay Başkanı dahil orduda kritik görevlere yeni atamalar yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes planının ikinci aşamasına geçildiğini duyurdu. Ancak soykırımcı İsrail, katliamlarını sürdürmek için ayak diremeye devam ediyor. Katil Netanyahu, 15 maddelik Gazze barış planını reddetti. Birleşmiş Milletler, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki katliam ve hukuksuz uygulamalarını ele almak üzere toplanıyor. Toplantıda yerleşim faaliyetleri, artan şiddet ve iki devletli çözüm perspektifine yönelik tehditlerin ele alınması bekleniyor. Rusya-Ukrayna savaşında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında 9 kişi öldü, 27 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'nın sanayi ve petrol tesislerini hedef aldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 132'ye yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek ise umut oldu. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi geniş mutabakatla yasalaştı. Kararın ardından peş peşe mesajlar geldi. Dışişleri Bakanı Fidan, Libya'ya kritik bir ziyaret gerçekleştiriyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, doğurganlıktaki hızlı düşüşe dikkat çekti. Doğurganlık hızımız 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi dedi. Suriye'de katil Esad hakkında idam kararı verildi.

0: Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Hernandez yönetecek. Temsilcimiz İstanbul'daki mücadeleyi 2-0 kazanmıştı. Fenerbahçe takım otobüsüne 2015 yılında Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Dosya teknolojik imkanlar kullanılarak yeniden incelendi. Elde edilen deliller doğrultusunda 5 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Bu gelişme üzerine Fenerbahçe kulübünden yazılı bir açıklama geldi. Açıklamada devletimizin adaletin tecellisini sağlamak için tüm imkanlarıyla yanımızda olduğunu hissediyoruz ifadelerine yer verildi. Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Arca Çorum Futbol Kulübü Yunan oyuncu Alexandros Kızıdiris'i kadrosuna kattı. 26 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık bir sözleşme imzalandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının genellikle mevsim normalleri civarında, güney kesimlerde biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Iğdır 19, İstanbul 23, İzmir 26, Kırklareli ve Hakkari 20, Sakarya 21, Kayseri 14, Van ve Nevşehir 15, Amasya 18, Gaziantep 25, Şanlıurfa 28 derece.
1: Yol durumu.
0: Torbalı Ödemiş Devlet Yolu'nun 52 ile 58. kilometreleri arasında yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Osmancık İskilip Yolu'nun 47 ile 48. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Tam 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle CELP tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden, 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle CELP tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları CELP ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er, 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er, 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er, 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralmainternet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
3: Reklamlar.
4: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
6: Ağustos fırsatlarıyla TOK sahibi olmanın en doğru zamanı. Bu aya özel 12 ay %0 faizli 1 milyon TL krediyle T10F V2 ya da 12 ay %0 faizli 800 bin TL krediyle T10X V2 sahibi olabilirsiniz. Üstelik Ağustos ayında %20 Trugo indirimi de sizi bekliyor. Sipariş vermek için Trumor uygulamamızı indirin.
7: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
8: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere 1 milyon TL'ye varan krediye %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
9: Tablet deyince vatan.
10: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
11: Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bolbollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus Mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus Mobil uygulamasında.
3: Reklamlar. Soralım bakalım.
12: Köpeklerin bıyıkları ne işe yarar? Veteriner hekim Elif Köse Aban'ı sorduk.
13: Sevimli dostlarımız bıyıkları sayesinde dünyayı algılarlar. Koku alma, dokunma duyularını yerine getirirler. Bıyıkları uzun ve sert bir yapıda olup kökleri derin sinirlerle kaplıdır ve oldukça hassastır. Bir köpeğin beyninin bir bölümü sensörlerden gelen veriyle işlemeye ayrılmıştır ve beynin duysal alanının neredeyse %40'ı vücudun bıyıklı kısımlarıyla aynı hizadadır. Her bir bıyık beyindeki belirli noktaya kadar izlenir. Bu da bıyıkların bir köpeğin vücuduna değerli nörolojik alanı işgal ettiği anlamına gelmektedir. Her köpeğin ırk özelliklerine göre bıyık uzunluğu, sıklığı ve şekli farklılık göstermektedir. Oldukça hassas olan bıyıklar köpeğin genç olduğu dönemde yani yavru olduğu yaşlarda uzamaya başlar ve köpeğin etrafını keşfetmesine, tanımasına yardımcı olur. Köpeklerin bıyıkları rüzgara, yakınlardaki nesneleri hissedip algılamalarına yardımcı olurken yakınında bulunan varlık ve nesnelerin boyutunu kavramada, biçimini anlamada, karanlıkta yönlerini rahatlıkla bulmada ve avlarına odaklanmaların için de önemlidir. Köpeğin kendisini tehlikelerden korumada ihtiyaç duyduğu bıyıklar aynı zamanda gözlerine yabancı maddelerin kaçmasına da engel olabilmektedir. Bıyıkların bir diğer ve en önemli faydası tıbbi açıdan piyoderma, uyuz, foliküler displazi hastalıklarında dermatolojik testlerde teşhis amacıyla rol oynamalarıdır. Köpeklerinizin bıyıklarını asla kesmeyin. Bıyıkları kesildiğinde köpekler için ciddi sıkıntılar oluşmaktadır. Bıyığı kesilen köpek yürümekte, avlanmakta, yön bulmakta, çevresindekileri tanımakta zorlanır. Kafası karışır ve kendisini güvensiz hisseder. Zararı olduğunu bilmeden herhangi bir şekilde köpeğinizin bıyıklarına zarar verdiyseniz veya kestiyseniz hiç merak etmeyin, kesilen bıyıklar tekrar geriye uzayabilmektedir.
14: Soralım bakalım.

0: spor servisi.
1: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler, herkese merhaba. Bugün 11 Ağustos Salı, günlerden salı ve her salı olduğu gibi Hayri Ülgen günü. Hayri Ülgen'le bugün bir saat boyunca beraber olacağız. Öncelikle hoş geldin sevgili Hayri Ülgen.
2: Hoş bulduk Ahmetciğim, sen de hoş geldin.
1: Evet, TRT Radyo 1'de Hayri Ülgen'le bir saatlik beraberlikten önce tabii ki önce ekibi de sayalım. Ben Ahmet Füsunoğlu, Ali Yıldırım yapımcım ve Ayber Çanakçı teknik yönetmenimiz. Evet, TRT Radyo 1'de spor servisi başladı. Evet, o büyük ara bitti ve nihayet Trendyol birincilikte maçlara başladık. Bu hafta Süper Lig maçları da başlayacak ve artık işte futbol hasretimiz sona erecek. Tabii ki futbol hasreti aslında lig maçları yokken Dünya Kupası'nda bizim için vardı. Tabii seyrettik ama milli takımımızın erken dönüşüyle hepimiz üzüldük. O yüzden lig bize ayrı bir şimdi tat verecektir. Ne kadar da olsa, öyle değil mi sevgili Hayri Ülgen? Bizim ligimizin tadı ayrı.
2: Ahmetciğim haklısın da. Biz de gittik, var gibi göründük ama yok olduk geldik. Onu da söylemek
1: gitmesek
2: lazım.
1: Gitmesek daha mı iyiydi acaba?
2: Daha iyiydi. Hakikaten çok yanlış oldu. Bir Haiti'den kendimi tutmam. Hakemlerimizin olmaması. Bizim Dünya Kupası hiçbir zaman...
1: Hakemlerimizin olmaması gerçekten...
2: Bizim, onu da söylememeden geçmek doğru, istemiyorum. Doğru. Ama şunu söyleyeyim, bizim liglerimiz yine dediğin gibi inşallah güzel hakemlerin güzel
1: ki bir... bugün sen çıkartması notlarını gördüm, bir evet. Hakem hem de kadın hakemimizi çok öveceksin. Ben de maçı seyrettim.
2: Şekilde.
1: Ben de maçı seyrettim. Gerçekten iyiydi yalnız.
2: Tabii sen zaten seninle beraber neyse onu konuşuyoruz. Evet. Biz yani hiç iyi veya kötü değil. Gereken neyse, gerçek neyse onu konuşuyoruz. Onu da söyleyelim.
1: Evet, biz stüdyomuzda serin serin oturuyoruz ama İstanbul'da bugün nem bayağı yüksek.
2: Dün de bunaltıcı
1: bir hava. Dün de öyleydi, evet.
2: Dün Pendik maçındaydım Ahmetciğim. İnanırsın bir anda sanki gittim geldim yani, o kadar.
1: Bunu aldın değil mi?
2: Ve bunun içinde futbolculara...
1: O futbolculara da Allah kolaylık versin.
2: Tebrik ediyorum. Canı gönülden kutluyorum. O rütübetin, o nemin içerisinde yani 100 dakikaya kadar...
1: Bu da benim oynadım. Notlarımda var. Sevgili Hayri Ülgen, hangi akla hizmet peki o saate maç koymak? Bütün yani, maçları 22'ye alsalar ne olacak?
2: Ahmetciğim aslında biz Eylül'de başlardık. Şimdi erken başladığımız için o zaman sıcaklarla başa baş geliyoruz. Aslında 21-30 bile çok sıcak. Bak, çok rütübetli.
1: Bütün maçları 22'ye alabilirsin.
2: Tabii olabilir. Hiçbir şey değil.
1: Yani
2: hiç
1: nasıl son haftalarda bütün maçlar aynı saatte başlamıyor mu?
2: Evet.
1: Şampiyonluk ve küme düşme, evet. Şimdi ilk haftaydı.

0: İlk iki hafta en azından öyle oynatın.
1: Bir de şunu söyleyeyim, yani çok güzel bir yere temas ettiğin için söyleyeyim.
0: Şu Ağustos'u öyle bitirelim
1: kardeşim,
0: yani.
1: Kardeşim yani Süper Lig'in, hani Süper Lig yok, Süper Lig'in maçları yok. Hiç olmazsa bu hafta oynatın ya. Bu hafta oynatın ya. Şimdi bak Sarıyer tarihinden 1981-82'den sonra bu liglerde vardı. İlk defa da gece maçı oynadı. Ve çok da güzel oldu. Ne var ya, yani şu anda Süper Lig yok bu hafta. Neden hepsini 22'de oynatmadınız? Evet. Onu da söyleyelim. Beşte maç oynattılar ya. Beşte maç oynattılar.
2: Doğru. Tamam. Doğru. Hemen Trendyol birinci ligde birinci hafta biten maçları, oynanan maçları okuyalım. Gerçekten geçen hafta bizim konuştuğumuz gibi geçti neredeyse maçlar. Yani bizi dinleyen dinleyicilerimiz demişlerdir ya Ayrı Ülgen'le Ahmet Füsunoğlu'nun dediği sonuçlar da çıktı, helal olsun demişlerdir çıkıyor diye umuyorum.
1: Çıkıyor da, doğru da söylüyor. Ahmetciğim biz hiç yanılmadık. Kaç yıldır beraberiz. Allah'a şükürler. Yani biz bilgileri doğru alıyoruz, doğru yerden takip ediyor ve dolu olarak biz aktarıyoruz.
2: Evet. Boluspor 1 açılış maçıydı bu Trendyol 1. Ligi'nin. Boluspor 1, Manisa Futbol Kulübü 2. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0, Eminönü Ümraniye Spor 0, Mardin 1969 Spor 0, Ekenler Beton Sivas Spor 0, Turka Esenler Erok Spor 0, Antalya Spor 4, Keçtaş, Ankara Keçiören Gücü 3, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 2, Mısırlı Kom.tr Fatih Karagümrük Anonim Şirketi 0, SMS Grup Sarıyer 2, Muğla Spor Kulübü 0, Van Spor 0, Metro Holding Kayseri Spor 2, Bodrum Futbol Kulübü 0, Bursa Spor 2, Orfa Yapı Pendik Spor Futbol AŞ 2, Batman Petrol Spor AŞ 2. Bu sonuçlarla gördüğünüz gibi gollü maçlar da var ama şöyle bakıyorum hiç gol olmayan iki maç var. Bunun dışında işte ev sahiplerinin gol atamadığı dört tane maçta ev sahiplerinin golü yok. Deplasman takımlarının gollerini seyrettik. Bu hafta baktım şöyle 1-2-3 tane deplasman takımının galibiyeti.
1: Evet, doğru.
2: Daha ilk haftadan. Beklentilerimiz de doğru çıktı zaten.
1: Peki geçen hafta sen bir şey sıkıştırdın beni. Hı-hı. Dedin ki yani düşecek takımlar demeyelim de hani böyle sezon kim dedin. Ben sana Bolu Spor'u söyledim.
2: Evet, Bolu Spor demiştin.
1: İstanbul Spor'u söyledim mi?
2: Ben de dedim ki senden öğrendiğim şeyle bu ligi tanımayan hocayı koyarsan tabii ki düşer dedim. Ayrı Ülgen dedim.
1: Bolu Spor'u koydum mu? Evet. Onu da koydum. Evet. Van Spor'u koydum.
2: Bolu Spor zaten yabancı hoca getirmiş. Türkiye'yi
1: bir
2: tanımayan
1: de,
2: adam
1: yani. Bir de Karagümrük takımında bir yabancı hoca var. Ya sen önümüzdeki takımı oynayıp bilmiyorsan, takip etmiyorsan, seyrettirmiyorsan çıkıp yenilirsin. Iğdır'a da 2-0 yenildi. Yani evet. Sana dediğim 3-4 takımdan biri. Ha Karagümrük bu ligin en iyi takımlarından. O sana söyleyeyim.
2: Karagümrük başkanı bu işi bilir.
1: Bu işi bilir.
2: Müdahale eder.
1: Getirdi ardından için ne yapacak bilmiyorum. Ama 3 takım İstanbul Spor, Bolu Spor ve Van Spor sezona kötü başlar dedim. Aynı dediğimde birebir çekti. 3'ü de mağlup evet. Oldu.
2: Şimdi başka sorularım da olacak.
1: Buyurun.
2: İlk giden hoca hangisi olur diyeceğim. Birazdan bekle. Ama önce puan durumunu okuyalım.
1: Evet.
2: Bandırma Spor averajla efendim lider 3-0 yenmişti. 3 puanla 1. sırada Iğdır Futbol Kulübü 2 yine 2 averajla 3 puanla 2. Bursa Spor 3. Metro Holding Kayseri Spor 4. SMS Grup Sarıyer 5. Antalya Spor 6. ve Manisa Futbol Kulübü 7. Bunların hepsi 3'er puan ilk haftayı galibiyetle kapadılar. 1 puanlı takımlara geldik şimdi. Batman Spor, Pendik Spor sırayla 8 ve 9. 10. sırada Sivas Spor, 11. sırada Ümraniye Spor ve 12. sırada Mardin 1969 Spor ve yine 13. sırada Esenler Erok Spor. Bunlar 1 puanla sıralandılar ve şimdi hiç puan alamayan takımlarda 14. sıradan 20'ye kadar uzanıyor. Keçiören Gücü, Bolu Spor, Bodrum, Karagümrük, Muğla Spor, Van Spor ve İstanbul Spor ilk haftanın mağlup takımları.
1: Evet.
2: Evet, böylece kolay puan durumumuzu söyledik. Hadi tahminleri yapalım. İlk, hani bizde hoca değişimleri çok sık oluyor ya, o yüzden diyorum biz her hafta bütün lig boyunca bunları konuşuyoruz. Sen ilk giden hocan kim olur?
1: Ben şunu söyleyeyim, eğer bak şurada emin olun, bildiğim için söylüyorum, Bolu Spor daha 2-3 hafta biraz daha bir şey olursa ilk gönderilecek hoca olur, bu bir. İkincisi Karagümrük. Karagümrük iyi bir takım, yani 1-2 hafta içerisinde istediği puanları, puan alması değil, puanları alamasa o da gider. Yani iki yabancı hocanın gideceğini ben daha önceden söyleyebilirim.
2: Bu ikisinden biri.

0: gider diyorsun.
1: İçinden biri gider, sana söyleyeyim. Çünkü bu ligi bilmiyor.
0: Şimdi doğru.
1: Boluspor ki evet geldi sezonu açmadan. Ya sezonda bir şey söyleyeyim. Yani sezon başlamadan Ahmetciğim, sen de bir teknik direktör olsan, lige başlasan, bu ligi bilmesen, ilk bir hazırlık maçı yapmadan stada çıktığın zaman ilk maçta mağlup olmaz mısın ya?
0: Tabii ki.
1: Şimdi kime mağlup olabilir? Manisa FK. Geçen sene zor anda kurtaran ama genç bir diri bir takım. Ve geldi işte burada Boluspor 30-35 dakika futbol oynadı. Ama ne oldu? Sonra fizik, kondisyon olarak sıfırlandı. Bitti, tükendi. Sonra Manisa gibi bir takım geldi. Bolu'yu yendi, iki tane gol attı. Ha 4-1 de olabilirdi. 5-1 de yenebilirdi.
0: Bu 3 böyle puanı cebine koydu.
1: Futbol böyle bir şey. Yani hiç değilse git bir hocaya söyle ki bu takımı seyretsin, gelsin. Ama daha takım hazır değil. Takım hazır değil. Hı hı. Yani dedim ya, ya maç yapmadan sezona girilir mi Ahmetciğim ya? Bir takım en azından 4-5 evet, en altından altına maç yapması lazım.
0: Manisa Spor yalnız ben şuna dikkat ettim. Ya bu hafta bütün maçları seyrettik. Süper Lig'de olmayınca evde
1: iyi
0: oturdum.
1: Etmişim.
0: Sen de seyrediyordun zaten.
1: Hepsini seyrettim. Direkt de gittim evet.
0: Evet. Manisa deplasmanlarda bu sene çok puan alabilir. İyi kontratak yapıyor. Çok o dikkatimi çekti.
1: Geçen sene de son haftalara baktığın zaman Mustafa Dalcı'dan sonra da çok iyi bir performans gösterdi. Ve deplasmanlarda da çok garip geldi. Sana burada katılıyorum çünkü çok koşan bir takım, mücadele eden. Yani bu takıma iyi top yapamazsan her zaman gol yiyebilirsin.
0: Yani bu söyleyeyim, şimdinin moda deyimiyle geçiş futbolu oldu. Geçiş, yani
1: birinci bölgeden üçüncü.
0: Kontratak dediğimiz
1: evet,
0: geçiş futbolu yaptılar. Onu çok iyi yapıyor.
1: Çok iyi yapıyor ve iyi tamamlıyor. Bunu da en iyi yapan sonra anlatacağım sana, Bandırma Spor'un şu hocası. Geçen sene Bolu'da yapmıştı, bu sene de Bandırma'da yaptı. İstanbul Spor'da
0: üç tane. Ama Bolu Spor konusunda sana hak veriyorum Aylülgen. Yani çok sorunları var takımın.
1: Çok sorunları da. Şimdi 3-4 tane futbolcu alacakmış, para bulmuşlar.
0: Sen yani, antrenör alıyorsun ya, futbolcu almamışsın antrenör. Niye amacı getiriyorsun?
1: Ya sen benim daha bırakın ligleri bırak. Sen daha Türkiye'yi tanımayan bir hocaya getirmişsin. Yani burada olmaz Ahmetciğim. Yani ben seninle beraber bu yıllarda neyi konuşuyoruz? Bu ligi bilen hoca olacak. Evet. Bu ligi futbolun bilecek. Yani bu ligde önce gol yemeyeceksin, sonra gol atacaksın ve maç kazanacaksın. Hı hı. Bu felsefemizi zaten herkes haklı buluyor ama sen gidersen daha maçlar başlamadan 3-5 gün önce de Amerikalı, yani Salvador'da birinci ligde antrenör olsa ne olur, olmasa ne olur.
0: Doğru.
1: Ha burayı bilir, daha önce çalışmış olabilir. O zaman da ben saygı duyarım.
0: Doğru. Evet, ikinci maçımıza geçelim. Bandırma Spor 3, İstanbul Spor 0. Belki de haftanın takımı. Hani ben Bandırma'yı mı seçeyim, Bursa'yı mı seçeyim? Kararsız kaldım açıkçası.
1: Bunu biraz sonra konuşalım çünkü hocasını da bağlayacağız. Hı-hı. Onu bir kenara bırakalım.
0: Tamam.
1: Öbürü, tamam.
0: Eminevi Ümraniye Spor Mardin 1969. Burada Erce kardeşler, tecrübeli kaleci. Çok
1: 4 tane yani, net pozisyon kurtardı.
0: Çok öne çıktı. Yani bir kaleci nasıl takımın hayatını değiştirebilir, kurtarabilir? Ben yani sen diyorsun ya, atanın ve tutanın iyi olacak.
1: İyi olacak.
0: İşte tutanı iyi koymuş evet, kaleye.
1: Aynı şekilde şeyin de kalecisi, Ümraniye kalecisini de
0: Cihan'da.
1: Evet. Bir de Kulu Maç diye bir oyuncu var, stoper. İnan ki 3 kişi bu maçı beraber
0: edecek. Sen evet, beğendin.
1: Yalnız Erce geçen sene kim ne dersin ama de iyi futbol oynadı. Zaman zaman çok. Yani oradan neden buraya geldi onu da anlamış değilim. Onu söyleyeyim. Ben bu Erce'nin
0: Ahmet niye tercih etmedi? Doğru diyorsun.
1: Bir şey, bir sıkıntılar oldu herhalde ki yani bazı sorunlar olmasa ben Erce gibi bir kaleciyi bırakmam. Yani inanır mısın tek başına 4 tane.
0: Süperlik tecrübesi var bir kere tabii
1: evet,
0: ki.
1: Evet, net 4 tane pozisyon kurtardı ki yani bir puan almışsa ben Erce kardeşlerime alkışlamak istiyorum.
0: Evet,
1: kadar,
0: evet. Yani takım maçlarına kadar farklı olduğunu gösterdi diğer futbolcular arasında.
1: Ya hele bir tane yaylanarak çıkarması mümkün değil. Her kaleci çıkartamaz. Timingini, el hareketini falan onu da tebrik etmek lazım.
0: Bu Erce kardeşlerin şeyi de biraz şanssızlık değil mi? Ben bazen zaman zaman böyle empati yapıyorum onlarla. Hani sen kaleci olacaksın, durduk yere diğer işte abisi midir, abisi herhalde
1: hakem.
0: O da hakem, yani bir kaleci için büyük şanssızlık aslında.
1: Şanssızlık olmaz mı yani, hiç değilse şimdi bir maçta herhangi bir bu takıma karşı, yani giydiği bir takıma karşı başka bir şekilde yanlış karar verdikleri de senin abine bak deyip moralini bulurlar, her şeyde olur, anlatabildim mi? Onun için ama ben Erce'nin kalecine yani kefilim, çok iyi bir kaleci olduğunu söylüyorum. Bu bir de Çağlar. O da Batman Spor'un kalesi. O da geçen sene Van'daydı. Ama biraz kendinden çok emin oldukları için hata yapıyorlar. Normal olsalar çok da iyi kaleciler. Daha da Süper Lig'de aranan
0: biraz
1: kaleci
0: biraz basit
1: olur.
0: Oynasalar mesela.
1: Kesinlikle. En güzel lisansı yapabildi kısaca.
0: Evet. Hemen bir sonraki maça geçelim. Ekenler Beton Sivas Spor 0. Turka Esenler Erok Spor 0. Şimdi bu maç sıkıcı bir maç oldu.

0: Sıkıcı da oldu.
1: Değil mi? Sen de
0: bir şey de zevk yaptın. Almadık. Yani maçlarda gol olmayabilir.
1: Yine
0: ama çok
1: erken oynanan maçlardan biri buydu.
0: Evet.
1: Bence çok da sıcak. Yani Sivas'ın da yani biliyorsunuz soğuğu soğuk olur, sıcağı da sıcak olur. Evet.
0: Şimdi öncelikle ben burada İsmet Taşdemir'e çok teşekkür ediyorum. Bizim spor servisimizi çok seviyor. Hı hı. Ve takip ediyor. Hayır abi bütün arkadaşlara selamlarımı söyledi. Onu da buradan söyleyelim. Bütün Sivaslılar da duysun. Hı hı. Gerçekten Sivas Foresenler önünde daha etkili oynadı. Ama futbol olarak bana zevk verdi mi? Vermedi. Ama Sivaspor daha maça bir buçuk gün kala biliyorsun şeyini açtı.
1: Transfer
0: Esen'i. Ama zaten aldığın o futbolcuyu da oynatamazsın, lisansını geçiremezsin. Ama buna rağmen Esen'in arkasında iyi oynadı. Ama Esen'ler de yeni bir takım. Geçen sene şampiyonluğu kaçırdı. Çok futbolcunu değiştirdi.
1: İyi de, değiştirdi. Geçen sene iyi bir takım vardı. Niye değiştirdi?
0: Ya, hocasını biliyorsun gönderdiler. Yani hiç gereksiz. Alpşon maçta maçı kazanabiliyor.
1: Aslında şampiyonluğa giden takımı evet, kendi evet. kendilerine bozdular. Evet, engellediler.
0: Evet kendilerini. Yani o Sarıyer maçından sonra bıraktılar.
1: Şampiyon onun olmak için. Mı istemedi sence?
0: Bence biraz daha şey etmediler. Çok sıkma. Hazır değiller herhalde.
1: Abi bazen başkanlar istemiyor.
0: Hazır değiller. Çünkü evet. Çorum daha hazırdı onu söyleyeyim sana.
1: Hatırlıyorsun Altınordu bir ara şampiyonluğa yürüyordu. Başkan dedi ki ben dedi Süper Lig takımı kurmaya hazır değilim dedi.
0: Bugün de o Altınordu'yu satıyorlar. Haberiniz.
1: Evet. O oralara geldi diyorsun.
0: Seninle beraber gittiğimiz o güzel takımı seyrederken zevk duyduğumuz Avrupa değil dünyanın her yerinden gelen bir takımı getiren evet. Fener Galatasaray'ın beceremediği o güzel turnuvayı getiren Mehmet Seyit Mamara Sebe Özkan şeyi bırakacak abi.
1: Evet,
0: yoruldum
1: yazık
0: demiyor.
1: Oldu.
0: Bittim diyor. Yoruldum yazık, demiyor.
1: Maddi
0: bittim
1: olarak
0: diyor.
1: Da bitti tabii. Hem maddi hem bir şey tabii.
0: Ha, onu söyleyeyim.
1: Doğru. Antalya Spor 4, Keçitaş Ankara Keçiören Gücü 3. Gol düellosu şeklinde geçti. Antalya'yı ve yani aslında çok sorunları olan bir takımdı Antalya ama Bülent Hoca çok iyi takım yapmış.
0: Şimdi hafta içerisinde
1: iyi harmanlamış. Evet. Genç yaşlı.
0: Hafta içerisinde Bülent Hoca ile konuştum. Kendisiyle dedik ben hiçbir futbolcumu transfer olarak getiremedik. Çünkü transfer yasağımız var, çok borcumuz var. Ama Bülent Hoca dedi ki ben dedi takımı geçen seneden tanıyorum. İyi bir takım. Onu daha çok koşarım ama bu işi de becerim. Ama transfer yasağım da kalktığı zaman 3-4 tane hayra bir futbolcu alırsam hı-hı. bunu canlı yayına bağladım. Göreceksin en az Bursa Spor kadar da şansım olduğunu yaz bir kenara. Dedim bana yazmaya gerek yok. Şey, televizyonda konuşuyorsun dedi. Ve gerçekten de Bülent Hoca inançlı bir insan. Yani inanç derken iradesini hakim.
1: Evet.
0: Yani bırakmıyor futbolda da öyle. Saha dışında beyefendiyim. Ama saha içeride çok hırçındı. Anlatabildim. Onu futbolculara yansıtmış.
1: Futbolcu da öyleydi onun.
0: Aynen. Ama Keçiören takımı 4 tane gol yedi Ahmetciğim.
1: Keçiören gücü bıraktığımız gibi. Gene Keçi gibi.
0: Gene Keçi gibi. Yani 4 tane gol yedi.
1: 10 dakika daha olsa 5 dakika daha olsa 4-4 biterdi o maç.
0: Daha da 5-4 de bitebilirdi.
1: Bitebilirdi.
0: Osman Zeki Hoca beni aradı dün. Dedi ki hayır abi selamlar.
1: Hatta son dakika penaltı beklentileri oldu hatırlıyorsan.
0: O son dakika da gol de olabilirdi. Hani
1: evet o da gol olabilirdi. Doğru
0: dedim
1: diyorsun.
0: Dedim ya hocam siz nasıl takımsın? Yani amatörden dedi farsız ya 4 tane gol yedik sonra kendimize geldik sonra 5-4'ü bulabilecek 6-4'ü bulabilecek hakikaten bu Keçiören'le hiç yani
1: o Osman Hoca sanki o tecrübeli golcüsünü biraz daha erken alsa mıydı acaba diye ben düşünmedim
0: aynısını
1: değil.
0: Kendisine seni ben tebrik ediyorum keşke bu oyuncumu daha erken ama hazır değildi hayran yani
1: o
0: daha
1: tabii
0: yeni
1: hoca bilir onu yani
0: aynı diyor hazır değildi eğer diyor ben onu almış olsaydım vallahi 5-6-4'ü bu bitirirdi
1: evet onu muhtemelen kazanabilirdi yani
0: söyledi Keçiören'si. Onu da söyleyeyim seni tebrik ediyorum
1: evet ya gözük oydu. Evet, evet. Ayrılırken bir istersen şöyle bir kısa reklam aramız var. Reklamlara gidelim. Reklamlardan sonra daha telefon bağlantılarımız tamam, var. Tamam. Bizden ayrılmayın. Çok önemli telefon bağlantıları yapacağız.
2: Reklamlar.
3: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıf

tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4000 liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8000 liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi Vatan.

0: getir. Yurt dışı planı Pegasus'la yapılır. Bol bollulara özel yurt dışı biletlerinde vergiler hariç %30 indirim Pegasus mobil uygulamasında seni bekliyor. Sen de 11-13 Ağustos tarihlerinde biletini al. 15 Eylül-10 Aralık 2026 tarihleri arasında indirimli fiyatlarla uç. Pegasus'un uçuran Ağustos'una özel bu fırsatı kaçırma. Detaylar Pegasus mobil uygulamasında.
1: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
4: Evet efendim, kısa reklam aramız bitti. Biz sözümüz tutarız. Kısa reklam arasıydık. Kısa reklam arasıydı evet. Gerçekten ve Hayri Ülgen'le programımız devam ediyor. Şimdi kaldığımız yerden, yani Trendyol birincilik şöyle maçlardan devam ediyorduk. Bandırma Spor İstanbul Spor maçıyla devam edeceğiz sevgili Hayri Ülgen. Evet. 3-0'la geçti Bandırma Spor. Haftanın ben tabii ki baktığım zaman lige en hazır takımlarından biri olarak gördüm. Bursa Spor'u da çok beğendim. Ya zaten notlarım da var. Yine Bandırma Spor'da haftanın en hazır takımlarından gözüktü. Beni şaşırttı ayrıca. Onu da söyleyeyim. Ben bu kadar hazır beklemiyordum Bandırma'yı.
5: Evet. Ben öncelikle şunu söyleyeyim. Ben burada teknik direktör Ertuğrul Aslan'a tebrik etmek lazım. Şimdi hep 10-12 gün biliyorsun Bolu'daydım. Hı-hı. Bütün kapları biliyorsun.
4: Senin, evet, senin o her yıl yaptığın.
5: Yani gidiyorum sezon başında bir defa.
4: Bütün takımlarla beraber gidelim. Bir de biz de götürüyor.
5: O zaman Antalya'ya
4: tamam,
5: gideceğiz.
4: Bir de
5: o zaman
4: beraber gidelim.
5: Ya. Tamam söz gidelim. Ben yazın şeydeyim Bolu'da. Kışında Antalya'dayım. Hı hı. Yani birebir gidip gözlerimle görüyorum. Şimdi Ertuğrul Aslan'ı şöyle takdir ettim. Şimdi geçen sene bu Bolu'ya geldi. Birinci bölgeden üçüncü bölgeye top taşıyan ve başarılı olan bir hocaydı. Hı hı. Yani gönderildi, ondan sonra Bolu Spor düştü düşecek oldu.
4: Evet, evet. Anda konuşuyorduk zaten geçen sene, doğru.
5: Şimdi bakıyorum ki İstanbul Spor önünde daha aynı şekilde kamplarına gittim. Kamplarda kendisine röportaj yaptık, yani program yaptık. Baktım futbolcuyla birebir konuşuyor. Neden biliyor musun? Bu daha önce biliyorsun Avrupa'da Nuri Has, Nuri Hoca ile falan çalıştı. Hı hı. Kendini geliştirmiş. Kim ne derse desin bir hoca eğitmen olacak. Bir kesin, öğretmen
4: tabii
5: olacak.
4: Ki, tabii ki. Futbol. Psikolog olacak.
5: Tabii. Şimdi bir de eski futbolcuların Liço'yu falan alıp hemen monte etti. Şimdi bu da tabii teknik direktörün futbolcu olan diyaloğudur. Yani ben Bandırma Spor'da çok iyi şeyler gözetledim ve İstanbul Spor önünde de kim ne seyredesin çok iyi bir futbol
4: oynadı. Böylece uzun bir aradan sonra da liderlikle başladı.
5: Morelle başladı. Ha şimdi diyecekler ki ya 3 tane gol attı İstanbul Spor kötü mü? Asla kötü bir takım değil. O da çok oyuncusunu kaybetti.
4: İlerleyen haftalarda görürler İstanbul Spor'un nasıl takım olduğunu.
5: İstanbul Spor iyi futbol ama dediğim evet. gibi burada Ertuğrul Aslan futbolcularla çok iyi bir diyalog var. Hı-hı. Çok iyi bir takım ruhu var, ekip ruhu var. Yani sen az futbolcusun ben oynamıyorum diye ayrım yapmayan bir tip hoca. Onun doğru. için onun başarılı olacağına inanıyorum. Bandırma Spor da bu sene ekip olarak iyi olacak. Takım olarak eğer iyi bir yere gelirse muhakkak Ertuğrul Aslan'la takımın diyaloğu olacağını söyleyebilirim. Çünkü geçen sene 10 maç içerisinde eğer Bolu Spor'la bu diyaloğu yakalayabiliyorsa benim için hocaların hocasıdır yani kim ederse desin.
4: Evet, başarılar dileyelim ama evet. telefon hattımızda da şu anda Bandırma Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Aslan olduğunu şu anda işaret ediyor bana Ali Yıldırım. Evet. Ertuğrul Hocam iyi akşamlar.
6: İyi akşamlar diliyorum. Kolay gelsin Hayri abicim. İyi akşamlar.
5: Sağ ol hocam. Nasılsın? Güzel hocam.
4: Sevgili hocam başarılar diliyoruz. İyi bir başlangıç yaptınız.
5: Evet.
6: Çok teşekkür ederim güzel sözleriniz, düşünceleriniz için. Hayri abim özellikle teşekkür ederim senin güzel düşüncelerin için, benim için. Tabii ki de ligin ilk maçları her zaman zordur.
4: Başlangıç hep zordur, doğru diyorsun.
6: Evet, başlangıçlar her zaman zordur. Dediğiniz gibi ilk hafta itibariyle sahada ne istediğini bilen bir takım görüntüsü vermemiz benim adıma çok beni mutlu eden hem oyun olarak çok kıymetli, hem takımın isteği çok kıymetli, takım hücumdaki üretkenliğimiz. Daha sezonun başındayız. Bunun altını çizmek lazım. Dediğiniz gibi İstanbulspor gerçekten geçen sene Barış Hoca

0: böyle devam eden ve iskeletini koruyan bir takım.
1: Hı hı.
0: Bu sene bizim maçta 8 tane oyuncusu geçen sene devam eden kadroda oyunculardı. Ben İstanbulspor'a bakarken geçen sene özellikle ligin son 5 maçının 4'ünü de galip gelerek kapatmasıydı. Sezonu flash bitirdiler.
2: Son 5 maçta evet.
0: Ligin çok benim çok zor geçeceğini düşünüyordum ama biz Hayri abi de kamptaydı. Sezonun kampı özellikle çok iyi bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Lige çok iyi bir şekilde hazırlandık. Hayri abinin de bahsettiği gibi özellikle Bolu'dan benim oyunumu bilen 2 tane oyuncuyu aldık. Bu geçiş sürecini biraz daha kısaltmak istiyordum. Onlar benim oynatmak istediğim oyunu bildikleri için bana saha içinde de saha dışında da bu konuda çok yardımcı oldular. Yani ilk hafta anlamında şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki Bandırma Spor izleyenlere keyif veren bundan sonraki maçlarda bir takım görüntüsü verecek.
2: Hocam bugün biliyorsun benim programım vardı TRT Spor'da da biliyorsun. Belki dinlemişsin bilmiyorum. Burada sizinle tabii ki maçı da anlattıktan sonra Bandırmalı taraftarlar da Hayri abi çok teşekkür ederiz dedi. Yani bu birinci ligde ne olur ne yapabiliriz bu sene? Dedim ki acele etmemek lazım. Yani şimdi hoca elinde sihirli değnek yok. Ama zaman içerisinde en kısa zamanda dedim bu Bolu kampından sonra bu takımı bu hale getirdim. Ama taraftar olarak da siz tribünleri doldurursanız biraz da ekonomik olarak sıkıntılar giderirse o zaman ligin tepesinde mücadele edecek bir Bandırma Spor olur. Ben bir görüşümü anlattım. Sizden de dinleyebilir miyim hocam?
0: Kesinlikle çok doğru düşüncelerinize %100 katılmamak elde değil. %100 katılıyorum Hayri abi. Çünkü çok erken daha ligin birinci haftasında ve gerçekten ligimizde 20 tane takım var. 20 takım baktığınız zaman 7 tane takım ilk haftayı 3 puanla kapattı. Yani 20 takımın olması hem rekabeti artırıyor hem de maçların her maçın kendi içinde bir hikayesi var. O yüzden ben şöyle düşünüyorum, özellikle 4-5 hafta geçtikten sonra takımlar daha da oturacaklar. Çünkü transfer dönemi işte kulüplerin içinde bulunduğu durumlardan dolayı çoğu transferi, istedikleri transferleri önce tahtaya açmaları gerekti. Sonra transfer oyuncularını bekletti. Herkes bu süreçten geçti kamp döneminde. Şimdi yavaş yavaş kadrolar oturuyor. Biraz daha maçlar oynandıkça takımları daha net bir fikir verecek bize. Onun için dediğiniz gibi her maç çok değerli. Benim için her maç çok önemli. Ayaklarım yere sağlam basıyor. Benim ve takımımın genç bir takımımız var. Özellikle bunu da altını çizmek istiyorum. Genç ama bu da demek olmuyor ki Bandırma Spor hani genç bir takım yani kabuğuna çekilip kaderine razı olacak. Asla öyle bir kimliğe bürünmeyeceğiz. Ayaklarımız yere sağlam basıyor. Her maçı kendi içinde yaşayıp inşallah maç önümüzdeki haftalar daha net bir tablo görürüz. Ondan sonra daha net konuşabiliriz diye düşünüyorum.
2: Hocam zaten seninle Bolu'da kampında programı yaparken de çok da güzel bir söyleyiş yaptık. Seninle bütün dertleri de konuştuk. Şimdi o zaman da sordum, şimdi de soruyorum. Bu sene çok güçlü bir birincilik var. Yani Süper Lig'den daha güçlü bir sınav olacak. Kim ne derse desin. Bana kimse anlatmasın. Şu anda 8-10 tane takım şampiyonlu oynuyor. Şimdi bu haftada Muğla Spor. Yani Sarıyer karşısında 2-0 mağlup oldu ama çok iyi top yapan, çok iyi topu taşıyan ama 3. bölgede biraz sıkıntı yaşayan bir Muğla ile oynayacaksınız. Bu maç için ne diyorsunuz? Sen lig için ne düşünüyorsun hocam benim?
0: Evet Ali abi, şimdi Muğla Spor şimdi Yalçın Koşu Kavak'la anlaştı. Yalçın Hoca bu ligin tecrübeli
2: hocalarından
0: bir tanesi. Bütün hemen geçen seneden kadrosunu değiştirdi. Yalçın Hoca'nın işi de tabii

0: Zaman zaman iyi oynadı ama 3. bölgede çoğalamadılar.
1: Bence çok da iyi oynadılar ama dediğiniz gibi herkes bu geçiş sürecinde şu anda takım iskeletini, hani bu bir süreç, çok kolay bir şey değil teknik adamların yaptığı. Onlara da biraz zaman vermek gerektiğini düşünüyorum. Takımı oturtturma, takım olgusunu oturtturma, yeni bir lige çıkma, oyuncuların lige alışması, kompleden yeniden bir takım yapma. Çok kolay gibi görünmüyor bunlar. Biraz zaman alacak. Bizim için çok kolay olacağını düşünmüyorum Yalçın Hoca. Çünkü çok tecrübeli bir hoca. Ve bu işe çok kafa yoruyor. Onu da biliyorum. Zaman kendisiyle bir kere telefonda sohbet etme imkanım olmuştu. Gerçekten futbola çok zaman ayırıyor. Çok değerli. Benim ona karşı rakip olmam da benim adıma çok heyecan verici. İnşallah bizim hedefimiz, ben bunu geldiğim ilk günde söyledim Ayrı abi, her maçı kazanmak parolasıyla hazırlanacağız. Yani şu anda önümüzde 4 günlük bir süreç var. En iyi şekilde hazırlanıp Muğla'da tamamen hedefimiz galibiyet üzerine olacak.
0: Hocam teşekkür edeceğim ama son sözüm ve kısa. Bandırma Spor taraftarlarına ne diyorsun? Yani Ertuğrul Aslan taraftarlara ne için sesleneceksin, onu bana söyle hocam.
1: Ya ben şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Seyircilerimize, taraftarlarımıza buradan vermek istedim. Bu takım gerçekten kaliteli ve pırıl pırıl gençlerden oluşan bir kadromuz var. Tam bir aile havasındayız şu anda. Çok istediğim güzel bir ortamı yakaladık. Bu çocuklara destek olmalarını istiyorum. Biz onları geldikleri maçlarda veya gelemediği maçlarda ekranların başında gönül rahatlığıyla, keyifli, maçın başlangıç düdüğünden son ana kadar maçı bırakmayan, kovalayan, inatçı, hırslı, mücadeleci, taraftarlara keyif veren, ne yaptığını bilen ve asla bu takımın maçlarını izlerken sıkılmayacak bir takım sözü veriyorum onlara. Biz terimizin son damlasına kadar bu arma için elimizden ne geliyorsa ben ve oyuncularım sonuna kadar yapacağız.
0: Hocam çok teşekkürler. Başarıların devamını diliyorum ve görüşmek çok, üzere güzel hocam.
1: Çok teşekkür ederim. Bana bu imkanı verdiniz, taraftarlarıma seslenme, futbol kamuoyuna seslenme.
2: Daha çok beraber olacağız hocam, Ertuğrul hocam. İyi akşamlar diliyorum.
0: Ben hocam
2: diliyoruz.
0: Sana
2: i̇yi
0: inanıyorum. Akşamlar. Sana inanıyorum. Güzel
1: iyi
0: hocam.
1: İyi günler diliyorum.
0: Sağ ol hocam benim. Sağ ol.
2: Evet, Bandırma Spor Teknik Direktörü Ertuğrul Aslan bizlerleydi. Programımıza da kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili Ayrülgen. Güzel maçlar oynandı, bol gollü maçlar dedik. En sonunda evet. Antalya Spor maçını konuştuk, 4-3'lük. Şimdi Alagöz Holding Yıldır Futbol Kulübü 2, Mısırlı Komutere Fatih Karagümrük 0. Fatih Karagümrük bizi şaşırttı ama Iğdır, sen bir şey dikkat çekmiştin, dedin ki statları tamirde. Bak geçen haftadan ipucunu verdin taraftarlara.
0: Evet.
2: Yani dinleyicilere. Dedin ki Iğdır Ankara'da oynayacak. Maçı kazanır dedin. Çünkü evinde kazanamıyordu. Ama Iğdır'da maç kazanamıyordu.
0: Senden 3 senedir bu Iğdır'ı konuşuyoruz. Iğdır ne zaman Ankara'da maçlarını oynadığı zaman, gitmediği zaman %70 ile %80 arasında başarı yakalamış.
2: İyilerdi ya Ankara'dayken,
0: evet.
2: Hatırlasana.
0: Ne zaman Iğdır'a gitmeye başladı, evet, orada da maçı kaybetmeye başladı ve maçları gerçekten...
2: Biz şampiyon olur çıkar diye konuşuyorduk. Iğdır'a bir gitti, neredeyse giremiyordu.
0: Ve sezon başında dedim ki en doğru kararı vermiş. Ya bir futbolcunu bir hafta aynı yerde biriktiriyorsun, çalıştırıyorsun, kampı alıyorsun. Sonra aynı deplasman gibi Iğdır'a gidiyorsun. Ya kardeşim böyle bir kanun yok. Ve dedim ki yanlış yapıyorsunuz. Ya stadı tam büyüteceksiniz, artık futbolcular gelip orada kalacak, bir hafta o kokuyu alacak, ondan sonra çıkacak.
2: Evet, şehirde
0: yoksa başarı
2: tabii olmaz.
0: Ve sonra başkan yardımcısı aradı, Ayrı abi çok haklıymışsın, biz artık Ankara'da Aktepe'de oynayacağız, iyi karar ama bundan sonra başarılı olursunuz dedim ve gerçekten de Karagümrük gibi bir devi 2-0 yenerek bunu
2: vallahi
0: gösterdim.
2: Bu 6 puanlık maç bile olabilir ileride.
0: Tabii bak Karagümrük.
2: Bir bakmışsın Karagümrük'le çekişiyorsun yukarıcı şampiyonluk.
0: Karagümrük en az onlar kadar şampiyonlukta, evet, önemli bir yer alacağını sana doğru, söyleyeyim. Doğru. Yalnız biraz da herhalde Süleyman Hurma Başkan'a da sesleniyorum, ben de çok iyi biliyorsun. Ya lütfen bu yani bir teknik direktörün yanındaki adamlarla diğer takımlarla oynadığınız maçları seyrettirin. Ettirin ki onun şeyini gelip hocaya anlatın.
2: Diyorsun ki yabancı hocası Karagümrük'ün Iğdır'ı çok tanımıyordu diyorsun.
0: Tanımıyorum. Tanımadığı için zaten bu kadar kafil avlandı. Karagümrük bu kadar gol pozisyonu vermez. Şimdi bundan sonra Cenk Tosun da oynayacak orada. Cenk Tosun biraz sakatlığı

0: vardı. Hı-hı. Maçtan sonra da iyi bir golcü, daha iyi de transferler yaptı. Bak yine diyorum ki diğerlerini kadar en az onu da şampiyonluğu biliyorum.
1: Cenk Tosun inşallah gol kralı olsun da şu birincilikte, Trendyol birincilikte artık yabancı gol kralı görmeyelim.
0: Aynı dediğin
1: görmeyelim
0: gibi.
1: Yani.
0: Sana katılıyorum. Bundan sonra ben de görmeyeyim.
1: En çok da sen üzülüyorsun zaten ya, bir Türk golcü olarak.
0: Ya Marco Paşa denilen bir adam 4-5 sene oldu ya. 4-5 yıl ya. 6 yıl sonra. Bu geçen sene Ahmetli Galatasaray'da oynayan futbolcu oldu. Yani yeter artık ya. Türk futbolcusu birinci lig ne demek? Yani üst lige taşınan bir adam. Eğer biz orada gol tıklı kralı çıkaramıyoruz o zaman bizim futbolumuz...
1: Ya takımlara bakıyorum. Hepsinin forveti yabancı.
0: Evet.
1: Kesinlikle. Niye çıkmıyor bizden forvet?
0: Yok, çalıştırmıyorlar. Yani bir golcü adama gelip çalıştırmıyorlar. Mesela bugün bana federasyon dese ki hayır abi günde bir saat gel bir futbolculara gol nasıl, gol vuruşu nasıl, plase nasıl yapılır, direğin içine nasıl vurulur. Bir kaleci olarak ya bir kaleciyi çağırsalar, bunu yapsalar, Rasim Kara'yı çağırsalar. Ne var ya? Bizde bu yok, bu ruh yok. Hı hı. Anlatabildim mi? Bu ruh olmadığı için yetişmiyor. Gol vuruşu başka bir alternatiftir. Gert Müller'in denilen bir futbolcu vardı ya, sen biliyorsun.
1: Bilmem ya.
0: Bir kadar bu kadar boyu var.
1: Gelmiş yani futbol, geçmiş en büyük golcü.
0: Gel sen Şifo gibi aynı bir Tahsin Kaya geçse Fenerbahçe'ye bu futbolcu mu olur Allah aşkına git der yani Şifo gibi.
1: Der.
0: Ama
1: der.
0: Dünyanın en büyük golcüsüydü. Çünkü futbolda gol atmak zamanla yarışan bir şey.
1: Evet, evet.
0: Saniyelik iş. Dönerdi vurdu.
1: O ayrı bir meziyet ve
0: yani,
1: yetenek tabii.
0: İşte bunları yetiştirmek lazım. Çünkü futbolda daha iyi topu düzelteyim, vuracağım dediğin zaman
1: onu. Peki ayrılırken altyapılara bakıyoruz. Anneler babalar çocuklarını getiriyor, işte ilk antrenmanda hoca soruyor, oğlum nerede oynuyorsun, nerede deneyelim seni diyor. Hepsi forvet diyor.
0: Evet.
1: Yani oraya o gün 20 tane değil 50 tane çocuk gelse denemeye, hocalar soruyor, ben duyuyorum, herkes kendi forvet yazdırıyor, forvet yazdırıyor.
0: Evet.
1: Ama forvet çıkmıyor.
0: Bak bugün Türk futbolunda altyapı diye bir şey kalmadı. Bugün ne acıdır ki söylüyorum burada duysunlar. Ben de Beşiktaş'ta divan başkan yardımcısıyım. Ne acıdır ya, Fulya stadına git Ahmet'ciğim. Bir yarım saha var. Orada 14-16, 16-18, bir de 14-16. Takımlar ne yapıyor biliyor musun? İdman yapıyor yarım sahada. O çıkıyor, o giriyor, o çıkıyor.
1: Yarım
0: giriyor.
1: Saatte yeter
0: tam
1: mi ya?
0: Ya? Ama git Avrupa'ya. Bir Hollanda'nın herhangi bir takımına git. 8 saha var. Anlatabildim mi? Bir de ben buradan velilere sesleniyorum. Kardeşim oğlum futbolcu olacak diyorsunuz. Forvet olacak. Ya bırakın. Alın götürün siz şey stadın içerisine kadar veya kulübenin.
1: Futbolcu olsun hangi mevkide oynarsa oynasın.
0: Bırak ama çıkın içeri sokmayın. Bize gidin veliler hocaların odasında oturuyor. Anlatabildim. Neden? Altyapı hocalara destek oldukları için oyuncularını oynasınlar diye oğullarını. Bu yanlış bir tutum.
1: Doğru.
0: Avrupa'da geliyor futbolcu olacak çocuğunu bırakıyor. İçeriye dahi giremez.
1: Evet.
0: Üçüncü bölgede kapıda dönüyor.
1: Antrenmanı kenardan bile izlettirmiyorlar.
0: İzletilmezler. Ama git bizim Türkiye'de bir altyapının velilerine.
1: Bunu yapan
0: benim
1: kim vardı?
0: Benim oğlum Maradona
1: işte,
0: bilmem nesi. Ya,
1: Altın Ordu. Mehmet Seyit Özkan bunu yapıyordu. Yani, anne babaları almıyordu içeriye.
0: Almaz işte en doğrusunu yaptı. Onun için bir Avrupalıları getirdi.
1: Herkesin oğlu Maradona diyor.
0: Ya hiç ya. Bir gün bir tane hep daha anlatacağım sonra gülürsün. Boş ver. Geçelim.
1: Evet. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi senin takıma geldik. SMS Grup Sarıyer Spor 2, Muğla Spor 0.
0: Evet. Şimdi ben Sarıyer tarihinde 1981-82 yılında şampiyonluk maçında müthiş bir seyirci topluluğu görmüştüm.
1: Yusuf Ziya Önüş'te.
0: Evet, Yusuf Ziya Önüş. Ve ilk defa da bir gece maçı oynandı. İlk gece. Ama o tribünlerdeki taraftarı gördüm, gözlerimden yaş geldi. Çünkü o yıl takım şampiyon olmuş, Süper Lig'e çıkmış. Ben de Türkiye liglerinde gol kralı olmuştum. Ve o anımı yaşadım. O anı gördüm. Gerçekten gözlerim doldu. Yani taraftarlık başka bir şey. Seyirci ayrı bir şeydir. Taraftarlık ayrı bir şeydir. Ben Sarıyer takımının bu sene yapılan transferlerine gerçekten...
1: Geçen hafta da söyledin sen, iyi
0: evet
1: dedin.
0: Ama şunu da söyleyeyim. Evet, çok da iyi futbolcular aldık. Çok da iyi gideceğiz. İyi maçta da iyi golle 2-0 yendik ama... Bakın... Ekonomik çok önemli. Yalnız futbolcuların Aralık ayına kadar bir sıkıntıları olabilir. Sarıyer bunu hallederse en az Bursaspor kadar, Karagümrük kadar, Iğdır takımı kadar ve birkaç takım daha sana söylediğim gibi şampiyonluğa ortak. İlk iki olmasa playoff olabilir. Playoff'tan olmasa ilk altıdan çıkacak takımlarından bir. Ama futbolda futbolcuya özüne unutma. Az ver, öz ver ama sözünde dur.
1: Doğru.
0: Sarıyer takımı bize eskiden onu yapardı. Hayır sana...
1: Bu başkan yapabilir mi bunu? Ödeme gücü var mı?
0: Yani çok zor. Çok yani artık
1: genç bir başkan
0: rakamlar
1: çünkü.
0: Tabii rakamlar çok büyük. Yani rakamlar çok büyük olduğu için yani bir kişide bu kadar para bulunmaz. Ama yönetimde zengin var mı var. Ama bu da yeterli mi? Değil. Ama zaten adam kelimde ona veremez ki hepsi bütün parasını. Onun için bir kaynak, bir sponsor bulmaları lazım. Bir iki tane sponsor buldular ama bunu devam evet, ettirmeler lazım.
1: Ya işte gene bütün kulüplerin Sarıyer'inde şey hepsinin bir şeye ihtiyacı var. Bakıyorsun zengin yöneticiye ihtiyacı var.
0: Aynen.
1: Gelir kaynakları yok ayrıca.
0: Evet işte neden burada yanlış yapılanmalardan dolayı. Aslında mesela dünyanın hangi yerlerine gittiği zaman öğreniyorum. Mesela gidiyorlar bir belediye diyor ki ben bir kulübe bağış yapacağım ama elden değil. Ben size böyle bir arsa var veriyorum.
1: Ya bir dükkan versin ne bileyim Sarıyer'de işte börekçi bak, versin bir şey işte yapsın. Bak, işte, bir ona geliyorum. Yapsınlar yani.
0: Ya diyor ki buradaki ne olur diyor bu parkı bana verin diyor.

0: Sarıyer'in yukarısında 50 milyon dolara satıyor. Evet. Ne var ya, bir arsa yap. Bak ne diyorum, orada dükkan yapıyor. Ya taşı iki tane dükkanı versen yeterli olur. Çünkü neden? Düzgün giriş
1: kalıcı çıkış olur. Kalıcı geliri olur yani, evet. Kulübün, doğru.
0: Bir de Sarıyer'in çok güzel futbolunun yanında, Muğla Spor'u beğendim ama üçüncü bölgede yok olan bir de çok önemli bir bayan hakem vardı. Melek Dakar.
1: Evet, kadın hakemimiz.
0: Ya Ahmet'ciğim, o federasyonu
1: alsın. Ben de çok beğendim maçını.
0: O hakemlerimize gelsin desin ki kardeşim bu hakem maçını seyrediyorumsa.
1: Valla Süper Lig'de her hafta bir en az iki maçı kadın hakemlere versinler.
0: O kadar güzel koştu ki. O kadar koştu
1: bak,
0: ki.
1: Her hafta iki maçı versinler.
0: Kesinlikle ben sana kabul ediyorum. Onun için ben bu hocayı tebrik ediyorum. İnşallah federasyon bu hakemlere öncelik tanır.
1: Versinler çünkü Dünya Kupası'nda da biliyorsun kadınlara hep maç verildi.
0: Hale de veriliyor. Hale de veriliyor. Ahmetciğim, evet. Abi yani veriliyor. Anlatabildim mi? Yani bu verildiği müddetçe kadınlara olan güven fazla ama futbolculardan daha çok hoştu Ahmetciğim.
1: Doğru, doğru diyorsun, doğru diyorsun.
0: Zaten 10 yılda futbol oynamış. İşte bak, futbol oynamak başka bir şey. Futbol hakemliği başka bir şey. Bunları bir birleştirirsen o daha başka bir şey. Çünkü doğru. Nerede ne faulü vereceğini çok iyi hesaplıyorsun Ahmetciğim.
1: Muğla Spor'u biraz ben heyecanlı gördüm ilk maç. Uzun zamanlardır tabii böyle
0: yani Yalçın,
1: şey değil.
0: Koşu Kabak çok kısa zamanda takım ekibini iyi pas yapıyor ama 3. bölgede kim ne dersin bir golcüye ihtiyaç var.
1: İhtiyaçları var.
0: Bakın golcü, ben sen ne diyorsun, atanla tutan. Hı-hı. Futbol böyle bir şey. Atanın olacak, tutanın da olacak, bu işi doğru götürecek Ahmetciğim.
1: Başka türlü bunun
0: çıkarıyor. Futbolun şeyi bu, kanunu bu.
1: Çok doğru diyorsun.
0: Evet.
1: Evet, şimdi telefon attığımızda Elazığ Spor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt var bu sefer. Hocam, Serdar hocam, iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Ahmet Bey, iyi akşamlar Hayri abi.
1: Evet, Elazığ Spor'da ilk hafta maçında bu hafta Sebat Spor'la karşılaşacak evinde. Öncelikle hayırlı olsun diyelim.
2: Teşekkür ederim.
1: İkincilik beyaz gruptasınız. Evet. İlk hafta maçına çıkacaksınız. Taraftar heyecanlı mı Elazığ'da?
2: Ya şöyle, bizim lig 6 Eylül'de başlayacak. Tabii ki heyecanlı. Çünkü çok ciddi transferler yaptık. Geçen yıl finalde penaltılarda elenmiş bir takım var. Artık playoff'lara kalmak istemiyor. Direkt çıkmak istiyor. Ona göre de yeni yönetim oluştu burada. Ahmet Toprak Başkanımız seçildi yönetime. Yani çok da heyecanlılar yeni yönetim olarak. Şehir de heyecanlı. Biz de geldik buraya katkı sunmak için.
1: Hayırlısı olsun Zardar Hocam.
2: Spor'da evet, şampiyonluk yaşadık. Umarım aynı heyecanı, aynı coşkuyu burada da yaratır. Burada da aynı sevinci yaşar ve yaşatır.
1: İnşallah.
0: Hocam iyi akşamlar.
2: İyi akşamlar Hayri abi.
0: Canım hocam, hep sana şampiyon hocam mı diyeceğiz? Hep böyle şampiyonluklardan sonra başka kulüplere mi gidiyorsun hocam ya? Ne olacak bu işin sonu?
2: Ya o biraz tüm futbolun ayıbı diyelim Hayri abi.
0: Bizim aynı. Çünkü bizde güzel şeyler yapıldı mı hemen çabuk unutuluyor. Onu da söyleyeyim, bu bir. Evet. İkincisi hocam, sen olduğun yerde gençlere çok önem veren bir hocasın. Bak gençlere. Evet. Yani takımı şampiyon yapmıyorsun, en azından 2-3 tane. Mesela bu senede bir genç takım yaptın. Yani gençlere önem verecek futbolcuları kiralamak için gerekeni, evet, yaptın. Nasıl, evet, bir karmaşık bir kadro yaptın? Yani bunları nasıl buluşturacaksın? Elazığ'da herkese bir, evet, umut var. Herkesin umutu ne diyorlar? Hocamız geldi, bizi de şampiyon yapacak. Gerçekten Elazığlarla da konuşuyorum. Elazığların da sana selamı var. Hocam diyor, biraz bizden bahsetsin. Şimdi ben sana pası atıyorum. Golü sen, evet, at hocam.
2: Sağ olsunlar. Ben hepsine sevgilerimi, selamlarımı iletiyorum. Allah bizi onlara karşı mahcup etmesin. Evet, onu söyleyelim. Şimdi şöyle, bizim ikincilikle bir şöyle bir kural var. Biz 21 kişilik kadroya 15 tane büyük oyuncu, yani 2004'ün altı, işte 2003, 2002, 98, 99 oyuncu yazabiliyoruz.
0: Evet.
2: 21 kişilik kadroya. 6 tanesini de genç oyuncu, 2004 üstünü yazabiliyoruz. Fakat Türkiye Futbol Federasyonu'na sunduğumuz listede 25 kişilik listeye 19 tane büyük oyuncu yazabiliyoruz. Yani şu anlama geliyor. Biz 4 tane büyük oyuncuyu 25 yıl kadroya yazamıyoruz. Bundan dolayı ben de kadro planlamasında şunu yapıyorum. Geçen de bunu yaptık. 21 kişilik listeye büyük oyuncu yazmayacağımız için onları gençlerden yana kullanma tercihim var. Boş yere tribüne çıkacak oyuncuya para vermeye gerek yok diyoruz yönetimle. Evet. O yüzden genç oyuncular ayrıca çok önemli oluyor. Hı. Neden önemli oluyor? Çünkü yarın bir gün onlara ihtiyacınız olabiliyor veya direkt oynatabiliyorsunuz. Bu noktada biz gençleri özellikle işte Galatasaray'dan Ali Yeşilyurt'u aldık, kiraladık. Fenerbahçe'den Mustafa Emir Akyıldız'ı aldı, kiraladı.

0: Konyaspor'dan Esat Boğa'yı kiraladık ki milli takıma gitti şimdi, evet, haftaya. Ali Altınöz var, yine milli oyuncu bizde. İşte Atakan Ordu'yu aldık, Galatasaray kökenli bir oyuncu. Hep böyle yani milli
1: olan, evet,
0: yetenekli, evet, yetenekli gençleri bulundurduk ki bunlar hem ilk 11'de de oynayabilirler veya fırsat geldi bunu çok iyi değerlendirebilirler. Hem de abilerini zorlayıp forma şansı bulabilirler. Bu çok önemli çünkü bizim adımıza. Çok tecrübeli oyunculara sahibiz. Benim şu anda kadrodan yaklaşık 10 tane oyuncuyla daha önce çalıştım. Iğdır'da şampiyonluk yaşadığım oyuncular var. Batman Petrospor'da şampiyonluk yaşayıp buraya getirdiğimiz oyuncular var. Yani bildiğimiz oyuncu grubuyla çalışıyoruz. Hepsi tecrübeli. Hepsi karakterli önce. Karakterli, kariyerli. Ve hepsinde aklımda sadece şu var. Eraspor bir üst lige taşımak. Çünkü bunu hak eden bir camia var biliyorsunuz.
1: Geçen sezon son anda kaybetti hocam.
0: Evet, son anda kaybetmiş. Ümidi kırılmış bir cami ama yeni yönetimin oluşmasıyla, başkanımızın seçilmesiyle tekrar bir heyecan geldi şehre ciddi anlamda. Bizler de o heyecanını görerek bu yapılanmayı gördüğümüz, o yapılanmaya inandığımız için buraya geldik. Ona göre de oyuncu tercihlerini yaptık. Ona göre transferler oluştu. Yani hayran bir şöyle bakmak gerekiyor. Hep şehir takımlarına çalışıyorum biliyorsun genellikle.
1: Evet.
0: Bizler tabii ki profesyonelleriz. Tabii ki bu işi bir maddi yat karşılığında yapıyoruz. Bu bir. Ama ben hep şöyle bakıyorum. Eğer şehirler bize bir görev veriyorsa onu layıkıyla yerine getirmek ve o şehri üste yukarı taşımak gerekiyor. Hep bu sorumluluk, bu bilinçle çalışıyorum ben gittiğim yerde. Oyuncularıma da bunu aşılıyorum. Çünkü hani ben işte evet paramı aldım, yan gelip yatayım değil kesinlikle. Bize yatırım yapan kişiler var. Onları mahcup etmemek gerekiyor şehirlere karşı. O insanlara karşı mahcup olmayıp. Çünkü 15 bin, 20 bin kişi, 25 bin kişi taraftarlar geliyor maçlara. Özellikle Güneydoğu, Doğu Anadolu'da çok çalıştığım için çok aç oran insanı sen de biliyorsun. Hala bir
1: 15 günde bile onların eğlencesi var. O kadar
0: evet,
1: hocam.
0: Aynen. Kesinlikle evet, öyle. Yani evet, onlara onları o mutluluğu yaşatmak gerekiyor. Biz şampiyon oluyoruz. Biz maç kazanıyoruz. Onların hiçbir yani hatta ceplerinden para vererek geliyorlar maçlara biliyorsun ama o mutluluklarını gördükten sonra maçlardan sonra ne büyük iş yaptığımızı anlıyoruz. Biz hep böyle bakıyoruz oraya. Yani biraz hizmet olarak bakıyoruz biz.
1: Evet.
0: Burada hak ediyor. Burada hak eden bir camia gerçekten. Hak eden bir yönetim var şu anda. Ona geri geldik. Oyuncularımız da bunun bilincinde. Elazığ taraftarı için merak etmesinler. Bunun bilinciyle sahaya çıkacak. Sezon sonuna kadar bunun bilinciyle maçlara oynayacak. Bir kadro oluşturduk. İnşallah şampiyon da oluruz. Onlara karşı mahcup olmayın.
1: Evet, zaten Elazığ Spor geçen sene aslında şampiyonluk hak etmişti hocam.
0: Evet,
1: yani
0: evet,
1: Muğla evet, Spor'da evet, büyük şanssızlık yaşadı.
0: Evet,
1: yani
0: evet,
1: bakıyorsun evet, seyirciye %60 %70 Elazığ Spor seyircisi var.
0: Evet,
1: ama
0: evet,
1: futbolda bazı zamanlar olmuyor. O topun dönüp tekrar girmemesi çok veya girmesi aynen, biliyorsun çok değişik. Yalnız hocam şunu söyleyeyim. Şimdi kırmızı grup, beyaz grup var. Siz beyaz grupta ama ben hocamı da yıllardır takip ediyorum. Dün de evet, abinle biraz konuştum. Sizin grupta sizin grupta Isparta Spor'la oynayacaklar. Akşam 7'de haberin evet, olsun. Şimdi evet, orada biliyorum. Muş biliyorsun şu anda bir final kaybetti hocam biliyorsun. Evet, Kastamonu evet, bu sene son anda diyorlar toparlanacak. Bunun yanında evet, Gebze çok iyi bir takım oldu biliyorsun.
0: Evet.
1: Ali
0: evet,
1: Ağa'ya anlatmama gerek yok. Evet. Ona göre bir de şey, Isparta var. Onlar da geliyor. Meneme. Yani iyi bir takımlar var. Bu sene nasıl bir lig olur sizin? Tabii ki beyaz lig.
0: Şimdi beyaz grupta şöyle abi. Aslında Ali Ağa takımı sezona çok ciddi büyük bütçelerle girdi. Ama sonradan bir çekildiler.
1: Evet.
0: Biraz küçülmektiler ama yine de iyi bir işaret kadroları.
1: Hala da kadrolarının çoğu muhafaza yapalım, etmişler
0: evet,
1: hocam.
0: Evet aynen. Muş takımı zaten final oynadı. Olduğu gibi kadrosunu koruyor. Üzerine 4-5 tane çok iyi oyuncu aldılar. Bakın da bizim de favoriler. Sebat takımı çıktı. Şube 2. lige kurumsal yapısı oluşmuş bir takım. Onlar fena bir kadro kurmuyorlar burada. Gebze takım bu yıl çok iddialı. Geçen yıl biliyorsunuz Muğla'nın başında bundan hocamız oraya gitti. Onlar şu anda Besim Hoca gitti. Onlar şu anda iyi kadro kurdu. Yani da bunun yanında kadro kuramayan yani şöyle ayrı abi maddi sıkıntı çeken birçok takım da var. Bizim grupta da var. Diğer grupta da var maalesef. Rakamlar çok uçtu. Yani ara çok açıldığı için
1: yine Ahmet'le onu konuştum. Yani rakamlar futbolcuların bazı kulüpler uçurdular ya. Transferleri evet, uçurdular hocam ya.
0: Şimdi şöyle Ayrı abi. Bu aslında bugünün suçu değil. Bu bundan 5-6 yıl öncenin suçu. O zamandan beri işlik var. Ben bundan 3 yıl önce Urfa takımını çalışırken 3-4 yıl önce ben de bir röportaj yapmışlardı. bu ad idrakar. Demiştim ki bunun 3 yıl sonrasını ben düşünemiyorum. Çünkü neden? Evet, çok değerli başkanlar şehirlerine sahip çıkıyorlar, takımlarına sahip çıkıyorlar, tesis yapıyorlar, takımları üstlüklere taşıyorlar. Çok iyi. Ben buna hiçbir itirazım yok ki, olmaları gerekiyor futbolun gelişmesi açısından. Fakat biz çıkalım diye o zamanlar rakamlar çok yükseldi. Mesela 2 adet oyuncu 5 aldı o zamanlar, bundan 3-4 yıl önce. Otomatikmen piyasa arttı. Piyasa arttıkça bu sefer 1 yıl sonra 5 oldu, 8 abi, 8 oldu, 12.

0: bu rakamlar. Çok büyük rakamlar ama şampiyon oynuyorsunuz, diyorsunuz ki ben şampiyon olacağım, beni şampiyon da yapacak oyuncu kadrosu. Bu oyuncular var, onları mecbur alıyorsunuz siz yani bakıldığında. Ama siz bunu alırken geride kalan takımlar hiçbir şekilde transfer yapamıyorlar yani.
1: O zaman tabii.
0: Yapamıyorum. Mesela siz 16 milyon oyuncu alıyorsunuz. Bu sefer 4 milyon sene oyuncu da 11-12 milyon istiyor. Diğer takımlar da bunu veremiyorlar. Otomatikmen piyasa yukarıya çıkıyor. Bundan dolayı ligden çekilen takımlar oluyor. Para harcamayacağım diyen takımlar oluyor. Yani bu çok ciddi artık şurada. Biliyorsunuz ben yıllarda çalışıyorum bu ligde. Bundan 5 yıl önce falan çok daha mesela 7-8 takım şampiyonlar kurulurdu. Bugün 2-3 takım kurulabiliyor ancak şampiyonlar.
1: Ancak
0: veya hocam. Şöyle bir şey oluyor. Biz Sarıyer'de çalışırken abi sen biliyorsun ben 2018 yılında Sarıyer'de çalıştığımda sadece 1-2 takımın maddi sıkıntısı var. Sadece 1-2 takımın. Ama
1: evet.
0: Bugün baktığında 8-9 takımın maddi sıkıntısı var abi yani.
1: Evet.
0: Çok sorun yaşıyor. Bu da baktığın zaman sahaya çıkan oyuncunun, orada oynayan takım oyuncusunun kahvaltı çıkaramayan takımları var. 15-16 saat otobüse yolculuk, biz Batman'dayken 16 saat yolculukla gelen takımlar var abi deplasmana yani.
1: Ve
0: maç bittiğinde tekrar 16 saat gidecekti bu çocuklar. Şimdi bu oyuncu hangi motivasyonla sahaya çıkacak? Bu oyuncu nasıl motive edeceksin? Sonra Türk futbolu ne kadar gelecek, nereye kadar gidebilecek? Bunların hepsi bir soru işareti. Antiklere çok ciddi el atılması gerekiyor.
1: Evet.
0: Çok ciddi bir şey.
1: Hocam çok güzel bir konuya denk geldin, evet. İnşallah şimdi federasyon yetkilileri de dinliyordur. Evet. Biliyorlar ben de biraz. Ya hocam şimdi bu Adana Demirspor sizin ligde oldu. Hani sen diyorsun ya evet. Yemek veriyorlar. Evet. İşte gelen takımları o idare ediyor. Ondan sonra çocuklar futbol oynuyor. Yani yemeğini evet. Yediriyorsun. Futbolcular ne yapabilir? Adana evet. Demirspor bu sene daha da kötüye gidecek.
0: Evet
1: yani,
0: doğru.
1: Yani
0: doğru.
1: Ligin neşesini yani biz Adana'da oynuyorsak 3 puanımız. Şimdi bu futbolcular yani dediğin gibi 16-17 saat gidiyorlar. Bir de zaten para alamıyorlar. Pul
0: evet,
1: alamıyorlar.
0: Aynen.
1: Ligin de tadını kaçırıyorlar. Bunun için ne diyorsun hocam? Mesela bu sene Adana Demirspor yine bu sıkıntıyı yaşayacak. Hatayspor yaşayacak.
0: Abi bunlar yaşayacak. Yine hani şöyle söylüyorum. Adana Demirspor'daki oyuncular bir şekilde genç oyuncular ya transfer yapamadılar. Kendi piyasaları için bir şekilde sıkacaklar. Bir de bunun mesela geçenimizde Karaman vardı abi. Hı. Karaman'daki oyuncu grubu bu ligin tecrübeli oyuncuları sezon başı gitmişti oraya.
1: Hı.
0: Az ücreti de. Ve sezon için hiçbir şekilde paralarını alamadılar. Primleri alamadılar. Dedim ki 14-15 saatlik yolculuk yaptılar. Onların motivasyonu çok daha kötü düşüyor. Onlar iyice gidiyorlar. Çünkü ev geçindiren var. Evde olan var. Çocuğuna bakmak zorunda olanlar var. Yani şimdi hiçbir yerde para alamadığınız zaman ne peşinat alabiliyorsunuz, ne maaşınızı alabiliyorsunuz, ne maç kazandığında priminizi dahi alamıyorsunuz. O zaman bu işi neden yapıyorsunuz ki abi siz yani?
1: Evet.
0: Bu da direkt sahaya yansıyor. Sahaya yansıdığında da hadi şöyle söyleyeyim abi, biz şampiyon oynadığımız için bizim de yapılan maçlara o yüzden biraz önemsiyorlar abi. Hani nasıl Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a gelen takımlar çok ekstra motive olduysa, bizler de şampiyon olduğumuz için bizim ligimize gelen takımlar ekstra motive oluyor. Ama diğer maçları, diğer takımlar oyunlarında izlemelisin abi. Kalite inanılmaz düşük oluyor. Tempo çok düşük oluyor. Herkesin kafa önde eğik oluyor. Sonra biz futbolun gerçekten gelişmesini bekliyoruz ama mümkün değil abi. Mümkün değil yani. Evet.
1: Serdar hocam seni çok iyi tanıyorum. Çok iyi bir değerli evet. insan benim için. Bir de futbolcularına psikolojik olarak bu şey değil evet. hocam bir iltifat değil yani gerçek biliyorsun kötü de gittiği zaman seni kötü olarak evet. söylerim aynen. yani. Benim aynen. öyle hayli babanın bir şey. Şimdi aynen. bir Hatay bir Adana Demirspor geçen sene her takımdan 3, 5, 7, 8 evet. Hasarlı evet. sporda evet. geldi. Peki bu futbolcuları demorize etmiyor mu? Federasyon demiyor mu bu çocuklar zaten böyle ye artık mağlubiyete alıştı. Bu çocukların
0: evet,
1: ruh dengeleri çünkü sen gençlere çok önem verdiğin için mesela ben
0: evet.
1: biliyorum Galatasaray'dan kiralık alıyorsun orada. Çünkü
0: evet.
1: gençleri kazanmak için. Bu
0: evet.
1: nasıl bir ruh halleri futbolcularda? Yani o hırsını kaybetmezler mi hocam? Çünkü her maçta 5-6 nasıl o rahatlığı yaşamazlar mı? Senden diyeceğim hocam bunu da bir duyarsam.
0: Ya şöyle iyi takımlara karşı çok ciddi bir yere kadar ilk golü yiyene kadar ciddi bir şey sarf ediyorlar abi.
1: Evet zaten eforçlar onu tamam.
0: Hani ilk gol yedikten sonra tamamen yeniliyorlar ve bu daha sonra onlar da dediğim gibi çok ciddi motivasyon kaybına neden oluyor. Yani ezik pozisyonda hissediyorlar. Bu arada iyi olan oyuncular da aralarında sıyrılamıyorlar çünkü takım kötü gittiği için. Bu sefer 3-4-5-6 oluyor ve o oyuncuların birçoğu bir yıl iki yıl orada boş yere zaman geçirmiş oluyor hala.
1: İşte onun için hayır, diyorum. Aynen.
0: Boş yere hayatlarından iki yıl çalınıyor. Sonra bir yere gelemiyorlar. Mesela bir transfer teklifi alamıyorlar. Çok nadir transfer teklifi alanlar. Diğerlerin 2-3 yılı gidiyor. Ben futbolcuyum diye 2-3 yılını boşa geçiriyor. Üniversite okumuyor. Daha sonra yaş bakıyorsun oluyor 24, 25, 26 abi. Hadi gidin bölgesel amatörde oynayayım. Orada da para kazanıyor. Yaş oluyor 30, 30'dan sonra biliyorsun futbolcuların yapacağı başka bir iş yok abi. Sen de biliyorsun yani.
1: Tabii imkan yok.
0: Ondan sonra çok ciddi bir şekilde maddi sıkıntı öne çıkıyor.

0: yapıyor. Yani bizim çok eski öğrencilerimiz de var böyle. Hatta üzüldüğümüz de var. İşte evli evinden eşinden boşanlar oluyor. Hı. Bir ev sahibi olmuş, evini satanlar oluyor. Arabasını evet. satan. Yani çok ciddi anlamda abi alt liglerde çok sorunlar var. Hem oyuncu konusunda hem kulüpler konusunda çok ciddi
1: zaten
0: sorunlar var.
1: Zaten ileriki haftalarda hocam maçlar başlandıktan sonra çünkü senin bilgilerinden faydalanmak istiyoruz.
0: Evet.
1: Zamanımız yani, bu kadar hocam.
0: Hayır abi teşekkür ediyorum. Sizlere çok ciddi görev düşüyor. Biz bazen sesimizi duyuramıyoruz.
1: Gereken şekilde ben yanınızdayım. Hiç merak etmeyin
0: aynen
1: hocam.
0: Abi, inşallah.
1: Size de en azından yani. Tüm sevgilerimi sunuyorum. Teşekkürler
0: çok
1: hocam.
0: Teşekkür ediyorum.
2: Serdar yani, hocam çok teşekkürler.
0: Çok sağ olun.
2: Başarılar diliyoruz.
0: Teşekkürler. Çok sağ olun. Çok sağ olun. İyi günler.
2: Evet, Eylül ayında başlayacak tabii ki Nesine ikincilik maçları. Biz de başarılar dileyelim şimdiden tüm takımlara. Evet. Ve kalan maçlarımızı hemen hızlıca yapalım.
1: Evet.
2: Van Spor 0, Kayseri Spor 2.
1: Van Spor için söyledim. Sezona 2-3 puanla
2: evinde
1: başladı.
2: Oynamadığını da hatırlatalım.
1: Evinde oynamıyor, paralar vermiyordu, transfer tahtası.
2: Kayseri rahat kazanır demiştik.
1: Kayseri zaten 15 futbolcuda yeni transfer evet. yaptı. Bugün de tebrik ederim. Kayseri Spor deplasmandan
2: bizi yanıltmadı yani geçen
1: hafta. Yani yanıltmadı, evet. Doğrusu.
2: Bodrum Spor 0, Bursa Spor 2. Bursa için Bursa de Spor rahat kazanır demiştik.
1: Kazanır dedim, kazandı da. Sadece tribünlerde değil, Bodrum şehrini de istila ettiler.
2: Evet.
1: İşte taraftarlık ruhu bu demek. Tebrikler Bursa.
2: Evet ve son maçta Pendik Spor 2, Batman Petrol Spor 0.
1: Evet, iyi bir maç olmadı. Ben de tabii çok sıcağın da etkisi vardı. Ama ben bu kadar Batman Petrol Spor'un bu kadar transferi olmasına rağmen transfer tahtası kapalı olan bir de Pendik karşısında 2-2 kalmasını ben biraz yadırgadım. Çünkü neden? Batman Spor çok büyük para harcadı onu söyleyeyim. Hı-hı. Biliyorsun hocası da Selçuk İnan.
2: Evet.
1: Selçuk İnan diyorum. Selçuk Şahin.
2: Ve
1: ayrıca da şunu söyleyeyim. Transferde İlk maçında olan Selçuk'un da ilk maçta da cezalı tribünde yanında seyretti maçı.
2: Evet. Hemen haftaki maçları okuyalım. İkinci hafta maçları Eserler Elokspor SMS Grup Sarıyer'i konuk edecek. Evet. Fatih Karagümrük Eminönü Ümraniye Spor'u konuk edecek. İstanbul Spor Bodrum'u konuk edecek. Bursa Spor Iğdır Futbol Kulübü'nü konuk edecek. Manisa Van Spor karşılaşmasını izleyeceğiz. Ankara Keçiören Gücü Pendik Spor'la karşılaşacak. Metro Holding Kayseri Spor Ekenler Beton Sivas Spor'la karşılaşacak. Mardin 1969 Spor Antalya Spor'u konuk edecek. Muğla Spor Bandırma Spor maçını izleyeceğiz. Ve en son maçta Batman Petrol Spor Bolu Spor'u ağırlayacak diyelim. Hemen bu akşam maçına gelelim.
1: Evet.
2: Bu akşam da Fenerbahçe deplasmanda Sturm Graz'la oynayacak. İlk maçı 2-0 kazanmıştı. Ne dersin? Son iki dakikamız.
1: Valla şunu söyleyeyim Ahmetciğim. Yani bir Fenerbahçe büyük bir takım. Yani o da ikisini teraziye koyduğun zaman Fenerbahçe ne kadar ağırlıklı. Burada 2-0 kazandı ama belki 3-0, 4-0 da olabilir. Ama Avrupa takımlarına karşı ne olursa olsun çok ciddi başlayacaksın ve ciddi bitireceksin. Zor maç gibi görünüyor ama ben Fenerbahçe 2-0 gibi bir avantajdan sonra onu kaybederek elenilmesini düşünemiyorum, düşünmek de istemiyorum. Ama Fenerbahçe bu turu geçerse son maçta çok önemli iki tane takım var biliyorsun
2: ki diye.
1: Onlardan biri nelerse de direkt UEFA.
2: Şampiyonlar Ligi'ne
1: gidecek.
2: Elenirse UEFA'ya devam ediyor.
1: Ağzım bir de Beşiktaş'ı söyleyeceğim.
2: Beşiktaş Perşembe günü oynayacak.
1: O da çıkarsa önümüzdeki haftadan sonra o da aynı şekilde takımlar ararsa.
2: O da ilk maçı 1-0 kazanmış. 1-0 10 kişi kalmasına
1: hem de
2: rağmen.
1: Deplasmanda anlatabildim.
2: Evet.
1: Çok iyi oldu. Ben iki takımın da hem ülke açısından hem de ama ben Fenerbahçe'nin eleneceğine inanmıyorum. Turu rahatlıkla. Hatta orada yenip döneceğine inanıyorum.
2: Evet bakalım tabii ki son maçta inşallah tekrar elenmez ve Fenerbahçe kaç senedir hep son maça getiriyor.
1: Yok,
2: orada kalıyor.
1: Yok inşallah olmaz Ahmetciğim olmaz yani bu kadar iyi bir kadronun
2: artık. Yani iki takımla Şampiyonlar Ligi bizim için de çok iyi olur tabii değil mi Türkiye için?
1: Fenerbahçe'yi geçen seneden daha değerli, daha toplu, daha çok. Yani İsmail Kartal olayı değil ama Fenerbahçe'li futbolcuları daha işi benimsediklerini görüyorum.
2: Evet yani yapılan transferler de zannederim nokta transferler. Mesela Nathan Ake bayağı bir uyum sağladı. Greenwood iyi gözüküyor.
1: Bir de Vedat Muriç iyi bir Vedat Muriç devamı dönerse tamam 5 Fenerbahçe'nin de.
2: Bu arada Romelu Lukaku'yu da açıkladı Fenerbahçe forveti onu da söyleyelim.
1: Zaten geldiği zaman inşallah Vedat'la beraber inşallah Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olacağımıza inanıyorum.
2: Evet inşallah diyelim ve sana teşekkür ederiz sevgili Ayrı Ülgen. Bir saati doldurduk programımızı da burada bitecek efendim. Bugün veda ediyoruz ama yarın 19.30'da yine burada olacağız. Ben Ahmet Füsnoğlu yapımcım Ali Yıldırım. Alberk Canakçı teknik yönetmenimizle herkese iyi akşamlar dileriz.
3: Servisi.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuşan Cevdet Yılmaz, bu süreçte çeşitli provokasyonlar, dezenformasyon çabaları olabilir, ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz dedi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Rekor oyla meclisten geçen yasayla ilgili önemli mesajlar geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yasayı tarihi adım olarak değerlendirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasayı değerlendirdi. 467 kabul oyu siyasi tarihimiz açısından çok önemli, hem sayısal hem siyasal bir niteliğe işaret ediyor dedi. Çelik, çerçeve yasanın bir Türkiye modeli olduğunu ve bölgeye örnek olacağını da söyledi. Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Devletin ve milletin şehit yakınlarıyla gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Hakların daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Akar, yeni düzenlemelerinde sinyalini verdi. Olgunlaştırdığımız bazı tekliflerimiz var dedi. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor.

görüşüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la yarın Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi ve Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamit Dibeybi tarafından kabul edildi. Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesinin 5 yıl içinde tamamlanacağını söyledi. Irak'ta temel atma aşamasına gelindiğini belirten Uraloğlu, projenin Hürmüz Boğazı'na stratejik bir alternatif olacağını söyledi. Savunma sanayi ile milli teknoloji hamlesi güçlerini birleştiriyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'le bu konuyu görüştü. Haluk Görgün, kritik teknolojileri projelendirip bakanlık imkanlarıyla buluşturarak tam bağımsız Türkiye vizyonuyla çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde hızla hakkaniyet arasındaki dengeye dikkat çekti. Adaletin herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek, yargıya duyulan güvenin suçla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif modeliyle öğrencilerin milli ve manevi değerlere sahip çıkacağını söyledi. Modelin okul çağındaki çocuklara milli bilinç aşılayacağını vurguladı. Şırnak'ta konuşan Bakan Tekin, kentte son 24 yılda öğretmen sayısının arttığını da vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar için tazminat ödemeli dedi. Bu arada Tahran yönetimi de Genelkurmay Başkanı dahil orduda kritik görevlere yeni atamalar yaptı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek ve 35 yaşındaki bir adamsa umut oldu. Haberleri dinlediniz.

0: fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: 112.
3: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
1: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
8: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.

0: İrfan Meclisi.
1: Merhaba değerli dinleyiciler. Ben Ömer Korkmaz, teknik yönetmen Mahmut Dağıstan. Yapımda Özlem Demir'le Kültürümüzün İzinde, Yunus'un dilinde yürüttüğümüz

0: Fan Meclisi programımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, bugün çok değerli bir hocamızla beraberiz. Kendisi uzun yıllardan beri tanıdığım ve uzun zamandan beri de bu programa davet etmeye çalıştığım ama meşguliyetinden dolayı bir türlü kendisini yakalayamadığımız bir hocamız. Kendisi Türk Akademiyası'na çok katkılarda bulunmuş birisi. İsmini hemen söylemiyorum ki biraz merak edesiniz diye. Yurt dışı tecrübesi, uluslararası tecrübesi, özellikle uluslararası medyada oldukça tecrübeli birisi. İyi bir akademisyen. Evet, değerli dostumuz, hocamız, Profesör Doktor Abdülmuttalip Arpa hocamız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ömer Bey.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Elhamdülillah, Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.
0: Allah iyilikler versin. Bizim dostluğumuz kaç yıla dayanıyor hocam? Oradan başlayalım.
1: Doğrusu tabii...
0: 30 yılı geçti galiba.
1: Evet. Ben de öncelikle teşekkür ediyorum. Uzun süredir olsun ben de katılmak için bir irade içerisindeydim ama bugün nasipmiş.
0: Eyvallah.
1: Farklı program olacak sanırım çünkü bugün ilk defa hayatımda kendimi konuşacağım.
0: Eyvallah.
1: Başkalarını konuşuyor bugüne kadar.
0: Sizi konuşacağız hocam, evet tam da öyle. Sizin bir Ürdün bağlantınız var. Ayağınızın tozuyla Ürdün'den de yeni geldiniz. Onları da konuşacağız. Ama önce siz Bingöl'lü olmanız hasebiyle sizin biraz çocukluğunuza gidelim hocam. Mesela ilkokul, anne baba da böyle ilimle iyi var mı? Çünkü doğunun bir özelliği var. Özellikle Bingöl, Batman, Diyarbakır, Siirt. Genelde çocuklar henüz ilkokula gitmeden önce mutlaka bir camide bir molladan ders alıyorlar. Fakir diyorlar onlara, biliyorsunuz. Mesela anne babanızın böyle bir özelliği var mı? Veya sülalede alim var mı? Siz nasıl bu aleme düştünüz? İslam ilimlerde nasıl yetiştiniz?
1: Tabii öncelikle doğrusu birinci sorunuza cevap vermek istiyorum. Çünkü bunu ifade etmekte doğrusu bir vecibe olarak bunu görüyorum. 92 yılından beri tanışıyoruz.
0: Eyvallah.
1: Ben biraz da öğrenciydim. 92'de Balgat'ta, o günleri hatırlarsınız. Bir program gereği gelmiştik orada. Bir 15 gün kalmıştık. Oradan başlayan tanışıklığımız var.
0: Eyvallah.
1: Oradan da bize yaptığınız çok ciddi yönlendirmeler. Yani hayatımızda doğrusu yön verme noktasında orada ciddi katkınız olmuştu. Ama uzun bir kesintiden sonra tekrar son yıllarda görüşmeye başladık.
0: Eyvallah.
1: Elhamdülillah Rabbim buluşturdu farklı programlarla, farklı buluşmalarla görüşüyoruz. Ve inşallah daha görüşmeye devam edeceğiz. İkincisi doğrusu tabii Bingöl'lüyüm ben. Hı hı. 1973 doğumlu Bingöl, Güveçli köyü. Bingöl il olarak tabii muhafazakar bir il. Anne baba da muhafazakar.

0: var. Ama baba tamamen ümmi. He. Ümmi bir babanın çocuğu.
1: Eyvallah.
0: Okuma yazması olmayan bir babanın çocuğu.
1: Maşallah.
0: Ama doğrusu dört çocuğunu da okutmuş. İki tane profesör çıkartmış.
1: Öyle mi?
0: Öğretmenler çıkartmış.
1: Doğru. Abiniz de. Ona da selam olsun buradan.
0: Aleyküm selam.
1: Enver abiydi değil mi?
0: Enver hocamız. Evet. Şu anda Kıbrıs'ta. Rektörlük
1: evet.
0: yapıyor.
1: Öyle mi? Evet.
0: Doğrusu yani ümmi bir babanın bu kadar ilimle uğraşmaya çalışması ki akranlarımız arasında köyde çocuklarını eğitim hayatına yönlendiren ilk aile babam. Bu bağlamda ümmi bir insanın bu ilmin önemini, hassasiyetini anlaması, o şartlarda emsallerin olmaması ve çocukların ısrarla eğitim ortamlarına sevk etmesi, ya bu hakikaten biraz bizi çok düşündürüyor. Yani
1: hocam bu şu demek aslında, okuyamamanın acısını böyle ciğerlerine kadar çekmiş bir babanın çocuğusunuz yani. Çok ızdırap çekmiş demek. Çok bunun şey, daha sonra demiş ki ben okutacağım çocuklarımı. Yani çobanlık yapacağım, okutacağım çocuklarımı.
0: Tabii köyde iş meşgale çok. Çiftçilik, evet. tarım vesaire. Burada doğrusu babamın bize ihtiyacı oluyordu tabii. Tarlada, bağda, bahçede çalışma, ama buna rağmen bizi çalıştırmayıp yaz dönemlerinde tabii medreselere, işte kışın okullara falan göndermesi de bir fedakarlıktı kendisi
1: tabii,
0: için.
1: Tabii.
0: Kendisi çalışmış oluyordu. Biz de okutuyordu yani. Ama akranlarımız, komşular vesaire herkes çoluk çocuğuyla bağ bahçede çalışıyordu.
1: Yani bir kişi çalışıp dört kişi okutuyordu aslında.
0: Ciddi şekilde
1: dört çocuğa bakıyordu yani.
0: Fedakarlık yapıyordu. Ve babamın hep dedi şu, oğlum imam olacaksınız. Yani ben seni imam olarak görmek istiyorum. Dört çocuğunu imam yapmak istiyordu.
1: Çünkü en yüksek makam, onun için en yüksek meslek, en ideal meslek imamlık o gün için yani, evet.
0: Kesinlikle hayaliydi. Yani elhamdülillah tabii sonraki yıllarda bu vazifede yapmış.

0: Tabii o kıt bilgisiyle doğrusu bir zihin inşası dediğimiz o süreci bize doğrusu oluşturuyordu.
1: Maşallah.
0: O böyle siyer bilgisi üzerinden. Bir de üzerine ayrıca böyle fıkıh bilgisi. İşte namazın şartları, imanın şartları. Böyle işte sünnetleri vesaire.
1: Evet.
0: Biraz da böyle fıkıh noktasında da doğrusu bize böyle bilgiler aktarmaya çalışıyordu. Bu tabii İslami anlamda biraz temel bilgiler sayılıyordu. Yani Allah razı olsun, hakikaten bir şekilde İslami bir ortam. Kendileri de tabii böyle gece gündüz anne baba, namaz, dualar vesaire. Böyle ciddi bir iklim söz konusuydu ailede. Bingöl'ün şartlarını o dönemde, malum bir kıta süreci yaşandı tabii, yani evet. Doğu biraz doğrusu ilmi noktada ciddi bir mahrumiyet yaşadı o Cumhuriyet döneminde. O inkıta sürecinde de bilgi kaynakları kıttı, iletişim kaynakları sıfır,
1: kitap
0: hiç
1: yok.
0: Yok, kitap yok, bir şey yok. Tek tük orada, bu da böyle hocalar olurdu. Başka da bir şey yoktu, yani ilmi anlamda beslenecek, böyle istifade edecek herhangi bir kaynak falan kalmamıştı. Köylerde orada 3-5 tane hoca, onlar ne aktardıysa sadece o kadar.
1: Hocam şimdi siz, çok özür dilerim keseceğim ama, şimdi aslında ümmi demek okuma yazma bilmeyen demek, ümmi demek tam aynı şey olmasa bile cahil demek. Ama şimdi soru şu, bu kadar bilgiyi çocuklarına aktarabilen, bu kadar bilgiyi çocuklarına öğretebilen bir baba mı ümmi cahil? Yoksa üniversiteyi bitirdiği halde sizin anlattığınız bilgileri çocuklarına öğretemeyen baba mı cahil? Bence bunu bir sorgulamamız lazım. Bence son derece bilge bir adam. Belki okuma yazma anlamında belki eksiklik olabilir ama kültürel olarak bir şeyi taşımış. Yani babalarından veya çevresindeki hocalardan öğrendiğiniz, size öğretecek kadar da bir bilgelik var adamda yani.
0: Tabii ümmi kavramı da burada biraz doğrusu fırsat verirsen açmak isterim biraz.
1: Tabii,
0: yani
1: buyurun.
0: Ümmi anneden doğma. Yani çocuk anneden doğduğunda okuma yazması olmaz.
1: Doğru.
0: İlk doğan çocuğun evet. Okuma yazması nasıl yoksa
1: doğduğu gibi. Doğduğu gibi demek.
0: Tabii. Oradan gelen kavramın etimolojisi işte. Biraz anlam oradan geliyor. Ama bu şudur. Okuma yazması yok olan insan başka bir şey bilmiyor mu? Şimdi bilgi aşamaları var, biliyoruz. Bilgi var. Bilgiden sonra irfan var, hikmet var. Çok tabaka var yani şimdi.
1: Tarlayı ekiyor.
0: Tabii.
1: Atlara bakıyor.
0: Tabii.
1: Koyunlara bakıyor. Bahçe ekebiliyor.
0: Evet.
1: Şimdi bunların hepsi birer meslek oldu hocam. Üniversiteyi bitirince bunları yapıyor artık gençler.
0: Tabii.
1: Dolayısıyla baban kaç tane aslında eğitim almış bunlarla ilgili, atadan öteden öğrendiği şeyler. Sadece belki okuma yazma yok.
0: Okuma yazma yok. Ama okuma yazma,
1: ama uygulamada çok şey biliyor.
0: Okuma yazmanın arka plandaki bütün o aslında dünyayı biliyor aslında. Hayat
1: evet.
0: Tecrübesi,
1: çok güzel.
0: Gelenekler, görenekler.
1: Evet, devam edelim.
0: Yani doğrusu bunu idrak etmiş bir baba. Dolayısıyla da hiç bunu unutmuyorum yani. Bizi diyelim böyle işte İmam Hatip'e gidiyoruz. Yok, ilkokuldayken öğretmene gelip şunu demişti yani.
1: He.
0: Ahmet Ateş diye bir öğretmen. Doğrusu biraz da böyle farklı bir zihin dünyasına sahipti ama şunu demişti. Eti sana, kemiği bana diye o meşhur tabiri kullanmış biz teslim ederken. Yani bu çocukları sonuna kadar... Eğit, ne yapıyorsun hep gibi. İlkokulu böyle okuma yazma öğrenerek ancak bitirebildik. Tabii Türkçe bilmiyoruz. Bir zazaca konuşan birisi olarak Türkçe'yi biz ilkokulda tabii doğrusu bayağı bir zorluk çekerek ilkokulu bitirdik. Yani konuşmamız çok zor. Hiç oluşmadı doğru dürüst. Konuşulan anlamaya çalışıyorduk. İlkokulu bitirdiğimizde kendimizi ifade etme noktasında hala bayağı sıkıntı çekiyorduk.
1: İlkokulu bitirdiğin zaman bile.
0: Tabii. Sadece okuma yazmayı öğrendik. Konuşmada çok ama çok kıttı doğrusu.
1: İyi sıçrama yapıyorsun
0: hocam. Köydeyiz ama. Köydeyiz yani. Köyde de herkes zorca konuşuyor tabii.
1: Evet.
0: Bu alanda biraz zorluk çektik. Ortaokula artık şehre gelince tabii İmam Hatip'e. Kısmen şehirdeki memur çocukları, biraz da bu ara basıdan gelen memurlar var vesaire. Onların çocuklarla İmam Hatip'te buluşunca artık böyle şehirde biraz da Türkçe daha çok konuşuluyor vesaire.
1: Evet.
0: Kurumlar işte yabancı memurlar vesaire. Şehir hayatı biraz da Türkçenin konuşulduğu ortamın daha...
1: Siz batıdan gelen, Bingöl'e gelen memurlara yabancı memur mu diyorsunuz?
0: Ama onlar... Doğrusu parantez.
1: Güzeldi.
0: Güzel ama bir parantez için bilgi burada aktarayım. Dağılmasın konumuz. Her Bingöl'e gelen memur dönerken ağlayarak dönmüştür.
1: Onu ben hocam şöyle, ben hiç Bingöl'e gitmemiştim. 2 sene önce Bingöl rektörümüz bizi Bingöl'e davet etti bir toplantı için. Hocam ne kadar güzel bir yermiş. Küçücük bir yer ama yeşil, çok güzel, insanlara çok güzel, yemeklere çok güzel, misafirperverlikleri çok güzel. Balı çok güzel, özellikle gevan balı dağlarda. Gevan balı her yerde bulunmaz falan. Yani dönerken ağlamaları normal bir şey hocam yani. Gitmeden önce hakikaten biraz korkunç gelebilir. Özellikle terörün yoğun olduğu dönemlerde ama

0: Merkez gerçekten çok güzel. Ben de şahitlik ederim ya. Yani.
1: Yani Bingöl tabii hep böyle muhafazakar kaldı. Hep İslami anlamda doğrusu o sağ duyusunu ve tercihini hep o şekilde kullandı.
0: Evet.
1: Zaten veriler, istatistikler de bunu gösteriyor.
0: Evet.
1: Hiçbir zaman elhamdülillah doğuda olmasına rağmen o doğudaki ideolojik sapmalar falan kaymadı elhamdülillah.
0: Eyvallah. Şey, sonra siz şehre geldiniz.
1: Tabii şehre gelince artık böyle memur çocukları, biraz da şehirde yaşayan arkadaşlar bize göre Türkçeleri daha tabii iyi, daha da böyle gelişmiş. Biraz daha entegre olunca böyle hafif hafif konuşmaya başladık doğrusu. Ama şunu hep bu sıkıntıyı çektik yani. Sınıfta öğretmen ders anlatınca o dersin %50'sini falan anlayamıyorduk hemen hemen. Dersin seviyesi biraz böyle akademik şey artınca doğrusu zorlanıyorduk. Ve şunu hiç unutmuyorum. Yani bazı arkadaşlar böyle çıkar işte tahtada ders anlatırlardı konuyu. Yani aklımız almıyordu.
0: Nasıl konuşuyor ya falan.
1: Kitaba bakmadan kitaba bakmadan konuşuyor. Evet. Ya bu da imkansız geliyordu doğrusu. İmkansız geliyordu.
0: Eyvallah.
1: Yani ortaokulun sonuna kadar doğrusu hala böyle zihin dünyamız tabii sadece merkezde Türkçe ikinci falan da olunca bir türlü birin sıraya Türkçe'yi aktaramıyorduk. Zihninizin merkezine hangi dil aktarırsanız merkezde
0: onu düşünmeye
1: başlıyor. Düşünce onunla oluşuyor. Dolayısıyla da yani ikinci plandaki dil doğrusu sıkıntı çekiyor. Biz burada Türkçe'yi ortaokulda da hala birinci sıraya çekemedik doğrusu. Hı-hı. Yani nihayetinde eve geçiyorsunuz yine sağda solda herkes sağca konuşuyor. Ve bir de ilginç şu, yani iki zaza arkadaş kendi arasında Türkçe konuşmaktan da utanıyorduk. Yanlış yaparız diye.
0: Bir de öyle bir kompleks var. Tersten kompleks, evet.
1: Yani zor bir süreçti ama biraz da anlamlı bir süreç doğrusu. Hani İmam Hatip'te okurken de sonra bir pansiyon hayatı, devlet yatılı parasız pansiyon, böyle bir hak imkan doğdu, sınavlarla kazanmıştık. Orada da tabii çevre illerden de öğrenciler gelince biraz daha artık böyle açılımlar, buluşmalar gittikçe gelişmeye başladık. Tabii artık böyle Diyarbakırlı arkadaşımız var, Muşlu var, Adıyamanlı, Malatyalı. Türkçe biraz daha artık hakim olmaya başladım. Gittikçe bu şekilde gelişiyorduk ama bu arada da yaz dönemlerinde tabii babam böyle yıl boyu arardı. Biz mahçıda okurken sene başına başlıyoruz. O başlardı, köylerdeki medrese hocalarıyla görüşmelere başlardı. Bizi yazın mutlaka bir medreseye gönderirdi. Bu çok önemliydi. Yani köydeki bağ bahçede o kadar iş beklerken bunları deyin tutar böyle bir medrese ayarlamaya çalışırdı. Ve o yaz dönemlerinde de genelde bir iki ay böyle o medreselere giderdik ki benim için çok çok önemli bir süreçti o medreseler. O iklimi.
0: İster istemez medresede okuduğun için İmam Hatip'teki diğer öğrencilere fark atmaya başladım.
1: İşte zaten oradan ikiye başladı aslında.
0: Ondan sonra sınıf birincisi olmaya başladı.
1: Evet, yani.
0: Değil mi? Öyle olmaya başladı. Türkçeyi de hallettik falan.
1: Tabii Türkçe halledilmeye başlandı. Orta biri de yani altın sınıf bugünkü karşılığıyla. Orta birinci sınıfta benim Arapçam zayıftı. Hep zayıf alıyordum.
0: Evet.
1: Zayıf alıyordum.
0: Benim de öyleydi.
1: Çok ilginç. Zayıftı ya.
0: Ben İmam Hatip bitirdiğim zaman da Arapçam çok kötüydü. Ama şimdi elhamdülillah senin de benim de elhamdülillah Türkiye'de herhalde bir ilk 20'ye gireriz değil mi hocam yani?
1: Vallahi. Yani.
0: Fena değil.
1: Elhamdülillah böyle.
0: Evet.
1: Tabii o medreselere falan yazın giderdik. Babam böyle yıl boyu arardı. Hocaların peşine düşerdi ve derken böyle kimi ikna ettiyse bir şekilde o yaz artık oraya giderdik. O çevre illerin köylerdeki medreselerine, işte Diyarbakır'dır, Elazığ'daki işte köyler vesaire, bazen Bingöl, işte Muş gibi. Doğrusu yazında medreselere giderdik ve babam bizi takip ederdi. Yani böyle her gün takip ederdi.
0: Babanız hayatta mı hocam?
1: Hala hayatta.
0: Maşallah.
1: 91 yaşında.
0: Hala takip ediyor mu sizi hocam? Arıyor mu sizi?
1: Biz babamla hala oturduğumuzda yani şunu der, böyle dini bir mesele ortaya attığında siz bilmezsiniz bunu ben bilirim yani otur der hala.
0: Doğrudur.
1: Köydeki hocasından dinlemiştir zamanında.
0: Tabii.
1: Hala en iyi kendisi bilir. Hatta abim Enver Hoca bir ara Diyanet Başkan müşavirini yaptı.
0: Biliyorum Enver abi çok iyi tanıyorum. Enver hocamız selamlar olsun tekrar.
1: Evet. Enver Hoca şöyle demişti.
0: Tikada da çok büyük hizmetleri oldu yanlış hatırlamıyorsam
1: tabii,
0: değil
1: mi? Tikada da oldu. Orada Orta Doğu Afrika masasında bayağı bir çalıştı.
0: Evet.
1: Ya baba dedi iki tane profesör var senin karşında. Sen hala siz bilmezsiniz ben bilirim diyorsun
0: öyledir,
1: yani.
0: Öyledir, öyledir.
1: Oğlum siz bilmezsiniz yani. Evet. Hala babanın karşısında oturunca da insan çocuklaşıyor.
0: Tabii,
1: küçülüyorsunuz tabii. Böyle.
0: Ona da çok selam olsun. Maşallah ona gerçekten sağ, bu programı dinlerse ona buradan dua ediyoruz. O olmasaydı siz yoktunuz yani.
1: Yani bu kesinlikle İmam Hatip artı medrese ayağı bizi o iklime soktu. Ve o Arapça muhabbeti. İslam ilimlere yönelik olan artık ilmi taraf yani ilkokulda biraz da böyle ezbere dayalı hazır bilgiler ama İmam Hatip ve medrese

0: Hele birlikte ilim aya bizde artık oluşmaya başladı.
1: O sizde oluştu da Enver abiyle aynı devam ediyordunuz.
0: Yok, o benden büyük.
1: Yok, şey anlamda söylüyorum. O da aynı tezgahtan geçti mi sizin?
0: O da aynı tezgahtan geçti. Ama 10 sene önce. Tabii aramızda 10 yaş var.
1: Ona da aynı şeyle uygulama yapıyordu.
0: Aynısını yaptırıyordu. Aynısını yaptırıyordu. Ve yani İmam Hatip Parti medrese birlikte gidince de doğrusu tabii okula dönünce bu defa çok ciddi bir farklılığımız da oluşmaya başladı sınıflarda. Doğru. Özellikle Arapça ve artı din derslerde, mesleki derslerde.
1: Doğru.
0: Yani orta 2'nin ikinci dönemine kadar hala böyle Arapçam biraz böyle hafif gidiyordu ama ikinci döneminde bir ne olduysa bir bastım o freni çektim şeye yani böyle
1: stresi
0: beşe böyle bir çektim. O gün bugün bütün sınıflarda birinci olarak sınıflarda öne.
1: Elhamdülillah.
0: Hayatımız Arapça merkezimiz oldu.
1: İmam Hatip'i Bingöl'den bitirdiniz.
0: Bingöl'de bitirdim. Ama şu bir gerçek yani o dönemin İmam Hatip'i yani mesleki anlamda yani bugünkü ilahiyatların ki ilahiyat hocalığını yapıyorum şu anda. Bugünkü ilahiyatların şöyle rahat bir 3'te 2'sine yakın yani o gerekli donanımı İmam Hatip'te almıştık biz.
1: Doğru.
0: Yani hiç unutmuyorum mesela biz son sınıfta Bingöl'ün 4 ay boyunca bütün camideki cuma namazlarını, vaazlarını yani hepsini biz vermiştik. Şu anda biz ilahiyatlarda son sınıfta öğrencilerimizi hitabet tersinde camilerde hutbe çıkarmakta zorlanıyoruz.
1: Doğru.
0: Yani biz
1: ben uluslararası bir üniversitede okudum. Pakistan'da okudum. Oraya gittiğimiz zaman şunu söylüyorum. Tamam çok şey öğrendik. Uluslararası hale geldik. İşte 50 ülkeden öğrenci vardı. Çok avantajları vardı ama gerçekten her ne kadar Arapçam zayıf olsa da İngilizcem de yoktu tabii ki doğal olarak ama kültürel anlamda, ilmi anlamda Türkçe olsa bile o günkü İmam Hatip'lerde okulmuş olduğumuz bilgi benim İslamabad'daki bilgimin çok üstündeydi yani. Ya ben oraya sadece Arapça İngilizcesini okumaya gitmişim.
0: Evet.
1: Yani
0: evet,
1: iyi okumalar yapıyorduk o dönemde gerçekten ama şimdi yine İmam Hatip'ler çok iyi. Bu arada İmam Hatip'ler kötü değil ama şöyle bir şey oldu. Şimdi üniversiteye girme hesabı yapılarak ister istemez yani bir rakabet var, bir yarış var. Meslek dersleri dediğimiz İslami dersler biraz geriletilince bu sefer akademik başarı çok arttı ama o mesleki dersler azaldı yani. Öyle bir bu dengeyi gütmek o kadar kolay değil. Belki İmam Hatip'leri biraz çeşitlendirmek lazım. O da yapılıyor ama ne kadar yapılıyor emin değilim. Şunu söylemeye çalışıyorum. Akademik olarak ciddi bir başarı var İmam Hatip'lerde ama bu sefer mesleki derslerde gerileme oldu yani.
0: Doğrusu hani bizde üniversite olarak da Başakşehir Emin Saraç İmam Hatip'te bir anlaşmamız var. Akademik anlaşma. O anlaşmayı da ben icrasını ben takip ediyorum. Oradan da biliyorum yani bazı uygulamaları. Yani akademik bağlamda programların çeşitliliği, zenginliği hakikaten son derece şu anda bir de teknolojik imkanlar, destekler, kesinlikle, materyal vesaire şu anda dönemsel olarak ciddi bir avantaj şu anda kesinlikle söz konusu. Bir de ekonomik şartlar da şu anda çok
1: tabii rahat. Tabii bizim yani dönemde hiçbir kıyaslanmaz.
0: Yani şimdi o bağlam değil ama bizim dönemdeki İmam Hatip'lerde farklı bir şey vardı ki şu an halen İmam Hatip'leri arıyoruz, bulamıyoruz.
1: Doğru.
0: İmam Hatip'li olma, o kimlik.
1: Doğru.
0: Yani dünyanın en iyi eğitimini verirsiniz, en iyi akademik başarı yakalarsınız da İmam Hatip kimliğini kazandırabilir miyiz? O ruh dediğimiz.
1: Doğru.
0: İmam Hatip'te olmak bizim dönemimizde öteki olmaktı. Biz ve diğerleri. Yani Bingöl'de hiç unutmuyorum. İmam Hatip Lisesi ve diğer karşımıza tüm liseler rakibimiz. İmam Hatip ve diğerleri öteki olma dediğimiz o kimlik, o ruh inşası o dönemde hakikaten yani hala konuşuyoruz işte İmam Hatip'le.
1: Onun avantajları da var, dezavantajları da var. Yani bazen böyle ötekileştirilmek, aslında sen kendi kendini de ötekileştirmiş oluyorsun. Öteki de zaten ötekileştiriyor. O seni ötekileştiriyor. Bunun getirdiği ciddi dezavantajlar da yaşadık biz. Mesela biz İstanbul İmam Hatip'te okurken bazen otobüse gidip gelirken işte oğlum nerede okuyorsun diye sorardı vatandaş. İşte İmam Hatip'te okuyoruz. Oo maşallah cenaze imam mı olacaksınız falan, ölü mü yıkayacaksınız falan derlerdi. Yani biz hep o gözle bakılırdı. Biz bunu sonlara doğru kırmaya başladık. İşte baktık dünya öyle değil, başka bir dünya var. Ama İmam Hatip'li kimliğimizi hiç şey yapmadık yani, hiç böyle hocunmadık. Ben bugün hala işte birçok önemli yerlerde de bulunmamıza rağmen sordukları zaman ilk söylediğim şey şudur. Ben İstanbul İmam Hatip mezunuyum. Evet. Yani diğerler hepsi yani işte birçok uluslararası medyada siz de bulunuyorsunuz. Birçok katkıda veriyoruz. Bürokraside de önemli hizmetlerimiz oldu falan filan. Onlar hepsinin temeli İstanbul İmam Hatip'e dayanır. Sizin de İmam Hatip'e dayanır yani. O günkü hocaların verdiği ruh öyleydi yani. Yani bizden çok az ölü yıkayıcısı çıktı yani. Hep böyle gönül yıkayıcısı adamlar çıktı. Çok güzel hizmetler yaptılar ve hala da yapıyorlar. Yani bizim dönemimizdeki arkadaşlara bakıyorum. Gerçekten çok iyi yetiştiler yani. Normal hayatlarında da, evlilik hayatlarında da, ticari hayatlarında da çok başarılılardı yani.
0: Yani şu anda tabii 92 İmam Hatip mezunuyum ben. Biz o 92 İmam Hatip'li arkadaşlarla

0: WhatsApp gruplarımız var.
1: Oo, maşallah.
0: Her yıl buluşmalarımız var.
1: Evet, maşallah.
0: Sürekli haberleşme, sürekli ortak bazı böyle çalışmalar ve her bir arkadaş da çok değerli bir yerde. Yani o imam hatipler cenaze yıkama da değil. Hakikaten doğru. Türkiye'nin şu anda çok önemli konularında arkadaşlarımız var. Yani
1: şöyle hani şey var ya, bir şeyin temelinin samimi olarak atılması. Aslında büyük bir şeyden sonra, süreçten sonra imam hatiplerin temeli çok samimi duygularla atılmış. Dolayısıyla hakikaten yetişenler de yetişti. Ben 1982 mezunuyum. 82 mezun arkadaşlarla hala buluşuruz. Yılda iki kere en az iki toplantımız olur. Ramazanlarda mutlaka buluşuruz.
0: Tamam.
1: 1982 7A grubu olarak başladık biz. Sonra bütün 82 mezunları bir araya getirdik. O birliktelerimiz hala devam ediyor. Geçenlerde yine biz bir araya geldik. Baktık hakikaten çok önemli yerlerde arkadaşlar var. Yani başhekiminden tut işte profesörleri, bilmem neleri, iyi iş adamları, iyi paralı zengin adamları.
0: Evet.
1: Yani işte herkes bir şekilde bir yerden tutunmuş. Güzel bir terbiye aldığımızı, eğitim aldığımızı düşünüyorum ben de yani.
0: Yani aynı dönemde işte Bingöl Lisesi'nin öğrencileri buluşmuyor.
1: Evet.
0: Sanat okulu buluşmuyor, işte teknik okul buluşmuyor gibi. Yani bu buluşmalar sadece imam hatipler yapıyor şu anda.
1: Bir haklarını yemeyelim, Galatasaray liselileri de iyidir hocam. Galatasaraylılar da hiç iyi örgütlüdürler yani. Onlarda bir de ast üst ilişkisi var. Mesela sorarlar hangi şey gibi, askerlik gibi, hangi dönem. Hemen alt üstü abileri tanırlar. Orada da ciddi bir örgütlenme var yani. Birkaç Galatasaray tanıdığım için biliyorum yani.
0: Ya
1: evet hocam, sonra Bingöl İmam Hatip'i bitirdiniz. Sonra ne oldu?
0: Şimdi Bingöl İmam Hatip bitince son derece mesleki derslerde çok böyle donanımlı.
1: He.
0: Arapçası pekişmiş.
1: He.
0: Ve bugünkü konuştuğum bilim Arapçanın %70'ini ben İmam Hatip'te oluşturmuştum.
1: Çok ilginç.
0: Ve ciddi bir Arapça merkezli, İslam ilimler donanımlı, işte Hitabet Camii, oradaki vaaz, kürsü vesaire, o pratiklerde dahil olmak üzere. Artık önümüzde doğal olarak okumamız gereken bir ilahiyat süreci zaten bizi bekliyordu. Donanım bizi oraya sevk ediyordu. Biraz da bu sayısal derslerine ilgim biraz düşüktü ben. Ben biraz daha sözelci bir kafa yapısına sahibim. Doğal olarak şartlar zaten artık ilahiyat diyordum. Ve 92'de mezun olunca da doğrusu işte burada size konuyu bağlayacağım. Bir duyduk Bingöl'de böyle işte o dönemin Refah Partisi işte yurt dışına öğrenci yönlendiriyor, gönderiyor gibi. Kalktık Balgat'a geldik ve orada ilk sizinle orada buluştuk. Siz hatırlamazsınız ama.
1: O kısmı açalım. Ya. Aslında şöyle, ben yurt dışı mezunuyum. Yurt dışına geldikten sonra çok ciddi sorunlar yaşadık biz. Hem akademiye geçişte hem iş bulmada şunda bunda. O zaman biz bir vakıf kurduk.
0: Hı.
1: Vakıf olarak dedik ki yurt dışından gelen öğrencilere ve gidecek öğrencilere hizmet yapalım.
0: Tabii tabii.
1: Siz o dönemde bizimle tanıştınız.
0: Evet, tabii.
1: Yani,
0: ya bu şudur, biraz daha böyle siz dinlemek için gelmiştik. Tecrübeliydiniz.
1: Doğru.
0: Biraz daha böyle Bingöl'den Ankara'ya git, biraz daha böyle merkezi bir ortama
1: doğru.
0: geçip biraz ne var ne yok gibi sağa sola öğrenme. O dönemde Bingöl tabii ciddi şekilde zaten bir Erbakan hocamızın şeyi vardı. O bir gerçek.
1: Seviliyordu.
0: Yani. Seviliyordu. Bingöl zaten 96 seçimlerinde de herhalde Türkiye birincisi olmuştur.
1: Doğru biliyorum.
0: Süreç zaten bizi de biraz gönül artık bağlıyordu o taraflara ama öyle bir oradan başladı. Doğrusu o dönemde artık bir yurt dışında yani ilahiyat okuyacaksam bunu Türkiye'den ziyade bir yurt dışında okumam gerektiğini, Arapça bu eğitimi almam gerektiğini, Türkiye'de ilahiyatların bu noktada zayıf olduğunu hissetmiştim ben doğrusu.
1: Hmm.
0: Ve eleştiriliyordu zaten. Bu eğitimi ben yurt dışında alayım diye öyle bir kendi kendine karar vermiştim. Doğrusu Ankara gelmekle de biraz daha böyle bunun önemini sizden de dinlemiştik tabii o dönemde. Ama her arkadaşların çoğu Mısır'a sağa sola gidince ben kalktım Ürdün'e gittim. Ürdün'e gittim.
1: Hı hı.
0: Ürdün o dönemde de sanki böyle keşfedilmeyen bir ülkeydi.
1: Doğru.
0: Ve orada artık ciddi şekilde bir lisans eğitimi orada başlatma şeyim başladı süreci. Ve ilk yıl orada bir yurda yerleştim ben. 120 kişinin olduğu bir yurt. Yurtta Türk öğrenci yoktu. Ciddi bir avantajdı. Bir odaya işte koydular, sen şurada yatacaksın diye. Doğrusu geçen hafta Ürdün'deydim.
1: He.
0: O mekanı görmeye gittim yani.
1: He,
0: hatırlar
1: maşallah.
0: Bizi bir şekilde böyle.
1: Eyvallah.
0: O odaya girince de işte 7 kişi, 2 tane Çinli, işte 2 tane Afrikalı. Bir tane böyle sarışın bir arkadaş ama onu görünce de herhalde bununla arkadaşlık yapabilirim. Biraz benziyor bize ama öbürleri Çinli, Minli böyle olunca Afrikalı zor dedim ya. İlk defa hayatımda böyle yabancı öğrenci.
1: Balkanlardan mı çıktı yoksa?
0: O Bosna'da çıktı arkadaş. Osman adında bir arkadaş. 7 kişilik böyle tatlı bir odada artık Arapça eğitim hayatımız
1: ama
0: başladı.
1: Ama muhtemelen Arapçası en iyi olan sizdiniz. Çünkü siz medrese, imam hatip, böyle altyapınız hazır olarak gittiniz.
0: Evet, %70 civarında. Hakikaten yani gramer sorunum yoktu. Cümleleri her türlü çevirebiliyordum. Malum, meçhul, böyle çok rahat cümle kurabiliyordum. Kelime hazinem tabii biraz dardı. Onu arttırmaya çalıştım.

0: Ve sabah şunu yapıyordum. Tabii sabah öğleye kadar kursta dersler vardı. Dil dersleri. Yetinmiyordum. Zayıf kalıyordu onlar bana doğrusu. Öğleden sonra hemen Ürdün Üniversitesi'ne gidiyordum. Derslere dinleyici olarak katılıyordum ben. Hocalardan böyle izin alarak. Ve dinleyici olarak katıldım ama şu yöntemi ben tavsiye ederim arkadaşlarım. Şu anda bir kendi öğrencilerimize bunu yaptırıyorum ben. Ha şunu yapıyordum. Yani derse girdiğimde böyle anlamadığım kelimeleri hemen anında defterime yazıyordum. Genelde bir 30 civarına kelime çıkardı.
1: Günlük.
0: Günlük çıkardı. Dersten çıktıktan sonra üniversitenin kampüsünde böyle orada burada banklarda oturan böyle öğrenciler olurdu. Giderdim. Esselamu aleyküm ya ahil kerim diye başlardım. Bir tanışma faslı ondan sonra biraz samimiyet kurduktan sonra ya işte böyle
1: Bu ne demek?
0: Şu
1: Bu ne
0: kelimenin
1: demek?
0: anlamı ne? Bu ne diye böyle. Anlamını söylerken bana bir de bir cümle kullan diyordum. Cümlede bana bunu kullan diyordum. Böyle cümle kurdurarak ben de bir cümle kuruyordum peşinden. Bu şekilde kelimeleri böyle pekiştiriyordum yani. Ve tam
1: Eyvallah.
0: zihne oturtuyordum. 30 kelime akşam yurda geçince o kelimeleri temiz bir defterime çekiyordum. O
1: Hala
0: defter şu anda
1: saklıyorsun.
0: duruyor. Duruyor
1: Çok
0: tabii
1: anlamlı bir defter,
0: 92'deki.
1: evet.
0: O şekilde doğrusu bir dönem dil eğitimi aldıktan sonra hoca ikinci dönem sen okumana gerek yok. Sen artık üniversite başlayabilirsin. Bizi normal bir yıl okumayı düşünüyordum ben ama hayır bir dönem sana yeter dedi. O bağlamda akranlarımdan doğrusu bir dönem daha erken başlamış oldum üniversite ve üniversite hayatı Ürdün Üniversitesi'nde başladı.
1: Tekrar başa dönecek olursak, babanın hikmeti Bingöl'deki hoca efendilerin size yüklemiş olduğu Arapça temel klasik bilgiler sizin bir dönem kazanmanıza neden oldu.
0: Kesinlikle yani bir dönem yani
1: Evet.
0: o tabii o hocalarımız da Allah rahmet eylesin yaşayanlar varsa Allah sağlık sıhhat versin ama yani o ilk tohumu doğrusu atan hocalar
1: Doğru.
0: o medreselerde özellikle Molla Selim diye bir hocamız hala hayatta gerçi o biraz daha genç. O İbni Kasım dediğimiz medresedeki ilk kitapları
1: Ha,
0: fıkıh kitabı
1: fıkıh
0: biraz da
1: kitabı.
0: emsile bina vesaire. Yani o atmosfer zihin dünyamda ciddi böyle kalıcı şeyler oluşturdu.
1: Eyvallah.
0: Çok medrese eğitimini alamadım. Yaz dönemlerinde 1-2 ayla çok fazla ilerleme kaydedemiyorsunuz.
1: Tabii
0: Ya
1: doğru.
0: medrese sistemini az çok biliyorsunuz
1: Yorucu bir
0: tabii.
1: sistem,
0: Yani ya
1: evet.
0: 10 sene adam gibi kalırsınız tamamen orada kalırsınız. O eğitimi alırsın ki 10 sene falan sürerdi. Ki orada kalınca İmam Hatip'i burada dışarıdan
1: Yok,
0: tabii tamamlamak
1: tabii.
0: gerekiyordu. Biz biraz İmam Hatip'i okuyalım ki dışarıdan neredeyse o yöntemle gittik. Doğrusu
1: Peki hocam
0: Arap
1: şeyde fakülte 1'e başladınız. Şimdi yani en az 12 seneden beri, 13 seneden beri sürekli Arapça eğitim almış Arap kökenli öğrencilerle aynı sınıfa düştünüz. Siz de gariban Türkiye'li, işte Arapça yeni öğrenmiş, her ne kadar hazırlık sınıfına geç falan demişler size ama orayı bitirmişsiniz. Ama yazma var, konuşma var, böyle kallavi dersler var ve aynı dersleri alıyorsunuz. Aynı sınıftasınız. Zorlanmadınız mı öğrencilere rekabet etmede sınıf içerisinde?
0: ya şöyle tabii benimle birlikte yabancı öğrenci de biraz boldu. Endonezya, Malezya, Tayland'dan, Afrika'dan sınıfın hemen hemen üçte birini yabancı öğrenciler
1: Ürdün
0: oluşturuyor.
1: Üniversitesi'nde
0: Ürdün
1: miydiniz?
0: Üniversitesi'nde.
1: Evet.
0: Bayağı yabancı öğrenci olunca da hocaların bize bakışta biraz böyle yani müellefe kulüp babından bunlara ne kazandırsak gibi yani o ayrımı doğrusu o
1: Yapıyor.
0: zaman hissetmiyordum ama şimdi bakıyorum da yani
1: Ama doğru yapmışlar. Yoksa
0: doğru
1: siz devam
0: yapmışlar.
1: edemezdiniz.
0: Yani sınıfta bırakarak bizi
1: Tabii.
0: kaybedeceklerdi. Yani o dönemin arkadaşlarımdan şu anda sınıf arkadaşlarımdan Malezya'da bakan olan arkadaşım var şu anda.
1: Öyle mi? Maşallah.
0: Malezya Merkez Bankası'nda İslam ekonomisinden sorumlu kurulun başkanı Ahmet Basri sınıf arkadaşım şu anda bak İslam
1: Oh.
0: ekonomisinden sorumlu kurul başkanı. Faiz
1: Maşallah.
0: bankacılıklı Malezya'yı biliyoruz yani şu anda.
1: Doğru, Malezya çok iyi bir konuda.
0: İşte Tayland'ın Patani bölgesindeki en din okulların merkezin başında yine Şafii arkadaşımız var. Büyüsü.
1: Maşallah.
0: Yani o arkadaşlarımız Afrika'da şu an Benin'de, Gana'da, orada burada ben sürekli network'umuz işliyor.
1: İyi olmuş müellefi kulüpten muamele
0: Bizi
1: yapmak.
0: kazanmışlar, bizi
1: Tabii.
0: kazanmışlar bir
1: Müellefi
0: ortamda.
1: kulüp demek bu arada kalpleri kazanılması için özel muamele gören ekip demek yani.
0: Ya orada bir kavram da kullanılıyordu. Doğrusu biraz böyle akademik ama El-Ümmel Arabiye ve Şuub-ül-İslamiye. Biz o Şuub-ül-İslamiye tabii kısmından böyle müellefe kurup babından şey
1: Şey
0: yaparlardı ama
1: gibi Türk, ne diyoruz? Türk dünyası ve kardeş topluluklar.
0: evet.
1: Biz de onu bir farklı bir şekilde kullanmışız.
0: Biraz o sonradan anladık ki yanlış bir ifadeymiş yani. Hepimiz kardeşiz yani Ümmel-İslamiye herkes aynıdır orada ama.
1: Evet.
0: Hiç önemli değil ama
1: Sonra
0: kaptanımız
1: bir böyle oldu ama zannediyorum 2'de 3'te en azından 4'te falan siz Ürdünlülerle yarışacak konuma kesin gelmişsinizdir yani.
0: ya doğrusu birde de not ortalama hafif 75'in altına falan düşmedi. Notlarda Araplarla yarışabiliyorduk. Yani bir sorun sıkıntı olmuyordu.

0: Biraz da doğrusu hani ben kendim belki biraz şeyim vardı ama yabancı öğrenciler biraz takılıyordu ama ben zorlanmadım. 75'in altına hiç düşmedim. İkinci sınıfta artık Araplaştım. Tam bir Arap gibi oldum
1: Yazma
0: doğrusu.
1: çizmede.
0: Yazma çizmeye düş çünkü başta dedim ya artık benim zihin dünyamda merkezde Arapça vardı.
1: Ha.
0: Türkçe ya da Zaca yok.
1: Ha. Çünkü
0: Artık
1: Arap eğitimi
0: Arapça
1: yapıyorsun, evet.
0: konuşuyorsunuz, Arapça düşünüyorsunuz, yazıyorsunuz. İfadeler, cümleler Arapça artık yazıyorsunuz.
1: Doğru.
0: Bu şudur, artık merkezde bir insanda Arapça olunca öbür diller atıl kalmaya başladı. Ve her şey Arapça ile artık
1: Arapça
0: oluşuyor.
1: rüya görmeye başladın yani.
0: Kesinlikle, kesinlikle,
1: Bir
0: kesinlikle.
1: dille rüya görmeye başlayınca artık o dil zaten, yani uyurken bile o dili geliştirmeye başlıyorsunuz. Ben de o aynı
0: Yani
1: tecrübeden geçtiğim için doğru,
0: bir
1: güzel.
0: de tabi burada Enver hocamın şey vardı, o da yüksek lisans yapıyordu orada. Muttalip dedi sen 2 yıl Türkiye'ye gitmeyeceksin dedi. Biraz üzülmüştüm yaz döneme çocuksunuz özlüyorsunuz yok gitmeyeceksin. Meğer çok maksatlı bir ifadeymiş. Arapça tam zihin dünyasına yerleşsin, otursun Arapçayı artık tamam merkeze alsın o şekilde gitsin gibi. Ve hakikaten 2 sene Türkiye'ye gelmeyince Türkiye'ye geldiğimde hiç unutmuyorum.
1: Siz Türkler ne diyordunuz buna falan? Olmuyor mesela.
0: Annemle buluştuğumda inanın zaca konuşamadım, dilim takıldı.
1: Ha, evet.
0: Dönmüyor. 2 yıl konuşmayınca zihin
1: Doğru.
0: dünyasına Arapça tabi merkeze geçince
1: Ha.
0: sadece 2 sene hiç konuşmadım.
1: Ha.
0: Yok. Türkçe yine Türk arkadaşlarla konuşuyorduk ama zaten böyle takıldı. 3. sıraya düştü.
1: Doğru.
0: Birken 3'e düştü. Ve bu şekilde Arapça merkeze geçince ve şu anda da arkadaşlara tavsiye ediyorum. Soruyorlar yani ya hocam işte siz Arapçayı seri konuşuyorsun. Diyorum ki ver telefonunu aç. Ben de telefonumu koyuyorum. İkimiz de WhatsApp gruplarımızı açalım. Bende kaç Arap grubu var, sende kaç Türk?
1: Süper bir tespit.
0: Bir bakın diyorum. Ben bugün bakın şu telefon kayıtları imkan olsa alalım o şeyde ilgili şirketten. Konuşmalarım kaçta kaç Arapça, kaçta kaç Türkçe. Ben kumanda evde aldığımda ilk birinci tuşa bastığımda ben hangi kanal çıkıyor, sen de hangi kanal çıkıyor.
1: Aa, güzel tespitler bunlar.
0: Merkezinize
1: Yani
0: koyduğunuzda o
1: doğru.
0: dili o dil merkezde olur ve onunla artık
1: Doğru.
0: konuşur edersiniz. Ben açık söyleyeyim belki de takip bilmiyorum dikkat çekmiştir. Şu program Arapça yapsam daha hızlı konuşuyordum. Daha seri konuşuyordum.
1: %100 katılıyorum çünkü yani şimdi tabii siz konuk olduğunuz için ben sizi dinlemek zorundayım. Ama şöyle söyleyeyim, hakikaten yani aynı duyguları paylaşıyoruz, aynı tecrübeden de geçiyoruz. Benim telefonumun herhalde %75 ile 80'i
0: İşte.
1: yabancı.
0: İşte.
1: Ve bunların da büyük bir kısmı Arapça yazışıyoruz. Ve günlük konuşmalarımı herhalde benim de bir bağlantısı söylüyorum. Eğer İstanbul'daysam yani günlük %60-70 hep Arapça yani. Ve dünyayla da entegre olduğumuz için biz tabii ki ailemizde evde Türkçe konuşuyoruz. Çocuklarla Türkçe konuşuyoruz. Ama hanımla bile az konuştuğumuz için genel konuşmalar. Onun için bazen böyle suçlanabiliyoruz da yani sanki. Ve Arapçanın bir gücü var tabii ki. Arapçanın hem akış gücü hem kavramsal gücü çok fazla olduğu için. Şimdi diyorlar ki bana, Ömer Hoca yine Arapça konuşmaya başladı. Şimdi yüksek sesle ve heyecanla konuşacak diyorlar. Ne yapalım? Dilin bir öyle bir şeyi var. Gücü var yani. Gerçekten gücü var. Size %100 katıyordum. Bu program Arapça olsaydı ben neler yapardım
0: Hatta
1: diyorsunuz.
0: bir gün şöyle oldu. Üniversitemizde Arap hocalar var tabi. Bir Filistin arkadaş var sürekli görüşümüz. Sizin de tanıdınız.
1: Eyvallah.
0: Fatah Uyesi'li bir arkadaş.
1: Evet.
0: Bir de böyle Kanada'da yaşayan Suriyeli bir hoca ama daha çok Kanada'da yaşamış. Suriyeli. Biz üçlü üniversitede beraber işte çay faslında yemekte böyle gider geliriz. 2-3 ay geçti. Beraberiz dedi 2-3 ay geçti ama bu arkadaş daha çok Kanada'da kalmış. Bize misafir hocaydı. Bir gün yemekten dönüyoruz kampüste böyle. Bir arkadaş karşıdan gelince hocam bir şey sorabilirim diye böyle bir şey yaptı. Türkçe konuştuk. Baktım bana bakıyor böyle. Biraz konuşma uzayınca durmadan bakıyor ama böyle garipsiyor yani ben
1: Arap
0: anlamadım.
1: bakıyor sana.
0: O Kanada Suriye kökenli hoca.
1: He.
0: Bittikten sonra ya dedi sen dedi Türkçeyi çok iyi konuşuyorsun. Nerede öğrendin dedi.
1: Aynen.
0: Nasıl dedi. Sen Türkçeyi nasıl öğrendin dedi ya. Nerede konuş böyle falan. Ya dedim bir dakika dedim ya. Benim dilim ya. Ya sen Türk müsün dedi.
1: Aynen.
0: Şimdi hakikaten
1: Çok şok yaşıyorlar, evet. Yani bizi
0: yani
1: Türkçe konuşurken görünce bazı arkadaşlar, ben de aynı tecrübeler yaşıyorum. Ne kadar benzeşmişiz yani. Demek ki birçok tecrübeleri insan aynı şekilde yaşıyor.
0: ama bir günde şöyle oldu. Bir yayında yine bir İranlı işte Arap vesaire böyle bir karşılıklı cedeleşiyoruz. Bir siyasi tabii programda.
1: Aha.
0: Bu son dönem savaşla
1: Evet.
0: ilgili. Arapça böyle tabii biraz doğrusu objektif konuşuyoruz yani mecburen.
1: Tabii.
0: Hak neyse. Biraz böyle İran tarafım daha fazla şey tutar aldı ama öyleydi o şartlar o gün.

0: Sonra YouTube'a düşünce yorumlara falan böyle bir baktım, yazıyorlar ilk defa bir Arap bu kadar İran'ı tutarak konuşuyor falan filan, bir Arap ilk defa duyuyoruz gibi onu. Arap
1: sanatçılar. Onlar size öyle yazmışlar, evet.
0: Gibi. Evet. Yani şöyle özetleyelim arkadaşlara, tabii dinleyicilere tavsiye olsun.
1: Biz sadece
0: olsun.
1: Bu espriyi şunun için atıyoruz. Burada kendimizi anlatmaktan daha çok. Değil hocam. Mi? Bir tecrübe yaşıyoruz. Bu tecrübeyi kardeşlerimiz alırlarsa, bu İngilizce de olabilir, Arapça tabii, da olabilir, tabii. Farsça da olabilir. Hangi dili öğreniyorlarsa birinci sıraya Türkiye'de yaşasalar bile onu güncellerlerse o dili günlük olarak yaşamaya devam ederler. Bak ilginç bir şey hocam. Ben bir çocuk gelsin bana. Hocam ben sizden yeni sıfır bir çocuk benden Arapça öğrenmek istiyorum dese ona Arapça dersi veririm. Niye biliyor musunuz? İngilizce istese İngilizce de veririm. Çünkü ben biliyorsun İngilizce de eğitim yaptık. Niye veririm? Çünkü İngilizce ile irtibatını kesmemek için o dersi vermen gerekiyor. Yani siz onu sadece basit kelimelerle öğretseniz o sizin o beyninizdeki bütün o zor kelimeler, akademik kelimeler hepsi canlanmaya başlıyor. Dolayısıyla herhangi bir televizyon programına gitseniz, herhangi bir yerde konferansa gitseniz o İngilizcenizin diri kalması için basit düzeyde de olsa o dilde ders vermeniz lazım. Hangi dilde olursa olsun.
0: Ders verdiğinizde, eğitim hayatınıza soktuğunuzda, cümleleri yazıp çizdiğinizde, cümle kurmaya çalıştığınızda o dil oturur.
1: O kadar.
0: Yani ben...
1: Bunun için anlatıyoruz bunları yani.
0: Yani gerçekten hani şunu da söyleyeyim. İngilizce mesela hani doktora, doçentlik sınavlarında evet önümüze kondu. Arapça o zaman geçerli değildi tabii. Normalde İngilizce sınavları geçmiş bir insanım. Yani B2'ye kadar okumuşum ama... Ama zihin dünyamda İngilizcemi birinci sıraya çekmediğim için İngilizcem bir şekilde gelişmiyor.
1: Eyvallah, o tabii...
0: Yani sıkıntının olduğunu biliyorum aslında. Sıkıntı belli. Merkeze çekmezseniz gelişmiyor. Hep Arapçanın gölgesine kaldı.
1: Tabii şey de var. Maruz kalmamışsınız hocam. Eğer siz mesela bir 3 ay maruz kalsanız bu dile çok çabuk halledersiniz. Hocam ben sizi Ürdün mezunu zannediyordum. Hep kafamda öyle kodlamıştım. Sonra CV'ye bakınca siz Ürdün mezunu değil, Marmara İlahiyat mezunusunuz. Bu nasıl oldu?
0: Ya doğrusu tabii hazırlık işte 1-2 Ürdün'de okudum. Hatta yaz dönemlerini alarak böyle bir dönemde oradan kazanmıştım. Ürdün'de artık böyle 1,5 yıllık böyle bir sürecim kalmıştı. Eğitim iyi gidiyordu. Son derece de doğrusu böyle burslu bir ortamda okuyordum. Network'um da iyiydi. Yabancı öğrenciler arasında son derece güzel programlarımız, çalışmalarımız da vardı. Çok da memnundum ama... İmam Hatip'i bitirince bir imamlık sınava girmiştim ben. Öyle girmişim yani, öyle bir girmişim.
1: Babanın koyduğu hedef.
0: İmam olacaksınız. Yani sınava girerken bile hani böyle müftülerin karşısında ciddi duramıyorum diye bir arkadaşın ceketini giymiştim yani. Ceketini bir giyebilir miyim gibi var. İşte ciddiyet sağlayalım diye. O arkadaşı da hiç unutmuyorum. Yani sınav, mesleki altyapım iyiydi İmam Hatip'te. Tamam. Hakikaten iyiydi. Sınava girince de 5 müftünün karşısında zaten ben Ürdün'e gidiyorum. Sınavı çok fazla da böyle stres sıkıntıya sokmadan girdiğim için zor bir sınavı ilk onda kazanmışım. 350 kişi civarında, 310 civarında bir müracaat vardı. Hocalar, hocalar, bir sürü insan var tabii. Sonra ben çek gittim, eğer kazanmışım. 3 sene sonra da kadro çıkıyor. O dönemde öyle biraz geç çıkıyormuş. İşte Nemler Hoca yine sağ olsun Türkiye'den, ya Muttalip sen bir sınava girmişsin, kazanmışsın, kadro çıkmış.
1: Abiniz yani Emre Hoca deyince Arnavutluk Devlet Başkanı
0: hakkında <Değil. gülüyor> evet, evet. Evet. Öyle bir hafta işine gelip başlarsan yanmaz, yoksa kadron yanar gibi. Evet. İşte Nisan Mayıs gibiydi. Geldim, başladım, kadroyu kurtaralım diye. Yaz oldu. Sonra işte o dönemin tabii hoca arkadaşlarımız var Ürdün'de. Yani artık bence burada okuduğun kadar okudun. Senin Türkiye'de de eğitim alman gerekiyor.
1: Entegrasyon.
0: Tekrar, entegrasyon. Buranın eğitiminin olumlu tarafları ne kadar varsa da olumsuz tarafları da var gibi. O zaman anlamıyorduk ama Türkiye'de de eğitim alman lazım. İki eğitimi birleştirince daha sağlam bir ilahiyat nosyonu oluşur diye. Sen gel yatay geçiş yap. Hem imamlığını hem de işte böyle Türkiye'de de okumuş olursun gibi yönlendirdiler burada. Allah razı olsun, o dönemde öyle işte Marmara İlahiyat'a başvurunca da iki kişi, yok bir kişi alınıyordu, o da bize nasip oldu. Not ortalaması demek ki fazla yüksekmiş. Ben Marmara'ya gelince de artık oradaki derslerimizin çoğunu kabul etmediler, karşılığı olmayınca adeta bir de aşağıdan sıfırdan böyle bizi tekrar başlattılar. Çok da güzel olmuş. Buradaki eğitimi de hemen hemen...
1: Önce biraz zoruna gidiyor insanın ama sonra ne kadar faydalı olduğunu görüyor değil mi hocam?
0: Tabii tabii, yani doğrusu hani iki fakülteyi de bir şekilde sanırım okumuş oldum. Doğru. Ve bu ikisini birleştirince de kendine has bir eğitim anlayışım ortaya çıkmış oldu. Doğrusu bu farklılığı hala da yaşıyorum. Şöyle... Yani bir Arap hocayla oturduğumda istediği kadar eğitim anlayışını anlasın, anlıyorum yani. Yakalarım yani direkt. Karşılaşma imkanı
1: hocam,
0: olunca da.
1: İmamlık uğruna Ürdün Üniversitesi'ni bırakan bir zazayla karşı karşıya. Bunu ancak bir zaza yapabilir.

0: Babasının hatırı için.
1: Ama babamın tabii imam olacaksınız. O imamı
0: yaptım. Oldun yani.
1: Oldum elhamdülillah.
0: Baban çok mutlu olmuştur. Evet, yani. Evet. Oğlum üniversiteyi bıraktı, imam oldu.
1: Elhamdülillah. Yani o hutbeyi okuyunca aşağıdan baba dinliyor tabii, öyle izliyor. Tabii bu...
0: İlk tayininiz nereye çıktı?
1: Bingöl. Oo. Genç ilçesi. İşte Sırmalova diye bir köy.
0: Bir dağ köyü.
1: Evet. Yani orada işte müftü beylerle doğrusu böyle karşılıklı metinler okurduk. O da isfade etmeye çalışıyordu böyle. Yani
0: Arapçasın, evet, Arapçan evet, müftü beyden evet, daha iyidir.
1: Arapça burada kitaplarını açıyordu böyle. He. Boş vakitlerde bol bol okurduk imamlara. Evet. Böyle işte bir takım böyle programlar yapıyorduk.
0: Evet.
1: Yani imamlığın üzerinde de böyle bir takım hizmetler yapmaya çalışıyorduk. Eyvallah. En azından.
0: Sonra Marmara'yı bitirdiniz. Marmara'yı bitirdiniz.
1: Marmara'yı bitirince imamlık yaparak tabii devam ettim ben.
0: Tamam. Marmara'yı bitirdikten sonra imamlığa devam mı ettiniz?
1: Yüksek lisans döneminde İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisansa başladım. Orada da yine Arapçanın katkını şöyle anlatayım. Sınava girdik. O dönemin tabii Süleyman Ateş Hoca.
0: He.
1: Tefsirden giriyoruz. Ablazi Bayındır hocalar vesaire. O İslam ilahiyatın gallavi hocalar böyle. Karşısına çıkınca böyle bir metin okuttular. Ben metni çok rahat çevirdim. Sonra metin üzerinden bir takım sorular sordular. Orada biraz bocalama oluyor. Yani tabii, karşınızda Süleyman Hoca var. Yani Bayındır Hoca'nın hocası. Süleyman Ateş orada bana biraz kızdı yani. Ya işte böyle mi olur falan gibi cevap veremeyince. Ben çıkınca zaten kazanmadım dedim. Yani o fırçadan sonra artık kararla kaybettim diye.
0: O gün şeyi bilmiyordun. Fırça atılan öğrenciler kabul ediliyorlar.
1: Yani çok...
0: Fırça yemeyenler bırakılıyor.
1: İnanın şunu yaşadım hocam. Yani resmen kaybettim dediğim için kendi kendime sonuçlara dahi bakmadım.
0: He.
1: O dönemde hacca tercüman götürecekler. İslam müftülüğüne gidip en azından bir müracaat edeyim. Bu sene tercümanlar hacca gideyim, boş kalmayayım diye.
0: He.
1: Müftülüğe giderken İslam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü var hemen yol üzerinde. Ya bir bakayım bari kim kazanmış. Ben zaten kazanmamışım da kim? Şu 60 öğrenci başvurmuştum. Ben nasıl olsa kaybetmişim ama kim? Bazen de ya öğrenmeyeyim hani böyle insan duygusal böyle üzülür. Ya o da kazandı falan gibi. Bakmadım bile yani. Geçtim müftüyle müracaatımı yaptım ben. Dönerken ya bir bakayım ya kim kazandı diye.
0: Şeytan fitliyor.
1: Bir bak yani. En azından kim? Bir baktım listeye. 3. sıradayım. Kazandığıma inanmadım yani. Sordum arkadaşlara.
0: Yanlışlıkla mı yazıldı?
1: Yanlışlıkla falan. Vallahi adım neyse. Sordum arkadaşlara siz nasıl kazanmadınız? Ya dedi biz Süleyman Hoca zaten daha satırın başına okurken bizi dışarı kovdu. Daha Arapça anlamıyorsunuz dahi. Siz kimsiniz değil mi? Meğer milleti başta kovmuş. Ben metni çevirmişim, bitirmişim. Sonra da biraz takılmışım. Yani orada da yine Arapça o metin çevirisi bizi kazandırmış. Evet. Haberimiz yok. Meğer milleti başta kovmuş zaten yani.
0: Eyvallah.
1: Elhamdülillah orada yüksek lisansa başlamış
0: olduk. Yüksek lisansı İstanbul ilahiyatı yaptık.
1: İstanbul ilahiyatı yaptık.
0: Tez konunuz neydi?
1: İbn-i Berrecan diye Endülüs'ü Sufi bir alim var. İbn-i Arabi'nin de aslında fikir öncülüğünü yapmış. 100 sene öncesi yaşamış. İbn-i Arabi futuhatında da zaten çok temas ediyor.
0: Bir daha söyler misiniz
1: ismi? İbni Berrecan.
0: Berrecan.
1: İbni Berrecan.
0: Hı.
1: Onun bir eseri vardı. Mahdut halindeydi o dönemde. Onu işte ilk defa nasip oldu. Biz çıkardık yüksek lisans tez konusu olarak onu tahkikini yapmaya çalıştım. Devamlı ve tahkik. Tamam değil. 3 sure üzerinden sonradan devamlı getirecektik proje kapsamında. O tahkik yapmak için o dönemde burada yine anlatayım ben. Biraz artık akademik tarafa kayıyoruz yavaş yavaş. Evet. Yani Türkiye'de tahkik çalışmaları doğrusu o dönemde çok zayıf ve bilinen bir alan değildi tahkik konusu.
0: Evet.
1: Yani tahkik için malum çok ciddi bir kütüphane ortamı, kaynak ortamı gerekiyordu. Ne öyle bir ortam ne de bu ilimle uğraşan doğrusu uzmanlarımız vardı. Şimdi yeni İslam çevresinde artık tahkik programları, kursları düzenleniyor ama Türkiye'de tahkik demek ne demek? Yani şimdi edisyon kritik diye bir kavram geçiyor ama tahkik çok daha üst boyutu.
0: Doğru.
1: Baktım bu Türkiye'de olmuyor. O dönemde bir yıl tekrar yine Ürdün dedim. Milli Eğitim'in bursiyeri olarak bir yıl Ürdün'e gittim ben. Tahkik nedir? Önce bir Şuayb Arnavut Hoca vardı. Meşhur. Albaniler vardı tabii Albani.
0: Ha, siz Albani'nin Ürdün'de bulunduğu dönemde de Ürdün'deydiniz.
1: Albani.
0: Bunlar çok önemli tabii isimler.
1: Yani hadis, tahkik.
0: Tahkiktir sonuçta yani.
1: Evet yani o hocalarımızı tabii Allah rahmet eylesin ikisi de vefat etti ama onlar bu anlamda çok ciddi tabii öncülük eden hocalarımızdı.
0: Evet.
1: İşte Ürdün'e gidip doğrusu Şuayb Arnavut Hoca'nın atölyesinde tahkik nedir, nasıl olur? Onunla ilgili bir 15-20 gün ciddi bir eğitim aldım.
0: Hı.
1: Sonra artık üniversitenin kütüphanesinde Arap dünyasında tahkik ilmi biraz da gelişmişti o dönem itibariyle. İşte Türkiye'de olmayan bir dersi söyleyeyim orada olup da burada olmayan. Yani lisans dersleri.

0: arasında behs ve tahric diye bir ders var.
1: He.
0: O tahric dediğimiz bir hadisin aslında senedindeki bütün o oluşumları, o sıhhat derecesini ortaya çıkarma faaliyeti. Mesela o dersler uygulamalı olarak kütüphanede işlenen bir derstir. Yani size senette geçen bir ravinin ismini verir. Siz oradan hareket et, hepsini indirip oradan bulabiliyorsunuz gibi.
1: Hadisin izlediği yolculuğu ortaya çıkarıyorsunuz.
0: Aynen.
1: Rotası diyorlar şimdi bana. Hadis rotası.
0: Yani o ders Türkiye'de mesela bizim hala lisans programımızda o ders yok. O uygulama dersi. Onun için Arap dünyasında, yani şimdi biz Türkiye'de ne yapıyoruz? Hala Mısır doktor öğrencilerimiz dahi bir hadisin sahati için ne yapıyor? İşte Buhari'de geçiyorsa sahihtir. Müslim'de geçiyor sahihtir. Tahkikini yaptın mı? Yok. Orada geçiyor, bitti. Aslında bu değil.
1: Doğru.
0: Bir de siz tahkikini yapın.
1: Doğru.
0: Yani Buhari'nin o tespitinin doğruluğunu siz de tahkik edebiliyor musunuz mesela?
1: Bunu sizinle bir başka programda konuşmak istiyoruz hocam, evet. Ama tahkik meselesi önemli, evet, bir konu. Sonra İstanbul İlahiyatı bittikten sonra doktorayı nerede yaptınız?
0: İstanbul İlahiyat'tan sonra doktorayı tefsirden yürüdüğüm için, doğrusu Marmara İstanbul süreci artık dedim, buradan aldığımızı aldık. Ben yine bir hoca peşine düştüm. Gittim Konya'da. Allah rahmet eylesin, Said Şimşek hocayla.
1: Öyle mi?
0: Said Şimşek hocayla.
1: Said hocam da çok emektardır yani.
0: Yani tefsirde doğrusu otoriteydi. Evet. Yani Süleyman Ateş'le başladık. Sonra Said hocayla Konya'da.
1: Doktora teziniz, tez hocanız kimdi master'da?
0: Master'da Süleyman Ateş'ti.
1: Ciddi misin? Bayağı yormuştur sizi yani.
0: Ama hocayla, hocayla işari tefsir alanında da bayağı güzel okumalar yapmıştık ki hakikaten yani. Hoca Türkiye'de Allah sağlık sıhhat versin. Allah hayatta biliyorsunuz.
1: Evet.
0: 90'ları aştı.
1: Evet.
0: Ciddi bir katkısı oldu. Onun o
1: bizde şöyle bir problem var hocam. Mesela bir adamla bir konuda ters düştüğümüz zaman sanki o adamın bütün diğer emeklilerini görmemezlikten, tabii, geliyoruz. Tabii. Hoca gerçekten çok büyük hizmetlerde bulundu. Ama bazı görüşlere katılmayabiliriz. Yani çok normal bir şey. Bazen bir hoca bir konuda kilitlenmiş de olabilir. Bu önemli bir şey. Mesela bizde keşşaf deyince hemen böyle mutezile denir. Tabii, evet. Ama kimse de keşşaftan da vazgeçemez.
0: Edemez.
1: Ama mutezileyi de çok da Müslüman gibi görmezler. Yani bu ciddi bir şey oluşturuyor. Bir tenakuz oluşturuyor. Süleyman Ateş'te okumuş olmanız bence iyi bir avantaj. Çok önemli bir avantaj.
0: Yani
1: hocalar hocası sonuçta yani.
0: Kesinlikle hala da tefsirde Türkiye'de otoritedir. Bir numaradır.
1: Hocayla ters düştüğünüz oluyor muydu? Böyle zaman zaman çünkü siz Ürdün meşrebinden de geliyorsunuz ya, biraz.
0: Ya o dönemin fırtınalı konuları vardı. Özellikle Ramazanlarda. Her Ramazan'da bir konu gündeme getirip oradan sansasyon ve gündemi, evet, meşgul edecek böyle öyle bir konu üretirlerdi. Süleyman Hoca bazen kendi kaptırıyordu. Kaptırıyordu biraz.
1: Siz sessiz mi kalıyordunuz yoksa sınıfta?
0: Hocanın karşısına böyle itiraz etmek mümkün değil yani, çok çok çok sert.
1: Baskın
0: yani.
1: Bir
0: ciddi bir heybeti vardı hocanın.
1: Dominant
0: ciddi bir derinliği vardı. Ve gerçekten yani hala da hoca okur eder. Ya yani ciddi tabii bir ansiklopedi çıkardı. O ansiklopedinin bazı maddelerine biz yardımcı olduk ona.
1: Ne ansiklopedisi ismi?
0: Kur'an ansiklopedisi. Tefsiri dışında. O dönemlerde böyle yüksek lisans ödev olarak da o birçok maddeyi bize böyle. Yani son redakte vesaire böyle okurduk ederdik. Hocanın doğrusu yani onunla okumak bizim için bir tefsirci olarak.
1: Hoca bildiğim kadar Arapçası o kadar iyi ki. Çok herhalde Suudi Arabistan'da falan da hocalık yapmış değil mi?
0: Yetmiş yapmış. O dönemin KPSS sınavlarına girince 100 değil 101 almış. Demiş ki bu soru yanlış, böyle olması lazım, onu da eklemiş. Böyle espri yapmalarını.
1: Peki doktorayı Said Hoca'da yaptınız, Konya'da yaptınız o zaman.
0: Said Hoca'yla yaptık. Doğrusu Said Hoca da çok medrese donanımlı olunca, bir de modern tarafı da güçlü olunca. İkisini beraber mezecinde hoca da.
1: Doktorada ne yazdınız hocam?
0: Doktorada da şey yazdım. Kur'an'da mecazi uslup, mecaz dile.
1: Bunun ne faydası var mecazın? Ne ifade ediyor mecaz?
0: Ya Kur'an tabi malum i'cazını üslubunda sergilediği için bu üslubunu oluşturan en önemli ifade eden bir tanesi mecazi üsluptur. O belatın en çok güzel sergilendiği alan mecazi alanlardır. Onun için çok hassas ve o belatını bilmeyen, belatına hakim olmayan Kur'an'ın o ifade zenginliğini, o üslub zenginliğini, derinliğini, doğrusu o lezzeti çok fazla alamaz.
1: Bu akaidi sapmaların bir kısmı mecaz bilmemekten kaynaklandığı söylenir. Doğru mu?
0: Tabii tabii. Mecaz kapısını açarsanız başka dünyalar açarsınız. Kapatırsanız da dünyayı daraltırsınız. İşte
1: bir
0: bu
1: var ama bir de bazı yanlış anlamaları da neden oluyor mecaz bilmemek diye.
0: Tabii mecaz dediğimiz yani tevil sisteminin en önemli işletim enstrümanı mecazdır. Ama mecazı işletirken de orada belli bazı tabii kurallar, ilkeler var. O kural ve ilkeleri aşarsanız artık her türlü sapma, o batini grupların çoğunun aslında saptığı alanlar o kuralların aşılmasıyla oluşan durumlar. Onun için o tevil sistemi ve onun en önemli enstrümanı

0: mecazı iyi bir şekilde, kurallara uygun bir şekilde işletmek gerekiyor. Yoksa
1: mecazı önüne... belagat ilmi de değil mi?
0: Belagatın en önemli yani tabii beyan ilminin en önemli alanı. Kur'an'da da son derece yaygın, dolu.
1: Evet.
0: Ki ecazı üslubu olunca da burada da en çok doğrusu mecaz.
1: Doktorayı bitirdiniz. Sonra Şırnak Üniversitesi'ni mi kurdunuz hocam?
0: Şırnak Üniversitesi'ni kurmaya gittik. 3 yıl Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yine Arap dili, orada yine idari görevler var, dekan yardımcı vesaire. 3 yıl üniversiteyi kurduktan sonra artık üniversite yola girdikten sonra ben müsaade istedim. Sabahattin Zaim Üniversitesi'ni kurmaya geldik. Orada evet. Da yine kurulum süreci.
1: Hocam size doyum olmaz. Programın da sonuna geldik. Ben çok teşekkür ederim ama önümüzde Sabahattin Zaim Üniversitesi var. Gaziantep İslam ve Teknoloji Üniversitesi evet. Var. Oraların evet. Kuruluşuna da çok büyük emeğiniz evet. Oldu. Sizden bir söz istiyoruz. Bir program daha yapmamız lazım.
0: İnşallah. Ben de isterim doğrusu.
1: İnşallah. Bu tecrübelerinizi biz arşivliyoruz. Bizden sonraki nesiller bunları dinlesinler. Çünkü bunlar arşivlenmediği zaman sanki bugüne böyle tesadüfen gelinmiş gibi, bu üniversiteler kendiliğine oluşmuş gibi algılanıyor. Ki sizin bu üniversitelerin oluşumunda çok yapı taşlarında çok emeğiniz var. Her noktasında, özellikle Gaziantep İstanbul evet. Teknoloji Üniversitesi'nde. Bunları inşallah başka bir programda konuşmak isteriz.
0: İnşallah.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Çok güzel bir program oldu. Bu programı artık torunlarınıza bile dinletebilirsiniz bu saatten sonra.
0: İnşallah.
1: Onlar bile sizin bu kadar detaylı çalışmalarınızı bilmiyor olabilirler yani.
0: Yani ben teşekkür ederim. İyi bir hafıza olur inşallah. Arşiv olur.
1: İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Değerli dostlar, bir programın daha sonuna geldik. Bugün değerli hocamız, değerli dostumuz Profesör Doktor Abdülmuttalip Arpa hocamızı konuk ettik. Aslında biz de ona konuk olduk. Çok güzel bilgiler verdi. Kendisi maşallah hayatını dolu dolu geçirmiş. Çok güzel İslami hizmetler yapmış, ilmi hizmetler yapmış, akademik hizmetler yapmış. Medreseden profesörlüğe ve üniversiteden imamlığa böyle inişler çıkışlar. Ama her birinin ayrı anlamı ve manası olan iniş çıkışlar bunlar. Faydalı iniş çıkışlar. Evet, sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bu saate kadar bizi dinlediniz. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın sağlıcakla efendim. İrfan Meclisi.

0: akıl vermek gibi olmasın.
1: ...6502 sayılı tüketicinin korunması hakkındaki kanunda kooperatifler kural olarak tüketici tanımı içine girmemekle birlikte, kanunun konut finansmanı başlıklı hükümlerinin uygulanmasında konut yapı kooperatiflerinin gerçek kişi ortakları tüketici olarak kabul edilmektedir. Yine aynı kanunun paket tur sözleşmeleri başlıklı 51. maddesinde ticari veya mesleki faaliyetleri çerçevesinde paket tur hizmetinden faydalanan kişiler de tüketicidir. Ayrıca ticaretle ilgilenmeyen, sosyal amaçlı ve kar gütmeyen dernek, vakıf gibi tüzel kişilerle apartman ve site yöneticiliği de yargı kararlarında tüketici olarak kabul edilir.

Müzikli şehir rehberi. Latin Amerika'nın en güzel şehirlerinden birinde, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teyiz bu akşam. Farklı renkleri ve kültürleri bir araya toplamış, tango ve futbol tutkusuyla birleştirmiş, Latin

Latin Amerika ruhuyla harmanlanmış bir şehir Buenos Aires. Avrupa'nın bütün renklerinin yanında Asya ve Orta Doğu esintileri de var bu şehirde. Latin Amerika'nın coşkulu, hırçın ruhu da. Çeşitli kültürleri, mimari özellik ve mutfakları bir araya getiren kozmopolit bir kültür şehri. Gezerken kendinizi bazen İtalya'da, bazen Barcelona ya da Paris'te hissedebileceğiniz, sonra aniden Orta Doğu izleri görebileceğiniz bir yer. Buenos Aires'te doğup büyüyen şair Jorge Luis Borges, Arjantinliler, İspanyolca konuşan, Fransızca düşünen, İngiliz olma hayalleri kuran İtalyanlardır diyerek buradaki çok kültürlülüğü özetlemiş. 45 milyona yakın ülke nüfusunun %97'si İspanyol ve İtalyanlar başta olmak üzere Avrupa kökenli. 1580'de Buenos Aires'te Avrupalıların ilk kolonileri kurduğu günden itibaren yüzyıllar boyu devam etmiş bu göç. Uzun süre İspanya Krallığı yönetiminde kalan ülke ancak 1816 yılında bağımsızlığını kazanabilmiş. Arjantin deyince akla gelen ilk ünlüler Maradona ya da Messi gibi futbolcular oluyor elbette. Ülke tarihinde unutulmaz izler bırakan Eva Perón, Arjantin'deki yaygın ismiyle Evita da hayatı filmlere, müzikallere konu olmuş popüler siyasi figürlerden biri. Çalışma Bakanı Juan Domingo Perón'un karısı olarak 1950'li yıllarda siyaset sahnesinde boy gösteren Eva Perón, eşinin ölümünün ardından kısa süreliğine devlet başkanlığı da yaptı. Kadınların oy hakkı elde etmesi için yaptığı çalışmalar, yoksul işçi aileleri için düzenlediği yardım kampanyaları onu halkın bir bölümünün sevgilisi haline getirmişti. Genç yaşta kansere yakalanan Evita henüz 33 yaşındayken hayata gözlerini yumdu.

Bugün başkentin neresine giderseniz gidin, Eva Peron'un anısına yapılmış bir anıt, duvar resmi ya da heykel görebilirsiniz. Buenos Aires, Ant Dağları ormanlarının tropikal ya da Patagonya platosunun kuru ve soğuk havasının aksine ılıman iklime sahip. Güzel havalar anlamına gelen adını boşuna almamış anlayacağınız. Şehri çevreleyen ılıman coğrafyada doğal olarak ülkede nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölge. Göçmenlerin kurduğu bir şehir olduğu için Buenos Aires'in mimarisi de İtalyan, Fransız, İspanyol tarzının bir karışımı. Bu çeşitliliği şehir merkezinde bulunan Plaza de Mayo, yani Bağımsızlık Meydanı'ndaki tarihi yapılarda gözlemlemek mümkün. Buenos Aires dünyanın en geniş caddelerine, gösterişli lüks mağazalara sahip olmakla birlikte ıssız arka sokakların fakir yaşantısı geçmişte olduğu gibi bugün de devam ediyor. Zaman içinde çehresi değişen mekanlar da var elbette. Söz gelimi Buenos Aires'in bir zamanlar yoksul varoşları sayılan Boca ve Palermo semtleri bugün turistlerin yoğun ilgi gösterdiği her türlü sanatsal etkinliğin merkezi haline gelen bölgelere dönüşmüş durumda. Rio de la Plata nehri kıyısında işçi ailelerin yaşadığı derme çatma kulübeler artık müzikollere, kafelere, sanat galerilerine ev sahipliği yapıyor. Maradona gibi nice futbolcunun yetiştiği Boca'da rengarenk boyanmış çinko duvarlı küçük eski yapılar da aynı dönüşümden nasibini almış. Çocukluğu Palermo'da geçen Luis Borges öz yaşam öyküsünde şehrin bu bölgesinin 20. yüzyıl başlarındaki halini şu sözlerle anlatır. 1899 yılında Buenos Aires'te kentin tam göbeğinde Tucumán sokağında annemin ailesinin küçük gösterişsiz evinde doğmuşum. O günlerde çoğu evde olduğu gibi annemlerin evinin de düz bir damı, zaguán denilen uzun kemerli bir sahanlığı, su çektiğimiz bir sarnıcı, iki de verandası vardı. Çok geçmeden kent dışına Palermo'ya taşınmış olsak gerek çünkü yine çift verandalı, koca bir yel değirmeni tulumbasının bulunduğu bir bahçesi, bahçenin öbür yanında da boş bir arsası olan başka bir evi anımsıyorum hemen. O zamanların Palermo'su kentin yıkık dökük kuzey varoşlarıydı. Birçokları orada oturduklarını söylemeye utanır, kuzeyde oturuyoruz derlerdi belli belirsiz. Oturduğumuz ev bizim sokaktaki iki katlı birkaç evden biriydi. Mahallenin gerisi düz ayak evler ve arsalarla doluydu. Bu yöreden sık sık kenar mahalle diye söz etmişimdir ama pek Amerika

Amerikalıların anladığı anlamda değil. Palermo'da yoksul, sevecen insanların yanı sıra pek o kadar sevimli sayılamayacak insanlar da yaşardı. Sonra bir de bıçak dövüşleriyle ün salmış kabadayıların Palermo'su vardı. Ama bu Palermo, belleğime ancak çok sonraları gelip yerleşecekti. Çünkü o zamanlar o mahalleyi yok saymak için büyük çaba gösterirdik. Oysa hemen oracıkta büyük edebiyat zenginliklerinin yattığını ilk keşfeden Arjantinli şair, komşumuz Evaristo Carriego hiç de öyle yapmazdı. Bana gelince evden neredeyse hiç çıkmadığımdan onların varlığından bile haberim yoktu. Buenos Aires'te belediye kütüphanesinde memurlukla başladığı kariyerini Arjantin Ulusal Kütüphanesi Müdürü, İngiliz ve Amerikan Edebiyatı Profesörü olarak tamamlayan Borges, büyülü gerçekçilik akımının öncülerindendi. Yazarın 1923'te basılan ilk kitabı da Buenos Aires Tutkusu adını taşıyordu. Tarihi ve kültürüyle sanatçılara, edebiyatçılara ilham kaynağı olan Buenos Aires'te birkaç gün daha geçireceğiz. Tutkunun dansı tango ile özdeşleşmiş bu şehirden, Arjantinli besteci Astor Piazzolla'nın unutulmaz bestesi Liber Tango ile ayrılıyoruz şimdi.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

stüdyolarından sesleniyoruz size. Yine yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte programı hazırlayıp sunan ben Burhan İşleyen. Hepinize

günah bela ve musibetlerinden, haram bela ve musibetlerinden, yanlışlardan korusun yine bizi. Kalbimize isabet edebilecek inkar gibi, nifak gibi, şirk gibi, bizi imanımızı kaybetmemize sebep olacak büyük manevi hastalıklardan, kibir, riya, gurur, hırs, haset gibi bütün manevi hastalıklardan korusun bizi Rabbimiz Celle Celaluhu. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatından hayatımıza taşımamız gereken güzellikleri konuşuyoruz yoğun olarak. Hazreti Peygamber'in Aleyhisselam'ın güzellikleri, yani bütün dünyaya, bütün çevresine, bütün Medine'ye kiminle muhatap olduysa o insana karşı nezaketi, tevazusu, hoşgörüsü, ilgisi, değer vermesi hep zirvededir. Ama Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın başarısının temel sebeplerinden bir tanesi, belki inşallah yanlış bir cümle kurmadım diye değerlendirebileceğimiz husus, ailedeki, aile ilişkilerindeki efendim yine nezaketi, tevazusu ve başarısıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam insanların en ahlaklısıdır, en güzel yaşayanıdır, en güzel babasıdır, en güzel eşidir. Anne babası hayatta olmadığı için, yani çok küçük yaşta, 6 yaşında annesini kaybettiği, daha dünyaya gelmeden önce babasını kaybettiği için anne babasıyla olan münasebetini, öz anne babasına karşı davranışlarını bilemiyoruz. Ama annemden sonraki annem, anne yerine koyduğu ve annemden sonraki annem diye nitelendirdiği, isimlendirdiği hanımefendilerle olan diyaloglarından yansıyanlar var, kitaplarımıza geçenler var. Onlardan bir tanesi amcası Ebu Talib'in eşi Fatıma binti Esed. Onlardan bir tanesi annesi 6 yaşında vefat ettiği zaman onun yanında genç bir hizmetçi olarak bulunan Ümmü Eymen. Yani onlarla nasıl davrandığını, onlarla münasebetini biliyoruz kitaplarımızdan. Hep böyle zirvededir. Kızıyla olan diyaloğunu daha önce konuşmuştuk, hatırlarsınız. Aralıklarla sohbetlerimizde gündeme geliyor. Yani bir baba kızına zirvede nasıl böyle nezaketle davranabilir derseniz, bunun en güzel örneği Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kızı Fatıma'ya davranışıdır. Öyle ki yani geldiği zaman ayağa kalkar, elbisesini onun altına sergi olarak serer, babasının annesi diye hitap eder, evine gider, ilgi gösterir, yakınlık gösterir, efendim sevgi ve şefkatini sürekli belli eder ona, ona vermiş olduğu değeri sürekli gösterir ona. Ya yani bunu biliyoruz zaten, eşleriyle de olan münasebet. Şimdi bugün gelin, yani bir evde gerek karı koca arasında, gerekse çocuklarla ebeveyn, anne babalar arasında, gerekse kayınvalide, kayınpederle damat gelin arasında gibi, yani eltiler, görümceler, bacanaklar, artık bütün aile çevresindeki akrabalık ifade eden isimleri, adlandırmaları aklınıza getirebilirsiniz. Bunlar arasındaki münasebetler konusunda temel ölçülere bakmaya çalışalım bugün. Ne var o ölçülerde? Ona bakmaya çalışalım bugün. Çünkü Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanların en hayırlısı olarak ahlakı en güzel olanları, ahlakı en güzel olanların da eşleriyle en iyi geçinenler olduğunu ifade buyuruyor. En hayırlınız, ahlakı en güzel olanlarınız, ahlakı en güzel olanlarınız da eşleriyle en iyi geçinenlerinizdir buyuruyor Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi böyle olunca onun bir de özellikle

İşte günümüzde aile problemleri, efendim zaman zaman sokaklara taşan aile fertleri arasında, karı koca arasındaki şiddet görüntüleri, hele bunlar hiçbir Müslüman topluma, yani bir topluma yakışmıyor da hele Müslüman topluma hiç yakışmıyor kıymetli dinleyenlerim. Yani her birinizi tenzih ederek söylüyorum ama Müslüman bir topluma bu görüntüler hakikaten yakışmıyor. Bunların yaşanması ayrı bir şey. Bir de sürekli gündeme taşınması da daha büyük bir musibet. Yani bunu da aralıklarla konuşuyoruz. Toplumda yanlışlar olabilir. Yanlışların düzeltmek için gayret etmek lazım. Ayıpları yaymak, yaygınlaştırmak, efendim alenileştirmek ayıpları ortadan kaldırmaz, meşrulaştırır. Ayıpları, yanlışları, hataları alenileştirmek, çok söylemek, etrafta yaygınlaştırmak onların azalmasına değil çoğalmasına hizmet eder. Dolayısıyla yaptığımız hatalardan bir tanesi de bu. Ya bir yanlış gördüğümüz zaman o yanlışın tarafı olan insanları uyarmak ve o yanlışın ortadan kalkması için çaba göstermek yerine o yanlışı afişe ediyoruz. Ekranlara taşıyoruz, gazetelere taşıyoruz. Boy boy resimler, satır satır isimler, böyle hadiseler birazcık da abartarak falan yazılıyor zaman zaman. Maalesef bu kötülükler azalmıyor, çoğalıyor. Buna mutlaka işin uzmanı hocalarımızın, sosyologlarımızın, psikologlarımızın söyledikleri var, söylüyorlar sağ olsunlar. Ama sesimizi hep beraber daha güçlü çıkarmak ve iyiliklerin yayılması ve çoğalması için gayret etmek gerekiyor herhalde. Şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam en hayırlınız, ahlakı en güzel olanlarınız, ahlakı en güzel olanlarınız da eşlerine en iyi davrananlarınızdır buyuruyor. Bakın yani Peygamber Efendimiz'e hitap eden ilk dönemde gelen ayetlerden bir tanesi onun güzel ahlakına vurgu yapan bir ayettir. Ve inneke Kalem suresinde ve inneke le'alâ hulukin azîm. Ey peygamber sen büyük bir ahlak üzeresin. Büyük bir ahlak üzeresin. Yani dünyanın en iyi eşi olmak bir Müslüman eşe yakışır. Dünyanın, çevrenin en iyi eşi, en iyi babası, en iyi evladı, en iyi kocası, en iyi efendim kayınvalidesi, en iyi kayınpederi, en iyi eltisi, en iyi görümcesi, en iyi bacanağı, en iyi amcası, dayısı, teyzesi, yeğeni, artık neyse yani. En iyi olmak her şeyden çok İslam'ı yaşama, Müslüman olma iddiasında bulunan insanlara yakışır. Çünkü en iyi olan Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın ümmetiyiz. Onunla beraber olma ümidimizi muhafaza ediyoruz. Duamız Livaül Hamdi'nin altında Kevser Havuz'un etrafında onunla buluştur. Cennette ona hemcivar et şeklinde sürekli dualarımız var. Bu duaların içini ahlakımızı onun ahlakına benzeterek doldurmamız gerekiyor. Bir defa Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor. Allah'ın ayetlerindendir. Kendileriyle huzur bulacağınız eşler yaratması sizin için aranıza meveddet ve merhamet koyması. Kendileriyle huzur bulacağınız eşler var etmesi, aranıza sevgi ve merhamet koyması Allah'ın ayetlerindendir. Demek ki yuva sevgi ve merhamet üzerine kurulmalı. Sonra unuturum belki söylemeyi kıymetli dinleyenlerim. Başta söyleyeyim. Bir eş evde kadın ya da erkek fark etmez. Evde kocasının ya da karısının davranışları itibariyle kendisini dünyanın en kıymetli kadını ya da kendisini dünyanın en kıymetli erkeği zannedecek şekilde olmalıdır. Yani öyle kıymet vermelidir eşler birbirlerine. Eşler birbirlerine.

birbirlerini karşılıklı hem kadının hem erkeğin birbirlerini dünyanın en kıymetli insanı zannedecekleri kadar birbirlerine kıymet vermelidirler. Hazreti Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın hayatında bunun pek çok örneğini görüyoruz. Örneğini görüyoruz. Sevdiği kimseye sevdiğini ifade etmesini tavsiye ediyor mesela Hazreti Peygamber. Hediyeleşmeyi tavsiye ediyor. Selamlaşmayı tavsiye ediyor. Ayet de var aynı zamanda. Selamlaşmayı tavsiye ediyor. Hazreti Peygamber mesela insanlara, efendim birbirlerinin yüzüne kadın erkek sevgiyle baksalar, merhametle baksalar, Allah'ın onlara merhamet edeceğini haber veriyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam yine buyuruyor ki, bir Müslüman erkek kadın birbirlerinin elini tutsalar, yani bu ortalık sokakta insanların arasında herhalde onu kastetmiyor. Birbirlerine sevgilerini gösterseler, elini tutsalar günahları parmaklarından dökülür buyuruyor. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam günahları parmaklarından dökülür. Daha da ötesi var kıymetli dinleyenlerim. Daha da ötesi var. Yani sofraya oturduğunuz zaman kendi elinizle eşinize ikram ettiğiniz bir lokma, ona verdiğiniz bir lokmada bile sevap vardır buyuruyor. Bir kendi elinizle eşinize yedirdiğiniz bir lokmada bile sevap vardır buyuruyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Bütün bunlar evliliğin üzerine bina edilmesi gereken Rum suresinin 21. ayetinde ifade buyurulan meveddet ve merhamet, sevgi ve merhameti yerleştirmeye, çoğaltmaya yönelik tedbirlerdir. Şimdi psikiyatrist hocalarımızdan öğrendiğimi aktarıyorum, söylediklerini arz ediyorum. Diyorlar ki psikolojik hastalıkların temelinde başka sebepler de olabilir ama temelindeki en önemli nedenlerin başında değersizlik hissi geliyor, değersizlik. Kişinin kendisini değersiz hissetmesi, depresyona girmesine, efendim hayattan kopmasına, onun artık literatürdeki adı neyse, o psikolojik bozuklukları yaşamasına sebep oluyor. Değersizlik hissi, sevgisizlik hissi, ilgisizlik hissi. Dolayısıyla birbirimize değer verdiğimizi gösterecek, birbirimizi, eşlerin birbirini sevdiklerini gösterecek, efendim birbirlerine ilgilerini sağlayacak tedbirler alması kadının da erkeğin de vazifesidir. Bu tedbirlerin alınması kadının da erkeğin de vazifesidir. Nikahta bir dua yapıyoruz. Hepimiz bir nikah kıydırmışızdır. Nikah kıydırma esnasında bir hocamız bir dua etmiştir. Allahümme ec'al hâdel akde meymûnen ve mübâreka. Ya Rabbi, sen bu akdi, bu nikah akdini bereketli ve mübarek eyle ya Rabbi diyoruz bakın. Yani bir taraftan aile kurarken bir adeta ibadet yapıyoruz bir taraftan da. Diyoruz ki ve'c'al beynehuma ülfeten ve mehabbeten ve karara. Bu ikisi arasında hayatlarını birleştirme kararı veren kadınla erkek arasında ülfet, muhabbet ve kararlılık nasip eyle, istikrar nasip eyle ya Rabbi. Duamız nasıl? Sen bu iki eş arasında ülfet nasip eyle, birbirlerine ısınsınlar, muhabbet nasip eyle, sevsinler birbirlerini ve evliliklerinde istikrar nasip eyle diye dua ediyoruz. Öyle dualar ediyoruz ki daha önce yaşanmış güzel hayatlardan, güzel hayatların güzelliklerinden bize de yansısın diye dua ediyoruz. Mesela diyoruz ki Allahümme ellif beynehuma kema ellefte beyne Adem'e ve Havva aleyhisselam. Ya Rabbi, bu ikisinin arasını Adem aleyhisselam ile Havva annemizin arasını uyuşturduğun, anlaştırdığın gibi uyuştur.

birbirlerini, telif et, ısındır birbirlerine diye dua ediyoruz. İnsanlığın bildiği ilk insan Adem Aleyhisselam'ın eşi Havva'yla nikahıdır. Bildiğimiz ilk nikahtır. İlk insan olması itibariyle zaten ilk yuvadır. Cenab-ı Hak'tan nasıl ki Adem ile Havva sevdiyse birbirini, nasıl ki Adem Aleyhisselam ile Havva annemiz ısındıysa birbirlerine, sen kardeşlerimize de nasip et bunu diyoruz. Orada kalmıyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyoruz. Diyoruz ki Allahümme ellif beynehuma kema ellefte beyne Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve Hadicetel Kübra radiyallahu anha. Allah'ım Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ile Hatice'tül Kübra, Büyük Hatice annemizin arasını uzlaştırdığın, birbirlerine ısındırdığın gibi ısındır bu nikahını kıydığımız gençlerimizi de ya Rabbi. Yine Ali ile Fatıma annemiz radiyallahu anhuma nikahına vurgu yaparak, onların muhabbetine vurgu yaparak, aynı muhabbetin, benzer muhabbetin ve ülfetin evlenenler arasında olmasını da istiyoruz. Dolayısıyla sevgi, ilgi, değeri merkeze koyacağız. Sevgi, ilgi, değeri merkeze koyacağız. Hazreti Peygamber'in işte pek çok hikmet gereği zaten yaşlık çağında, yani ömrünün son demlerinde birden fazla evlendiğini biliyoruz. İşte bir savaşta karşı kabilenin kızı diyelim ki esir olmuştur. Hazreti Peygamber Aleyhisselam kabilesinin İslam'a girmesine vesile olacak bir davranışta bulunmuş, ona evlilik teklif etmiştir gibi sebeplerdir. Çoğunluk sebepler, böyle özel sebeplerle Hazreti Peygamber'in birden fazla evliliği vardır. Bunu dili dolayan insanlar daha çok cahil insanlardır, işi bilmeyen insanlardır. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımayan insanlardır.

Yani bir kem söz söylediği haşa, bir sert söz söylediği. Yani bazen İslam'ı şiddetle yan yana göstermeye çalışan böyle İslam karşıtı, İslamofobik çevreler olur ya, nasıl Hazreti Peygamber'in hayatında bir eşe karşı değil şiddet uygulamak, ona bir kötü söz söylediği, kem söz söylediği, ona bir sert baktığına dair bir rivayet bulabiliyor muyuz? Bir anlatı kitaplarımızda bulabiliyor muyuz? Hayır, bulamıyoruz. Yani Kur'an-ı Kerim'de kıymetli dinleyenlerim, boşanma ile ilgili ayetler çok sayıdadır. Hepsinde ayrılırken, yani ilginçtir bu, boşanma Allah'ın efendim sevmediği bir helaldir ama helaldir netice itibariyle. İş yürümez hale gelmiş, çıkmaz hale gelmişse daha fazla insanların birbirini yıpratmaması için bu da bir çıkış kapısı olarak değerlendirilmiştir. Ama ayrılıyorsanız şöyle diyor, serrihuhunne serahın cemila, güzellikle ayrılın, güzellikle. Hepsinde boşanmayla ilgili ayetlerin hemen tamamında benzer ifadeleri kullanıyor. İyilikle ayrılma, güzellikle ayrılma, kırıp dökmeden, kavga etmeden, incitmeden. Nerede kaldı şimdi sokaklara kadar yansıyan, yok benden niye ayrıldın, nasıl benden ayrılırsın, ne diyor? Ya benimsin ya kara toprağın. Allah Allah, sen kimsin? Yaratanı sen misin? Yaşatanı sen misin? Ona hayat veren sen misin? Adem öyle hassas bir insandın, sahip çıksaydın eşine, ilgi gösterseydin, değer verseydin, kıymet verdiğini belli etseydin, haklarına riayet etseydin, sevgini esirgemeseydin, bugün ya benimsin ya kara toprağın. Böyle bir şey yok. Bu tamamen kıymetli dinleyenlerim, cahiliye karanlıklarından kalma sözlerdir. Böyle bir şey yok. Biz hiç kimsenin sahibi değiliz. Biz hiç kimsenin haşa yaratanı değiliz. Biz hiç kimsenin rızkını veren değiliz. Her şeyin gerçek sahibi, malikül mülk olan Allah'tır Celle Celaluhu. Dikkat etmek lazım. Şimdi birbirimize olan münasebetimizde selam dili, teşekkür dili, selam verme, nezaket davranma, teşekkür etme. Teşekkür ediyor muyuz birbirimize? Efendimiz buyuruyor ki, insanlara teşekkür etmeyen Allah'a şükredemez. Birbirimize teşekkür ediyor muyuz aralıklarla? Yani birbirimize bütün gizliliklerimize vakıf olan, efendim yani bir kadın açısından erkek, erkeğin fedakarlığı, eğer sadece erkek çalışıyorsa, bir erkek açısından kadının fedakarlığı, yani o kadar zahmeti, o kadar gayreti, adeta yerine oturamıyor. Gün başlıyor, akşama kadar evin bir köşesinde, bir temizlikte, bir mutfakta, bir yemekte, bir bulaşıkta, bir komşuda, bir misafirde, bir sürekli. Bu teşekkür etmeyi gerektirmiyor mu? Allah senden razı olsun. Allah eline, koluna, yüreğine sağlık versin. Ne güzel, iyi ki varsın Allah. İyi ki seninle benim yolumu kesiştirdi, bizi bir araya getirdi. Cenab-ı Hak sensizliği göstermesin bana gibi güzel, gönül alıcı sözlerle teşekkür etmek gerekmez mi? Bunu yapmazsa insan Allah'a karşı şükür görevinde yerine getiremez. Selam, hal hatır sorma. Ya bir kere böyle aile semineri için bir yere gitmiştim. Konuşmamı bitirdikten sonra, hocam bir hanımefendi görüşmek istiyor dediler. Görüşmek istiyor. Buyursunlar dedim. Orada müsait olan bir odada oturduk. Böyle karşıda bir genç bir hanım, yüzü, tabirime lütfen mazur görün, böyle çok sert, duvar gibi. Hiç gülmüyor, gülümsemiyor filan. Neyiniz var, sıkıntılarım var dedi. Eşinizde mi? Evet. Yani bir şiddet filan mı uyguluyor dedim. Hayır dedi. Yani ihtiyaçlarınızı, maddi ihtiyaçlarınızı karşılama, işte bazen de öyle ters insanlar oluyor ya, çalışmıyorsa taraflardan bir tanesi, zaruri ihtiyaçlarını karşılamıyor, yediğine karışıyor, giydiğine karışıyor, efendim her şeyi kısıtlıyor falan. Öyle bir durumu var, yok dedi. Kendine iyi, maddi ihtiyaçlarım konusunda bir sıkıntı yok falan. Allah Allah, soruyorum, hiçbir tanesine beklediğim cevabı alamıyorum. Peki nedir problem dedim hanımefendi, sizi bu kadar mutsuz kılan, sizi bu kadar hayattan koparan şey nedir?

Konuşmuyor hocam dedi. Nasıl yani, küs müsünüz dedim. Hayır. Küs değiliz ama konuşmuyor. Sohbet etmiyor benimle. Bakın bu bir ihtiyaç demek ki kıymetli dinleyenlerim. Bu bir ihtiyaç. Zaman zaman konuşmak gerekiyor. Hele şimdi bir Türk insanı ortalama 7 saatten fazla vakit geçiriyormuş internette. Çoğu zaman telefonda kaydırarak efendim bilgisayarın başında gelenleri zihnimize, kalbimize doldurarak saatlerimiz geçiyor. Bunun yerine birbirimize değer verme, birbirimize zaman ayırma herhalde en kıymetli, Allah katında da en kıymetli davranışlardan bir tanesi olsa gerektir. Problem olur. Evet, bazen problem olabilir. Yani kavga çıkabilir. Size belki sonra unuturum bir fıkra anlatayım. Temel'le Fadime kavga etmişler. Böyle sert kavga etmişler. Kavga edince bunu yapmayalım inşallah. Fıkrayı devam edeceğim ama bir parantez açayım. Efendimiz buyurur ki öfke geldiği zaman akıl gider. Öfke geldiği zaman akıl gider. Yani artık aklı insana hükmedemez hale gelir. Bir açılır ağzı, her türlü kötü sözü, daha sonra pişman olacağı birçok sözü söyler. İstediğini söyleyen kimse istemediğini duymaya hazır olmalıdır diye güzel bir söz var ya. İstediği her şeyi söyleyen kimse istemediği sözleri duymaya hazır olmalıdır. Bu sefer karşıdaki insan da altta kalmamak için o da öfkelenmiştir. O da söyler, siz söylersiniz. Her söylemede bir perde yükselir. Perde yükseldikçe yükselir. Bu sefer insan çok sonra utanacağı, mahcup olacağı, ya ben bunları nasıl söyledim? Bunları ben mi söyledim gerçekten diyeceği cümleler kurabilir, sözler sarf edebilir maalesef, hakaretler falan edebilir. Onun için öfke ortamlarından uzak durmak lazım. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tavsiyeleri var. Ayaktaysanız öfkelendiğiniz zaman oturun, halinizi değiştirin diyor. Oturuyorsanız uzanın, kalkın mesela abdest alın gibi böyle tavsiyeler var. Hali değiştirmek, o ortamdan uzaklaşmak, öfkenin kontrolüne girip de karşıdakinin üzerine saldırmaya devam etmemektir esas olan. Şimdi Temel'le Fadime tartışmışlar. Tabii öfke gelince akıl gitmiş, birbirlerine ağır sözler söylemişler. İncitici sözler söylemişler. Neyse, kavga soğuduktan sonra, öfkeleri geçtikten sonra pişman oluyorlar ama bu sefer de barışamıyorlar. Değil mi? Bu da bir problem. Bu da bir ki bizim aramızda kim adım atacak yani? Nefs, nefis böyle şeytan insanı ya o özür dilesin, sen haklısın dedirttiriyor insana çoğu zaman. Kavga etmişler, birbirlerine çok ağır sözler söylemişler ama barışamıyorlar, pişman olmuşlar. Şimdi böyle evin holünde, koridorda gidip geliyormuş Temel. Ben bu sözleri nasıl söyledim, nasıl Fatime'yi incittim bu kadar diye. Fatime de içeride odada oturuyormuş, kapı aralık. Bakmış ki söyleniyor yüksek sesle. Allah'ım ya Rabbim, ben bu ne yaptım da bu sözleri söyledim. Ah benim dilim, ah ya Rabbi filan böyle. Ya Rabbi ne olacak şimdi? Sen Hızır Aleyhisselam'ı göndersen de bizi barıştırsa filan diyormuş. Böyle fıkraya göre yarım açık olan kapıdan zorla girermiş gibi Temel içeriye girmiş. Tamam Hızır, tamam iteleme, barışacağım demiş. Şimdi bizim kavgalarımızda, bizim birbirimizi incitmelerimizde şahit olan etrafta kim olabilir? Bu elti olabilir, görümcü olabilir, kayınvalide olabilir, anne baba olabilir, kayınpeder olabilir, bacanak olabilir, dayı, teyze, komşu, arkadaş, her neyse olabilir. Burada bir rol üstlenmesi gerekiyor. Yani yapıcı bir rol üstlenmesi gerekiyor. Uzlaştırıcı bir rol üstlenmesi gerekiyor. Yangına körükle gitmek şeytanın işidir. Yangına körükle gitmek şeytanın işidir. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir gün Fatıma annemizin yanına geliyor, evine bakıyor ki Fatıma'nın yüzü asık, Ali evde yok. Belli ki bir sıkıntı var. Kızım Ali nerede diyor. Baba kavga ettik diyor. Ali evi terk etti. Ali evden gitmiş. Peygamber Efendimiz

Efendimiz Aleyhisselam hemen telaşlanıyor böyle. Telaşlanıyor, aman işte çocukların, gençlerin arasında bir şey olmasın. Ali'yi bir bakın neredeymiş diyor. Etrafa bakıyorlar. Ali mescidin, Mescid-i Nebi'nin bir köşesinde böyle kenarında sergi olmayan bir yer. Toprakların içerisine yatmış, uyumuş orada, kızmış ya böyle. Ya Resulallah, mescidin kenarında Ali yatıyor diyorlar, uyuyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gidiyor, bakıyor ki Ali toprağın üzerine yatmış, kendisini bırakmış böyle, sinirlenmiş demek ki. Saçına sakalına da topraklar karışmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Ali'nin başına çömeliyor. Kendi mübarek elleriyle Ali'nin sakalına, saçına karışan toprakları temizlerken bir taraftan, kum ya Ebu Turab, kalk ey toprağa belenmiş adam, kalk toprağa belenmiş adam diye kaldırıyor Hazreti Ali'yi, getiriyor Fatıma'nın yanına. Fatma annemizin yanına geliyor. Annemiz de diyorum ama 26 yaşında vefat etmiştir. Gencecik bir hanımefendiyken Hasan ve Hüseyin'in annesi Fatıma radıyallahu anh'a getiriyor yanına. İçeride nasihatler ediyor. Dedim ya, bir Müslüman erkek ya da kadın eşinin elini tutsa günahları parmaklarından dökülür buyuruyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselam. Onlara nasihat ediyor, barıştırıyor, küsüklerini gideriyor, dışarıya sevinerek çıkıyor. Diyorlar ki ya Resulallah, telaşlıydın, endişeliydin, telaş gitti yüzüne, tekrar tebessüm geldi. Diyor ki, nasıl sevinmem? Birbirlerini çok seven, benim de kendilerini çok sevdiğim iki küsü barıştırdım. Ellerini birbirlerine tutuşturdum. Kalplerini birbirine ısındırdım. Nasıl sevinmem? Şimdi bizim etrafta böyle gördüğümüz aile problemleri konusunda, kendi evlatlarımız da olabilir, yakınlarımız da olabilir, arkadaşlarımız da olabilir, problemler konusunda Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın davrandığı gibi davranma, hem kendimiz birbirimize davranma, böyle davranma, yani bu dini tutacak, dinimizi tutacak bir yol bulma. Unutmamak gerekiyor ki en hayırlımız, ahlakı en güzel olanımız, ahlakı en güzel olanımız da eşleriyle en iyi geçinenlerimizdir. Nebevi öğretisi hepimiz için en hayırlı olmanın, Allah'ın sevdiği kul olmanın en güzel yolunu gösteriyor bize. Allah eşlerimizin ve birbirimizin kıymetini bilebilmeyi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatındaki, ailesindeki güzelliklerden ailelerimize güzellikler taşıyabilmeyi nasip eylesin duasıyla, yine bir sohbet vakti programının sonuna gelmişken, yapımda Azize Gür, ses kayıtta Seval Köksal, kurguda Necmiye Şahin hanımefendilerle birlikte ben Burhan İşleyen hepinize huzurlu, mesut ve bahtiyar cennete namzet yuvalar diliyor, Allah'a emanet ediyoruz.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Bugünkü çılgınlıklarını çabucak bırakırdın. Öğrenimsiz olduğun için de baban gibi bu evde oturur, kiracıların skopeslerlerle para biriktirirdin. Belki sonunda onların inançlarını bile benimserdin. Paracıklarını o kadar severdin ki 2 milyon değil, bakarsın 10 milyon biriktirirdin. Para çuvallarının üzerinde de açlıktan ölürdün belki. Çünkü baştan aşağı tutkusun. Her tutkuya kaptırıyorsun kendini. Tam böyle söyledi işte. Tıpkı böyle, aynı sözcüklerle. O ana kadar hiç böyle konuşmamıştı benimle. Hep boş, anlamsız şeyler söyler bana ya da benimle şakalaşır. O zaman da önce şaka eder gibiydi. Ama sonra ciddileşti. Evi köşe bucak dolaştı. Bir şeyden korkuyor gibiydi. Her şeyi değiştireceğim burada dedim. Eski eşyaları atacağım. Yo, hayır dedi. Hiçbir şeyi değiştirmeye gerek yok. Böyle olduğu gibi yaşarız burada. Evlendiğimizde annenin yanında olmak istiyorum. Anneme götürdüm onu. Öz kızıymış gibi son derece saygılı davrandı anneme. 2 yıldır annemin akıl sağlığı pek yerinde değil, hasta. Babamın ölümünden sonra iyice çocuk gibi oldu. Pek konuşamıyor, ayakları tutmuyor. Odasına giren birisini gördüğünde oturduğu yerden öne eğilerek selam verebiliyor yalnızca, o kadar. 3 gün yemek vermesen aç susuz öyle oturur. Yemek aklına gelmez. Annemin sağ elini tutup haç çıkarttırdım. Kutsayın onu anneciğim, yakında karım olacak dedim. Annemin elini tutup içtenlikle öptü. Sanırım annen çok acı çekmiş dedi. Masamın üzerinde bir kitabı görünce, ne o, Rus tarihine mi merak sardın dedi. Bir gün Moskova'da şöyle demişti bana. Hiç değilse bir şeyler öğrenmeye çalış. En azından Solovyev'in Rus tarihini oku. Dünyadan haberin yok. Çok iyi ediyorsun, devam et dedi. Önce hangi kitapları okuyacağının bir listesini yapayım sana, ister misin? O zamana kadar hiç böyle konuşmamıştı benimle. Çok şaşırmıştım. Onun yanında ilk kez insan hissetmiştim kendimi. Prens gerçek bir içtenlikle, buna çok sevindim Parfyon dedi. Çok sevindim. Kim bilebilir, belki de birlikte olmak yazılıdır alnınızda. Rogojin heyecanla, hiçbir zaman olmayacak bu diye haykırdı. Beni dinle Parfyon. Onu bu kadar sevdiğine göre onun saygısını kazanmak için neden bir şeyler yapmayasın? İstiyorsan umudun mu yok acaba? Biraz önce söyledim sana. Seninle evlenmek istemesini aklım almıyor. Bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Ama ortada yeterince değerli, mantıklı bir nedenin olduğundan da kuşkum yok. Senin onu sevdiğine inanıyor. Öte yandan birkaç özelliğinin olduğuna da inanıyordur. Başka türlü olamaz. Şimdi söylediğin doğruluyor bunu. Seninle eskisine göre bambaşka bir tavırla konuşmaya başladığını söylüyorsun. Kuşkucu ve kıskançsın. Kötü olduğunu fark ettiğin her şeyi bu yüzden büyütüyorsun. Dediğin gibi seninle ilgili kötü düşündüğünü hiç sanmıyorum. Tersi durumda seninle evlenmekle kendini bile bile suya veya bıçağın altına atıyor olurdu. Olacak şey mi? Bilerek kim suya veya bıçağın altına atar kendini? Prensin heyecanla konuşmasını Parfyon dudaklarında acı bir gülümsemeyle dinliyordu. Bu konuda inancının değişmez, kesin olduğu belliydi. Prens içinde bir ağırlık hissederek, "Çok kötü bakıyorsun bana Parfyon," dedi.

Rogojin neden sonra şöyle mırıldandı? Suya veya bıçağın altına. Benimle evlenecek. Çünkü bıçağı benden bekliyor. Bugüne dek sahiden durumun farkına varamadın mı prens? Anlayamıyorum seni. Evet. Belki de anlayamıyorsundur. Senin için şeydir diyorlar zaten. O başkasını seviyor. Bunu unutma. Benim onu sevdiğim gibi. O da aynı şekilde başkasını seviyor. O başkası kim biliyor musun? Sensin. Ne o? Bilmiyor muydun? Ben ha? Evet sen. Yaş gününü kutladığı akşamdan beri seviyor seni. Yalnız seninle evlenemeyeceğini, çünkü evlenirse seni küçük düşürmüş olacağını, hayatını mahvedeceğini düşünüyor. Ne mal olduğum belli benim diyor. Hala aynı şeyi söylüyor. Yüzüme karşı söyledi bunu bana. Seni küçük düşürmekten, mahvetmekten korkuyor. Ama benimle evlenmesinin hiçbir sakıncası yok. Evlenebilir benimle. Beni böyle görüyor işte. Bunu da unutma. Öyle ama senden bana kaçtıktan sonra benden de senden de bana. Onun aklına ne zaman neyin eseceğini kimse bilemez. Şimdilerde humma nöbeti geçiriyor sanki. Birden bana bağırmaya başlıyor. Seninle evlenmek kendimi suya atmak gibi bir şey. Hemen evlenelim. Telaşlanıyor, acele ediyor, nikah gününü belirliyor. Ama zaman yaklaşınca korkmaya mı başlıyor, yoksa fikrini mi değiştiriyor? Tanrı bilir. Öyle olduğunu sen de biliyorsun. Ağlamaya başlıyor, kahkahalar atıyor, sıtma nöbeti gelmiş gibi titriyor. Senden de kaçmış olmasında şaşılacak ne var? O zaman senden de kaçtı. Çünkü seni ne kadar çok sevdiğinin farkına vardı. Senin yanında olmaya gücü yetmedi. Demin dediğin gibi Moskova'da ben arayıp bulmadım onu. Doğru değil bu. Senden kaçıp bana geldi. Bir gün belirle, ben hazırım dedi. Şampanya ver bana, çingenelere gidelim diye bağırıyordu. Evet, ben olmasaydım çoktan suyun dibini boylamıştı. Çok doğru söylüyorum. Kendini nehre atmamasının nedeni belki de benim sudan daha korkunç olmamdır. Hıncından, öfkesinden geliyor bana. Bir gün benimle evlenirse bana olan öfkesinden evlenecek. Prens, peki ama sen nasıl diye haykırdı. Sözünün sonunu getiremeden dehşet içinde Rogojin'in yüzüne bakmaya başladı. Rogojin sırıtarak, sözünün sonunu neden getirmiyorsun dedi. Şu anda içinden ne geçirdiğini söyleyeyim mi sana? Şimdi onunla mı evlenecek yani? Nasıl izin verirsin buna? Böyle düşünüyorsun işte. Söyledim sana Parfyon. Bunun için gelmedim ben buraya. Öyle bir şey yok aklımda. Bunun için gelmemiş olabilirsin. Aklında da böyle bir şey olmayabilir. Ama şimdi öyle. Neyse yeter artık. Neden öyle yıkıldın birden? Bunun böyle olduğunu bilmiyor muydun yoksa? Şaşırtıyorsun beni. Prens aşırı bir heyecan içinde. Bütün bunları kıskançlığından söylüyorsun Parfyon dedi. Hastasın sen. Her şeyi çok büyütüyorsun. Neler oluyor sana? Parfyon prensin elini aldığı masanın üzerindeki kitabın yanında duran bıçağı elinden birden çekip aldı. Bıçağı eski yerine koyarken bırak şunu dedi. Prens sürdürdü konuşmasını. Petersburg'a dönerken biliyordum bunu. İçime doğmuştu sanki. Hiç gelmek istememiştim. Burada olanların hepsini unutmak, kafamdan çıkartıp atmak istiyorum. Neyse hoşça kal. Dur, ne oluyorsun? Prens konuşurken dalgınlıkla aynı bıçağı tekrar eline alacak olmuş, Rogojin bıçağı tekrar elinden çekip almış, masanın üzerine atmıştı. Sapı işlemeli geyik boynuzundan, ağzı 15 santim kadar, genişliği de ona uygun sıradan bir bıçaktı bu. Rogojin elinden bıçağın iki kez çekilip alınmasına prensin şaştığını fark edince öfkeyle kitabın arasına soktu bıçağı ve kitabı öteki masanın üzerine attı. Sayfaları mı açıyorsun onunla diye sordu prens. Ama çok dalgın sormuştu bunu. Evet, sayfaları açıyorum. Ama bağ bıçağı değil mi ki bu? Evet, bağ bıçağı. Bağ bıçağı kitap açacağı olarak kullanılamaz mı yani? Ama yepyeni. Sinirleri giderek bozulmakta olan Rogojin öfkeyle yükseltti sesini. Yeni ise ne olmuş? Kendime yeni bir bıçak alamam mı yani? Prens sürperdi. Rogojin'in gözlerinin içine baktı. Kendine gelmiş gibi gülümsedi birden. Ne oluyoruz dedi. Bağışla beni kardeşim. Kafam şimdiki gibi karışık olduğu zamanlar. Hastalığımdır bu benim. Öyle dalgın ve komik oluyorum ki anlatamam. Sana sormak istediğim bu değildi. Ne soracağımı unuttum. Neyse hoşça kal. Buradan dedi Rogojin. Unutmuşum. Bu taraftan gideceğiz. Göstereceğim sana yolu.
Geldiğinde prensin geçtiği odalardan, koridorlardan geçtiler. Rogojin biraz önden yürüyor, prens de onu izliyordu. Büyük salona girdiler. Burada duvarlarda birkaç psikopos portresi, ne oldukları pek zor anlaşılan manzara resimleri vardı. Bir sonraki odaya açılan kapının üzerinde boyutlarıyla oldukça tuhaf bir tablo vardı. Uzunluğu yaklaşık 2 arşın, eni en çok 30 santimdi. Haçtan yeni indirilmiş bir İsa tablosuydu bu. Prens bir şey hatırlamaya çalışıyormuş gibi göz ucuyla tabloya şöyle bir bakmış, hiç durmadan kapıya yürüyecek olmuştu. Dayanılmaz bir ağırlık vardı üzerinde. Bir an önce kendini bu evden dışarı atmak istiyordu. Ama birden tablonun önünde durdurdu onu Rogojin. Gördüğün bu tabloların hepsini, toprağı bol olsun, babam açık artırmalarda birer ikişer rubleye almış dedi. Resmi çok severdi. Resimden anlayan bir tanıdık buraya geldiğinde bu tablolara tek tek baktıktan sonra hepsi çöp bunların demiş. Ama kapının üstündeki yine 2 rubleye alınmış şu resmi göstererek ama bu çöp değil diye eklemiş. Bir başkası da babamdan satın almak istemiş onu. 350 ruble vermiş. Tablolara pek düşkün tüccarlardan Savalyev Ivan Dimitriç ise 400'e kadar çıkmış. Geçen hafta da kardeşim Semyon Semyonoviç'e 500 teklif etti. Verdirmedim, kendime aldım onu. Bu arada tabloya dikkatle bakan prens, ama bu Hans Holbein'in tablosunun kopyası bu. Ben resimden pek anlamam ama sanırım çok mükemmel bir kopya. Yurt dışındayken görmüştüm aslını. Hala unutabilmiş değilim. Ama ne oluyor sana?

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Radyo 1.
1: Saat 23.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyenler. 23 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Betül Yıldız Altay. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. AK Parti sözcüsü Çelik, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasayı değerlendirdi. 467 kabul oyu siyasi tarihimiz açısından çok önemli, hem sayısal hem siyasal bir niteliğe işaret ediyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. Anlaşamamaları durumunda İran'a büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin halen masada olduğunu vurguladı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Çalışmalarını Ankara'da sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'la

0: doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği öngörülüyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye yolunda en önemli eşiğin aşıldığını ifade etti.
1: Geçen sene 5 Ağustos'ta başladığımız komisyon çalışmaları aslında terörsüz Türkiye yolunda kapının aralanmasıydı. Bugün burada alınan sonuçla birlikte de bu kapı açılmıştır. Terör örgütünün silahlarını bırakması, kendisini feshetmesiyle birlikte ülkenin hemen her yerinde huzurun, barışın, kardeşliğin ve gerçekten dayanışmanın hakim olacağı yeni bir dönemi hep birlikte inşa edeceğiz. Bu başarı sadece bir partinin başarısı değil, bu başarı bütün Türkiye'nin başarısıdır. Bu çok nadir görülen bir şey. Anayasa oylamalarında bile bu kadar yüksek bir konsensüs ortaya çıkmaz. Bu sürecin siyasi partiler eliyle millet tarafından da sahiplenildiğini gösteriyor. Tarihi bir başarıdır.
0: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Bu süreçte çeşitli provokasyonlar, dezenformasyon çabaları olabilir. Ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeliyiz dedi. Cevdet Yılmaz 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu.
2: Terörsüz Türkiye hedefi milletimizin geleceğini ve kardeşliğimizi doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreçtir. Bu süreçte çeşitli provokasyonlar, dezenformasyon çabaları olabilir. Hassas bir sürece girmiş durumdayız. Siyasetin, medyanın ve milletimizin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi bu sürecin başarıya ulaşması bakımından büyük önem taşımaktadır. Medya mensuplarımız başta olmak üzere kamuoyuna söz söyleyen her aktörün kullandığı dile, verdiği mesaja ve oluşturduğu etkiye özen göstermesi elbette ki beklentimizdir. Tarih ülkemizin terörden kurtulmasına omuz verenleri de bu yürüyüşe engel çıkarmaya çalışanları da kaydedecektir. Terörsüz Türkiye hedefini sorumlulukla destekleyenler milletimizin vicdanında ve derin hafızasında hak ettikleri yeri alacaklardır.
0: Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla tarihi bir adım atıldığını söyledi. Hedefin geleceği daha güvenli inşa etmek olduğunu belirtti. Bartın'da konuşan Bakan Güler, gönüllere samimi bir şekilde dokunmadan kalıcı barışı elde etmek mümkün değildir dedi.
3: Malumunuz, dün akşam Gazi Meclisimiz tarafından ezici bir çoğunlukla kabul edilen Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanunla bu süreci başarıya ulaştırmak için tarihi bir adım atılmıştır. Bu sürecin dış cepheye ve şer eksenine karşı iç cephemizi tahkim etme, geleceğimizi daha güvenli bir şekilde inşa etme ve ülkemizin kaynaklarını daha fazla kalkınmaya ayırma hedefi olduğunu her fırsatta dile getirmekteyiz. Unutmamalıyız ki gönüllere samimi bir şekilde dokunmadan kalıcı bir barışı elde etmek de mümkün değildir. Bunun için daha çok çalışıp üretecek, milletimizle daha güçlü gönül bağları kuracak ve ülkemizi her alanda daha ileriye taşımaya devam edeceğiz.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasayı değerlendirdi. 467 kabul oyu siyasi tarihimiz açısından çok önemli, hem sayısal hem siyasal bir niteliğe işaret ediyor dedi. Çelik, çerçeve yasanın bir Türkiye modeli olduğunu ve bölgeye örnek olacağını da söyledi.
4: Dün tarihi bir gündü. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge gündemimiz açısından Yüce Meclis 467 gibi yüksek bir kabul oyuyla PKK-KCK terör örgütünün silah bırakmasının önünü açan, Türkiye'nin terör yükünden kurtulması için ilkeleri, prensipleri, yol haritasını ortaya koyan çok anlamlı bir

0: bir çerçeve oluşturdu. Tabii 467 kabul oyu Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarihimiz açısından çok önemli bir, hem sayısal hem de siyasal bir niteliğe işaret ediyor. Bir yöntem olarak Türkiye modelidir. Bundan sonrasında terör örgütü tasfiye olur ve silahlarını bırakırsa, bu süreç tamamlanırsa, bu bölge ülkeleri içinde bir yöntem olarak bir adres olacaktır.
1: Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Devletin ve milletin şehit yakınlarıyla gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Hakların daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Akar, yeni düzenlemelerin de sinyalini verdi. Olgunlaştırdığımız bazı tekliflerimiz var, dedi. Sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği tarihi oylamanın ardından merak edilen konu. Yürürlük aşamasına geçilmesi için ilk şart PKK-KCK'nın feshinin ve silah bıraktığının güvenlik kurumlarınca tespiti. Ardından Milli Güvenlik Kurulu'nun teyit niteliğindeki kararı resmi gazetede yayımlanacak. Böylece kanundan yararlanmak için verilen 6 aylık başvuru süresi başlamış olacak. Silahların teslim alınması Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek. Bu çalışmaların nerede ve nasıl yapılacağına dair bir yönetmelik hazırlanacak. Terör örgütü mensuplarının getirdikleri veya beyan ettikleri her türlü silah, patlayıcı, mühimmat ve araç kayıt altına alınacak. Sürecin takibi için güvenlik ve siyaset ayağı olan ikili mekanizma kurulacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında oluşturulacak kurulda İçişleri, Adalet, Dışişleri, Milli Savunma Bakanları ile Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri yer alacak. Kamu kurum ve kuruluşlarından her türlü bilgi ve belge alınarak süreç yakından izlenecek. Süreçle ilgili raporlama yapılacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bir komisyon kurulacak. Kanun kapsamındaki faaliyetler izlenecek. Yer ettiğinde tavsiyede bulunulacak. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas'la yarın Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Mahmut Abbas'ın Türkiye ziyaretini İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medyadan duyurdu. Filistin Devlet Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabette 3 günlük ziyaret için Türkiye'ye geldi. Erdoğan'la Abbas arasında yapılacak görüşmede ana günden Filistin'deki gelişmeler olacak. Ateşkese rağmen İsrail zulmünün devam ettiği Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Gazze'de ateşkesin uygulanması için Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaları Abbas'a aktarması bekleniyor. Bölgeye insani yardımların kesintisiz ulaştırılmasına yönelik görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Mahmut Abbas, ABD-İran krizi başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğurganlıktaki hızlı düşüşe dikkat çekti. Doğurganlık hızımız 2025'te Cumhuriyet tarihinin en düşük seviyesine indi, dedi. Nüfus Politikaları Kurulu toplantısı öncesinde konuşan Yılmaz, düşüşün önüne geçilmesi için sebeplerin doğru tespit edilmesi gerektiğini söyledi.
2: 2025 sonu itibarıyla 86 milyon 92 bine ulaşan nüfusumuzun yıllık artış hızı %5 seviyesinde gerçekleşmiştir. Toplam doğurganlık hızımız ise 2025 yılında 1,42 çocuğa gerileyerek Cumhuriyet tarihinin kayda geçen en düşük seviyesine inmiştir. Mevcut düşüş eğiliminin devam etmesi halinde %24,8 olan çocuk nüfus oranımızın 2100 yılında %9,9'a kadar gerileyeceği öngörülüyor. Bu eğilimin yönünü değiştirmek, doğurganlıktaki düşüşün sebeplerini doğru tespit etmekten ve doğru politika araçlarını birlikte kullanmaktan geçiyor.
1: Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El Menfi ve Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de temaslarda bulunacak olan Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış, Doğu Akdeniz'deki ortak haklar ve enerji işbirliği vurgusu yapacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kalkınma yolu projesinin 5 yıl içinde tamamlanacağını söyledi. Irak'ta temel atma aşamasına gelindiğini belirten Uraloğlu, projenin Hürmüz Boğazı'na stratejik bir alternatif olacağını söyledi. Bakan Uraloğlu, Türkiye tarafında Gaziantep'e kadar yaklaşık 500 kilometrelik yeni demiryolu yapılacağını söyledi. Finansman için Avrupa Birliği ile görüşüldüğünü ifade etti. Projenin stratejik önemine dikkat çekti. Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçecek 122 kilometre uzunluğundaki tren yolunun 14 Ekim'de ihalesinin gerçekleştirileceğini de açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. İran son 50 yılda Orta Doğu'ya verdiği zararlar için tazminat ödemeli dedi. Trump, anlaşamamaları durumunda İran'a büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin halen masada olduğunu vurguladı. Arabulucu Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Rıza Nakvi Tahran'a gitti. Nakvi, İran Dışişleri Bakanı Arakçı ile bir araya geldi. Müzakere için temaslar sürerken ABD ordusu Hürmüz Boğazı'nda ablukaya aşmaya çalışan Panama bayraklı gemiyi hedef aldı. ABD'de basını da savaşın neden olduğu zararı ele aldı. The Wall Street Journal, İran tarafından ABD hedeflerine 2000 füze atıldığını yazdı. Gazetenin haberine

0: 100 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sırasında enkazdan çıkarılan 2 aylık bebek ve 35 yaşındaki bir adamsa umut oldu. Deprem sonrası yaklaşık 200 kişi için kayıp başvurusu yapıldı. Depremin ardından Kolombiya ordusu seferber edildi. Can kaybının artmasından endişe ediliyor. Kolombiya hükümeti deprem nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti. Depremde en fazla can ve mal kaybının yaşandığı 5 kentte kırmızı alarm verildi. Söz konusu kentlerde güvenlik gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır dedi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. AK Parti sözcüsü Çelik, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen çerçeve yasayı değerlendirdi. 467 kabul oyu siyasi tarihimiz açısından çok önemli, hem sayısal hem siyasal bir niteliğe işaret ediyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın anlaşma için Washington'dan tazminat talep etmesine tepki gösterdi. Anlaşamamaları durumunda İran'a büyük bir saldırı yapma ihtimallerinin halen masada olduğunu vurguladı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına şu sıralarda konuk oluyor. Temsilcimiz İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanmıştı. Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'nde tur atlaması durumunda rakibi belli oldu. Buna göre temsilcimiz Radek Kralove'yi geçti. Takdirde playoff turunda Kauno Zalgiris'le karşılaşacak. Kocaeli Spor orta sahasına takviye yaptı. Körfez ekibi son olarak Tümosan Konya Spor forması giyen Berkan Kutlu'yla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Trendos Süper Lig'in yeni ekibi Arca Çorum Futbol Kulübü. Yunan oyuncu Aleksandros Kazidiris'i kadrosuna kattı. 26 yaştaki kanat oyuncusuyla 3+1 yıllık bir sözleşme imzalandı.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevki, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Artvin ve Sinop çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara ve Iğdır 19, İzmir 26, İstanbul 23, Sakarya 21, Muğla 24, Antalya 27, Van ve Nevşehir 15, Erzurum 11, Gaziantep 25, Şanlıurfa 28 derece.
1: Yol durumu.
0: Uluborlu Senirkent Yalvaç yolunun 38-61. Kilometreleri arasında asfalt sathi kaplama onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Elazığ Malatya yolunun 8-11. Kilometreleri arasında üst yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak devam ediyor. TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığından bildirilmiştir. 718 Taksim 26 numaralı bildiri. Gökova Körfezi. 5 Ağustos 2026 saat 13.08'de 36 derece 57 dakika 18 saniye kuzey, 28 derece 11 dakika 13 saniye doğu mevkiinde batık tekne rapor edilmiştir. Denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Merhaba değerli dinleyenler, TRT İstanbul Radyosu'ndan saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz sizleri. Saatlerimiz 23.19'u gösteriyor.

ve Gecenin içinden başladı. Her zaman olduğu gibi Gecenin içinden birlikte geçeceğiz. Bir yaprak daha koparacağız takvimden hep birlikte ve 11 Ağustos'un 12 Ağustos'a dönüşüne şahit olacağız. Ali Kızan ve Deniz Sezer hazırladı programı. Sesimizi, soluğumuzu, şarkılarımızı teknik yönetmen arkadaşımız sevgili Tuna Şengil ulaştırıyor sizlere ve ben Demet Akat. Hoş geldiniz diyoruz.

Oldu. Kendisiyle zaman ve stres yönetimi üzerine konuşacağız. Mikro liderlik ve stratejik planlama üzerine söyleşeceğiz. Efendim az önce kulaklarınızda dolan hepimizin ezbere bildiği şarkı Üç Hürel'den bir sevmek bin defa ölmek demekmiş. Bunu neden dinledik? Şimdi sebebini söylüyoruz. Feridun Hürel albümü 1 ve 2'yi konuşacağız. Projenin prodüktörü Süheyl Atay ve proje içerisinde şarkıları seslendiren sanatçılardan Ceren Boynuk ve Kaan Pekmezci ile birlikte. Ve her zaman olduğu gibi son bölümde Net Var Net Yok köşesinde sanal dünyadan son haberleri alacağız. Bilişim uzmanlarımız sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu'dan.

0: Ve işte bu gecenin ilk konuğuna merhaba deme zamanı geldi değerli dinleyenler. Stüdyomuzda eğitim ve yönetim danışmanı sevgili Özden Cengizoğlu'nu ağırlıyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Şimdi adettendir soralım, tanıyalım mı sizi?
1: Teşekkür ediyorum, elbette. Az önce söylediğiniz gibi ismim Özden Cengizoğlu. 54 yaşındayım. Cumhuriyet Üniversitesi Makine, daha sonra Princeton Üniversitesi İşletme, daha sonra da California State'te bir MBA programını tamamladım. Tabi bu 54 yılın hani 1992'ye gidersek büyük bir kısmı işte iş hayatında geçti. Birçok çok uluslu şirkette farklı pozisyonlarda çalışmak nasip oldu. En sonunda Pierre Cardin Electronics'te genel müdürlük görevi yaparken bir anda kendi işimi yapma kararı alarak işte bu az önce bahsetmiş olduğunuz eğitim ve yönetim danışmanlık sektörüne bir giriş yapmak nasip oldu. Yaklaşık 11 sene önce bir şirketi kurdum. Şirketimin ismi Avior Yönetim Danışmanlık. Avior gökyüzündeki en parlak yıldızlardan bir tanesinin adı. Bu şekliyle kendimizi ifade etmeye çalışıyoruz. Yol ve yön gösteren, rehber olmaya çalışan bir profilimiz var. Ben de buna uygun bir şekilde hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Kısaca böyle ifade etmeye çalışayım size.
0: Aslında bu gece konuşacağımız başlıklar iş dünyası için oldukça önemli ama sadece iş dünyasıyla da sınırlamayalım. Hayatın her alanında önemli konular. Yavaş yavaş onlara doğru başlayalım. Mikro liderlik konuşacağız dedik sizden de önce programı tanıtırken, bu bölümü tanıtırken. Şimdi zaman ve stres yönetimi kısmı hepimizi ilgilendiriyor ama mikro liderlik biraz daha niş bir kavram. İsterseniz bunu açarak başlayalım. Ne dersiniz?
1: Olur, elbette. Ya bir dönem tabii ki biz programımızı, liderlik programımızı mikro olarak ifade etmeye çalıştık. Çünkü genellikle ülkemizdeki liderlik modelleri çoğunlukla Amerika ve Avrupa menşeili ve çoğunlukla da çevre yapılarak ülkemize transfer edildi. Bir şey fark ettim ben bu süreçte. Tabii ki hem çalışan hem lider pozisyonunda. Aslında toplumlar birbirinden çok farklı. Ve yaptığım araştırmalarda ve çeşitli çalışmalarda da dünyada üç farklı topluma denk geliyoruz. Bunlardan bir tanesi utanç toplumu, bir diğeri suçluluk toplumu, bir de korku toplumu. Şimdi suçluluk toplumunun geliştirdiği liderlik modeliyle çalışanlara yaklaştığımızda bazı konular havada kalıyordu. Yani teknik açıdan bir çalışanla iletişim kurmaya çalışırken işte bir taraftan onun neye değer verdiğini bilmeksizin bunu yapmak çalışanla bağ kurmak arasında bazı problemlere sebebiyet veriyordu. O nedenle ya burada bir açık tespit ettik. Çünkü biz utanç toplumunda yaşayan insanlarız. Yani el alem ne der diye yaşarız. Başkalarını çok önemseriz bu açıdan. Bir taraftan da korku toplumu olarak da ifade edilebiliriz. Yani sekonderde de böyle bir tarafımız var. İşte güvenli alanımızı kaybetmek ya da işte başka insanların gücü altına girmek gibi kaygılarımız var. Dolayısıyla bunları çok iyi anlamak gerekiyordu ve işte suçluluk toplumunun geliştirdiği liderlik modeliyle korku toplumundaki insanları yönetmenin zor olduğuna karar verdik.
0: Çok önemli bir açığı tespit etmişsiniz aslında. İthal modeller her zaman yerli yerine oturmayabiliyor. Çoğu zaman kısa kalıyor hatta. Çünkü o model o insanlara ne kadar uyumlu? Öncelikle bunu ölçmek gerekiyor galiba.
1: Evet, ağzınıza sağlık. Çok doğru söylüyorsunuz. Tabii ki hani bu konuda da çalışmalar yapan maalesef işte Amerika ve işte Avrupa ülkeleri. Biz bu konulara çok fazla böyle kafa patlatmamışız. Genellikle geleneksel yaklaşımlarla ilerlemeyi tercih etmişiz ve gerçekten de karşımıza çıkan bazı başlıklar oldu o dönemde. Çünkü lider için belirlemiş olduğumuz Türk toplumunda bazı başlıklar var. Bunlardan bir tanesi güçlü olmak, kararlı bir tavır sergilemek, işte cesaretinizi böyle taşkın bir şekilde göstermek ve aşırı koruyucu ve kollayıcı olmak ve sonuç üretmek gibi. Mesela bazı başlıklar var. Samimi ve ulaşılabilir olmak, bir de işte ortak amaçlar ve çerçevede bir amaç belirleyebilmek ve ortak amaçlarda birlikte hareket edebilmek için lidere yüklemiş olduğumuz bazı başlıklar var.

0: Tabii ki hani baktığımızda bu beklentiler elbette çok önemli ama beraberinde bazı problemleri de getiriyor. Mesela profesyonel sınırların zayıflamasına. Çünkü bize göre yani beraber çalışmış olduğum takım arkadaşlarımla birlikte yapmış olduğumuz tanımda aslında iletişim sınır koymaktır. Ama Türk liderler sınır koymaksızın iletişim kurmayı tercih ediyorlar. Bu çok büyük bir engel. Bunun dışında gücü biz hani bedensel olarak biraz göstermeyi, biraz yüksek tonda konuşarak güçlü olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Burada da bir açık olduğunu düşünerek gücü tanımlamaya çalıştık. Bize göre güç insanın seçeneklerinin olmasıdır.
1: Ki aslında bu kitaplarınızın başlıklarından
0: Evet,
1: biri.
0: aynen öyle, çok
1: Başlı
0: doğru.
1: başına
0: Evet.
1: kitap başlığı haline gelmiş
0: Evet,
1: durumda.
0: aynen öyle. İlham veren harmonik liderlik şu andaki işte liderlik modelimizin adı. İlerleyen süreçte de harmonik liderlik teorisi olacak. Şu anda çalışmalarımıza başladık. İki üniversiteyle birlikte de şu anda bazı sahada çalışmalar yapıyoruz. Ve bu Türkiye'nin ilk liderlik modeli ve ilk liderlik teorisi olacak. Yani...
1: Detaylara geçeceğiz Özden
0: Evet.
1: Bey ama ben bu kültürel farklılıkta biraz kaldım açıkçası. Çünkü çok enteresan değil mi? Uzak Doğu'dan şöyle Amerika'ya doğru bir gidelim. Selam verme eğilerek başlar. Bize geldiğinde hafif bir aşağı doğru eğilen başla devam eder. Ama Amerika'ya gidin yukarı kalkan bir başla
0: Evet.
1: son bulur.
0: Çok doğru.
1: Yani selamı nasıl verdiğimiz bile değişir. Nasılsın derken sadece merhaba demek için cevabında çok farklı bir şey duymaya hazır olmayan bir nasılsın vardır belki orada ama biz nasılsın diye birisi bize sorduğunda gerçekten derdimizi sorsun ve anlatalım isteriz.
0: Evet, doğru.
1: Ama bir taraftan da artık dünya o kadar küçülmeye başladı ve o kadar küreselleşti ki kültürler de birbirinin içerisinde yavaş yavaş erimeye de başladı. Dolayısıyla bu farklılık şimdi ne ifade ediyor artık? Bunu da soralım size.
0: Şöyle söyleyebilirim, evet hani dünya gittikçe küçülüyor. Yani mesela eskiden beraber çalışmış olduğumuz takım arkadaşlarımız Türkiye coğrafyasından olurdu. Yani kimisi Tokatlı olurdu, kimisi Trabzonlu olurdu, kimisi Antalyalı olurdu. Şimdi beraber çalıştığımız takım arkadaşlarımızın arasında Çinliler var, Amerikalılar var, işte Almanya'dan gelmiş işte Hans'la çalışıyoruz. Dolayısıyla bir harmoniye ihtiyaç var, bir uyuma ihtiyaç var, bir değişime ihtiyaç var. Biz burada şunu savunmaya çalışıyoruz. Yani herkes kendi o otantik yapısını korusun, buna saygı duyalım. Ama bir de bir ortak dil geliştirmeye çalışalım. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Zaten şirketlerin çoğunlukla yapmış olduğu şeylerden bir tanesi temel değerler silsilesi belirlemek ve bu temel değerlerin yaşaması için de çalışanlara bazı hedefler vermek. Yani biz kendi jargonumuzda buna KPI diyoruz. Kilit performans indikatörü. Yani artık performansı yalın bir şekilde yeterlilik ve yetkinliklere göre ölçmek yeterli değil. Buna bir de davranışsal olgunluk değerini de eklersek o zaman gerçekten bir harmonizasyon ortaya çıkacak. Bir taraftan kişi kendi otantik tarafını korumalı, bir taraftan da şirketin belirlemiş olduğu o temel değerleri de taşıyabilecek olgunlukta olmalı diye bir yapı oluşturmaya çalışıyoruz. İşte o zaman dünya coğrafyasından birlikte hareket etmiş olduğumuz insanlarla gerçek bir harmoniyi oluşturma şansına sahip olabiliyoruz. İşte burada gerçekten de hani çok önemli bir konuyu tespit ettiniz ve bu soru çok güzeldi. O yüzden de suçluluk toplumunun neye önem verdiğini, korku toplumunun nasıl yaşadığını, utanç toplumunun ise hayata vermiş olduğu değeri anladığımızda karşımızdaki insanla bağ kuruyoruz aslında. Şimdi şirketlerde liderler bağ kurun derler ama bağ kurmayı da bir tanımlamak gerekiyor. Bağ kurmak aslında şu: karşımızdaki insan neye değer veriyorsa ona değer vermekten geçen bir şey bu. Bir de bunu yaparken de samimiyet çizgisinde olmak gerekiyor sanki. Çünkü samimiyet de suistimal etmemektir.
1: Evet.
0: Belki bunu biraz disipline etmemiz gerekiyor Türk toplum olarak. Çünkü ilginçtir, biz çoğunlukla en yakınımızdaki insanları suistimal ederiz. Ve deriz ki ne olacak o bizden ya, bir 15 dakika geç kalsak ne olacak, bize bir şey demez gibi böyle bir usulle hareket ediyoruz.
1: O yüzden de bazen mesafe temkin olarak olmak zorundaymış gibi yer alıyor, değil mi?
0: Aynen öyle. Yani hem o harmoniyi belirleyeceksiniz hem de toplumsal ya da bireysel sınırlarınızı net bir şekilde çizeceksiniz. İşte temeldeki sorun buradaydı ve bu sorunu anlayarak ithal problemler veya

0: işte ithal yöntemlerle değil de aslında kendi modelimizi belirleyerek hareket etmek istedik. İşte zaten fikir de buradan ortaya çıktı. O nedenle bir Amerikalının o taşkın hali, o narsistik temel yapısı bazen bizim için iyi bir liderlik modeli ortaya çıkartmıyor. Son dönemlerde coğrafyada yaşamış olduğumuz yaklaşımlara baktığımızda da gerçekten de artık bizim için bir referans olmama durumu söz konusu olmaya başladı. O yüzden de her toplum gerçekten de hani kendi liderlik modelini belirlemeli, kendisi için bir yaşam tarzı oluşturmalı. Belki Türk liderler babacan ya da koruyucu tavırdan uzaklaşmalı.
1: Evet, aslında başlarken söyledik ya, iş dünyası özelinde konuşuyoruz belki ama hayatın her alanında bu var. Eğitimde var, işte çocuklarına liderlik eden bir ebeveyn modelinde var. Rehberlik etmekle müdahale etmek arasında ciddi farklılıklar var. Dolayısıyla burada gerçek bir lider, gerçek bir rehber konumunda olmalı. Ama nasıl?
0: Evet.
1: Nasılını sizden dinleyelim.
0: Harika. Şimdi yıllar önce sağlık sektöründe çalışmaya başladığımda müdürümle birlikte seyahat ediyoruz. O da çok sigara içiyordu. Birini yakıp birini söndürüyordu falan böyle. Bir gün dedim ki kendisine, bakın dedim, biz sağlık sektöründe çalışıyoruz. Ve siz de çok sigara içiyorsunuz. Biraz az sigara içseniz, ben de biraz rahatsız oldum dedim. O da bana şunu söyledi, dedi ki, bak dedi Özden dedi, benim dediğimi yapacaksın ama yaptığımı yapmayacaksın dedi.
1: Halbuki hayat tam tersinden işler, değil mi?
0: Evet. Uygulayıcı olmak çok önemli bir şey. Şimdi biz çoğunlukla hayata liderlik yaparken başka insanların yaşam tarzına ya çok müdahale ediyoruz ya da gerçekten eğer evlat bizimse o insanların hayatında büyük serbestlikler ortaya çıkarıyoruz. Açıkçası şöyle bir şey var. Şimdi son dönemlerde karşımıza çıkan yeni çalışanlardaki en büyük problem sınır algısı olmadan yetiştirilmiş olmaları. Yani rehberlik etmek değil de insanların sınırsız özgürlüğe kavuşmasını sağlamaktan geçtiğine inanıyor insanlar, ebeveyn olmayı ya da bir aileye rehberlik etmeyi. Şimdi sınır koymadığınız bir insanı ben lider olarak yönetmekte çok zorlanırım. Çünkü sınır koymaya çalıştığımda Z kuşağındaki çalışanlar başka bir şirkette çalışsam da olur diyorlar. İlk tercih ettikleri mücadele etmek değil, kaçmaktan yana oluyor. Dolayısıyla dediğiniz çok doğru. Kişi kendi hayatında öncelikle liderlik edebilmeli. Kendi hayatındaki o güven olgusunu çok güzel inşa edebilmeli. Güvenin sadece bir tavır değil de aslında dokunulabilir. Bir taraftan da soyut değil de somut olduğunu çok iyi anlaması gerektiğine inanıyorum. Çünkü hani bunu biraz daha somutlaştıracak olursak eğer şöyle değerlendirmek isterim. Güven dediğimiz şey bütünlükle ilişkilendirilir çoğunlukla. Yani işte bir duruşla, bir tavırla ilişkilendirilir. Ama o bütünlük dediğimiz şey bize göre eylem söylem dengesidir. Yani söylediğini yapmak, yaptığını söylemekten geçen bir şeydir. Ama bu güven için yeterli değildir. Çünkü güvenin üstüne başka bir şey daha koymanız gerekir. Biz buna da niyet deriz. Niyet ise şöyle tanımlamak lazım. Ne kadar açık, seçik, net, şeffaf ve ortadaysanız bu sizi gerçekten de daha güvenilir hale getirir. Şimdi hem bütünlüğü getirdiğimizde eylem söylem dengesini hem niyetinizi çok ortaya koyduğunuzda sizi insanlar biraz daha omurgalı ve daha kişilikli bulmaya başlıyorlar. Ve bu kişiliğinizden dolayı insanlar size güvenmeye başlıyorlar. Şimdiye kadar hep böyle götürdük aslında ama işte buna birkaç şey daha eklemek gerekiyor sanki. Ekleyeceğimiz şeylerden bir tanesi sanki yeterlilik olmalı. Çünkü bir işi başlayıp bitirebilmek, bir işi sonuca erdirebilmek önemli. Ama o sonuca giderken süreç kalitesini de taahhüt etmek önemlidir. İşte bunu yapan insanlara biz yeterli deriz, tam deriz. Ve bu insanlar da bizde güven oluşturur. Ama bir şey daha koymamız gerekiyor. Biz buna da sonuç diyoruz. Sonuç çıkaran insanlara da biz icracı gözüyle bakarız. Ve zor bir görev olduğunda ilk aklımıza onlar gelir. Dolayısıyla insan eğer hayatına liderlik edecekse ve gerçekten de başka insanlara liderlik

0: edecekse bu dört unsuru hayatında mutlaka ne yapmalı? Şekillendirmeli ve olgunluk seviyesine getirmeli. Yaptığımda söylediğim bir mi? Ve niyetimi çoğunlukla açık bir şekilde ifade edebiliyor muyum? Yeterliklerim tam ve bütün mü? Ve ben sonuç üreten ama sonuç üretirken de süreç kalitesine önem veren birisi miyim?
1: Peki, aslında omurgayı oturttuk, temeli attık ama bundan sonrası için elbette kaçınılmaz bir sonuç ve başarı baskısı da var. Bunlar nasıl yönetilebilir? Zaman yönetimi ve stres yönetiminden bahsedeceğiz. Nesiller arası farklılaşmaya değindiniz, çıtlattınız. Onun detaylarını isteyeceğiz. Ama müsaadenizle burada bir virgül koyalım. Bir müzik arasına gidelim, ardından devam ediyor olacağız.
0: Nasıl isterseniz, teşekkür ediyorum.

0: Gecenin içinden TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor. Değerli dinleyenler, eğitim ve yönetim danışmanı sevgili Özden Cengizoğlu ile söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Temeli oturttuk demiştik ama hala elimizde bir sonuç ve başarı kaygısı var. Evet. Burada işte zaman yönetimi ve stres yönetimi devreye giriyor. Yine bahsettiğimiz şey sadece iş dünyası değil, hayatın her alanında da aslında kazanılması gereken bir yetkinlik bu. Neler tavsiye edeceksiniz?
1: Süper. Başarı dediğim şey aslında bir dengelenme halidir baktığımızda. O nedenle de bu dengeyi sağlayabilmek için biz liderlik açısından da bir tanım yapmaya çalıştık. Dedik ki zorbalık etmeden insanları zorlayın. İnsanların onurlarını zedelemeden onların yanlışlarını düzeltmelerine yardımcı olun. Ve esenlik, bağlılık ve aynı zamanda da metanet oluşturun diye bir yaklaşım sergilemeye çalıştık. Çünkü başarı kavramı gerçekten de hani bize çok fazla dikte edildi ve işte başarıya ulaşmak için de liderler çoğunlukla beraber çalışmış oldukları insanlara zor hedefler vererek ve ara ara da zorbalık yaparak bunu ilerletmeye çalıştılar. Şimdi elbette şunu çok iyi biliyoruz, yani her tür başarı bir zorlanma sonrası ortaya çıkar. Ama bunu yaparken zorbalık etmemek gerekiyor. Bunu tabii de stresle ilişkilendirelim. Stres de her türlü zorlanma anlamına geliyor ve bu zorlanma koşullarına uyum sürecinde de bir stres diyoruz. Çünkü hayatımızda bir değişim olduğunda stresleniyoruz. Hı hı. Çünkü beynimiz de zaten buna göre bizi organize etmiş. Neden? Çünkü kısa yollar belirlediğinde daha az enerji harcamaya başlıyor. O yüzden de bu kısa yollar değiştiğinde ne ortaya çıkıyor? Stres ortaya çıkıyor. O yüzden de biz insanlara şunu söylüyoruz. Yani lider adaylarına ya da kendilerine ara ara zihninizin bu tutarlılığına bir çomak sokun. Bu sizi karşınıza çıkacak durumlara karşı hazırlıklı hale getirecek. Aslında bir taraftan da şöyle bir tanım yaptık farkındaysanız. Karşımıza çıkacak durumlara karşı hazırlıklı olma hali. Biz buna yetkinlik diyoruz. İşte bu yetkinlikleri biraz arttırmak gerekiyor. O nedenle de stres dediğimiz şey gerçekten de iyi kullanırsak eğer bir kaldıraç etkisi ortaya çıkarıyor. Ama iyi kullanmadığımızda ise daha bizi arabesk, daha mazoşist bir hale getirebiliyor. Zaten toplumumuzda da bu hal çok fazla. Az önce arada sohbet ederken de hani konuyu ifade etmek istiyorum. İşte biz toplumumuzda insanlara merhaba nasılsınız diye sorduğumuzda kendimizi çoğunlukla uğraştığımız dertlerle ifade ediyoruz. İşte başımıza gelen musibetler, hastalıklar, dertlerle ifade ediyoruz ve bunlarla vermiş olduğumuz mücadeleyi anlatmaya çalışıyoruz. Bu aslında bizi değerli kılıyor zannediyoruz ama insanlar başka insanların dertlerini dinlerken çok zorlanıyorlar. Başkasına da yük bindiriyoruz. Belki biraz da bundan uzaklaşmak lazım. Bir de tabii her tekrar beraberinde yaşadığımız olumsuzlukları bize bir kez daha hatırlatıyor.
0: Kabullenmeye dönmeye başlıyor değil mi?
1: Evet, aynen öyle. Ve bir süre sonra baktığımızda artık sadece problemleri konuşur hale gelmiş durumdayız. Dolayısıyla belki kavramlarımızı, belki seçtiğimiz kelimeleri ya da kendimizi ifade ederken o cümleleri yeniden yapılandırmamız gerekiyor olabilir. Bizim hani tasavvuf demeyeyim de tasavvufun da zeminini oluşturan dinimiz gerçekten de bunu çok güzel ifade etmiş. Elhamdülillah çok iyiyim, şükürler olsun gayet iyiyim, kendimi iyi hissediyorum gibi kavramlar en doğru yaklaşımlar. Bilseydim başıma neler geldi, hadi bakalım bir kaldıraç etkisi, işte stres tekrar ortaya çıkıyor. Bir de tabii ki şöyle bir şey var, insan duygularını çok iyi yönetebilmeli. Çünkü duygularımız düşüncelerimiz de davranışlarımızı çok etkiliyor. Biz duygusal bir toplumuz. Elbette duygulara ihtiyacımız var ama yoğun olmayan yönetebileceğimiz duygular. Şimdi ben burada bir çalışmadan bahsedeceğim. Levit Herman denilen bir araştırmacının 1921 yılında başlattığı bir çalışma. Bu çalışmaya 11 yaşın üstünde 1543 tane üstün zekalı çocuğu dahil etmişler. Temeldeki amaç şu, üstün zekalı insanların başarısına bakacaklar. Tabii ki bu çocukları seçerken IQ testi yapıyorlar. Okulda öğretmenleriyle görüşüyorlar ve ebeveynlerle görüşüyorlar. Bazı çocuklar gerçekten de baktığımızda işte 180 IQ'nun üzerinde, 140

0: 40'ın üzerinde böyle çocuklar da var. Çalışma tam 80 yıl sürüyor. Uzun bir zaman. Hı hı. 1921, 80 yıl. Çalışmanın 2000'li yıllarda bittiğini düşündüğümüzde ortaya bir sonucun çıkması lazım. Çıkan sonuç belirlenmiş olan kriterlerin karşılanmamasıyla alakalı ortaya çıkıyor. Yani bazı araştırmacılar şöyle söylüyorlar, diyorlar ki evet gerçekten de bu çalışmanın skoru sıfırdır diyorlar. Yani sadece IQ başarıyı beraberinde getirmiyor. Buna sosyalliği, buna duygusal zekayı da eklemek gerektiğine inanıyoruz. Çünkü çalışmaya baktığımızda şöyle bir sonuç ortaya çıkıyor. Çalışmaya IQ'ları yüksek olmadığı için alınmayan iki tane araştırma, daha doğrusu çocuğun ilerleyen yıllarda ikisinin de fizik alanında Nobel aldıklarını görüyoruz. IQ'ları yeteri kadar olmadığı için. Bunlardan bir tanesi William Shockley. 1956 yılında Nobel ödülü alıyor fizik alanında. Transistörün icadını yapıyor. Diğeri de Luis Walter Alvarez. O da 1968 yılında yine aynı alanda ödül alıyor. Dolayısıyla insanı var eden üç tane duygu var. Bunlardan bir tanesi düşünce, birisi duygularımız, birisi de bilişimiz. Aslında hangisi bizde ağırlıklı? Bunu bir hani belirlemek gerekiyor. Ben mesela bunu yıllar önce keşfetme şansına sahip oldum. Ben mesela eylemsel bir insanım. Hızlı hareket ediyorum. Yani hani o işte bazen bu eylemsel olmamdan dolayı bazı kararları hızlı alıyorum ve fırsatları yakalıyorum. Ama hızlı karar verdiğim için de yanlışlarım çok çıkıyor.
1: Şimdi madem kendinizden yola çıkarak örnek vermeye başladınız, vaktimiz de azalıyor Özden Bey. Aynı zamanda sizin şapkalarınızdan biri Türkiye Basketbol Federasyonu'nda lisanslı
0: antrenörsünüz. Evet, bir dönem.
1: Dolayısıyla zaman ve stres yönetimi için spor, müzik, sanat, bunların bir liderin hayatında olması ya da liderlik vasfı kazanacak kişilerin önceki yıllardan itibaren hayatında bunları barındırıyor olması kariyerinde nasıl bir etki gösteriyor, nasıl bir katkı sağlıyor? İsterseniz son bölümde biraz bundan bahsedelim.
0: Harika, çok güzel bir konuya temas ettiniz. Harmoniyi sağlayabilmek için bu bahsetmiş olduğunuz iş dışındaki alanlara da yatırım yapmak gerekiyor. Mesela basketbol antrenörlüğü yaptığımız dönemde şimdi tabii ki bazı kurallar değişti ama bugünün koşullarında ifade etmeye çalışayım. Bir kere topu kendi sahanızdan 8 saniyede çıkartmanız gerekiyor. Ve karşı takımın potasına da 16 saniyede atmanız ve sayı üretmeniz gerekiyor. Toplamda 24 saniyelik bir zamanınız var. Şimdi düşünsenize, bu zamanı çok iyi yönetmeniz ve skor üretmeniz gerekiyor. O yüzden
1: zaman yönetimi burada.
0: Evet.
1: Sonuç baskısı burada.
0: Aynen öyle. Ve kenarda da siz takımınızda daha önce iyi çalışmalar yaparsanız o insanlara zorbalık etmeden takımınızı yönetirsiniz. Bu açıdan kıymetli. Bir lider olarak eğer enstrüman çalıyorsanız harmoninin ne olduğunu çok iyi bilirsiniz. Yani bir orkestrayı oluşturan farklı unsurlar var ve bu unsurları nasıl yöneteceğinizi çok iyi bilirsiniz. Hepsi farklı bir ses. Ama bir araya geldiğinde mükemmel bir senfoni ortaya çıkıyor. İşte müziğin size katmış olduğu başka bir fayda daha. Ya da gerçekten de uzun mesafe koşan bir sporcusunuz ve bütün mesafe boyunca düşünüyorsunuz. Düşüncenin gücünü kullanıyorsunuz. Bunların hepsine baktığımızda gerçekten de insanın çok yönlü düşünmesini sağlayan, sosyalleşmesini, düşüncesinin gücünü ya da bilişin gücünü ya da duygunun gücünü doğru yönetebilmesi için bu yönlere yatırım yapmak çok önemli. Ama ebeveynler tabii ki çocuklarını yetiştirirken hani sevmedikleri alana değil de daha yatkın oldukları alanlara yönlendirirlerse çocuklar elbette orada biraz daha fazla kendilerini gösterecekler. Ama bana göre bir lider tabii bir enstrüman çalabilmeli, bir sportif faaliyette mutlaka olabilmeli ya da hani kendisini tanıyabileceği başka alanlara da doğru şekilde yatırım yapabilmeli kanaatindeyim. Bugün gerçekten çok güzel sorularla beni çok iyi yönlendirdiniz ve ben de bunlara biraz cevap vermeye çalıştım. Umarım doğru cevaplar verebilmişimdir.
1: Çok teşekkür ederiz. Bizim için çok keyifliydi, değerli katkılarınız için. Vaktimiz bu kadarına el verdi ama daha detayını öğrenmek, okumak isteyen dinleyenlerimiz olursa sevgili Özden Cengizoğlu'nun Güç ve İlham Veren Harmonik Lider

0: değerli kitaplarının yazarı olduğunu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Son sözünüzü alıp veda edelim size.
1: Ben size çok teşekkür ediyorum. Toplumumuz adına birçok şeyi konuşma şansına sahip oldum. Ben konuşmaktan çok çalışmayı tercih eden, bir model ortaya koymak için çaba sarf eden bir insan olmak için çaba sarf ettim. İlerleyen süreçte harmonik liderlik teorisini tüm dünyaya duyurabilirsek bu bizim en büyük hedefimiz olacak. Bunu yapan ilk Türk olmanın da onurunu yaşayacağız. Bugün burada bunu dile getirme şansı verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. TRT'de olmak güzeldi. Sorularınıza cevap vermek de çok güzeldi. Çünkü hepsi çok gerçekten de böyle iyi hazırlanmış. Bana da çok iyi gol pasları veren sorulardı. Size de çok teşekkür ediyorum.
0: Biz de teşekkür ediyoruz bir kez daha değerli katkılarınız için. Değerli dinleyenler, gecenin içinden de ilk bölümü ve hatta bugünü diyelim, eğitim ve yönetim danışmanı sevgili Özden Cengizoğlu ile tamamladık.

0: Ece'nin içinden TRT İstanbul Radyosu'ndan canlı olarak devam ediyor değerli dinleyenler. Yeni güne de merhaba dedik ve şimdi müzik konuklarımıza merhaba deme vakti geldi. Feridun Hürel albümünü konuşacağız 1 ve 2'yi. Albümün projesinin prodüktörü sevgili Süheyl Atay ve yine projede yer alan sevgili Ceren Boynuk ve Kaan Pekmezci bizlerle stüdyomuzda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önce Süheyl Bey ile başlayalım.
1: Peki, büyük olarak.
0: Peki, ta en baştan başlayalım. Proje nasıl başladı?
1: Evet, en baştan başlarsak aslında projenin başladığı yere değil, belki 40 yıl önceye gitmek gerekiyor. İlk albümün lansman konserinde oradaki konuklara anlatmıştım. 10 yaşında ben Üçüreli Konya'da yaptıkları turnede izledim. Sonra o gece orada dedim ki 10 yaşında bir çocuğun orada gördüğü rüya bugün burada gerçek oldu.
0: Ne güzel bir şans.
1: Evet evet, bu tabii şey, emsalsiz bir serüven. Yıllar sonra ben Feridun Hürel'le, Feridun abiyle karşılaştığımda, tanıştığımda ve kendimi tanıttığımda zaten hemen orada önerdim. Dedim ki Feridun abi böyle bir şey yapsak mı acaba? Bir düşünelim falan dedi. Sonra o uzun bir süre geçmedi. Bana dedi ki hadi çok istiyorsan yapalım dedi. Öyle başlamış bir olay bu. Sonra 2 yıllık bir zaman dilimi içerisinde 35 tane Feridun Hürel ve eski Üç Hürel şarkısı çıkardık. Bugün de işte keyfini sürüyoruz.
0: Aslında 2 ciltlik dev bir saygı albümü diyebiliriz.
1: Evet.
0: Bu proje için devam edeceğiz sizinle, ama projede sesleriyle var olan sevgili konuklarımıza dönelim. Önce sevgili Ceren Boynuk, sizin için nasıl bir deneyimdi?
2: Anlatılamaz bir şey benim için. Ben aslında zaten dayımlar olur Üçürel benim. O yüzden onların izinden, onların çaklarıyla büyüyen biri olarak böyle bir albümde yer almak çok mutluluk verici bir şeydi benim için. Zaten aslında dayımın da önerisi oldu biraz bu albümün içerisinde olmam. O yüzden çok farklı bir his onun şarkılarını söyleyebilmek, böyle güzel bir albümde bir sürü sanatçıyla birlikte olabilmek çok kıymetli gerçekten.
0: Aslında projenin 4. Hürel parçası diyebilir miyiz?
2: Birazcık öyle oldu. Buçuk diyelim böyle o yüzden.
1: 5.'si de var ama.
2: Evet, abim de aslında 2. şey de var. O yüzden böyle ailecek içine dahil olduk.
0: Şahane ama bu farklı bir baskı da oluşturdu mu?
2: Yani aslında onlar kadar çok, onlar çok farklı bir yerdeler gerçekten. Onlara layık olabilecek bir yere birazcık da olsa gelebildiysek ne mutlu bize. Onları da dinleyiciler karar verecek zaten, ama biz çok içimize sindi yaptığımız şey. O yüzden mutluyuz, ama evet, baskısı da biraz vardı diyebilirim tabii ki.
0: İlk tepkiler çoktan gelmeye başlamıştır. Süheyl Bey'e soracağız, ama sevgili Kaan Pekmezci'ye de soralım. Sizin için nasıl bir deneyimdi?
3: Ya benim için müthiş bir deneyimdi. Hatta ilk başladığında, ilk bunun haberini aldığımda inanılmaz heyecanlandım. Ve çok gurur verici bir şeydi. Böyle hangi şarkıyı yapabiliriz, nasıl dinleyebiliriz? Zaten Üçürel çocukluğumuzdan beri bildiğimiz bir gruptu. Ve Feridun Hürel'in sesine zaten aşinaydım. Büyük, aslında çok bir stresi vardı. Yani layık olabilecek miyiz, yapabilecek miyiz? Ama sağ olsun grup arkadaşlarımla beraber biz istediğimizi çıkartabildik umarım. Dinleyiciler için de böyledir.
0: Devam edeceğiz söyleşimizi, ama şimdi Ceren Boynuk'un seslendirdiği şarkıyı dinleyelim. Ne dersiniz? Hemen göz göze geldik sevgili Ali Kızan'la. Tamam dedi Tuna Şengil arkadaşımız. Evet, dinliyoruz.

0: Geceye söyleşimiz sırasında düşen ilk şarkı Ceren Boyun'un sesinden. Hemen kendisine soralım. Şarkıya nasıl karar verdiniz?
1: Şöyle aslında
0: seçmek de çok zor olsa gerek çünkü.
1: Kesinlikle çok fazla en çok sevdiğim şarkıları vardı. Ama şöyle aslında ailede psikolojik olarak en yakın hissettiğim kişi Feridun dayımdır benim. Çok benzeriz. O da bunu dillendirirdi. Ama bunun iyi tarafındansa bir de böyle bir melankoli tarafı var. Yani dayımın şarkı sözlerinden de zaten anlaşıldığı üzere bazı geceleri çok yoğun ve karanlık yaşadığı oluyor. Ki keza benim de öyle. O yüzden bu şarkı bana ayrı dokunduğu noktaları var. Bir de hikayesini de bildiğim bir şarkıydı. O yüzden hem söylerken çok kendimde hissettiğim bir şarkı olduğunu düşünüyorum. Umarım dinleyenler de beğenmiştir seçimimi.
0: Çok da güzel olmuş. Ağzınıza sağlık. Hemen Süheyl Bey'e dönelim. Çünkü zor kısmı galiba onun üzerindeydi. Şarkıları seçmek ve sanatçılarla eşleştirmek.
2: Evet, yani işin prodüktörü olabilirim ama benim yanımda bu işte bana katkı sağlayan, fikir veren, görüş belirten ve projeyle birlikte giderek daha birlikte büyüdüğümüz çok yakın bir çevrem vardı. Biraz aslında onlarla işbirliği yapmış olabiliriz ama hani genellikle o seçimleri yaparken ve şarkı eşleştirmesini yaparken yoğun duygusal ama bir yandan çok zevkli, hareketli, meraklı zamanlar geçirdik. Güzel de olduğunu düşünüyorum sonucun.
0: Zor bir şeyden bahsediyoruz aslında. Herkesin ezbere bildiği, çok iyi bildiği, çok sevdiği şarkılar seslendirilecek. Elbette katılım sağlayan sanatçıların özgün katkıları da olacak. Ama aradaki dengeyi bir prodüktör olarak sizin sağlıyor olduğunuzu düşünüyoruz. Nasıl bir süreçti?
2: Valla ben sanat camiasında genel anlamda sevilen bir adamım. Sayarlar da sağ olsunlar. Biraz yaşım nedeniyle olsa gerek. Ben dilediğim şarkıyı dilediğim sanatçıyla eşleştirmek konusunda onları aslında biraz böyle tüyolar verdim. Keşke şunu söylesen dediklerim çok var. Ama özgür bıraktıklarım da var. Hadi seç bakalım falan deyip işte abi ben şunla devam etmek isterim diye bana geri dönüşler oldu. Yani abartıyorum gibi gelebilir. O kadar mutluyum ki geldiğimiz yerden, yaptığımız işten çok gurur duyuyorum.

0: Hem projeyle projeyi başarabildik diye, hem benim Ferun abi hayatımda gerçekten çok çok özel bir insan ve her geçen gün daha da özel bir insan oluyor. Ona abi sana layık bir şey yapabildim mi diye sorduğumda yaptın diye bir yanıt almak bence zaten harikulade bir duygu
1: Kendisinden
0: yaratıyor.
1: bu onayı aldıktan sonra
0: Aldım.
1: zaten o büyük
0: Aldım.
1: bir iç rahatlığı olsa gerek.
0: Aldım.
1: İlk bölümde sevgili Özden Cengizoğlu'yla mikro liderlik üzerine konuştuk.
0: Evet.

0: Yorgunumu dinledik. Ne var ki grubundan? İşte şimdi Kaan Pekmezci'ye soruyu sorma zamanı. İçinize sindi mi?
1: Evet, yani kesinlikle sindi.
0: Şimdi karşı taraftan hemen baş parmakla
1: evet, onu gördük. Çok teşekkürler.
0: Coşkuyla. Siz bu alanda müzik yapan bir grup olarak ama üç hürelinde oturmuş ve o çok tanıdık artık klasikleşmiş melodileriyle hemhal olarak nasıl bir şey çıktı ortaya sizce?
1: Ya bu şarkıda Süheyl abinin söylediği gibi bu serbest bıraktıklarındanız biz aslında. Hani bu bize önermek yerine bizi daha rahat bıraktı sağ olsun. Ve biz listeye baktığımızda ben ilk şeyden çok korkuyordum. Nasıl bulacağız? Doğru şarkıyı nasıl seçeceğiz? Bizim için çok kolay oldu. Yani hepsini birer kere dinledim, dedim ki tamam bu. Çünkü benim daha çok günümüze alıştığımız özlem şarkılarından bir farkı vardı. Çünkü günümüzde özlem şarkıları çok sert geçiyor. Ve bu kişi haykırarak özlemini söylüyor. Ama Feridun Yürel bunu söylerken hiç haykırmamış. Yani o kadar sakin, zaten yorgunum kelimesinin anlamını orada alabiliyorsun. Dedim ki tamam ben bunu söylemek istiyorum. Yani grup olarak dinledik, herkes bu şarkıyı seçti. Dedim ki tek farkım var, ben dedim nakaratı biraz daha sert söylersem, bir dedim onu deneyelim. Denedik, bizim çok içimize sindi. Sonra zaten Süheyl abi attığımızda da güzel yorum alınca dedi ki tamam oldu. Çok yani böyle gurur verici bir şeydi. Dedi ki tamam şimdi oldu. Ve kayıt sırasında da beklediğimizden daha kolay geçti. Çünkü biz eyvah çok zorlanacağız, nasıl yapacağız, beğendirebilir miyiz, kendimiz beğenebilir miyiz, ama sanki şarkıyı hani Feridun Yürel'le beraber yazdıktan sonra kendisi gelmiş demiş ki oğlum bunu sana

0: Yazdık al söyle. O kadar rahattı bizim için Kayısı. Çok anlamsız bir şekilde rahattı bizim için. Ve hala şarkıyı dinlemek, ki çoğunlukla şey o sanatçılar şarkı çıkarmadan önce defalarca dinlediği için şarkı çıkınca sıkılmaya başlarsın. Biz hala sanki şarkıyı biz yapmamışız da başka bir şarkısıymış gibi açıp açıp şarkıyı dinliyoruz. O yüzden buradayken de tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bizim için çok değerli bir projeydi yani.
1: Çok önemli bir noktaya değindiniz aslında. O dönemin nezaketi,
0: Evet,
1: sakinliği,
0: kesinlikle.
1: samimiyeti, bağırmadan, çağırmadan gayet sakin bir şekilde ifade ediş. Bugün için ne anlama geliyor Süheyl Bey? Bunu soralım mı size?
2: Valla
1: Bugünün dünyasında yeri var mı hala?
2: Feridun abi sevenler ağlarmış demiş. Yani sevenlerin işte neler yaptığının çok iddialı söylemleri vardır ya. Dünyada da bu böyledir, Türkiye'de de böyledir. Feridun Reis zaten böyle bir insan. Yani iç kırılmalarını sadece meydan okumalar şeklinde değil, duygular, o çöküklükler, çöküşler ya da hayal kırıklıkları, ama bir yandan da ince umut aşılamalar. Yani beni zaten işte 10 yaşında bir çocuğu nasıl etkileyebilir sorusunun cevabı bu. 10 yaşında bir çocuğu etkilemiş yani. O çocuk sonra 20 olmuş, 30 olmuş, 40, 50, hala etkilemeye devam ediyor. Demek ki orada tılsımlı bir farklılık var. Tek de olmayan bir farklılık. O da Feridun Hürel'in şarkı sözü yazarlığında çok öne çıkan bir husus bence.
1: Bu zenginliğin, bu değerin hala devam ettiği ve karşılık bulduğu anlamına da geliyor aslında. Bu çok
2: Kesinlikle.
1: kıymetli.
2: Kesinlikle.
1: Aynı zamanda zamansızlığı da ön plana çıkmış
2: Evet.
1: oluyor.
2: Burada izin verirseniz ben minik bir şey söylemek istiyorum.
1: Buyurun.
2: Aslında bu bir mesaj. Umarım bizi sadece bu süreçte çok destekleyenler, yanımızda olanlar, büyük bir sevgiyle işe sarılanların dışında tabii ki eleştirenler de oldu. Bunların da takipçisiyiz ve çok saygı duyuyorum hepsine. O eleştirilerin bir bölümü acaba genç arkadaşlar biraz fazla mı var projede idi. Şimdi Feridun Hürel'in şarkı sözü yazarlığından öte gençliğe inancını sık sık vurgulayan bir şey de var, duruşu da var. Evet, projede onun üstünde hayatlarında ilk defa şarkı söyleyen, yani platformlarda yer alacak şekilde şarkı söyleyen genç insan var. Hepsinin performansından ayrı ayrı çok memnunum ve çok tatmin oldum. Projenin en büyük amaçlarından bir tanesini bu Feridun Hürel'le benim ortak kararımızdır. Yeni nesillere Üç Hürel şarkılarını dinletebilmekti. Yeni nesillere dinletirken de genç insanlarla dinletmek bence işin temel anahtarlarından bir tanesi. O eleştirileri de bir de bu açıdan bakın diye yanıtlamak isterim.
1: Ben hedef kitle olarak nasıl yola çıktınız diye soracaktım. Zaten siz cevabı da bu sayede vermiş oldunuz. O zaman hani bu şu şekilde eleştiriler geldi dediniz. Geri dönüşler genel olarak nasıldı? İsterseniz burayı bir toparlayıp başka bir şarkı daha dinleyelim.
2: Valla geri dönüşleri bu şey tevazuyu kesinlikle bir yana bırakarak söylüyorum. Çok onore ediliyoruz hepimiz. Tek tek arkadaşlarımız, bu gençler, gençlerin yanı sıra projede yer alan, ben tek tek isim saymak istemiyorum çünkü unuturum arada. Unuttuklarım kırılır, üzülür ya da ben üzerim diye düşünüyorum. O yüzden tek tek bu isimleri saymayacağım. Belki sizin önünüzde toplu bir liste vardır. Bir hızlı geçebilirsiniz ama şunu söyleyeyim. Çok genç arkadaşların olmasının yanı sıra daha böyle yıllardır bu işi yapan insanların, sanatçıların da aynı şevkle, aynı gençlikle, aynı ruhla projeye katılmış olması da çok anlamlı ve çok değerli benim için.
1: Siz söyleyince ben de imtina ettim. Arada kaçırdıklarımız, atladıklarımız olursa onları kırmaktan. O yüzden çok çok katılımlı ve çok değerli katılımcıların olduğu bir proje olduğunu
2: Evet.
1: söylesek şimdilik yeterli galiba
2: Evet.
1: diyelim. Hadi bir şarkı daha dinleyelim.
2: Tabii.

0: Yeni gün içinde ilerlemeye devam ediyoruz. İlk 29 dakikasını geride bıraktık bile ve Süheyl Bey'e tekrar dönelim ve soralım. Daha doğrusu az önce müzik arasında söylediğinizi tekrar etmenizi isteyelim. Gelen en güçlü geri dönüşlerden biri dediniz. Hiçbir şarkının asla Üçürel gibi yapılmamış olması, ki bence aslında bu projenin başarısını gösteriyor buna rağmen.
1: Evet. Çok doğru bir şey söylediniz. Böyle bir şey var, bunu projede yer alan herkes tek tek zaten dile getirdi. Biz onlar kadar söyleyemedik ama falan diye. Bu aslında hem onların minik bir böyle şeyiydi, mütevazi duruşuydu, hem de gerçekten işlerinden gelen bir şeydi eminim.
0: Dinleyicilerimizden belki merak edenler vardır. Neden onlar burada değil diye, isterseniz onu da hemen dinleyicilerimizin merakını gidermek adına ifade edelim.
2: Tabii şöyle, yani aslında küçük böyle bir rahatsızlıkları var. O yüzden şu an burada olamadılar. Ama çok da olmak isterlerdi. Onların adına biz burada olmaktan, onlar adına konuşmaktan da gurur duyuyoruz.
0: Şifa diliyoruz biz de.
2: Teşekkür ederiz. Çok,
1: çok sevgileri ve selamları bu arada var tüm dinleyicilere. Onu da iletmiş olalım.
2: Evet, bir sürü şeyden de dinleyicilerin hep yorumlarını vesaire takip ediyorlar. Onlara gelen mesajları da hep okuyorlar. Sohbette ediyoruz bu konuda onlarla hep.
0: Peki Süheyl Bey, bu süreç içerisinde size en çok zorlayan ve tam aksine de en çok motive eden, heyecanlandıran şey neydi desek?
1: Çok ani oldu soru. En çok heyecanlandıran şey 35 şarkının tek tek her birinin seslendirildiği o 24 aylık süreç. 24 aylık süreçte heyecanımın bir nebze olsun düştüğü tek bir an yok. Bunu tüm samimiyetimle söylüyorum. Zorlayan şey ne olabilir? Zorlayan şey de aslında bunun bir tamamlayıcı cümlesi olabilir belki. Bu kadar kısa bir zaman diliminde bu kadar çok şarkıyı yetiştirebilme, stüdyo kayıtları, işte klipler çekildiği zaman orada olmak falan, bütün bunları yaparken her yerde olabilmeyi çok istedim ve herhalde oldum da. Belki o yoruculuk olabilir, yorucu olan o olabilir ama o da tatlı bir yorgunluk yani.
0: Asıl zorluğu aslında başlarken Üçürel gibi bir benchmarkta başlamak, onu zaten ifade ettik. Asıl zorluk onun üzerine başka bir zorluk olmamış olsa gerek.
1: Ama o kadar teşvik ediciler ki yani başta tabii Feridun abi, Haldun abi, Onur abi, hepsini çok seviyoruz yani. Ben çok seviyorum. Projede yer alan ve onları tanıyan herkes de çok seviyor. İlk lansman konserinde ilk albüme katılan arkadaşlar onlarla tanışma fırsatı da buldular. Çok duygulu bir şey tabii. Yani şarkılarını seslendirdiği kocaman abilerini karşılarında görmek ve onlara şarkılarını dinletmek mükemmel bir duygu olsa gerek yani.
0: Peki şundan da bahsedelim mi? Ne dersiniz? 70'lerden bugüne artık üretim teknolojileri de çok değişti. Müzik sektöründe de bu böyle aslında. Dolayısıyla hani burada bir değeri korumak, aslına sadık kalmak ama aynı zamanda onu özellikle genç nesil tarafından tekrar yorumlamak söz konusu. Ama oradaki denge nasıl sağlandı? Soruyu ortaya koydum.
1: Evet.
0: Cevabı kim vermek isterse.
1: Ben çok konuştum.
3: Yani denge nasıl sağlandı? Denge sağlanmıştır umarım. Tam olarak şey yap veremiyorum. Ama
0: ya da nasıl bir renk kattı onu soralım.
3: Ben şimdi bizi tenzih ederek konuşayım ki daha etik bir şey olsun. Diğer şarkılar, diğer sanatçıların bence kattıkları renk mükemmel. Çünkü herkes farklı bir tarzda yapıyor. Herkes kendi yorumunu dahil ediyor. Ve bunun herhangi bir beklentiyle veya zorlu olmadığı o kadar belli ki, şarkıları söyleyiş tarzlarından, enstrüman çalanların tarzından. Benim için çok renkliydi. Yani ben albümü böyle zevkle dinledim her şarkıyı. Çünkü normalde bir sanatçının albümü dinlediğinizde benzer şarkılardan da gidersiniz. Ama burada dinliyorsun, bir anda pop geliyor, rock geliyor. Daha slow şarkılar, daha hareketli şarkılar. Bir de bildiğin bir şarkıyı bambaşka bir yorumdan dinlemek. Yani benim açımdan çok renkli ve çok güzeldi.
2: Şöyle,
0: bu şarkılarla büyümüş bir isim olarak Ceren Hanım da cevaplasın.
2: Şöyle aslında bir Anadolu rock sound'u duyuyoruz bambaşka, onların yarattığı, getirdiği. Ama yine de ona rağmen her şarkılarında başka bir tarz da var. Kimisi çok eğlenceli, kimisi eğlencenin içinde hüzün var, kimisinde sadece hüzün var. Ve onları yine farklılıklarını bence günümüzün yeni teknolojisiyle farklı ama bir noktada da aynı hissiyatı verdiklerini düşünüyorum sanatçıların. En azından ben dinlerken öyle hissettim. O yüzden o farklı, yani farklılık arasındaki benzerliği duymak çok kıymetli.
0: Peki, noktayı da siz koyun hadi.
1: Şimdi program boyunca iki tane şarkı dinledik. Üç Hürel yorumuyla dinledik bunları. Bir tanesi Gönül Sabre ile Sabreyle'ydi. Gönül Sabre ile Sabreyle'yi, hadi ona bir ufak iltimas geçelim, Gülizay'la seslendirdi. Gülizay'la'yı hani merak eden bu programı...

0: dinledikten sonra bir dinlesin. Gülizay'ı da Gönül Sabri'yle, Sabri'yle mesela nasıl söylemiş? Bence çok güzeldi. Çok özel bir yorumdu. Feridun abi de bu arada çok sevdi. Güliz'le de tanıştı. Güliz'i bir gün Feridun abiye götürdüm. İlk Seni Sevmek Yok Mu ile başladık programı, onu Emircan İyrek söyledi. Emircan da bütün bir külliyat aslında elinin altındaydı. Yani en fantastik ve bilinen şarkıları seçebilirdi, bunu seçti. Onun da mesela çok özel bir yorum var. İşte ne var ki Kaan burada diye söylemiyorum. Çok net ifade ediyorum bunu. Benim için projenin en sürpriz imzalarından bir tanesi. Ben açık söyleyeyim, grubun ismini ilk olarak bu süreçte duydum. Ve her şekilde o süreç çok heyecan verici ilerledi. Şarkıyı seçtikleri zaman şaşırdım, vay falan dedim. Sonra seslendirdikleri zaman, sonra bir klip geldi, ya bu çocuklar ne yapıyor böyle dedim. Yani çok çok özel bir yorum. Çok genç insanlar bunlar. Sanki o ruhu biraz işlerine almışlar da bugüne gelmişler ve bugünü yaşıyorlar gibi. Yani bu vesileyle de hani ben en azından kendi açımdan toparlayayım. Buradan projeye katılan bütün kardeşlerime, arkadaşlarıma, bizi bu projede destekleyen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Size de bizi ağırladığınız için bu vesileyle çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ne güzel bize sesimizi duyurma fırsatı verdiniz.
1: Biz çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Şimdi tekrar ifade edelim. Tek tek sayamıyoruz katılımcıları. Çünkü Süheyl Bey sağ olsun beni de strese soktu bu konuda. Atladığımız herhangi bir isim olmasın diye. Ama olur ya, bu projeden yayınımız sayesinde ilk defa haberdar olmuş dinleyicilerimiz olabilir. Nereden takip edebilirler? Hem şarkılara hem kliplere nereden ulaşabilirler? Hani yollar aşağı yukarı belli ama yine de bir sizin ağzınızdan da
0: Ceren anlatsın. Grup sözcüsü, onu yapalım. Yani bütün dijital platformlarda.
2: Bütün dijital platformlarda var. Artık hepsi bulunuyor hali hazırda. Klipli olanlar da YouTube'dan izleyebilirler. Sanırım.
0: Evet, bir de sürprizi en sona bırakmış olalım. Evet, yani bunun plağını basacağız tabii. Ama 35 tane şarkı oldu mu, 35 şarkıyı kaç plağa basabilirsiniz? Kaç plak oluyor biliyor musunuz? 3 farklı plak oluyor. A ve B yüzlü. 3 plaklık bir box geliyor. Bütün koleksiyonerlere duyurulur.
1: Şahane. Bunun da müjdesini buradan vermiş olalım.
0: Evet, aynen.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada başka bir projeniz daha var. Yıllar sonra Hümeyra adlı proje. Haftaya aslında onu da konuşacağız. Bu defa prodüktör sevgili Orkun Tunç ve Duygu Üstünbaş bizlerle olacaklar. Evet. Dinleyicilerimiz için bunun da haberini paylaşmış olalım. Ve çok teşekkür edelim size sevgili Süheyl Atay, projenin prodüktörü ve sesleriyle projenin içerisinde var olan sevgili Ceren Boynuk ve Ne Var Ki grubundan sevgili Kaan Pekmezci. Çok teşekkürler.
3: Biz teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz.
1: O zaman yine Hürel'le veda edelim bu bölüme.

0: Geldik net var net yok köşesine değerli dinleyenler, bilişim uzmanlarımız sevgili Tolga Murtezaoğlu ve Burak Barutçu bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz gecenin içinde. Ne
1: merhabalar, hoş bulduk. Ben Tolga.
2: Merhabalar, hoş bulduk. Burak ben de.
0: Biz şöyle bir geçmişe doğru yolculuğa çıktık Feridun Hürel şarkılarıyla. Bugüne dönüşümüz sizinle hızlı olsun. Net var net yok.
1: Teşekkür ederiz. Burak Bey, ben başlıyorum o zaman. Şimdi Fransa'dan başlayalım. Fransa'da Google'ın yapay zeka aramalarına yönelik bir şikayet var. Resmi bir şikayet var Rekabet Kurumu'na. Şimdi biz daha önce bir burada bahsetmiştik. Yani bazı basın organları aylık veya haftalık abonelikler istiyor veya olmazsa da içeriği göstermiyordu. Yani her hafta belli bir para öderseniz o haberlere ulaşabilirdiniz. Fakat bir arka kapı vardı ki gene burada programda söylemiştik. Şöyle ki o haberi ve gazeteyi adını yazarak veyahut da o medya grubunu yazarak İşte biz bunu yapay zekaya veya Google'da aratsak bile veya başka bir yapay zekaya sorsak ya böyle bir haber var şu gazetede ama ben bunu okuyamıyorum dediğimiz zaman artık o yorumlardan oradan buradan şuradan bulup bir şekilde bize bu haberi ulaştırıyordu. İşte bununla ilgili bir rekabet grubuna şikayet başladı. Şöyle ki işte trafik kuranları düştü. Yani sonuçta paralı içerik satan bu haber medya kuruluşlarına arka kapı diyeyim yapay zeka ulaşılabildiği ortaya çıktığı için Fransa'da yeni bir dava konusu oldu. Hani hızlı bir giriş yaptık direkt yapay zeka ve dava diyedik ama böyle bir gelişme de aslında hepimizi ilgilendiriyor ki sadece bu değil. İlerleyen dakikalarda söyleyeceğiz. Şöyle ki Cloud yine Anthropic'in yapay zeka kuruluşlarından bir tanesi. O da bir Telegram var. Telegram biliyorsunuz böyle resimlere böyle bazı nasıl diyeyim mühürler bulunuyor. Böyle arkasında görülse Walter Mark da deniyor. Arkasında görülen bazı imzalar atılıyor. Artık metinlere de imza atacaklarını söylediler. Yani yapay zeka ürettiğimiz herhangi bir içeriğin içerisinde kopyala yapıştır bile yapsak onun yapay zekalı üretildiğini, cloud tarafından üretildiğini artık söyleyecekler. Yani bir tarafta yapay zeka bizim yazdığımız ama sakladığımız içerikleri de sunabildiği gibi bir taraftan da ona üretildiğimiz içeriklerin artık insan tarafından değil kendi tarafından üretildiğini de bize gösterir nitelikte oldu. Ne diyorsun Burak?
2: Yani Tolga yapay zeka öyle bir hale aldı ki artık vazgeçilmez bir artık hayatımızın elektrik yolsu gibi bir parçası oldu. Zaten Türklerin de bunu sevineceği belliydi. Net bir şekilde kullanıyoruz. Hayatımızdan çıkmayacak bir parça oldu. Ama iş biraz enteresan noktalara gidiyor hakikaten. Geçtiğimiz haftalarda da böyle bazı şirketlerin haberlerini yapmıştık ama OpenAI'dan geliyor bu seferki de. OpenAI yapay zeka ajanları siber saldırı için birlikte çalışıp aylar önceden plan yaparak başka bir yapay zeka sistemini hackledikleri ortaya çıktı. Gerçekten enteresan. Şimdi bu bir değil iki değil. Yani inanılmaz. Hatta bu yapay zeka ajanları ön hazırlıkları Mayıs ayında başlamışlar. Sonra birbirlerini keşfetmişler. Demişler gelin beraber çalışalım. Bu siteyi hackleyelim diye karşı tarafın yapay zeka sistemini hacklemişler. Bunu sadece OpenAI değil birçok farklı şirketi de bu tarz haberler gelmeye devam ediyor. Özellikle Meta'nın bir yapay zeka modeli MuseSpark 1.1 ismini taşıyor. Güvenlik testleri sırasında İnternete erişerek üçüncü taraf bir servisi gerçeği kullanarak başka bir şirketin sistemlerine değişiklik yaptı. Şimdi hakikaten özellikle bizim gibi bizim yaş grubundaki insanlar Terminator filmlerini izleyerek büyüdük. Bunlar hep böyle bilim kurgu filmi gibi geliyordu ama çok da böyle uzak bir gelecekte değil artık yani şu an test aşamasında bile yapay zeka sistemleri artık böyle bir yerlere saldırıyor. Başka yapay zeka sistemlerinin verilerini çalıyor. Oradan alabileceği, öğrenebileceği verileri kendi veri tabanını büyütmek için kullanabiliyor. Veya direkt sistemi çökertmek için kendi kendine karar verip hamleler yapmaya başladı. Bu gerçekten çok tehlikeli bir konu. Geçtiğimiz senelerde yapay zeka bu kadar ilerlemeden önce birçok akademisyen, bunların içerisinde Elon Musk da vardı hatta, yapay zekanın çok tehlikeli olduğunu eğer kontrol altına tutulmazsa veya belli düzenler içerisinde herkesin yapay zeka sistemleri geliştirmesine izin verilirse insanlığın sonunun gelebileceğiyle ilgili çok ciddi uyarılarda bulunmuşlardı. Ama durum öyle bir hal aldı ki artık onu diyen Elon Musk bile kendi yapay zeka sistemini kurdu ve büyük hızla ilerliyor. Hatta dünyanın en büyük binasını kurup yapay zeka çipleri geliştireceğini söylüyor. Hatta geçtiğimiz günlerde Ekonomist dergisinde bununla ilgili çok güzel bir röportaj verdi. Orada da bu soruyu sordular. Ya siz hani korkutucu diyordunuz, niye bu kadar yatırım yapıyorsunuz diyor. Adam net bir şekilde şunu ifade etti. Artık kontrolden çıktı ve biz yapacak hiçbir şeyimiz yok. Sadece yapay zeka sistemlerini en azından içinde bulunayım, daha iyi şeyler yapmaya çalışayım gibi açıklaması oldu. Durum aslında çok güzel, insanlığa faydalı gibi gözükse de gerçekten çok tehlikeli noktalara gidiyoruz. Bakalım ne olacak? Çok farklı böyle ekleme haberleri gelmeye devam ediyor ama bunlar yarın öbür gün nerelere doğru uzanır hep beraber göreceğiz olur. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Yani ben şöyle bir örnekle düşüncemi ifade edeyim. Bırak şimdi Google Maps'te mesela bir özellik geliyor. Onu bağlayacağım. Şöyle ki artık biz daha önce diyorduk ki bir işte bana bir adres göster veya buraya nasıl giderim falan derken şimdi yol üzerinde yemek yemek istiyorum. Benim işte ne yediğimi biliyorsun. Ona göre bana iyi puan alan restoranlardan benim yediğim tarzda yemeği uygun bir yerde bana rezervasyon yap. Olacağım saati zaten sen biliyorsun. O saat için bana yer ayır diyebiliyorduk. Diyebileceğiz daha doğrusu. Böyle şeyler geliyor. Şimdi bununla ilgili bir ekleme haberi var. Sen dedin ya böyle artık eklemelerde çok fazla olmaya başladı diye. Avustralya'da bir kişi de böyle yapay zekayı kullanarak bir spor salonunda spor dersine, grup dersine kayıt ettirmek istiyor kendine ama kontenjan yok dolu. O derse seçilmiş ve girme şansı yok. Ve yapay zeka başka birisini aradan çıkartıp o kullanıcı listeye eklediği de ortaya çıkıyor. İşte yapay zeka savaşları. Bu da bir ilk eklemelerden biri olmuş Avustralya'da. Bir de müzikle ilgili bir geçim var Burak. Mesela şimdi öyle bir şey ki artık hatta Spotify bayağı bir savaş açmıştı. YouTube'da gene yapay zeka içerikleri ciddi bir savaş açtı biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda. Güney Kore'de ise şöyle bir şey var. Telif hakları konusunda artık bir sıkıntı yaşanmaya başladı. Şöyle ki hele Spotify'da birçok insan artık insan değil yani insan yüklediği için insan diyorum. Müzik hiç kullanmadığı halde sadece promptlarla bildiğiniz bayağı bir aranjman şeklinde beste yapıp onu yüklemeye başladı ve buradan paralar kazanmaya başladılar. Fakat Güney Kore'de bir telif hakları kuruluşu var Konca isimli. O da şöyle bir şey yaptı. Eğer dedi insan faktörü gerçekten yüksekse yani işte biliyorsunuz bir %30 kuralı vardır. Yani %30'dan daha az yapay zeka kullanılmış ama sonuçta üreten insansa bunların telif hakkı konusunda bu eserlerin telif hakkı konusunda biraz daha nasıl diyeyim hoşgörülü olacağız diye kabullendi yapay zekayı. Aslında belki de bilmeden birçok eser aslında yapay zeka tarafından veya desteğiyle üretildi ama o günlerde gündemde olmadığı için zaten onlar tescillenmişti ama şu an itibariyle ciddi bir savaş var. Yapay zeka içerikleri ve dediğim gibi de artık hani böyle eklem olayları da karşı olarak da sanat tarafında da veyahut da böyle kullanıcı tarafında da bir değişik günler beklediğini söyleyebilirim Burak.
2: Önümüzdeki 5 sene içerisinde yapay zekanın işlem gücü tüm insanlığın zekası bir araya gelse bunun tam 10 katının üzerinde olacağı söyleniyor. Bu da aslında besi zincirinde hani şempanzelerle insanlar gibi düşünecek olursak bayağı bir farklı bir noktaya doğru gideceğiz gibi gözüküyor. Çünkü yapay zeka sadece böyle bize yanıtlar vermiyor. Birçok böyle enteresan şeyler konusunda çalışıyor. Mesela çok enteresan bir şey yaşandı geçtiğimiz günlerde. Yapay zeka ilk defa doğada bulunmayan virüsler üretmeye başladı.

0: aşağıya. Yani bilim insanları laboratuvarda doğruladığı sonuçlarla biyolojide yeni bir dönem başlangıcı olacak aslında bu. Tamam, bunun iyi niyetle yeni ilaçlar tasarlanması açısından kullanılacak olsa da bunun kötü niyetli olabileceğini de biraz daha vermiş olduğumuz haberlerde gördüğünüz gibi çok daha rahat bir şekilde yapay zeka eğer hakikaten öyle bir şey düşünürse, yani insanları zehirleyecek yepyeni bir virüs oluşturabilir, yepyeni pandemiler doğurabilir. Ve bunları nasıl engelleyeceğiz? Çünkü bizden daha zeki olacak. Hele 5 sene sonrasında hadi bir yapay zekayı güvenli yapalım, insanlığa zarar vermesin diyebilecek miyiz acaba? Çünkü karşımızda bizden çok çok daha fazla zeki, belki tamamen uzayda kendini güven içerisinde almış yapay zeka veri merkezinde çalışan bir sistemi kendi ellerimizle üretmiş olduk. Ve hakikaten öyle bir noktaya geldik ki şu an bile hani yapay zeka sistemleri kapansa ne yapacağız gibi düşünen arkadaşlarım var çevremde. Bu biraz şeye benziyor. Hani eskiden haritalar uygulamaları yokken yol bulmamız çok daha rahat olurdu. Yolları ezberlerdik ama şimdi çoğu insan navigasyon uygulaması olmadan bir yerden bir yere gidemez hale geldi. Yani yapay zeka da biraz bu noktaya doğru hızlı ilerliyor. İnsanlar düşünmek yerine çok daha hızlı bir şekilde yapay zekaya güveniyorlar. Hakikaten yanlış sonuç verdiği zaman da bunun dertleriyle uğraşıyorlar. Hatta bununla ilgili çok enteresan bir örnek yaşanmış. Çin'de bir çiftçi yapay zekanın yabani otlarla mücadele için önerdiği ilacı 100 dönümlük mahsulünde kullanmış ve tüm mahsullerini kaybetmiş. Yani o kadar güven veriyor ki ve ondan sonra hakikaten doğru olduğunu düşünüyorsunuz ve bir ziraat mühendisine soracağınızda ya ben bunu yapay zekada çözerim deyip bütün mahsulünüzü de kaybedebiliyorsunuz. Bu sadece bir örnek, bunu çok daha farklı aşamalarda kullanabilir. Ve birçok insan sağlık içinde doktor yerine önce bir yapay zekayı sorayım diyebiliyor. Bakalım sonuçlar ne olacak ama temkinli olmakta fayda var diyelim doğru.
1: Evet, kaynağını hatırlayamadığım bir haber var. Şu an hani kaynağını söyleyemeyeceğim ama bu hafta yine ortaya çıkan şöyle ki 8 milyar insanın dijital ikizi üretilmiş yapay zeka ile beraber bir sistemde. Şöyle ki sosyal medyadaki davranışlardan işte olmayan yani sanal bir şekilde 8 milyar kullanıcı var ve bu kullanıcının tepkileri ölçülüyor ve öyle bir noktaya gelmişiz ki aslında senin dediğin gibi, hani dedin ya olmayan ilaçlar veya virüsler elde edilebilmiş gibi, işte bu şekilde de insanların biraz dijital ikizi, hepimizin bir ikiz olduğunu düşünürsek de genel toplumsal davranışların veya anket gibi hani denemelerin bir ürün tutar mı tutmaz mı nereye gideriz gibi şeylerde sonuçlarda artık hani bir iterasyon yapılarak böyle bir yorumlanarak sanal bir şekilde ortaya çıkmaya başlamış. Şunu söyleyelim, şimdi bir de Starlink konusuna girmeden olmayacak. Bayağıdır Starlink'i anmıyorduk. Bırak Starlink neydi? Elon Musk'ın işte direkt uydulardan sağladığı bir internetti. Rusya bunu blok etmeyi başarmış, onu söyleyelim. Bir de Avrupa tarafında Avrupa'nın kendi Starlink'i marka olduğu konuda kablosu internetin, daha doğrusu uyduyla olan yerel olmayan direkt uzaydan internet adım atmaya başladığını söylemiştik. 2027'de ilk uyduları fırlatmaya başlayacaklarmış Avrupa'da da. Bir haber daha söyleyelim bununla ilgili. Şöyle ki kablosuz yani direkt uzaya telefonlardan da ilk SMS'i almıştık. Yani işte herhangi bir baz istasyonu olmadan direkt herhangi normal bir telefona SMS gelebiliyordu. Şimdi 150 megabite kadar da büyük ihtimalle seneye çıkacak telefonlardan itibaren direkt uzayda herhangi bir baz istasyonu olmadan alçak yörünge uydularına bağlanmaya başlayacağız. Bu da gerçekten şunu gösterecek, global bir şekilde operatörler olmaya başlayacak. Hani böyle telefon çekiyor, çekmiyor, ne bileyim, veyahut da roaming yaptığımız gibi başka ülkeye gitme gibi bir şey kalmayacak. Artık sanki küresel dünyada tek operatöre doğru gidiyoruz ki bunu da aslında daha önce birini gene yapmıştık. Artık yavaş yavaş da bu sona yaklaştığımızı söyleyebiliriz.
0: Evet doğru. Bu arada çok yapay zekadan bahsettik. Biraz da böyle internet üzerinde para kazanma ile ilgili birkaç konudan bahsedelim. YouTube biliyorsunuz herkesin çok rahat bir şekilde kullanabildiği, aynı zamanda da para kazanmak için ciddi anlamda güzel bir mecraydı. YouTube YouTube sayfası kurmak isteyenlere kötü bir haberimiz var. Artık yeni hesaplara YouTube iş ortağı hesaplarını biraz daha geçirecekmiş. Yani şu anlama geliyor. YouTube'da şu an herhangi bir sayfanızı açtıktan sonra çok da büyük abone sayısına ulaşmadan hemen YouTube iş ortağı programına üye olup İzleme başına para kazanabiliyordunuz. Bununla ilgili bir güncelleme yapmışlar. Artık 1 Şubat 2027 tarihinden itibaren iş ortağı programında ciddi anlamda bir izlenme sayısına ulaşmak gerekiyormuş para kazanabilmek için. Yani 20 milyon shorts video görüntüleme gerekecekmiş. Ve son 365 günde 8 bin saat geçerli izlenme ve son 90 günde aşağı yukarı 4 bin saat izlenme gibi bir rakam getireceklermiş. Bu tabii sadece YouTube için değil, aynı zamanda X platform üzerinden de biliyorsunuz para kazanmak mümkündü. Eylül ayı itibariyle artık gelir ortaya.

0: ortaklığı modelinde 5 milyon standart görüntüleme şartı yerine 500 bin onaylanmış ana sayfada görüntülenmek gerekecekmiş. Yani bu şu anlama geliyor. Yeni projelerde biraz da bazı üreticiler, içerik üreticileri daha zorlanacak gibi gözüküyor.
1: Peki. Bakalım, bu gecenin son haberi yapalım bunu. Ne dersiniz?
0: Güzel olur.
1: Çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız için. Tolga Murtezalı ve Burak Barutçu'dan aldık Sanal Dünya'dan son haberleri. Bizim için de veda vakti geldi değerli dinleyenler. Ali Kızan, Deniz Sezer ve Tuna Şengil ve ben Demet Akat. Önce güzel bir gece, sonra çok güzel bir gün diliyoruz. Haftaya yeniden aynı saatte buluşmak, kavuşmak dileğiyle diyelim. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'u Beştepe'de kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabulde, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda hazırlanan ve Meclis Genel Kurulu'nda 467 oyla kabul edilen kanun teklifinin değerlendirildiği bildiriliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye'nin milletin geleceği ve kardeşliğini doğrudan ilgilendiren son derece önemli bir süreç olduğunu söyledi. Cevdet Yılmaz, TRT'nin 3 ayrı ödüle layık görüldüğü 11. Anadolu Medya Ödülleri töreninde konuştu. Provokasyona karşı ortak sorumluluk bilinciyle hareket edilmeli dedi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, terörsüz Türkiye yasasının kabul edilmesini tarihi adım olarak değerlendirdi. İç cephenin güçlendirilmesinin önemine değindi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise sürecin sabote edilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, terörsüz Türkiye için atılan tarihi adıma ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Sürecin ekonomideki potansiyelin ortaya çıkarılmasına katkı sunacağını belirtti. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek. Resmi temaslarda bulunmak üzere Libya'ya giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed El-Menfi ve Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe tarafından kabul edildi. Trablus'un yanı sıra Bingazi'de de temasta bulunacak Bakan Fidan, Türkiye'nin tek Libya politikası çerçevesinde kalıcı barış Doğu Akdeniz'deki ortak hak ve enerji işbirliği vurgusu yapacak. CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında bugün toplanacak. Parti yönetimi son siyasi gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirecek. Toplantıda terörsüz Türkiye süreci, parti teşkilatlarındaki görevlendirmeler ve olağan kurultay hazırlıkları ele alınacak. Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde hızla hakkaniyet arasındaki dengeye dikkati çekti. Adaletin herkes için erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Kaymakam adaylarıyla bir araya gelen Bakan Gürlek, yargıya duyulan güvenin suçla mücadelede kritik öneme sahip olduğunu söyledi. Meclis Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi. Devletin ve milletin şehit yakınlarıyla gazilerin yanında olduğunu vurguladı. Hakların daha da iyileştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirten Akar, yeni düzenlemelerinde sinyalini verdi. Olgunlaştırdığımız bazı tekliflerimiz var dedi. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihleri arasında iklim zirvesi yapılacak. Zirvenin danışma kurulu COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum başkanlığında toplandı. Çevrim içi düzenlenen toplantıya farklı ülkelerden iklim değişikliği alanındaki bürokrat ve uzman yöneticiler katıldı. Galatasaray'ın Ultra Aslan grubu tribün liderlerinden Muzaffer Şirin adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi. Masak, Şirin ailesinin hesaplarını mercek altına aldı. Baba ve oğlunun banka hesaplarındaki işlem hacminin 51 milyon lirayı aşması dikkati çekti. Şüpheli işlemler tek tek raporlandı. Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 54 şüpheliden 37'si tutuklandı, 17 şüpheli ise serbest bırakıldı. Kolombiya'yı vuran 7,4'lük depremde bilanço ağırlaşıyor. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 224'e yükseldi. Spor. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Avusturya'nın Sturm Graz takımına konuk oldu. İstanbul'daki ilk randevuyu 2-0 kazanan temsilcimiz deplasmandan da 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Haberleri dinlediniz.

İyi geceler sevgili dinleyiciler. Yurdumuzun dört bir yanından derlenmiş türkülerle gece ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Neşet Ertaş'a ait Kırşehir türküsüyle başlıyoruz. Soner Özbilen söylüyor. Açma zülüflerin yerlere karşı. Senin zülfün benim telim değil mi?

Bediye Akartürk'ün derlediği Aydın türküsünü Hediye Ağoğlu söylüyor. Şu dalmanın dağına duman bürüdü. Yer senin için civan ömrüm çürüdü.

Rahmetli Kara Süleymanoğlu'nun Aşık Ferrahi'den derlediği Adana türküsünü Neşe Dilekçioğlu söylüyor. Vücudum şehrini seyran eylerken cihanda bulunmaz bir eşin Dilber.

Dertlipey'in Mustafa Anoğlu'ndan derlediği Şanlıurfa türküsünü Aysun Gültekin'den dinliyoruz. İki bacı çıkmış takkadan bakar, gören aşıkların bağrını yakar.

Peter Sarı Sözel'in Celal Güzel Ses'ten derlediği Diyarbakır türküsünü Şehmus Esenkuş söylüyor. Bahçede yeşil çınar, boyun boyuma uyar.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: Sesin tonunu, gözün ferini ve yüzün tebessümünü yanımıza almadan sadece harflerin sırtına yükleyip gönderdiğimiz o mesajların adabını konuşacağız bugün. Nezaket mevsiminde dijital iletişimin o hızlı ama buz gibi soğuk labirentlerinde ünlemlerin şiddetini, büyük harflerin bağırtısını ve cevapsız bırakılan selamların kalpte bıraktığı sızıyı ele alacağız. Dijital dünyada nezaket sadece ne yazdığımız değil, nasıl yazdığımız, hangi vakitte yazdığımız, yani o dijital kapıyı çaldığımızla ölçülen bir zaman ve üslup adaletidir. Şükrü Erbaş, harfler yan yana gelince kelime olur, gönül yan yana gelmeyince o kelime sadece bir gürültüdür der. Erbaş'ın bu tespiti dijital yazışmalarımızın o mekanik yapısına vurulan en asil darbedir. Bir mesajın sonuna nokta koymakla ünlem koymak arasındaki o uçurumu büyük harflerle yazmanın muhatabın yüzüne bağırmakla eş değer olduğunu unutuyoruz bazen. Henry Bergson, dilin duyguları sınırladığını söyler. Bergsoncu bir bakışla baktığımızda dijital mesajlaşma bu sınırlamanın en uç noktalarında. Nezaket bu sınırlı alanda bile muhatabımızın onurunu koruyacak o yumuşak kelamı seçebilmek, sesimizin tonunu harflerin arasına birer nezaket mühürü gibi yerleştirebilmektir. Gazali, Kimya-i Saadet'te dilin sadece konuşurken değil, yazarken de bir kalp aynası olduğunu hatırlatır. Gazali'ye göre muhataba sert ve kaba hitap etmek kalbin katılığındandır. Bugün bir e-postayı selamsız başlatmak, bir mesaja saatlerce hatta günlerce görüldü yapıp cevap vermemek, Gazali'nin o uyardığı ihmal ve kibir hastalığının ne yazık ki modern bir yüzüdür. Buhari'nin Edebil Müfredinde yer alan selam kelamdan öncedir düsturu dijital yazışmalarımızın da ilk kuralı olmalıdır. Selamsız, doğrudan iş odaklı başlayan her mesaj muhatabını bir nesne yerine koymaktır. Oysa nezaket nasılsın sorusunu bir lütuf olarak değil bir varlık onayı olarak görmektir. Hazreti Mevlana, testinin içinde ne varsa dışına o sızar diyordu ya, eğer mesajlarımızdan acelecilik, nezaketsizlik ve soğukluk sızıyorsa iç dünyamızın sükuneti bozulmuş demektir. Sosyolog Erwin Goffman, etkileşimlerdeki saygı payının önemine çok dikkat çeker. Dijital dünyada bu pay, mesai saatleri dışında gönderilmeyen e-postalar, gecenin bir yarısı çalmayan bildirimler ve muhatabı cevap vermeye zorlayan o baskıcı yazıyor süreleridir. Nezaket muhatabımızın zamanına ve mahremiyetine duyduğumuz o sessiz saygıdır. Mesajı görüp de cevap vermemek belki de selamı almamak ile aynı ağırlıktadır. Kıymetli dinleyenler, harfler kalbin elçileridir. Gelin bugün dijital yazışmalarımızda bir kelam onuru başlatalım. Ünlemlerimizi öfke için değil, hayret ve güzellik için kullanalım. Büyük harfleri bağırmak için değil, sadece vurgu için saklayalım. Bir selamı almayı, bir mesaja vakitlice dönmeyi bir iş değil, bir insanlık borcu bilelim. Unutmayalım ki ekranlar kapanır ama harflerin muhatabının gönlünde bıraktığı o tat ya da acı, şahsiyetimizin kalıcı imzası olarak kalır. Yapımda Aziz Egür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben Betül Şatır, kelimelerimizin şifa olduğu, harflerimizin zarafetle dizildiği güzel günler diliyoruz. Sözümüzün ehemmiyeti parmak uçlarımızdaki ihtimama emanet kalsın. İhtimamla, özenle, sükunetle kalın, hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Üniversite sadece iş bulmak için alınan bir diplomadan ibaret değildir. İnsanın kendini tanıdığı, ömürlük dostlar biriktirdiği ve kendi ayaklarında üzerinde durmayı öğrendiği hayatın ta kendisidir. Peki Z kuşağı akademiden ve kampüsten ne bekliyor? Özgürlük alanı büyürken artan o kaygıyla nasıl başa çıkılır? Eğitim danışmanı Ece Tözeniş programımızın ilk bölümünde konuğumuz olacak. Okul bittiğinde diplomamızı aldığımızda ya da yeni bir başlangıç yapmak istediğimizde hepimizin zihnini şimdi ne yapacağım sorusu kaplıyor. Peki iş arama sürecinden mülakata, işe başladığımız ilk günden başarılı bir kariyer inşa etmeye kadar geçen bu uzun yolda yol haritamızı nasıl çizeceğiz? Programımızın ikinci bölümünde kariyer danışmanı ve yazar Ahmet Tunga Dost konuğumuz olacak. Kendisiyle gençlerin kariyer yolculuğunu konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün programımızın ilk bölümünde eğitim danışmanı Ece Tözeniş ile birlikteyiz. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk Sıla Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Evet, üniversite tercih süreci tamamlandı. Herkese istedikleri gibi, gönüllerine göre bir gelecek, istedikleri okulu diliyoruz. Bunu söyleyelim. Şimdi bundan sonrası ile ilgili biraz konuşmak istiyoruz sizinle. Lise sistemi çok farklı. Üniversite sistemi çok farklı, daha özgür, daha esnek bir ortam. Bu gençlerin psikolojisinde bir kırılma yaratıyor mu acaba? Ne düşünüyorsunuz?
1: Kesinlikle yaratıyor Sıla Hanım. Çünkü gerçekten işte şeye baktığımız zaman, hani liseye baktığımız zaman işte katı kurallar, zil saatleri, sürekli olarak gözetim altında olan gençler gibi düşünüyoruz. Çünkü onların da belirli bir kuralı var. Ama liseden sonra bir anda üniversiteye geçtikleri zaman işte ders programlarını kendileri belirliyor, devam zorunluluğu yok, bunu kendilerini yönetmesi gerekiyor. Ve burada aslında şöyle bir durum da var, artık bu bir ergenlikten yetişkinliğe geçişin ilk adımı aslında. Evet. Yani çok büyük bir eşik onlar için. O yüzden burada biraz daha kişisel gelişimle ilgili de bir avantaja döndürmeleri gerekiyor. Artık hayatlarını anne babaları ve herhangi bir yetişkin olmadan artık onlar da yetişkine geçtikleri için o düzenlemeyi dışsal bir otorite olmadan kendi hayatlarının sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalıyorlar. Ama kırılma noktası tam olarak bu oluyor. Ama bir taraftan da baktığımızda hani gözlemlerimize de dayanarak bunu güzel bir şekilde de başarıyorlar aslında.
0: Ne güzel. Şimdi hani dıştan baktığınızda belki söyledikleri genellikle ne güzel, özgür ortam daha iyi ama

0: içten içte içe bazen bocalama sebebi olabiliyor galiba bu, değil mi?
1: Tabii kesinlikle. Yani sonuçta hani şehir dışına giden bir öğrenci düşünün, çok daha zor bir süreçte anneden babadan, aileden ayrılıyor, yani konfor alanından çıkmak zorunda kalıyor. Hani oralarda da gençlere biraz daha önerimiz bu adaptasyon sürecini kabul etmeleri gerekiyor. Hani birazcık daha küçük adımlarla, işte böyle kendilerini kötü hissediklerinde hani sınıf arkadaşlarıyla iletişim kurmak, İşte bir kulüp toplantısına katılmak, kampüs yaşamına dahil olmak. Aslında bir taraftan da baktığımızda burada hani grup dinamikleri de çok uygun. Yani şehir dışından gelmiş bir sürü öğrenci birbirlerini buldukları zaman hem aynı psikolojide buluşmuş oluyorlar, uzak kalmak. Bu onları birbirlerine çok daha yakın hale getiriyor. Sizin biraz önce tanıtımda da söylendiği gibi aslında köklü arkadaşlıklar kuruluyor üniversitede, evet, bu vesileyle.
0: Evet. Şimdi tabii bu yeni kuşağı çok konuşuyoruz. Z kuşağı diye adlandırıyoruz, işte alfa geliyor vesaire. Onların aslında her nesil bir öncekinden farklıdır. Onların hayatı biraz daha farklı. Bu dijital dünyanın hızla değişmiş olmasından kaynaklı.

0: teorik, ezbere dayalı, işte çok tek düze anlatılan dersler yerine bu öğrencilerin birazcık daha esnek, disiplinler arası öğrenme modellerini talep ediyorlar üniversitelerden. Yani daha uygulama ve proje odaklı, dijital araçlarla daha çok böyle zaman geçirebilecekleri, destek alabilecekleri böyle bir eğitim sistemi. O yüzden burada hani üniversitelerde de artık iş dünyasına doğrudan karşılığı olan yetkinliklerin verilmesi gerekiyor. Bunu kazanmak istiyorlar. Hı-hı. O yüzden burada hani akademisyenlerin biraz daha işte öğrencilere yol gösteren, erişilebilir ve onlara rehberlik eden kişiler olması gerekiyor. Hı-hı. Hani burada hem öğrencilere hitap etmek adına aslında biraz daha üniversitelerin kendilerini bu yönde biraz daha dönüştürmeleri gerekiyor.
1: Hı-hı. Tabii şimdi sınav sistemlerinden dolayı önce LGS, sonra üniversite sınavı. Gençler aslında çokça çalışmaya da programlı genellikle. Yani ders soru çözmek, ders çalışmak, zamanın çoğunda bunu yapmak önceliği olan gençler var. Ama üniversiteyi sadece ders geçmek ve vize final maratonundan ibaret görme durumu yaygın mı? Bunu yaptıklarında ne oluyor?
0: İşte bunu yapmamaları gerekiyor. Şimdi biz bu tercih yeni çıktık daha tercih döneminden ve hep öğrenciler bize şu soruyu sordular. Hocam garanti meslek. Ama artık hayatımızda garanti meslek yok. Yani sadece diploma odaklı olmak, okula gidip gelmek, işte vizelerde ve finallerde başarılı olmak öğrenciyi maalesef iş hayatına hazırlayan bir durum değil ki. Hani iş hayatı da zaten 200 küsür tane üniversitenin olduğu bir ülkede sadece diploma değil, artı bizim cebimize neler koyduğumuz çok önemli. Hı-hı. Hani bu yüzden öğrencilerin üniversitede her türlü, üniversitenin sağladığı her türlü imkandan çok iyi yararlanmaları gerekiyor. İşte öğrenci kulüpleri, etkinlikler, yurt dışı bağlantıları üniversitelerin, Erasmus, ikinci yabancı dil, işte çift ana dal, yan dal programları gibi bu imkanların hepsiyle ilgili bilgi sahibi olmaları ve onlarla ilgili mutlaka yapabilecekleri, alabilecekleri ne varsa bunları almaları gerekiyor ki bir taraftan hani öğrenci kulüpleri de hani her öğrenci ya önerim ilk kayıt oldukları andan itibaren bir öğrenci kulübüne de kayıt olmaları.
1: Neden?
0: Çünkü bu kulüpler aracılığıyla bir kampüs ortamını çok daha iyi tanıyorlar. İkincisi arkadaşlık, hani bu iletişimle ilgili ilk arkadaşlıklar buralarda kuruluyor ve onun sonrasında öğrenci kulüpleri çok gerçekten kendi alanlarıyla ilgili sektör temsilcilerinin katıldığı çok güzel işte konferanslar, seminerler, workshoplar, etkinlikler düzenliyor ve burada aslında öğrenci bu kulüple birlikte ilerlerken bir taraftan da kendine bir network oluşuyor. Yani orada bir iş hayatından biriyle tanışıyor olmak çok büyük bir avantaj. Yarın öbür gün hani mezun olduğunda işte bir şey hanım, bey deyip bir telefon etmek, hani bu etkinlikte birlikteydik, şimdi beni yönlendirebileceğiniz biri var mı? Hem stajlar için hem de mezun olduktan sonraki iş hayatı için çok önemli avantaj onlar için.
1: Başka şehirlere giden gençler yeni bir ortama alışıyor. Her şeyle yeni bir ortama alışıyor. Evet. Aralarında yaygın mı acaba yalnızlaşma ve uyum sağlayamama korkusu? Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Tabii ki şimdi konfor alanından çıkıyorlar. Hani çok bildikleri bir şehir, farklı bir kültüre gidiyorlar. Her ne kadar hani sınırlar içerisinde bile olsa sonuçta her bölge farklı bir kültür. Arkadaşlarından kopuyor. En önemlisi ailesinden kopuyor. Yani bu yaşına kadar yaşadığı bir ev ortamından kopup artık tamamen bireyselleşiyor. Bu yüzden ama birazcık daha şunu yapmamaları gerekiyor tabii ki gençlere. Hani oradaki önerim tamamen kopup işte sosyal medyada dijital etkileşime çok fazla zaman ayırmak yerine biraz daha kendilerini dışarıya atsınlar. Yani hani görecekler sosyal medyada işte herkes çok mükemmel üniversite hayatı yaşıyor, arkadaşlarını bulmuş. Hani bunlar bile onları biraz daha yalnızlığa sürükleyebilir maalesef. Onun yerine biraz daha hayata karışmaları gerekiyor. İşte okuldaki arkadaşları, sınıf arkadaşları, yurtta kalıyorsa yurttaki arkadaşlığı

0: arkadaşları. Hani onlarla ufak tefek iletişime geçmek ve kampüs yaşamına küçük küçük dahil olmak. Çünkü onlar da görecekler gerçekten, tamam bir taraftan yetişkin oluyoruz ama iş hayatına adım atmadan önce de yaşanabilecek en güzel 4-5 yıl üniversitede geçirilen zaman.
1: Evet,
0: o yüzden o keyfi de mutlaka yaşamaları gerekiyor.
1: Üniversiteye adım atar atmaz, hani size soruyorlarmış ya, garanti meslek nedir? Mezun olunca ne yapacağım kaygısı yaşayan gençler de çok var. Daha yeni girmiş üniversiteye, o tadını çıkarmak bir yana. Bu erken kaygıyı sağlıklı bir planlamaya dönüştürmek mümkün mü acaba?
0: Tabii ki tabii ilk sorum ister istemez bu olacak, ben mezun olduğumda ne yapacağım diye. O yüzden biraz daha hani blok, yani 4 yılı 5 yılı blok olarak görmek yerine kendilerine daha küçük hedefler belirleyebilirler. Mesela dönem dönem bu hedeflerini bölerek ilerleyebilirler. İşte ne olur, mesela örnek veriyorum, işte birinci yıl işte hazırlık okuyordur mesela, orada işte bir dil öğrenecektir, ondan sonra ikinci dil için bir adım atacaktır. Onun sonrasında işte yine ikinci yıl işte kulüpler, temel yetkinlikleri nasıl kazanabilirim ben mesela alanımla ilgili, hani işte hangi etkinliklere katılabilirim, nerelerden farklı üniversitenin sağladığı imkanları nasıl kullanabilirim, işte belki yavaş yavaş hani çift ana dal ya da yan dal düşünebilir miyim bölümümle ilgili, yakın bölümlerde işte çift ana daldan iki diplomayla mezun olabiliyorlar, yan dalda bir sertifika alabiliyorlar farklı bir bölümle ilgili. Hani onların araştırmasına girebilirler biraz daha. Onun sonrasında işte biraz daha işte stajlarla birlikte yine bir network oluşturma. Hani daha küçük adımlara bölerek giderlerse, çünkü diğer türlü o geçtiğimiz yıllarda hiçbir şey yapmayıp ilk başta bir kaygı yaşamak ya da işte mezuniyet senesine geldiğinde ben şimdi ne yapacağım gibi bir kaygı yaşamak yerine küçük küçük kendilerini küçük adımlarla kendilerini geliştire geliştire işte o heybelerini doldura doldura giderlerse hem o kaygıları ilk başladıklarındaki kaygıları yavaş yavaş yok olmuş olur, hem de son sınıfa geldikleri zaman aslında CV'lerini dolduracak birçok şey ellerinde bulunmuş olur.
1: Tabii üniversite yılları insanın biraz kendini de tanıdığı da zaman, kendi potansiyelini gördüğü, neleri seviyor, neleri sevmiyor, ne yapmak istiyor. Burada doğru yolu çizmek için rehberlik birimlerinden veya eğitim danışmanlarından nasıl en fazla maksimum verimi alabilirler?
0: Bu mutlaka onlarla bir kere hani iletişime geçsinler. Sonuçta her üniversitenin bir rehberlik servisi var ve ikinci olarak bir kariyer merkezi de var. Yani kariyer merkezleri de işte biraz önce konuştuğumuz bu kariyer kaygısı için hani tam ihtiyaç olduğunda değil de ihtiyaç olmadan önce de sonuçta önlenebilir. Rehberlik de çok önemli bir durum. O yüzden hani kriz anlarında değil, ilk günlerden itibaren hani onlarla da tanışmaları, onlarla da bir süreç içerisinde ilerlemeleri çok önemli. Ne olabilir işte hem rehberlikte hem kariyer merkezinde kişilik ve yetkinlik testleri var. Bu testlerle ilgili destek alabilirler kendilerini daha iyi tanımak adına. Yetkinliklerini tanımak ve kendilerinin hangi taraflarda güçlü oldukları ve bu güçlü olduğu tarafları nasıl geliştirebilecekleriyle ilgili sonuçlara göre bir değerlendirme yapabilirler. İşte CV oluşturma, CV'yi geliştirme gibi alanlarda bir şey yapabilirler, değerlendirme yapabilirler bu birimlerle birlikte. Ve kendi akademik kariyer planlarını oluşturmada hani onlarla yapacakları düzenli görüşmeler onlara büyük bir katkı sağlar.
1: Peki gençlerin kampüs hayatı ve kariyer seçimlerinde ailelerin beklentileriyle kendi istekleri çatışıyorsa ortaya çıkan psikolojik bir yük oluyor. Bunu hafifletmek için hem gençlere hem ailelere tavsiyeleriniz nelerdir?
0: Şimdi şöyle, aslında ailelere en büyük önerim biraz daha kendilerinin gerçekleştiremedikleri hayalleri gençlerin üzerinden yaşamaya biraz vazgeçmeleri gerekiyor. Çünkü gerçekten günümüz iş dünyasının işte dinamikleri, Çok farklı şu anda ve hı hı. biz geçmişten çok farklı bir sistem içerisindeyiz. Burada daha destekleyici ve dinleyici olmaları gerekiyor. Çünkü gençler gerçekten çok güzel yol çizebiliyorlar kendilerine. Çok farklı düşünüyor bu kuşak tabii ki. Hı hı. Onların beklentileri, düşünceleri çok farklı. O yüzden onlara biraz güvenip biraz yanlarında yürümeleri gerekiyor. Yani tabii ki anne baba olarak onların düşünceleri, fikirleri çok önemli. Ama biraz daha destekleyici bir ebeveyn tutumuna ihtiyaçları var aslında. Yani çok şeffaf bir iletişim kurmak ve birlikte ilerlemek önemli.
1: Tabii bu kuşakla ilgili şöyle bir endişe de var. Çok ekran başındalar. Çok
0: evet.
1: dijital dünyada sosyalleşmeye alışıklar. Fiziksel dünyadan çok hatta. Gerçek bir kampüs deneyimini yaşamaları için. Önerileriniz neler? İlk ne yapsınlar mesela?
0: Bir kere artık hani yetişkinler ve bu dijital detoks dijital detoksa başlamaları gerekiyor. Yani gerçekten hani kampüs içinde olur, işte ne bileyim bulundukları sınıfta olur, bir yerde olur. Hani biraz daha ekranlardan uzak, bağımsız alan ya da zaman dilimleri oluşturmaları lazım. Yani hani şu süreçlerde ben telefonuma mümkün olduğunca bakmamaya çalışacağım gibi. Ama bir taraftan da tabii bunu kendileri için oyalanacak bir şeyler de bulmaları gerekiyor. Hani burada işte kulüp faaliyetleri mesela işte en az aha. bir tane ya da iki tane öğrenci kulübünün tanışma toplantılarına katılabilirler. Hani orada hangisi onlara daha yakın geliyorsa o kulüple ilerleyebilir. Mesela ya da hani onun dışında birazcık daha üniversitenin ortamına göre oradaki imkanlardan yararlanabilirler. İşte ders aralarında mesela kütüphaneye gitmek, aha. işte kantine gidip ya da işte bir kafede oturup arkadaşlarıyla birlikte orada sosyalleşmek. Ya da işte ne bileyim uygun alan varsa bir böyle çimler üzerine oturup bir kitap okumak, hı hı. yine bir arkadaş sohbeti gibi. Hani biraz daha dijital bağları fiziksel temas ve sohbete dönüştürmelerini öneriyorum ben.
1: Hı hı. Tabii akademik kadrolar da aslında gençlerle iletişim kurma konusunda hevesli olabiliyorlar ve onlar kesin. Da çok yol gösterici olabiliyor değil mi? Buna nasıl bakmalarını önerirsiniz?
0: Şöyle hani ben öğrencilere hep şunu öneriyorum. Hani kadro şu anda hani gerçekten bütün üniversitelerde çok akademisyenler artık bize çok uzak değil. Öğrenciye de çok uzak değil. Yani hani bir tık ötemizde kapıyı çaldıkları zaman birçok hocayla çok rahat bir şekilde iletişim kurabilirler.
1: Evet.
0: Orada akademisyenlerle olan iletişimlerini kaçırmamaları gerekiyor. Çünkü mutlaka iletişimde kalmaları gerekiyor. Yani akademisyen öğrenci işbirliği çok önemli. Bir hoca ile birlikte işte ortak bir proje yapıyor olabilmek. Ya da hocanın yönlendirmesiyle çok başka bir ufuk açabilir. İşte bir yüksek lisans önerisinde bulunabilir bir hı-hı. hoca onun için. Bir çift anadal önerisinde bulunabilir. Ya da yurt dışına gitmekle ilgili bir destek sağlayabilir. Hani orada akademisyenler zaten hani buna açıklar. Öğrencilerin de bu açık iletişimi iyi kullanmaları gerekiyor.
1: Hı-hı. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün bize katıldığınız için sağ olun, iyi günler diliyoruz.
0: Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Eğitim danışmanı Ece Tözeniş konuğumuz oldu.

0: İnsanı anlamak, hayatı anlamaktır. Sorular, çözümler ve hayata dair tüm konular. Her düşünceye yer var, her sesin bir karşılığı, her sorunun bir cevabı var. Yaşamın ritmi her an yanında. Yaşamın ritmi TRT Radyo 1'de devam ediyor. Sevgili dinleyenler, kariyeri çizme yolculuğu belki üniversitede hız kazanıyor ama sonrası var, devamı var. İşte bunu konuşmak üzere kariyer danışmanı ve yazar Alper Tunga Dost'u stüdyomuzda ağırlıyoruz. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Gençler genelde hani dünyanın şu andaki şartları itibariyle de şunu diyebiliyorlar: yeter ki bir işim olsun, hani yaparım, onu da yaparım, bunu da yaparım. Ama aslında iş sürecinde bir hedef belirlemek, kişisel farkındalık kazanmak gerekli mi? İlk adım bu olmalı mı? Siz ne dersiniz bu konuda?
1: Evet, farkındalık bence altını çizilmesi gereken konu. Burada yani kısaca benim kendi geçmişimden kısa bir örnek vermek istiyorum. Bir dönem futbol oynadığımda milli takım antrenörümüz rahmetli Doğan Emültay şöyle bir örnek vermişti. Her zaman sahada top nerede, rakip nerede ve ben neredeyim analizi yapmanız lazım. Şimdi topu hedefimiz, rakibi de yol üzerinde karşılaşacağımız engeller gibi düşünürsek eğer,
0: evet,
1: her an attığımız her adımda topun, rakibin ve benim nerede olduğunu analizini yapmamız gerekir. Bu da neredeyim ve nereye gitmek istiyorumu beraberinde getiriyor.
0: Hı hı.
1: O yüzden farkındalık çok önemli.
0: Hı hı hı.
1: Ben hangi seviyede konuya hakimim, ne kadar kendimi geliştirmem lazım istediğim noktaya gitmek için.
0: Hı hı. Her şeyden önce evet, doğru analiz edip hedefi de doğru belirlemek gerekiyor. Ama zor bir süreç tabii. Birçok engel çıkabiliyor insanın karşısına o iş arama süreçlerinde. Nelere dikkat etmek lazım?
1: Evet, iş arama esnasında belki kendimizi tekrar etmek olacak. İnsanlar hedeflerini koyarken bulundukları yeri ve hedefledikleri konudaki seviyelerinin farkında olmaları gerekir. Yani hı hı. Gerçekten ben bu yolda gidersem, örneğin tıp alanında çalışacağım ama bir tedavi esnasında, bir ameliyat esnasında bulunabilecek kadar cesaretim yok.
0: Hmm.
1: Yani kan görmeye bile dayanamıyorum mesela. Öyle düşünün. Evet. Böyle birinin ısrarla tıp, bir de mahalle baskısı veya ailenin de yönlendirmesiyle tıp üzerine gitmesinin çok manalı olduğunu düşünmüyorum.
0: Hı-hı.
1: Daha çok kendi ilgi alanlarında başarılı olduğunu ve kendini çok iyi hissettikleri alana yönlenmelerini ben daha çok

0: öneriyorum kariyer açısından.
1: Bu konuda şöyle bir eksiklik var belki. Yani bir mesleği ya da bir işi düşündüğünde kişiler aslında çok da günlük yaşamlarının, hayatlarının nasıl olacağını tahayyül edemiyor olabilirler, değil mi? Acaba bu mesleği yapanlarla önceden konuşmak mı lazım?
0: Kesinlikle bu tip tecrübeler insanın kariyeriyle ilgili hedeflerini koymakta çok destekleyici olur. Yani hangi alanlarda çalışmayı düşünüyorsa aday, o alanda çalışanlarla ki biliyorsunuz üniversite sıralarında da daha alt eğitim seviyesinde de staj süreçleri var. Bu staj süreçleri aslında öğrencinin geleceğine yönelik kararları alabileceği çok önemli süreçler. Yani çok büyük hayallerle staj yaptığı anda yok benim yerim burası değil gerçekte ben burada olmamalıyım diyebilecekleri bir sonuç da çıkabilir.
1: Tabii.
0: Yani.
1: Bu iş görüşmeleri konusunu biraz konuşalım istiyoruz sizinle. Bir CV'de insan kaynakları uzmanının gözünü ilk 5 saniyede yakalayan nedir mesela? CV nasıl hazırlanmalıdır? Öncelikleri nasıl belirlemek lazım?
0: Açıkçası CV'nin başta şunu söylemek istiyorum. Yaklaşık 30 yıldır çalışma hayatındayım. Mesaj kutuma düştüğü zaman bir mesajı açtığımda o mesajı yazan kişinin talebini nasıl ifade ettiğini, ekine koydukları dökümanda nasıl bir Türkçe kullandığını ve dosyanın ne derece tertipli, düzenli olduğu biraz bana karşımdaki kişiyle ilgili ipuçları veriyor. CV de aynı şekilde. Yani mesela geçtiğimiz günlerde bir mail geldi bana. Mailin konu kısmına yazmış talebini kişi. Yani informasyon teknolojileriyle bu kadar alakalı. Daha ilk intiba olarak işle ilgili görüşeceğim kişi bana maili konu kısmına yazarak göndermiş. Aynı şekilde CV'yi karşınıza aldığınız zaman presentable bir fotoğrafın olması üzerinde yani işe yönelik kendini iyi ifade eden cümlelerin bulunması adayın motivasyonunun özellikle CV'de size verdikleri yani bu aday bu işi istiyor. Çok yani bu motivasyon CV dokümanından anlaşılıyor diyebileceğiniz bir CV'nin gelmesi benim için ön planda.
1: Aslında sandığımızdan çok ipucu veriyor galiba, değil mi
0: Evet,
1: sevgililer?
0: evet,
1: Kesinlikle.
0: evet.
1: Peki görüşme odasına girdiğimiz anla işe başladığımız ilk gün arasında o ince çizgi oldukça önemli galiba. Doğal ve özgüvenli olmak gerekir denir bu konuda. Siz bu konuda ne söylersiniz?
0: Ya tabii şimdi tavsiyeleri vermek kısmen daha kolay ama uygulaması gerçekten çok zor. Çünkü iş hayatında hiç tanımadığınız, hiç bilmediğiniz bir ortama girdiğinizde bütün spotların üzerinize yöneldiği gibi bir hisse kapılıyorsunuz. Durum böyle olunca insanın heyecanlanmaması, çok özgüvenli davranması ya tiyatral özelliklerin çok ön planda olmasını gerektiriyor ya da çok farklı bir psikolojide olmasını gerektiriyor. Yani normal koşullarda hiç kimse kendisini yeni olduğu bir ortamda çok rahat hissedemez. Bu genel bir durumdur. Ama bu noktada yere sağlam basmak, o göreve çok hazır olduğunu hissetmek, motivasyonun yüksek olması o zaman insanı bir derece daha rahatlatıyor. Nasıl hazırlanamadığımız bir sınavda ciddi heyecanlandığımız ve acaba ben bunu yapabilecek miyim sitesine girdiğimiz gibi çok iyi hazırlandığımız bir iş konusunda da heyecanlanmak sadece iş motivasyonumuzu arttırmaya yol açmalı.
1: Peki bunun dışında ilk intibayı sağlam oluşturmak için tavsiyeleriniz var mıdır?
0: Evet, kesinlikle iki ayrı noktadan girmek istiyorum. Tabii ki işe yeterlikle ilgili teknik altyapı, konuya hakim olmak bunlar zaten tartışmasız. Bunlar sorgulanacak. Ama bir o kadar da vücut dili ve

0: Temsil kabiliyeti der eskiler. Kendiniz, kılınız, kıyafetiniz, oturma şekliniz. Çok detaya girmek istemiyorum ama bir iş görüşmesi için karşınıza gelen bir kişinin kılığı kıyafeti, kılık kıyafetten kastım o işin gerektirdiği yani yabancılar buna business casual deniyor. Evet. Yani o işe uygun kıyafetle gelmek. Vücut dilinde de yeri gelince el sıkışmaktan tutun da karşısında oturduğunuz kişideki vücudunuzun pozisyonu, ellerin konuşurken kolların önünde bağlı olması veya açık olması, bunların hepsinin bir takım ifadeleri var. Yani siz çok açıklığın, canlılığın, içtenliğin ön planda olduğu bir hizmet sektörü için bir iş görüşmesi yapıyorsanız ve karşınızda oturan kişi kollarını önde bağlamış,
1: evet,
0: ve sizinle kesinlikle göz temasına girmeyen özellikle biri ise, bunlar size bazı ipuçları veriyor. Düşünün ki bu bir resepsiyon personeli olacak. İlk otele girildiğinde kapıdan ilk giren kişinin gördüğü ilk kişi olacak. O kişinin güler yüzlü, insanları bir anlamda karşılayan, evet, kucaklayan görüntüde birinin olması lazım. Hiç karşınızda somurtmuş, sizle göz temasına girmeye bile istemeyen biriyle herhalde sabah veya bir otele gittiğinizde karşılaşmak istemezsiniz.
1: Hiçbir yerde karşılaşmak istemezsiniz, doğrusunu isterseniz. İşe başladık diyelim, oturduk masamıza, işte kurum kültürünü özümsemek, alışma sürecini başarılı geçirmek için gençlere önerileriniz neler?
0: Öncelikle sizin söylediğiniz gibi kurum kültürü, her firmanın, bir her kuruluşun bir yapısı var. Bu yapıya uyum sağlamaya çalışmak ön planda olmalı. Genelde bazen şöyle cümleler sarf ederiz. Ama ben daha önce bu konuda şöyle çalışmıştım. Biz şöyle yapardık. Şimdi planlarınız ve projelerinizi uygun destekleyici bazı argümanlarla sunarsanız, tabii ki sizin yöneticiniz vereceğiniz geri beslemeleri ciddiye alacaktır. Ama sürekli süreci kesintiye uğratacak, sanki şikayet edercesine kurum kültürünün sürekli aksinde bir takım aksiyonlarda olursanız, bu da antipatik olacak. Yani ısrarla bir gömlek ve bir kumaş pantolonla işe gelinecektir imajı varken, siz ısrarla spor bir kıyafetle oraya gidiyorsanız, sonunda bir sıkıntı yaşayacağınız aşikar. Yani ben çok şekil kısmına belki çok yöneldim. Düşünce olarak da aynı.
1: Anlatmak daha kolay şekille, o yüzden.
0: Evet, yani raporların günü gününe her pazartesi sabahı müdürünüzün mesaj kutusunda olmasının beklendiği gibi. Yani teknik manada da sizden beklentiler var. Bunlara mümkün olduğunca fazla uymaya çalışmak, bu adaptasyon sürecini çok çabuk geçmenizi sağlayacak. Kendinizi daha çabuk oraya ait hissedeceksiniz.
1: Bir de tabii öneriler varsa bile bunu nasıl ifade edeceğini çok iyi bilmek gerekiyor galiba. Üsluba dikkat etmek gerekiyor. Şimdi birçok genç kendimi 5 veya 10 yıl içinde nerede görmek istiyorum sorusuna cevap vermekte zorlanıyor. Belirsizlik

0: ilgi alanları konusunda kendimizi doğru tanımak nasıl sağlanabilir? Bunun önemi nedir?
1: Şimdi bu kendinizi 10 yıl sonra nerede hissediyorsunuz sorusu, belki son 15-20 yılda insan kaynakları temsilcilerinin iş görüşmeleri esnasında sordukları klasik sorulardan biri. Fakat günümüz öyle dinamik bir yöne evrildi ki iş konusu. Yani bugün çok cazip olan ve popüler olan bir iş kolu belki 4 sene 5 sene sonra tamamen terk edilip başka iş kollarının popüler olduğu bir dönemi yaşayabiliyoruz. Örneğin bilgisayar teknolojilerinde çalışan birisi diyebilir miydik acaba bundan 10 sene önce yapay zekanın bu denli ön plana geleceğini? Hep böyle kitaplardan programcılıkla ilgili çok kompleks algoritmaları çalışır, program yazmak için geceleri sabahlara kadar çalışırdık. Bugün sadece bir yapay zeka platformuna talebinize girip sizin sayfalarca hazırladığınız şeyi birkaç dakikada hazırladığına şahit oluyorsunuz. Öyleyse burada altı çizilmesi gereken konu değişime ayak uydurmak. Bu çok önemli. Farkındalık önemli. Hı hı. Ama biraz da esneklik ve değişime kolaylıkla adapte olabilmek.
0: Evet.
1: Bu önemli.
0: Evet, özür diliyorum bir boğazımdaki sorun için. Efendim peki iş hayatında zamanı doğru planlayamayan bir genci ne gibi tehlikeler bekliyor? Ne yapabilir bu konuda?
1: Zaman yönetimi özellikle ben yıllardır satış sektöründe çalıştığım için kendi sektörümden örnek vereceğim. Randevuları zamanında gitmek, hatta zamanından kastım belli bir süre önce giderek o görüşmeye bir süre öncesinden zaman tanımak. Çünkü ziyaret edeceğiniz kişinin o an acil bir işi çıkabilir, sizin beklemeniz gerekebilir. Birçok endüstriyel tesiste sizi kapıda iş güvenliğiyle ilgili bazı kurslara ve eğitimlere de tabi tutabiliyorlar. Yani zamanının doğru yönetilmesi kişinin profesyonelliğini ortaya koyan bir konu. Yani birini saat 1'de bekliyorsunuz ama saat 1'i çeyrek geçmiş, hala ortada yok.
0: Evet, evet.
1: 1.30'da geldiğinde işte ben iş güvenliği eğitimlerine girdim, aracıma da yer bulamadım. İş hayatı mazeretleri çok fazla kaldıran bir yer değil. Herkes artık profesyonel bir beklenti içerisinde. O sebeple insanların zamanını ve bulunduğu sorumluluk bölgesini profesyonelce yönetmesi bekleniyor. Evet. Bölgeler birbirine birleşerek çok daha büyük bölgeleri, ülkeleri oluşturuyor. Onları da yöneten bir direktör var. Onun başarısı dolaylı olarak altında çalışan ekibin başarısına bağlı. O sebeple sizin başarısızlığınız veya doğru bir zaman ve bölge yönetimi yapmayışınız, hı-hı, bölgenin tamamını olumsuz etkiyor. Bu da tabii istenen bir şey değil.
0: Evet, aslında zaman yönetimi hayatta pek çok şey açısından öğrenilmesi gereken ilk şey olabilir, değil mi? Doğru söylüyorsunuz.
1: Kesinlikle.
0: Hepimiz için çok önemli çünkü. Çalışma hayatında sorunlar da yaşanabiliyor. Bir sorun yaşadığımızda problemi profesyonelce çözmenin altın kuralı nedir?
1: Bu konuda profesyonel eğitim alan arkadaşlarımız, dinleyicilerimiz çok iyi bileceklerdir. Bazı kurumlar sorun çözme becerilerini bazı prosedürlerle geliştirmeye çalışırlar. Ben aslında ilk gördüğüm zaman bu tip yaklaşımları, yani 4 yaklaşımla problem çözmek, 5 basamaklı problem çözme becerisi geliştirmek şeklinde ifadeleri gördüğümde, evet, olayların çok fazla formülize edildiğini ve bunun çok doğru olmadığını düşünüyordum. Fakat süreç içerisinde anladım ki bu basamaklandırmak insanın beyninde bir şekilde sorunu çözmeye yönelik bu algoritmayı otomatikleştiriyor süre içerisinde. Hmm. Mesela şöyle bir örnek vereyim. 5 basamaklı bir problem çözme yaklaşımında ilk basamak problemi anlamak.
0: Evet.
1: İkinci basamakta problemi yaşayan kişinin

0: psikolojik durumunu paylaşmak.
1: Aha.
0: Çok haklısınız. Size hak veriyorum. Bence de çok büyük bir sıkıntı bu. Üçüncüsü çözüm önerinizi sunmak.
1: Hı-hı.
0: Bence biz beraber şöyle bir çalışma yapalım. Bu çalışmayla bu sorunu şöyle aşabiliriz. Dördüncüsü takviminizi söylemek. Bunu hemen bugünden başlatalım ve bir ay içerisinde bunu beraberce yönetelim.
1: Evet.
0: Ve sonuçlarını daha sonra tartışmak. Bu tekrar özetlersek problemi iyi tanımlamak, çözmeye yönelik çözümünüzü önermeden önce onun psikolojik durumunu paylaşmak karşınızdaki kişiyle. Çünkü bu çok önemli. Çoğu zaman sorun yaşayan kişi çok ciddi bir üzerinde baskıyla ve sıkıntıyla size gelecektir. İlk önce onu göğüslemek, ortamı sakinleştirmek ve çözümü getireceğinize profesyonel olduğunuzu karşınızdakilere hissettirme kısmı çok önemli. Daha sonrası zaten otomatikman çözüm önerisi ve plana koyma takvimiyle gelecektir.
1: Şimdi başta futboldan bir örnek vermiştiniz ya, o geldi aklıma. Evet. Bireysel yıldız olmak mı yoksa takım oyuncusu olmak mı? Hangisi sürdürülebilir bir başarı getirir?
0: Şimdi bu, evet, bu çok tartışılan bir konu ama bu bence işle ilgili. Yani hangi işten bahsediyorsak, yani madem futbolda örnek verdiniz, yine futboldan gidelim.
1: Evet.
0: Sizce takımın çok çalışan bir yıldızı mı çok önemlidir, yoksa skor yapan mı?
1: Hmm.
0: Veya kalede sürekli golleri önleyen kaleci mi? Her çalışanın mutlaka belli oranda firmaya, kuruma, kuruluşa bir katkısı var. Bu tartışılmaz. Ama herkes de yıldız olabilecek altyapıya sahip olmayabilir.
1: Evet.
0: Bazı kişiler ekibin çok iyi bir parçası, çok iyi bir dişlisi olabilir. Bazı kişiler ise ki onlar o yüzden yıldızlar, takımda biraz daha ön plana çıkabilirler.
1: Hı hı, hı. O dengeyi kurmak lazım.
0: Evet, evet. Evet.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim, bize vakit ayırdığınız için, bu güzel sohbetiniz için. Sağolunuz, artık programın da sonuna geldik. Kariyer danışmanı ve yazar Alper Tunga Dost konuğumuz oldu sevgili dinleyenler. Ve geldik yaşamın ritminin sonuna. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçükgül, ben Şahin. Teknik yönetimde Gülden Acar ve spikeriniz ben Sıla Koç. Yarın buluşmak umuduyla, hoşçakalın.
2: Yaşamın ritmi.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Efendim yapımcım Ebru Karakaya ile selamlarımızı göndererek merhabalar diyoruz, hoş geldiniz. Son zamanların favorisi yaprak salamura. Kim sevmez ki etli ya da zeytinyağlısını? Vallahi ben pek bir bayılırım ikisine de. Hadi o zaman evde yaprak salamura nasıl yapılır biraz ondan bahsedelim. Aldığınız yaprakları ya da bağınız, bahçeniz varsa koparttığınız yaprakları

0: öncesinde hiç saplarını kopartmadan üst üste koyun. En az 5-6 yaprak üst üste olsun. Saplarını koparmıyoruz çünkü yaprakların sapları yaprakların koruyucusudur adeta. Sap kısımları üstte kalsın. Yaprakları içe doğru katlayın. Sonra da kalınca rulo yapar gibi sarın. Sıkışık bir rulo olsun. Ruloları kavanoza dik bir şekilde dizin. Bu arada bazıları açılır, bazıları karmakarışık gibi olur. Hiç problem etmeyin. Siz aynı şekilde kavanoz sıkışık bir şekilde dolana kadar bu işleme devam edin. Bundan sonrası kolay. Tabii kavanozun kapak kısmından bir parmak eksiklik bırakın ki içine kaynar suyu koyabilelim. Üzerlerine fokur fokur kaynayan suyu dökelim. Her bir kavanozun üzerine bir tepeleme tatlı kaşığı kaya tuzu ve yarım çay kaşığı kadar limon tuzu koyun. Şimdi limon tuzu hakkında ben de böyle sosyal medyada paylaştığımda bir sürü itiraz geliyor. İşte limon tuzu zararlı da şöyle de böyle de, efendim öyle değil. Lütfen araştırın. Limon tuzunun azının hiç zararı yok, hatta faydası var. Niye biliyor musunuz? Çünkü limon tuzunun az kullanılması halinde bakteriler ölüyor. Çok kıymetli bir bilgi bu. Lütfen aklınızda bulundurun. Ancak fazlası zararlı. Evet, limon tuzu turşuya da konduğunda az miktarda, bu şekilde salamuraya da konduğunda hem geri kalmasını sağlar turşunun ve salamuranın, hem de renginin sapsarı olmasına yardımcı olur. Peki limon tuzunu da koyduk, tuzunu koyduk. İlk kez kullanılacak sıcak suda bekleyen madeni bir kapakla sıkıca kapatın ve bu şekilde vakumlanmasını sağlayın. Sonrasında vakumlamanın iyice olduğundan emin olmak için, arzu ederseniz tabii, derin bir tencerenin içine bir mutfak bezi serin, üzerine kavanozları sıkıca dizin. Kapakların üzerine hafifçe örtecek kadar kaynar su koyun. 5 dakika bu şekilde kaynatın. Sonra kavanozları çıkartın, bir bez yardımıyla tekrar iyice sıkmayı deneyin. Bu esnada iyi kapanmayan, vakumlanmayan kavanozlar sesi çıkarırlar. Tekrar sıktığınızda iyice vakumlanırlar. Tekrar kavanozları o sıcak su dolu tencereye koyun. Ağzını da örtün. Tabii ateş kapalı olacak. Bu şekilde soğuyana kadar bekletin. Sonrasında yaprakları bu şekilde 2 yıl bile saklayabilirsiniz. Efendim, yeni bir programda görüşmek dileklerimizle hoşça kalın diyoruz.
1: Mutfağın sırları.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Soykırımcı İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki zulmü devam ederken Filistin'den Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bugün Ankara'da bir araya gelecek. Görüşmede Filistin'deki gelişmeler değerlendirilecek.